İçişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını da sürdürmeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Washington'da düzenlenen Atlantik Konseyi etkinliğinde konuştu. Rutte, Türkiye'nin savunma sanayindeki dönüşümünün tüm ittifaka katkı sağlayacağını söyledi. Aselsan'ın bu dönüşüme öncülük ettiğini belirten Rutte, Ankara zirvesinde büyük bir savunma sanayi günü düzenleneceğini açıkladı. Haberleri dinlediniz.

Doğanın Son Cenneti. 1. Bölüm. Yazan Süleyman Targün, yöneten Can Gürzap, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Can Metin Belgin, Meral Ayda Aksel, Rezan Alev Gürzap, Mahir Özgür Erkekli, Sadiye Gülgün Ok, Şahin Akın Akman.

0: Ne kadar geciktin?
1: Az daha gelemiyordum.
0: Ne oldu?
1: İş biraz uzadı. Hemen çıkıp eve gideyim dedim önce ama...
0: Ama bana da kıyamadın.
1: Evet. Yani fazla kalamayacağım.
0: Ah, iyi. Bir yerde oturalım mı?
1: Küsme hemen.
0: Aa, küsmedim canım. Yalnız biraz canım sıkıldı.
1: Olmadığın bir şey olunca elinden oyuncağı alınmış çocuklara benziyorsun. Bütün zengin çocukları senin gibi şımarık mıdır?
0: Aa, hayır.
1: Yapma lütfen.
0: Tamam tamam. Hadi oturalım şurada biraz.
1: Hayır, oturmayalım şurada biraz. Hedefe doğru biraz yürüyelim. Bir duraktan otobüse binerim sonra.
0: İyi. Hedefe doğru yürüyelim bakalım. Günün nasıl geçti?
1: Her zamanki gibi.
0: Babam artık çalışmaya başlasan diyor.
1: Aa, zengin çocukları da mı çalıştırmış?
0: Aa, bırak benim zenginliğimle uğraşmayı da bir çözüm bul.
1: Neden ben çözüm buluyorum? Bir iş bulup çalışacaksın.
0: Babamın işi dururken mi?
1: Anlamadım. Babanın yanında mı çalışacaksın? Unut, hemen unut.
0: Aa, lütfen anlayışlı ol.
1: Olamayacağım, çok üzgünüm.
0: Ama önünde sonunda ben de bu işi üstleneceğim. Babam yaşlanıyor.
1: Bunun çözümünü ben sana aylardan beri söylüyorum.
0: Ah, senin ayrılmana razı değilim.
1: Deli, ben her yerde iş bulurum. Kapışırlar benim gibi deneyimli mimarı.
0: Biliyorum, kapışırlar elbette. Seni gözümün önünden ayırmak istemiyorum.
1: Bir yere kaçmam, korkma. Akşama babana işe başlamaya hazır olduğunu söyleyebilirsin. Bakma öyle, çok ciddiyim. Bundan başka da çözüm yok aslında. Aylardır söylüyorum.
0: Ben de sana aylardır bu çözüme razı olmadığımı söylüyorum.
1: Peki söyler misin? Şimdi neden açıldı bu konu gene?
0: Babam ikide bir artık başlasan deyip duruyor.
1: İyi, sen de başla.
0: Bir denemeye ne dersin?
1: Hayır derim, hiç düşünmeden. Senin patronluk yaptığın bir yerde çalışabileceğimi hiç sanmıyorum. Yürür müsün lütfen?
0: Yürürüm. Bir deneyelim.
1: Hayır, denemeyelim.
0: Senin yüzünden babamla ilişkilerimiz bozulacak.
1: Bozulmaz, bozulmaz. Sen paşa paşa patronluğa başlarsın. Baban emekli olup köşesine çekilir. Ben de kendime yeni bir iş bulurum, olur biter. Belki de daha iyi kazanırım başka yerde.
0: Hayır, olmaz.
1: Ne olmaz? Yani daha fazla kazanamaz mıyım?
0: Dalga geçme.

0: Bal gibi olur. Sıkıldım zaten aynı yüzleri görmekten. Japonya'da bile insanlar artık iş yeri değiştiriyor canım.
1: Öyle mi?
0: Öyle ya. Ayrıca kendimi yenilemek istiyorum. Bıktım artık kooperatif binalarından. Mimarlık falan da yaptığım yok artık, biliyor musun? Proje ressamı oldum, çıktım. Ben ayrılınca yerime bilgisayar alırsın. Hem daha ucuza gelir, hem de benim bir haftada çizdiğim projeyi bir dakikada çiziverir sana. Ne kolaylık değil mi? Eninde sonunda bu çözüme alışacağız.

Biraz daha pilav ister misin? İstemez misin? Pekala. Meral gecikti mi canım? Çok mu özledin? Gelir şimdi. Merak etme, o seni bırakıp bir yere gitmez. Sen onun bebeğisin. Değil mi canım? Hoşuna mı gitti? Benim de bebeğimsin. Evet, ikimizin de bebeğisin. Bebek değil misin yoksa? Hı? Hadi biraz da su iç bakalım. Aa, tamam. Meral içirsin suyunu da. Biraz beklersen gelir.

0: Şurada yer var, gel.
1: Ama nasıl da yorulmuşum.
2: Yapma öyle nineler gibi.
1: Ben nineyim ama.
2: Evet, ben de büyük babayım. Yaşlandım senin yüzünden. 28 yaşında büyük baba oldum.
1: 28 misin tam?
2: Evet. Okulu bitirince babam bir an evvel askerliğini yap dedi. Ben de gittim.
1: Adam o zamandan kafaya koymuş işi sana devretmeyi.
2: Adam haklı aslında ama biraz sabırsız.
1: İşe uyum sağlayacaksın, bu zaman ister.
2: Bir ay fazla değil. İşin zor bir tarafı yok ki.
1: Amma da yok ha.
2: Yok tabii.
1: Sen öyle san, başlayınca görürsün. Ver bir.
2: Baksana.
1: Aklından geçen şeyi unutacaksın.
2: Dinlemiyorsun.
1: Dinlemem tabii. Kaç kez konuştuk. Hadi sen bana askerliğini anlat.
2: Anlatmıyorum.
1: Anlat lütfen hadi.
2: İyi. Pehlivan çavuşun pehlivanlığı nereden geliyormuş, onu anlattın mı sana?
1: Hayır, anlatmadın.
2: Bizim çavuş memleketinde demircilik yaparmış askerlikten önce.

0: Merhaba.
1: Hoş geldiniz Mahir Bey. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk Sadia.
1: Buyurun girin.
0: Ayakkabılarımı şey edecek miyim efendim?
1: Ah şey edeceksiniz tabii beyefendi. O kadar uzun boylu değil.
0: Bir gün de beni kapıda karşıladıktan sonra gir canımın içi. Şöyle bir ayakkabıyla evde şeref turu at desen de ben de gönlüm huzur içinde düşüp ölsem.
1: Ben de düşüp ölme diye demiyorum ya acı hanım benim.
0: Pekala acı hanım benim. Pekala. Can evde mi?
1: Ne yapacaksın canım?
0: Konuşuyorduk yarım kaldı.
1: Bırak bu sefer de o gelip seninle konuşsun.
0: Öyle mi? Niye?
1: Bilmem, işe başlamaya daha hazır değil gibi de.
0: Nasıl anladınız efendim işe başlamaya daha hazır gibi olmadığını?
1: Bahçede birer kahve içelim mi?
0: Pekala olur canım, pekala. Kahveleri getirirken sorumun yanıtını da al gel, unutma.
2: Senin uykun geldi güzel oğlum. Hadi seni yatırayım ben. Geçiyor uyku saatin ama. Meral'i mi bekleyeceksin? Suyunu içirecek, seni o yatıracak. Bugünlük seni ben yatırayım. Olmasa? Televizyon açayım da biraz oyalan. Hayır mı? İyi. Bekle bakalım. Ya gelmezse? Tamam. Şaka yaptım. Şimdi gelir. Hadi Meral, bak bebeğinin sabrı kalmadı. Gel artık.

0: Aa, hayır, inmek istiyorum. Biraz yürüyeyim seninle.
1: Sen bilirsin. Buralar ıslak.
0: Evet, bu tarafta yağmur yağmış.
1: Bu çok sık oluyor. Bazen de bizim Avrupa'da kuraklık hüküm sürerken sizin Asya sahillerinde bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Eskiden Anadolu yakasında yalnızca yazlıklar, köşkler varmış. Bunu biliyor muydun?
0: Evet, ama ilk yerleşim bizim tarafta.
1: Kaç sene önce yani?
0: Çok değil, 5-6 bin sene kadar oluyor.
1: Biliyorum, biliyorum. Tunç devrinden önce.

0: Sen buradan dönüyorsun.
1: Ah, ben de geleyim.
0: Bak, bunu birkaç kez konuştuk sanıyordum.
1: Hemen ciddileşiyorsun. Annenle tanışmak istiyorum.
0: Ben istemiyorum.
1: Neden istemiyorsun? Eninde sonunda beni annenle tanıştırmak zorundasın.
0: Buna karar verdiğimizi sanmıyorum. İyi akşamlar.
1: Böyle bırakıp gidiyoruz.
0: İyi akşamlar.
1: Sana da.

0: Hadi yakala bakalım.
1: Telefonum var bey. Firmadan arıyorlar.
0: Bu saatte mi? Allah Allah. Ver bakalım. Alo.
2: Mahir bey. Rahatsız ediyorum bu saatte.
0: Rica ederim. Hayrola?
2: Oto tamircileri kooperatifinden para gelecekti Mahir bey. Hmm. Yarın avanslar ödenecek demiş kalfalar. Bir hatırlatayım dedim.
0: Evet evet. Ben dedim kalfalara yarın öderiz diye. Kooperatif yönetiminden söz aldık ya. Parayı bu akşam yatıracaklar.
2: Beyefendi o saatten sonra...
0: Bankaların kapanış saatine yetiştiremeyiz. Nakit getirip teslim edeceğiz dediler. Hiç aksamadı ödemeleri. Ben de güvendim. Ne diyorlar peki?
2: Bulamıyorum ki. Beşten beri arıyorum. Bürodaki kızı sıkıştırdım. Geleceğiz dediler ama galiba gelmeyecekler dedi sonunda. Mahir bey?
0: Dinliyorum.
2: Sesiniz çıkmayınca...
0: Sesim çıkmadıkça korkma sen. Ne var kasamızda?
2: Önemsiz.
0: Peki peki yarın sabah hallederiz tamam.
2: Nasıl Mahir bey?
0: Bilmiyorum sabah görüşürüz.
2: İyi akşamlar. İyi misiniz?
0: İyiyim iyiyim iyiyim. Merak etme iyi akşamlar. Getirdin mi? Ah, ver bakalım aferin sana. Bugünlük bu kadar toparlak. Çok yorgunum. Hiç ısrar etme. Keyfim olmadı mı bana ısrar etmenin yararı yoktur biliyorsun.
1: Ne istiyorlarmış?
0: Önemli değil önemli değil.
1: Önemli olmasa evden arar mı seni akşam vakti? Ne var?
0: Yarın avans günü işçilerin. O mis gibi koktu. Ben de tamam öderiz dedim. Beklediğimiz yerden para gelmemiş. Ona haber veriyor.
1: Önemli değil gerçekten de. Ne istiyor bu saatte?
0: Belki bir önlem alırız demiştir. Arasın canım ne var bunda?
1: Boşu boşuna can sıkıntısı şimdi. Ne var olur mu? Keyifli keyifli evine gelmişsin. Bir fincan kahve içeceksin.
0: Ellerine sağlık canım. Ben gene de büyük keyifle içiyorum kahvemi. Alışkınız biz bunlara. Ben senin derdini biliyorum. Heyecanlanmayayım istiyorsun. Mümkün mü? Sen beni gündüz iş başında görsen acırsın. Resmen acırsın hali.
1: Canı al karşına da konuş öyleyse.
0: Beklemeyeyim mi o gelip benimle konuşsun diye?
1: Alay etme.
0: Ara sıra gel işin ucundan tut diyorum ona da yanaşmıyor.
1: Nasıl yanaşmazmış?
0: Düşünüyorum hazır değilim deyip duruyor.
1: Askerlik bozdu mu oğlumuzu yoksa Mahir bey?
0: Askerlik bozar mı insanı hanım? Askerlik insanı adam eder. Disiplin kazandırır. Gençlerin bir karış havada uçuşan akıllarını yerlerine oturtur.
1: Bir tutarsızlığını görmüyorum ben de.
0: Belki mesleğini sevmiyor da açıkça söyleyemiyor kim bilir.
1: İşte bu olmaz. Bana kaç kere söyledi. Mesleğini de seviyor senin işini de. Günün birinde senin yerine işin başına geçecek. Bunu istiyor.
0: Ne halt etmeye beni üzüyor öyleyse bu çocuk?
1: Hazır değil. Açık açık söylüyor. Daha ne istiyorsun?
0: Neye hazır değil be hanım? Atom santralımı yapıyoruz. Bugün mezun olup işe başlayacak her mimar bir ay sonra devralır bu işi. Ona proje üret diyen yok. Pazarlama yap diyen yok. Tıkır tıkır yürüyen işi yönetecek. Kafası çalışmayan bir insan olsa korkuyor altına girmek istemiyor diyeceğim.
1: Çok iyi çalışıyor kafası.
0: Biliyorum biliyorum çalışkan da. Onun yerinde başkası olsa kalkmaz uyur ölene kadar.
1: Bir gün bile bizden sonra kalkmadı yatağından yavrucuğum.
0: Bak hanım yavrucuğunun ağzını ara ne derdi varsa bul çıkar. Sen becerirsin bu iş.
1: O ne demek ayol?
0: Canım sen annesisin daha yakınsın ne de olsa. Açılırsana biraz kurcalarsan.
1: Denerim. Bir derdi olduğunu sanmıyorum ama madem öyle bir kuşkum var. Hadi girelim. Serin serin esmeye başladı birden.

0: işte geldi Meral.
1: Geç kaldın kızım.
2: Geç kaldım anne. Yatar mı yoksa?
1: Yatar mı? Suyunu bile içiremedim.
2: Yemek?
1: Yedi biraz. Kızım terliklerini giy, koşturma hemen.
2: Canım. Canım bebeğim benim. Geldim canım, geldim. Gelmez olur muyum hiç? Karnını doyurdun mu sen bakalım? Hadi biraz daha ye. Hadi canım. İstemiyorsun. Peki. Su, su içeceksin. Sonra da hemen yatacaksın. Of of of of. Nasıl da geçirmişiz uyku saatini, biliyorum canım. Biliyorum. İşim çıktı, gelemedim. Yavaş, dökmeden. Yavaş. Ha. Pekala, sen de tut bakalım. Anne, şu peçeteyi uzatır mısın? Bak ne güzel de dökmeden içti suyunu benim.

0: Bebeğim. Ne yaptı bugün?
1: Her zamanki gibi. Biraz çalıştık, biraz televizyon izledik.
0: Hadi bakalım. Şimdi de yatmaya, mışıl mışıl uyumaya. Tuvalete götürdün mü anne?
1: Götürdüm kızım.
0: Güzel güzel rüyalar görecek benim. Mızmızlık etti mi gene çalışırken?
1: Biraz hevesli gibi son günlerde.
0: Aman neyi? Sevmeye mi başlıyorsun egzersizleri? Canım benim. Canım gel. Hadi bakalım. Şimdi birlikte yürüyoruz. Aman ne güzel de sağlam basıyor ayaklarını.
2: Hep aynı şey oluyor ama. Sen olsan canın sıkılmaz mı Taner? Hayır hayır, kulübeden arıyorum. Şimdi ayrıldık daha. Canım eve gitmek istemediği için seni arıyorum. Yapma. İptal et gitme. Biriyle oturup konuşmam gerekiyor. Tek başıma altından kalkamıyorum artık. Lütfen, lütfen gitmeyi ver bu akşam. Tamam, tamam. Yok, hayır, kızmadım. Kızmaya alışıyorum galiba. Tamam, ara. Evdeyim tabii, nerede olacağım? Hoşça kal.
0: Evet. Üstünü de güzelce örtelim. Efendim canım. Beni çok seviyorsun. Ben de seni çok seviyorum. Hem de çok çok çok çok seviyorum. Hadi bakalım şimdi uyuyup güzel renkli rüyalar gör. Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Evet. Beni seviyorsun. Başka mı?
3: Sarıl.
4: Anne.

Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak. Güzel de olsa inanmam artık senin sözlerine, bahar bitmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak. Güfte ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Rast makamındaki bu şarkıyı Oya İşboğa'dan dinleyerek başladık bu gece programımıza. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz sevgili dinleyenler. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Rast ve Muhayyer makamında eserler sunacağız size. Dinleyeceğimiz ikinci Rast şarkı, Burhan Bey'in güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın bir bestesi. Şeniz Güneş'ten dinliyoruz. Aylar geçiyor, sen bana hala geleceksin. Yetmez mi bu hasret, daha yıllarca mı sürsün? Hülyalarımın menbaı, bir taze çiçeksin. Bekletme yazık, sen de solar, sen de çürürsün.

Sıradaki rast şarkı yine Selahattin Pınar'ın bir bestesi. Bu kez Güfte Vecdi Bingöl'e ait ve Zeki Müren'den dinliyoruz. Söylemek istesem gönüldekini, dilime dolanan ıstırap olur. Yazsaydım derdimin ben bir tekini, ciltlere sığmayan bir kitap olur.

Nahit Hilmi Özeren'in güftesini yazdığı Yekta Akıncı'nın Rast makamındaki şarkısını Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Ömrün bu hazan mevsimi hep ah ile geçti. Alemde felek zulmedecek bir beni seçti.

Hadi Özkoray'ın güftesini yazdığı Şekip Ayhan Özışık'ın Rast makamındaki şarkısı var sırada. Cengizhan Sönmez'den dinliyoruz. Saçların tarumar, gözlerinde nem, ateşe benzerdin, küle dönmüşsün. Hayal mi, gerçek mi gördüğüm bilmem, elden ele gezen güle dönmüşsün.

Güftesi ve bestesi Ferit Sıdal'a ait Rast makamındaki şarkıyı Güldehen Marmara'dan dinliyoruz. Hicran olacaksa bu aşkın sonu, bırak git, kalbimi delme boş yere. Maksadın naz edip üzmekse beni, gittiğin yerde kal, gelme boş yere.

Aytaç Ergen'i güftesi ve bestesi Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait Rast makamındaki eserde dinliyoruz. Dil bir güzele meyletti hele.

Yıldızlar Altında muhayyer makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eser İsmail Hakkı Nebioğlu'nun bir bestesi Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Bağa gidersin üzüme, hiç bakmıyorsun yüzüme, inanır mısın sözüme, uyku girmiyor gözüme.

Güftesi Semih Mümtaz'a, bestesi Lemi Atlı'ya ait muhayyer eser var sırada. Dilek Türkan'dan dinliyoruz. Gezdim yürüdüm dün gece hicranımı yendim. Ta fecre kadar balkonun altındaki bendim. Bir gün yaşamam ben seni görmezsem efendim. Ta fecre kadar balkonun altındaki bendim.

Supi Ziya Özbekkan'ın Muhayyer makamındaki şarkısını Münip Utandı'dan dinliyoruz. Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsen, kan ağlar içim hatırı naşadıma gelsen.

Aşık Ömer'in bir şiirine, Saadettin Kaynağ'ın Muhayyer makamındaki bestesini Rahmi Sönmez Ocak'tan dinliyoruz. Bahar oldu düştün dile, sen de figane ile bülbül, har elinden gonca güle, şikayetin söyle bülbül.

Sıradaki muhayyer eser yine Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Güfte Necdet Rüştü Efe'ye ait, Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Ah ediyor bir gül için şu bülbül bana benziyor.

Sırada yine Saadettin Kaynağ'ın, yine muhayyer makamında bir bestesi var. İnci Yaman'dan dinliyoruz bu kez. Ay doğdu batmadı mı? Humar göz yatmadı mı? Seni yaratan Allah beni yaratmadı mı?

Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim siz sevgili dinleyenlerimize. Bugün dinleyeceğimiz son şarkı, güfte ve bestesi yine Saadettin Kaynağı'na ait yine muhayyer makamında bir eser. Mehmet Derya'dan dinliyoruz. Ne zaman görsem onu, ayaklarım dolaşır. Gülerek selam verir, çabucak uzaklaşır. O güzel endamına ne giyerse yaraşır. Gece gündüz hayalim onunla kucaklaşır. Hoşçakalınız.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. Programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Şimdi Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
2: Reklam.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
2: Reklam.
0: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Bankam Bank kartıma bir.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
10: Her yol

0: Yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
2: Reklamlar.
3: TRT Radyo 1.
2: Reklam.
1: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
2: Reklam.
4: Ford Trucks F-Max'in katkılarıyla milli maç heyecanı başlıyor.
5: Mutlu sabahlar değerli dinleyiciler. Radyo 1'den herkese merhabalar. A Milli Futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkıyor. Bizim adımıza bir prestij maçı. Turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geleceğiz. Ama tabii ki her ne kadar prestij maçı da olsa kazanmak istiyoruz. Şu anda benim önümdeki monitörde George Weah ekranlara yansıdı. O da oğlu Timothy Weah'ı izlemek üzere.

Vincenzo Montella teknik direktör. Kalede Uğurcan Çakır'la başladı maça. Kaptan Zeki Çelik bugün. Savunmadaki partnerlerini Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı ve Eren Elmalı olarak belirledi. Montella önlerinde Salih Özcan ve Orkun Kökçü oynuyor. Geçen maçtan farklı bir ikili. Serbest pozisyonda Arda Güler var. Sağ kanatta Oğuz Aydın, sol kanatta Kenan Yıldız, ileride ise Barış Alper Yılmaz forma giyecek milli takımımızda. Birleşik Devletler'in kalesinde Matt Turner var. Savunmada Josh Kelly, Austin Trusty, Miles Robinson ve Mark McKenzie oynuyor. Önlerinde kaptan Weston McKennie ve Sebastian Berhalter oynuyor. Kanatlarda Brandon Aronson. Bu arada ceza sahasında bir tehlike. Birleşik Devletler'den savunmamızın teması. Gio Reyna'nın vuruşunda savunmamızın teması korner. Kanatlarda Brandon Aronson ve Timothy Weah oynuyor. Serbest pozisyonda Gio Reyna ve ileride de gol ayağı olarak Ricardo Pepi'yi belirlemiş durumda teknik direktör Mauricio Pochettino. Atak yönüne göre sağ kanattan, pilot kameraya göre sol taraftaki kaleye atak eden Birleşik Devletler korneri kullanıyor. İlk şut girişimi onlardan gelmişti. Sebastian Berhalter korneri kullandı. Alçak bir orta, kale sahası, son anda savunmamız. İkinci pozisyon, uzaklaştıramadık. Uğurcan bir müdahale daha savunmadan. Uğurcan inanılmaz bir golü kurtardı. Austin Trusty'nin vuruşu. Kale sahamıza çok tehlikeli top. Bir türlü uzaklaştıramadık. Trusty vurdu. Yakın mesafede sahana uzandı Uğurcan ve devamında topu kornere gönderiyoruz. Eren Elmalı ile bu kez sol kanattan korneri kullanacak Birleşik Devletler. İkinci dakikadan çıkmak üzereyiz. İki şutları var. İkincisi oldukça tehlikeli oldu Uğurcan'dan. Kritik pozisyonda kurtarış geldi. Sebastian Berhalter korneri kullandı. Uzak noktaya doğru arka taraf, yine verdik boşluğu ve top ağlarımıza gidiyor. Erken bir golle geri düşüyoruz. Golün adı Austin Trusty oldu. Tıpkı Paraguay maçında olduğu gibi henüz maçın başında yedik golü. Az önceki korner organizasyonunda sağ kanatta yapılan ortada alçak bir orta, topu sektirerek gönderilen bir orta gelmişti ceza sahamıza. İkinci topta Trusty vurmuş, kaleci kurtarmıştı. Bu kez arka direğe kesildi. Perdeleme yaptılar savunmacılarımıza ve Trusty bomboş kaldı. Kontrolü sağladı. Sol ayağıyla sert vurdu, golü attı. İki korner. İkisinde de Trusty'den yakın mesafeden tehlikeli vuruşlar. İlkini Uğurcan çıkarmıştı. İkincisi maalesef gol oluyor. Üçüncü dakikada ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri öne geçiyor. Turnuvada üçüncü maçımız. Üçünde de ilk golleri biz yedik. Zaten henüz golümüz yok. Üst üste ikinci kez henüz maçın başında gol yiyoruz. Paraguay karşısında da ikinci dakikada filelerimiz havalanmıştı. Bu kez üçüncü dakikada Austin Trusty attı. Amerika Birleşik Devletleri 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Oyun tekrar başladı. Abdülkerim Bardakçı'dan uzun mesafeli bir top savunma arkasına doğru. Miles Robinson bırakmadı. İkinci topa Berhalter müdahalede bulundu. Gio Reyna kendi yarı sahasının ortasında ileri doğru oynadı. Ricardo Pepi savunmasına geldi. Pas bağlantısına katıldı. Robinson'ın pas denemesi girdi karaya. Kenan Yıldız ceza sahasında Miles Robinson'a takıldı tekrar. Derin top Ricardo Pepi yarı sahasının son noktalarındaydı. Yerde kaldı. Hakeme döndü. Maçın hakemi Mustafa Gorbal devam dedi. Sağ kanada gönderdiğimiz topu Oğuz Aydın topla buluştu. Rakip yarı sahanın ilk metrelerinde. Ve döndü geriye. Kaptan Zeki Çelik, o da bıraktı. Kalecisi Uğurcan Çakır'a. Uğurcan'ın pası bir kez daha Zeki Çelik. Takım arkadaşlarımızın dağılımına bakıyor. Dönüyor geriye kalecimiz Uğurcan bir kez daha. Sol kanada doğru uzun ve çok güzel bir top Uğurcan'dan. Eren Elmalı şimdi topla birlikte ilerliyor. Kırdık presi. Eren yanına bıraktı. Topla buluşan isim bu kez Orkun Kökçü'ydü. Orkun'dan top kaybı geldi. Girdi araya Amerika Birleşik Devletleri. Miles Robinson döndü kalecisine. Matt Turner. Turner hemen yanına bırakıyor. Ön alan baskımıza karşı Weston McKennie de savunmanın arasına geldi. Uzun gönderdi. Ricardo Pepi orada Timothy Weah'a bıraktı, girdi karaya. Şık bir dönüş Ozan Kabak'tan, ikinci hamleyi de yaptı. Formasından çekildi, yine de ayakta kaldı. Tekrar ilerlemek istediği yerde. Oyun devam ediyor, faul bekledik. Topu kazanıyor Birleşik Devletler. Berhalter savunmamızın müdahalesi. Veya şimdi sol kanatta aldı. Orta yuvarlaktaki boşluğu gördü. Etkili geliyorlar.
Etkili geliyor Amerika. Brandon Aaron.

Aransın sağ çapraza döndü. Ceza sahası bir kez daha Aransın. Açı daraldı ve Salih Özcan orayı kapatıyor. Salih yerden bıraktı. Orkun Kökçü baskı altında. Riskli bir bölge. Orkun orada 2 kişi 3 kişi çevreledi ve tacı kazandırmayı başardı Orkun Kökçü. Riskli bölgede topla buluştu Orkun. Topu çıkarmak istedi. Savunmanın teması. Tacı kullanıyoruz. Karşı tribünler önünden. Yarı sahamızın ilk metrelerinden sol kanattan. Kenan orada çıkarmaya çalıştı topu. Eren Elmalı ortaya doğru döndü. Topla buluşan isim Zeki Çelik oldu. Oğuz Aydın da savunmamıza yardıma geldi. Ortaya doğru bıraktı. Arda Güler'in tek topu Oğuz Aydın. Barış Alper Yılmaz rakip yarı sahanın ilk metrelerinde topla buluştu. Barış Alper'in de topuna müdahale faul bekliyoruz ancak. Top kaybı geliyor Barış Alper'den. Sola doğru gönderilen top McKenzie'den. Bir kez daha Mark McKenzie geriye doğru bıraktı. Topla buluşan isim Miles Robinson'dı. Ondan Joel Skelly bir kez daha. Miles Robinson döndü geriye. Kaleci Matt Turner bırakıyor. Mark McKenzie sol çizgide Trusty var. Maç başında verdiğimiz 11'den farklı olarak Trusty şu anda sol bek pozisyonunda konumlanıyor. Maçında tek golünün sahibi yeniden hatırlatalım. 7. dakikadayız. 3. dakikada Trusty'nin golüyle 1-0 geriye düştük. Topla buluşan isim Salih Özcan. Karşı tribünler önüne sol çizgiye doğru gönderdi Eren Elmalı. Rakip alana girer girmez topla buluştu ve döndü. Abdülkerim Bardakçı'ya. Abdülkerim'in pası Orkun Kökçü. Savunma arkasına doğru düşündü. Çok iyi pas Orkun'dan ama son anda müdahale geldi. Hava topu mücadelesinde Miles Robinson'ın hamlesi Barış Alper'in baskısı. Joe Skelly yerde serbest vuruş. Kendi korner bayrağına yakın noktadan sağ kanattan serbest vuruşu kullanacak Amerika Birleşik Devletleri. Bu arada pozisyonun başında hakemin faul düdüğünden önce Barış Alper'in offside pozisyonunda olduğu işareti geldi. Yardımcının da uyarısıyla birlikte Mustafa Gorbal'den ve Matt Turner şimdi en direkt serbest vuruşu kullanıyor. Uzun mesafeli bir top Ricardo Pepi'ye doğru. Ozan Kabak kafayla karşıladı. Topun düştüğü yerde Berhalter var. İki kişi arasına gönderdi. Brandon Aronson çıkmaya çalıştı. Yerde kaldı devam diyor hakem. Topu kazanıyoruz Arda Güler şimdi. O da iki kişi arasında yarı sahamızdan çıkarmaya çalışıyor. Arda bir üçüncüsü geldi. Arda kaybetmedi ve pasını aktarmayı başardı Zeki Çelik'e. Zeki Çelik şimdi rakip alana giriyor sağ çizgiden. Oğuz top istedi. Şimdi kendisini gösterdi. Topla buluştu. Oğuz Aydın'ın pası. Müdahale geldi. Savunma yardıma gelen Timothy Veyahtan ve kazandılar. Gio Reyna yerde kaldı Reyna ve serbest vuruş. Birleşik Devletler'in faali Orkun Kökçü yapıyor. Gio Reyna kendi yarı sahasının ortalarında burada yerde kaldı. Orkun'un biraz ucuz bir faal düdüğü olduğu yönünde itirazı vardı ancak hakem aynı görüşte değil. Serbest vuruşu Amerika Birleşik Devletleri kullanacak. Topun başında Mark McKenzie var. Kendi yarı sahasından topu çıkardı. Austin Trusty şimdi sol çizgiden yarı alanımıza girdi. Timothy Weah geriye doğru düşündü. Barış Alper girdi araya. Topu kazandı Barış Alper. Formasından çekildi ama avantaja bıraktı hakem. Sağ çizgiye paralel ilerliyor. Bastı topa. Pas verecek arkadaş aradı Barış Alper. Ne yazık ki yalnız kaldı. Geriye dönmek isterken de top oyun alanında kalmıyor. Taca çıkıyor. Şu anda da Amerika rejisi Brad Pitt'i ekranlara yansıtıyor. O da maçı izleyenler arasında. Değerli dinleyiciler bu bilgiyi de verelim. 9. dakikadan çıkıyoruz. 1-0'lık Birleşik Devletler üstünlüğü var. 3. dakikada Austin Trussell'in attığı golle ne yazık ki ev sahibi karşısında gerideyiz. Mark McKenzie'yi çizgiye bıraktı. Austin Trusty paralel bir top atmaya çalıştı. Uzun mesafeli savunma derinliğine Salih Özcan geldi. Gio Reyna'nın baskısı vardı. Döndü kalecisine Salih. Uğurcan Çakır. Reyna'nın baskısı var. Uğurcan döndü Abdülkerim'e. Pres devam ediyor. Abdülkerim'den çizgiye doğru Eren Elmalı. Hemen yanına Salih sokuldu. Sol ayağıyla pasını aktardı Kenan Yıldız'a. Eren yerde kalmıştı. Oyun devam etti. Kenan'ın da formasından çekiliyor. Hakem faulü verdi. Hemen başlattı Kenan. Şimdi Abdülkerim Bardakçı sağ kanada doğru çok güzel bir diagonal top. Rakip alanı Oğuz'la girdik. Oğuz ortaya doğru bıraktı. Zeki Çelik Arda'dan önce aldı topu. Zeki döndü sağ iç boşlukta Arda Güler. Rakip yarı sahanın ilk metrelerinde verdi. Oğuz Aydın'la oynadı. Oğuz aradan gönderdi Arda Güler. Güzel bir vücut hareketi. Şimdi Barış Alper girdi içeri çevirdi. Arda karşı karşıya. Arda ve gol! Arda Güler attı. Milli takım Dünya Kupası'ndaki ilk golünü buluyor. Arda Güler attı. 1-1 oldu durum 10. dakika. Çok iyi çıktı milli takımımız. Abdülkerim'in diagonal pasıyla başladı atak. Sağ kanatta Oğuz kontrol etti. Pas bağlantısını Zeki, Oğuz ve Arda arasında kurduk. Devamında Oğuz'dan sol ayağıyla güzel bir pas. Arda'nın vücut hareketi.

etti. McKenzie'yi mağlup etti. Top Barış Alper'e geldi. Barış çok iyi çevirdi ortaya. Arda'nın kontrolü iyi. Ardından vuruşunu yaptı, golü attı. Arda Güler'le turnuvanın ev sahibi Birleşik Devletler karşısında hem beraberliği buluyoruz, hem de her ne kadar bizim için bir prestij maçı da olsa, Dünya Kupası'na gol atmadan veda etmemiş oluyoruz. Arda Güler'in golü. Durum 1-1 oldu 10. dakikada. 3. dakikada Trusty, 10. dakikada Arda Güler. 1-1'lik eşitlik var. Santra sonrasında Birleşik Devletler yarı alanımızda sol kanattan korner bayrağımıza yakın bir noktadan taçı kullanacaklar. Bu arada maç tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ama golle birlikte çok ciddi bir kalabalık, taraftarlarımızdan oluşan yoğun bir kalabalıkta tezahüratlarına başladı. Her ne kadar ev sahibine karşı oynasak da hiçbir şekilde turnuvanın başından bu yana olduğu gibi tribün dezavantajı yaşamıyoruz. Birleşik Devletler yedek kulübesinin önünden taç atışını kullanacağız. Uzun mesafeli topumuzu karşılamışlardı ve tacı kazandık. Rakip yarı sahanın ilk metrelerinden bu atışı gerçekleştireceğiz. Zeki Çelik oraya doğru geldi. Döndü geriye doğru. Salih Özcan baskı altında, aynı noktadan bir taç daha kullanacak millilerimiz. Üçüncü dakikada bir korner organizasyonunda Trusty'nin golü geldi. 10. dakikada Oğuz Barış Alper aktardı. Barış Alper çok güzel bir asist yaptı ve Arda Güler hem iyi kontrol hem de çok düzgün bir vuruşla durumu 1-1'e getirdi değerli dinleyiciler. Taç kullanıldı, yine Arda Güler. Döndü geriye doğru, topla buluşan isim Zeki Çelik. Ondan ortaya doğru Orkun Kökçü sol ayağıyla ters kanada göndermek istedi. Biraz arkasına gitti top Kenan'ın. Orkun da elini kaldırdı, özür diliyor Kenan Yıldız'dan. Tacı Amerika Birleşik Devletleri kullanacak. Karşı tribünler önünden atak yönüne göre sağ kanattan kullanılacak taç atışı. Colin Farrell da yine maçı izleyenler arasında değerli dinleyiciler ve şimdi sağ kanattan geliyorlar etkili şekilde. Weston McKennie oldukça hızlı taşıdı topu, ceza sahasına girdi, çapraz pozisyon, McKennie geriye çıkardı, Reyna vurdu savunma, ikinci pozisyon, kaleci Uğurcan, Brandon Aronson vuruyor, Uğurcan Çakır sağına yatarak topu sektirmeden kontrol ediyor, Aronson'a gol izni vermedi bu pozisyonda, iyi konumlandı Uğurcan. Kaleyi ortalamayı başardı ve burada topun sahibi oldu. Trusty kafayla indirdi. Havalandırmak isteyen isim Timothy Weah ama top oyun alanını terk eden sınırların dışına çıkıyor. Taç atışını milli takım kullanacak.

Zeki Çelik. Tacı kullanmak için hazırlık yapıyor. Şöyle bir baktı arkadaşlarına, Arda yanına sokulmuştu ama Timothy Weah'ın baskısı altında. Zeki halen kullanmadı. Şimdi ileri göndermek istedi. Kafayla şırtmaya çalıştık ancak. O esnada serbest vuruş kararı. Faulü işaret ediyor maçın hakemi. Orkun Kökçü mü diye bakıyorum. Hayır, Oğuz Aydın faule maruz kalan isim. Orta sahanın sağından, orta yuvarlağın hemen sağından çizgiyle temas eden bir noktadan serbest vuruşu kullandık ve geriye doğru pasımızı yapıyoruz. Abdülkerim Bardakçı döndü kalecimize. Uğurcan Çakır baktı arkadaşlarının dağılımına. Sağ çizgiye doğru oynadı Zeki Çelik. Yakın bir pres var. Zeki döndü geriye doğru. Orada topla buluşan isim Ozan Kabak. Ozan döndü geriye doğru. Uğurcan Çakır. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim baktı takım arkadaşlarının dağılımına. Rakip yarı alana girer girmez topu kaybediyoruz ve şimdi bir kontratak fırsatı sağ kanattan geliyor Birleşik Devletler. Reyna bıraktı Joe Skelly. Pepe içeride. Joe Skelly son çizgi yakın noktada Eren karşıladı. Döndü geriye. Orta geldi Gio Reyna'dan uzak tarafa. Kademeye gelen, savunmaya yardıma gelen Oğuz Aydın müdahalede bulundu ve tacı kazandı Birleşik Devletler. Devamında onlar da top kaybı yaptı. Taç bu kez bizim. Zeki Çelik baktı takım arkadaşlarının dağılımına, baskıya karşı uzun oynadı. Yarı sahamızın son metrelerinde Barış Alper sırtı dönük pozisyonda yerde. Maçın hakemi faul beklentimizi karşılıksız bıraktı. Oyun devam ediyor. Weston McKennie. McKennie baktı takım arkadaşlarının orta yuvarlakta şöyle bir döndü eksen etrafında ve yanındaki Berhalter'la oynadı. Ondan sol çizgiye doğru Austin Trusty, bir kez daha Sebastian Berhalter. Şu ana kadar şut sayılarında 5'e 1'lik Birleşik Devletler üstünlüğü var. Trusty ile golü bulmuşlardı. Bizim tek şutumuz gol oldu. Karşı karşıya pozisyonda Barış Alper'in asistinde Arda Güler golü attı. 1-1'lik beraberlik var. Abdülkerim Bardakçı kafayla bıraktı. Kenan ayakta kalmaya çalışıyor. Kenan Yıldız, Orkun Kökçü şimdi güzel bir çalım. Savunma arkasına düşündü. Son anda müdahale. Mark McKenzie'nin müdahalesi. Orkun çok şık bir çalım. Sol ayağıyla havalandırdı ama o top Barış Alper'e geçmedi. Brandon Aronson, Baskeren Elmalı'dan tacı Birleşik Devletler kullanacak. Kendi yarı sahalarının son metrelerine yakın noktadan sağ kanattan kullanacak tacı Joe Skelly ile Birleşik Devletler. Weston McKennie bıraktı. Skelly geriye döndü. Miles Robinson'a. Robinson baskı altındaydı. Presimiz devam ediyor. Oğuz Aydın da geldi. Sol çizgide Timothy Weah savunmasına yardımcı olmaya çalışıyor. İleri oynadı. Ricardo Pepi'den söktü kaldık. Ozan Kabaklama faul kararı. Bütün yedek kulübemiz aynı anda kalktı. Faul düdüğüyle birlikte bu arada hemen başlattı oyunu Birleşik Devletler. Timothy Weah sol kanattan ilerliyor. İki kişiyle orayı kapattık. Weah döndü geriye. Austin Trusty. Trusty bırakıyor. Savunmanın ortasına. Orada Mark McKenzie vardı. Bir kez daha Trusty. Şu anda Vincenzo Montella dördüncü hakemin yanında. Kurmaylarıyla birlikte az önceki faul pozisyonu için yoğun itiraz devam ediyor. Mark McKenzie döndü kalecisine doğru. Topla buluşan isim Matt Turner oldu. Barış Alper Yılmaz ön alanda baskıya çağırdı arkadaşlarını. Sol çizgide Austin Trusty. Arda Güler de gelin dedi. Trusty savunma arkasına uzun düşündü. Ricardo Pepi'ye doğru tehlikeli bir top. Sağ kanada doğru indi Ricardo Pepi. Abdülkerim onu karşılıyor. Çoğalmaya çalışıyorlar. Biz de geriye dönüyoruz. Pepi dışarı doğru bıraktı. Berhalter kaleye baktı, vurmadı. Gio Reyna ile oynadı. Ondan sol kanada doğru Weah için biraz hızlı bir top. Timothy Weah tutamadı oyunda. Burada Reyna'nın ölçüsüz pası tehlikenin büyümesinin önüne geçti. Biz de yavaş yavaş pozisyon alıyorduk savunmamızda. Başından beri dinleyenlerin affına sığınarak her an radyosunu yeni açanlar olma ihtimaline karşı sıklıkla tekrarlayacağım üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynuyor milli takımımız. Bir prestij maçı ama Dünya Kupası'na puan veya 3 puanla veda etmek istiyoruz. 3. dakikada Trusty golü attı. Birleşik Devletleri öne geçirdi. 10. dakikada Arda Güler cevap verdi. Milli takımımız Birleşik Devletler karşısında 1-1'lik eşitliğe devam ediyor. Ve dakika 18 Amerika Birleşik Devletleri atakta. Austin Trusty sola doğru bıraktı Timothy Weah'a. Weah sırtı dönük pozisyonda, geriye doğru döndü. Baskı altındaydı Berhalter ama hata yapmadı. McKenzie, Arda Güler şu anda tek kişilik bir prese gitti. Arda rahatsız ediyor Miles Robinson ama çıkarmayı başardı Robinson. McKenzie'nin pası şimdi Gio Reyna, kendisini sağ iç boşluğa attı ve rakip yarı sahaya gelmelerine izin vermeden müdahale etmeye çalıştık. Şu anda milli takımımızın alanında pas yapıyor Birleşik Devletler. Barış Alper Yılmaz da savunmasına geldi. Salih Özcan'ın müdahalesi, serbest vuruş bekliyoruz. Gecikmeli bir düdük geldi. Yine yedek kulübemiz neredeyse sahanın içine girecek.

0: Herkes aynı anda itiraza geldi ve sarı kart çıkıyor. Sarı kart çıkarıyor maçın hakemi Mustafa Gorbal. 19. dakika. Faul yapan isim Beraltın ama çok sert bir faul. Şöyle bir tekrarına bakıyorum. Acaba bir VAR incelemesi gelir mi? Çünkü kaval kemiğine doğru bir taban darbesi var Beraltır'ın Salih Özcan'a doğru. Burada bir güç transferi uygulandı mı? Bir basma mı yoksa bir darbe olarak mı nitelendirilecek? Şu anda VAR monitöründe de pozisyona ilişkin bir değerlendirme yapılıyor. Bakalım inceleme tavsiyesi gelecek mi? Yedek kulübemiz hala kendilerine ayrılan sınırların dışına çıkmış vaziyette itirazlarını sürdürüyor. Beraltır'dan Salih Özcan'a çok sert ve tehlikeli bir müdahale geldi. Salih kalkamadı. Umuyoruz onun da durumu ciddi değildir. Biz de bir yandan. Tabii ki Salih'in durumuna bakmak icap ettiği için onu da gözlüyoruz. Herhangi bir şekilde VAR incelemesi tavsiyesi gelmedi şu an için. Salih'in tedavisi devam ediyor. 20. dakikadayız. 1-1 eşitlik var. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri maçında perdeyi 3. dakikada Austin Trusty ile açtılar. 10. dakikada Arda Güler'le cevabı verdik. Salih şimdi ayakta. İzleme tavsiyesi gelmedi. Sarı kart kararında kalacaklar. Sebastian Beraltır kartı gördü ve oyun tekrar başlıyor. Orkun Kökçü baktı takım arkadaşlarının dağılımına. Salih hafif sekerek de olsa şu anda kendisini deniyor ve iyi gibi gözüküyor neyse ki. Abdülkerim'den sağ çizgiye doğru Zeki'ye iyi düşündü ama kafa vuruşu savunmadan geldi. Müdahale yapan isim Austin Trusty oldu devamında. Veyah'tan pas hatası. Rakip yarı sağdan sağ kanattan tacı kullanacağız. Arda Güler tacı kullanmak için topu aldı. Oyunu başlattı. Oğuz Aydın ve tekrar Arda. Arda nefis bir hareket yerde kaldı serbest vuruş. Rakibinin sağından attı. Solundan geçmeye çalışırken yerde kaldı. Çok kısıtlı bir alanda. O çalımı denedi ve serbest vuruşu kazandırdı milli takımımıza. Hızlı kullanabilirdik ama uzun koşu yolunu hemen kapattılar. Arda şu anda topun başında Orkun Kökçü ile birlikte. 21. dakika SoFi Stadyumunda bir yan top fırsatı, drone top fırsatı. Ceza sahasına yaklaşık 37-38 metre mesafe. Sağ kanattan kullanacağız serbest vuruşu. İki kişilik baraj var. Sayı her an bire inebilir. Olası bir pas organizasyonu ihtimaline karşı. Biz de öyle yaptık. Orkun dokunarak kullandı. Arda'dan savunma arkasına iyi düşündü ama biraz hızlı bir top. Orkun dokundu ve koşuya başladı. Arda onu düşündü ama biraz hızlı bir top geldi. Arda Güler'den Orkun Kökçü'ye doğru ve top dışarı çıkıyor. Kale vuruşunu Matt Turner'la kullandı Birleşik Devletler. Yine Matt Turner bıraktı Miles Robinson'a. Barış Alper Yılmaz'ın baskısı var. Robinson çizgiye döndü. Joe Skelly. Skelly ileriye oynamak istedi. Weston McKennie topu kurtaramadı. Karşı tribünler önünden sağ kanattan tacı kullandı McKennie. İyi bir taç atışı ama son anda girdi karaya. Girdi karaya, topu kazanıyoruz Eren Elmalı'yla. Şimdi Salih Özcan sağ kanada düşündü. Biraz hızlı bir top ama orada hareketlenen Oğuz Aydın da hızlı topu yakaladı. Oğuz şimdi son çizgiye yakın noktada birebirdi. Oğuz geriye doğru çekti, pasını verdi Arda Güler. Aradan düşündü, geçmedi top. O top geçse tehlike büyüyebilirdi ama savunma girdi araya. Ricardo Pepi ceza sahalarının hemen önünde pas yapıyorlar. Girmeye çalıştık araya fakat başarılı olamıyoruz. Uzun mesafeli topları sonunda Uğurcan Çakır yeniden atağımızı başlatacak. Abdülkerim Bardakçı yarı sahamızın son metrelerinde topu aldı. Eren Pires'i gördü. Tekrar döndü Uğurcan'a. Birazdan bir su molası da olacak bu arada. Bunun da altını çizelim, biliyorsunuz. 2026 Dünya Kupası'nda yapılan bir uygulama sonucunda 23. dakikadayız şu anda ve aşağı yukarı bu dilimlerde genellikle hakemler su molasını veriyor. Bu arada orta alanda bir faul pozisyonu vardı. Şu anda hakem topu eline aldı ve oyuncuları su molasına doğru gönderiyor değerli dinleyiciler. Çok küçük bir aramız olacak, az sonra tekrar sizlerleyiz.
1: Reklamlar.
2: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
3: O
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
5: Reklamlar.
0: Değerli dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Su molası az sonra tamamlanacak. Ortalama olarak 40-50 saniye gibi bir süre var. Biz o esnada radyolarını yeni açanlar için yeniden bir hatırlatma yapalım. Milli takımımız prestij maçına çıkıyor Dünya Kupası'nda. Ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri karşısında ve bir birlik eşitlik var şu anda. Mücadelede 3. dakikada Austin Trusty golü attı. Amerika Birleşik Devletleri öne geçti. 10. dakikada Arda Güler'le cevap verdik. Asisti Barış Alper Yılmaz yaptı golde. Oğuz Aydın'ın ve hatta öncesinde Abdülkerim ve Zeki'nin de katkıları vardı. Birleşik Devletleri'nin iki önemli girişimi daha oldu yine bir duran topta ve bir kontra atakta. Bizim başka pozisyonumuz yok şu ana kadar ama turnuvadaki ilk golümüzü attığımızı yeniden belirtelim. Dediğimiz gibi bizim için bir prestij maçı. Dünya sıralamasını etkilemesi açısından tabii burada alacağımız bir galibiyet önemli ve hiç kuşku yok ki kupaya sıfır çekerek veda etmek istemiyoruz. Bir galibiyet alarak bu öyküyü noktalamak ve her ne kadar ev sahibine karşı oynasak da SoFi Stadyumunu dolduran binlerce vatandaşımıza bir galibiyet hediye etmek istiyoruz. Şu anda durum 1-1 ve su molası dönüşünde 26. dakika itibarıyla oyun hakem atışıyla tekrar başlayacak. Cezayirli Mustafa Gorbal hakem atışıyla topu Salih Özcan'a verdi ve oyun tekrar hareket kazanıyor. Salih döndü geriye, Ozan Kabak. Ozan'ın pası Abdülkerim Bardakçı'ya. Yarı sahamızın ortalarında Abdülkerim Pepe'nin presini gördü, döndü Uğurcan Çakır'a. Uğurcan bırakıyor. Ozan Kabak topu aldı. Uzun gönderdi. Ozan savunma arkasına doğru. Barış Alper oldukça süratli sağ çizgiye doğru gitti. Rakibinin pozisyonunu bozdu. Yardımcı hakem orada Mustafa Gorbal'e bu pozisyonda bir faul olduğunu işaret ediyor. Barış aynı fikirde değil. Serbest vuruşu kendi korner bayrağına yakın noktadan taç çizgisine paralel ve yakın bir alandan kullanacak Amerika Birleşik Devletleri. Ülkemizin futbol tarihinin dünya kupalarındaki en genç golcüsü oldu Arda Güler. Şu anda 1-1 devam eden mücadelenin 10. dakikasında kaydettiği beraberlik golüyle tarihimizde dünya kupalarında gol atmış en genç oyuncumuz oldu. Real Madrid'li yıldızımız Arda. Yerden pas Barış Alper'e doğru. Savunma girdi araya. En geriye doğru Matt Turner topla buluştu. Turner baskı altındaydı, pasını aktardı Miles Robinson'a. Robinson pres geldi. Kenan Yıldız'dan orayı bozmaya çalıştı. Josh Kelly şimdi prese karşı döndü. Kalecisi Matt Turner'a. Etkili bir baskı oluşturduk. Şimdi Abdülkerim kafayı vurdu. Hava topu mücadelesinde top kimde kalacak diye şöyle bir baktık. Topu kazanıyor Birleşik Devletler. Josh Kelly baktı arkadaşlarının dağılımına ve Sebastian Berhalter'la oynadı. Ondan sol kanada doğru uzun mesafeli bir top. Timothy Weah göğüste kontrol etti. Weah geliyor ama Oğuz Aydın'dan yine savunmaya kritik yardım. Oğuz riskli bölgede hata yapmadı, pasını da aktardı Zeki Çelik'e. Zeki şimdi uzun oynamak istedi. Berhalter'ın hamlesi. Arda Güler yükseldi, kafayı vurdu zor pozisyonda. Devamında Salih Özcan. Topu kazandı Birleşik Devletler. Bu kez hamle Ozan Kabak'tan geldi. Atak tazeleyecek Amerika Birleşik Devletleri. İki takımın da faul beklentileri vardı. Oyun devam etti. Orta yuvarlakta yarı alanımıza bakan dilimde Weston McKennie topla buluştu. Topun dibine girdi ve sağ çizgiye doğru oynadı. Orada Josh Kelly var. Önünde Aronson hareketli. Hızlı bir top Aronson. Abdülkerim bozmaya çalıştı. Avuç çizgisine yakın noktada müdahale Abdülkerim'den. Korneri kullanacak.

Birleşik Devletler. Şimdi çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu onların üçüncü korneri. İkinci dakikadaki ilk kornerlerinde çok net bir pozisyon verdik. Uğurcan çıkardı. Onu takip eden üçüncü dakikadaki kornerlerinde de gol buldular. Her iki pozisyonda da vuruşları yapan isim Austin Trusty'di. Yine bir köşe vuruşu gelecek Birleşik Devletler'den. Alan savunması görüyorum şu anda milli takımımızda. 6 oyuncu ceza sahasının içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde ve korneri Sebastian Berhalter kullanacak. Şöyle bir bakıyor arkadaşlarının dağılımına. Önce nasıl kullanacağını işaret etti. Şimdi hazırlıklarını tamamladı. Biz tüm hatlarımızla savunmamızdayız. Bu köşe vuruşunu karşılamak için. Berhalter yaptı ortayı penaltı noktasına. Yine vurdular kafayı. Bomboş pozisyon Uğurcan. İkinci pop. Ağlarımızda buluşuyor. Yine bir korner. Bu arada yardımcı hakem pozisyon bittikten sonra offside bayrağını kaldırıyor. Değerli dinleyiciler, yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Mark McKenzie golü attı ama ilk kafa vuruşunu yapan isim Miles Robinson'dı. Devamında Ricardo Pepi vurdu, Uğurcan çıkardı. Pepi'nin şutu esnasında Mark McKenzie'nin offside pozisyonunda olduğunu işaret ediyor yardımcı hakem. Şimdi bir bekleyiş var. Hem offside pozisyonuyla ilgili hem de ilk kafa vuruşu esnasında Eren Elmalı'nın koluna bir temas olduğu yönünde itirazları vardı Birleşik Devletleri'nin ama Mustafa Gorbal offside onaylıyor. Bir penaltı için duyarı yok. Gol geçerli değil. Mark McKenzie'nin ağlara gönderdiği top gol olarak değer kazanmıyor. Oyun tekrar başlıyor. Maçın da 3'te 1'ini geride bırakıyoruz. İptal edilen bu golle birlikte, daha doğrusu yardımcı hakemin kaldırdığı bayrak sonrası, hiç geçerlilik kazanmayan bu golle birlikte bir birlik eşitlik sürüyor. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri maçında. Oğuz Aydın kullanmaya hazırlanıyor taç atışını. Baktı arkadaşlarının dağılımına. Oğuz Barış Alper'e doğru göndermek istedi. Savunma uzaklaştırıyor. Austin Trusty ile. Ozan Kabak rakip yarı sahanın ilk metrelerinde karşıladı. Arda Güler çok şık aldı önüne. Arda bıraktı şimdi Kenan Yıldız. Kenan sol kanatta 1-2 pozisyon destek geldi. Aradan Arda nefis bir pas. Eren ortaya çevirdi. Vuruş gol! Orkun Kökçü öne geçiyor milli takım. Harika bir atak organizasyonu millilerimizden. Milli takım geriye düştüğü maçta Birleşik Devletler karşısında 2-1 önde. Arda'nın nefis kontrolüyle başladı atak. Kenan Yıldız'a aktardı. Kenan tekrar Arda'ya bıraktı. Arda'dan mükemmel bir ara pas geldi. Çok ince ölçülü nefis bir ara pas geldi. Eren Elmalı'dan patlayıcı bir bindirme son çizgiye. Ondan da harika bir servis. Orkun Kökçü tamamlıyor. Milli takım 2-1 öne geçiyor. Orkun attı golü. Türkiye 2, Amerika Birleşik Devletleri 1. Geriye düştüğümüz maçta öne geçiyoruz. 3. dakikada Trusty ile öne geçti Birleşik Devletler. 10. dakikada Arda Güler attı. Asisti Barış Alper yaptı. Oğuz'un da payı büyüktü. 31'de Orkun Kökçü atıyor. Asisti Eren yapıyor. Arda'nın da payı büyük. Milli takım 2-1 önde. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri karşısında. Turnuva boyunca görmeyi çok istediğimiz organizasyonlar, çok istediğimiz pas bağlantıları bu maçta bulduğumuz iki golde geldi. 2-1 önde milli takımımız Birleşik Devletler karşısında. Şimdi Orkun takımımızı savunmadan çıkarmaya çalıştı. Barış Alper'den iyi dokunuş, Arda sola bıraktı. Orada Kenan Yıldız rakip yarı alana giriyoruz. Dengesiz yakalıyoruz Birleşik Devletleri. Kenan götürdü, verdi pasını. Eren son çizgide. Bastı çekti, geriye bıraktı. Kenan dar alanda, aradan bıraktı savunma. Kenan'ın baskısı yine savunma. Eren geldi, presi uzaklaştırıyor topu. Amerika Birleşik Devletleri savunması. Şimdi sol kanada doğru uzun bir top. Orkun'dan nefis bir kontrol. Berhalter karşısında bir de bacak arası. Orkun şov var bu dakikalarda. Bir çalımda Kenan'dan. Kenan götürmeye çalıştı. Kenan'ın faul yaptığı görüşünde maçın hakemi. Arda ve Orkun maça ağırlıklarını koydular. Eren'in, Barış Alper'in ataklarımız oldukça ciddi katkıları var. Bu dakikalarda Kenan da daha hareketli ilk 25 dakikalık dilime nazaran. Ve milli takımımız geriye düştüğü maçta 2-1 önde Amerika Birleşik Devletleri karşısında. Uzun mesafeli bir top. Zeki Çelik girdi araya. Paralel bir pas düşündü. Barış Alper'e doğru savunmanın müdahalesi. Tam orta yuvarlağın.

Sağından atak yönüne göre sağ kanattan taç atışını kullanacağız. Değerli dinleyiciler, Zeki Çelik orada taçı kullanmak için hazırlıklarını yapıyor. Şöyle bir bakıyorum. Top almaya gelen kim var diye. Salih ve Orkun oradaydı. Gelişi güzel karşıladık. Trasti girdi karaya. Arda Güler'le topu kazanıyoruz. Ortaya bıraktı. Oğuz Sokul aradan düşündü ama pasın şiddeti biraz hızlı. Barış Alper'i bulamıyor. Yine iyi geldi milli takım. Oğuz'un pası şiddetli. Barış Alper topla buluşamadı. Matt Turner. Baktı arkadaşlarının dağılımına Turner. Yerden bıraktı Miles Robinson'a. Kendi yarı sahasının ilk metrelerinden oyunu kurmaya çalışıyor Birleşik Devletler. Miles Robinson'ın uzun topu isabetli değil. Tacı milli takımımız kullanacak. Eren kullandı, tacı geriye bıraktı Abdülkerim. Ondan Uğurcan Çakır'a. Uğurcan baktı arkadaşlarına, topun dibine girdi. Eren Elmalı kafayla indirdi. Girdi araya Birleşik Devletler. Abdülkerim orayı kapatmaya çalışıyor. Son anda yatarak müdahale Abdülkerim'den. Brandon Aronson'a karşı taç kullanıldı. Aronson geriye bıraktı. Bu arada maçın hakemi tacın tekrarlanmasını istiyor. Yerinden kullanılmadığı görüşünde yardımcısının duyurusuyla. McKennie bıraktı. Josh Kelly kullanacak taç atışını. Birleşik Devletler'de ceza sahamıza yakın noktada tacı kullandılar. Weston McKennie sırtı dönük pozisyonda. McKennie dönmeye çalıştı. Attı çalımı son çizgide. McKennie yaptı ortayı uzak noktada. Veah vardı. Oğuz'un müdahalesi Veah'a çarptı. Oyunda tutmayı başardı Timothy Veah. Oğuz geldi girdi araya ama top yine onlarda kalacak. Austin Trusty geriye döndü. Riskli bölge. Bu arada maçın hakemi yardımcısına dönüyor ve offside'i işaret ediyor. Atağın başlangıç fazı için. 36. dakika. 2-1 önde milli takımımız Birleşik Devletler karşısında geriye düştük. Ama Arda ve Orkun'un golleriyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladık. Bu arada hemen bir düzeltme yapayım. Evet, Leonardo DiCaprio da maçı izleyenler arasındaymış. Bir düzeltme yapayım. Offside değil, öncesinde topun dışarıdan oyun alanına geldiği görüşündeydi hakem ve kale vuruşu kullanıldı. Savunmaları karşıladı. Orta alanda Orkun Kökçü uzun gönderdi. Josh Kelly havalandırıyor. Eren Elmalı ilk kontrol devamında nefis bir çalım Eren'den. Pasını da aktardı. Arda Güler indirdi topu. Kenan Yıldız Eren'in ayağı kaydı ama kalktı. Tekrar verdi pasını. Bu dakikalarda Eren de son derece aktif durumda mücadelede. Abdülkerim Bardakçı. Savunma arkasına doğru iyi düşündü. Müdahale geldi Miles Robinson'dan ama Barış Alper son çizgiye yakın noktada sırtı dönük pozisyonda mücadelesini sürdürdü. Uzaklaştırmaya çalıştılar. Top Kenan'da kaldı. Kenan karşı tribünler önünde. Arda Güler. Eksen etrafında döndü. Top yine Arda'da. Kaldırdı kafasını sağ kanada doğru. Güzel bir top orada. Oğuz Aydın var. Oğuz'dan iyi kontrol. Zeki bindirdi. Çok iyi pas. Zeki Çelik son çizgiye yakın nokta. Ortaya çevirdi savunmanın müdahalesi. Atak devam edecek. Salih Özcan'ın kontrolü baskı altındaydı. Biraz zor bir pas ama Arda. Kontrolü iyi, çok da şık çalım. 2-1 yaptı. Bir pas daha Arda'dan. Arda önünde bulabilecek mi? Savunma girdi araya. Dönen top yine bizde, Ozan Kabak. Pasını aktardı. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim sol oynadı. Orada Eren Elmalı var. Eren'den yine Abdülkerim. Döndü geriye Uğurcan Çakır. Pres vardı, sağ çizgiye doğru düşündü Uğurcan ama top yedek kulübemize geldi. Yarı sahamızın ilk metrelerinden sol kanattan tacı kullanacak Amerika Birleşik Devletleri. Miles Robinson topla buluştu. Şöyle bir arkadaşlarının dağılımına baktı. Sağ stoper ve sol stoperin yeri değişti son 2-3 dakikadır. Birleşik Devletler'de Miles Robinson ve Mark McKenzie ters ayaklı oldukları bölgelere geçtiler şu anda stoperde. Böyle bir değişiklik yaptı. Pochettino az önceki talimatlarıyla. Josh Kelly karşı tribünden önünde tam orta sahaya hizalı noktada topla buluştu. Orta yuvarlakta şimdi Gio Reyna. Biraz presimizi yumuşattık. İkinci bölgede bekliyoruz rakibi. Reyna topu aldı. Arda Güler karşısındaydı. Döndü soluna doğru. Austin Trusty'ye. Trusty baktı arkadaşlarının dağılımına. Sol çizgiyi oynadı. Orada Timothy Weah var. Veah ortaya doğru oynamak istedi. Baskımız vardı Salih Özcan'la. O baskıya karşı topu çıkarmaya çalıştılar ama yine geldik presi. Orkun'un hamlesi. İkinci müdahale Salih'ten ve Salih'in yaptığı hareketin faul olduğunu söylüyor maçın hakemi. Orkun'un ilk hamlesinde topu kazanabilsek bir anda 3-2 pozisyon yakalayabilirdik ama Salih de
şu yönden tebrik etmek gerek. Hemen yaptığı faul bu kez bizim dengesiz yakalanmamızın önüne geçmiş oldu. Oyunu başlatıyor Birleşik Devletler. Orta yuvarlakta topla buluşan isim Mark McKenzie. Arkadaşlarının dağılımına baktı. Hemen yanına kadar sokulan iki stoperin yanına gelen McKennie ile oynadı. Ondan savunma arkasına doğru veya kontrolü sağladı. Ceza sahamızda son çizgi çevirdi. Uğurcan da kaldı. Yardımcının bayrağı havada ama hakem gördüm dedi. Oyunun hızını kesmek istemedi ve şimdi başlıyoruz tekrar. Yarı sahamızdan hızlı çıkmaya. Arda Güler bir bacak arası daha. Arda Güler formasından çekildi. Maç başından bu yana attığı üçüncü bacak arası çalım Arda'nın. Hiç kuşku yok ki turnuvadaki en iyi 39 dakikası. Golünü attı. İkinci golde çok büyük payı var. Üç nefis çalımı var bacak arası. Bir de rakibinin sağından atıp solundan geçmişti. Rakip yarı alanda faulü kazanma ihtimalimiz vardı ve hakem de düdüğünü çalıyor. Serbest vuruş milli takımımızın 40. dakika. Atak yönüne göre sol kanattan ceza sahasına uzak ama kenar ortası için müsait bir noktadan duran top fırsatını yakalıyoruz. Brandon Aronson ve Weston McKennie oradaydı. Hava topu mücadelesinde Eren'e yaptıkları hareket faulü getirdi. Sağda şu anda iki top var. Birinin dışarı atılmasını istedi hakem. Tahmin ediyorum 40-45 metre gibi bir mesafe var ceza sahasına. Kenar ortası ihtimali hayli yüksek. Orkun Kökçü şu anda topun başında. Ceza sahasına bakıyor. Arda yavaş yavaş ayrıldı topun başından. Orkun baktı arkadaşlarının dağılımına. Girdi topun dibine uzak noktaya. Barış Alper kafayı indirdi. Abdülkerim çevirmek istedi savunma. Bu arada kale vuruşu işaret edildi ama bütün oyuncularımızın aynı anda itirazı var. Acaba offside işareti mi oldu? Ona bakıyorum şu anda. Hakem de döndü. Yardımcısıyla konuşuyor. Çünkü bu tartışmasız bir şekilde Birleşik Amerikalı oyunculardan çıkmış bir top ama offside bayrağını kale vuruşu olarak mı algıladık diye baktım. Şimdi hakem VAR'ın uyarısıyla korneri gösterdi. Bir offside söz konusu değil ve köşe vuruşunu kullanacağız. Arda topun başında baktı içeriye ceza sahasına doğru. Kısa kullandı Arda Güler. Topla buluşan isim Orkun da ara topu geçmedi ama yine Orkun'da kaldı. Orkun çalım atmak istedi top dışarıda. Taç Amerika Birleşik Devletleri'nin. Atak yönüne göre sol kanattan kendi yarı sahasının ilk metrelerinden tacı kullanıyor Birleşik Devletler. Mark McKenzie döndü kalecisi Matt Turner'a. Turner baskı altındaydı. Barış Alper'in presi var. McKenzie'yi ortaya doğru bıraktı. İki stoperin arasına gelen Berhalter Birleşik Devletleri presten çıkardı. McKennie sağ çizgiye döndü. Skelly'yi hemen döndük ikinci bölgeye. Brandon Aronson'dan Skelly'ye. Yine presimiz var. Kenan geldi bu kez baskıya. Geriye doğru Maz Robinson bıraktı. Savunma tandemindeki partneri Mark McKenzie'ye. McKenzie'nin derin topu Ricardo Pepi şık döndü gerçekten ve pasını sağ iç boşluğa doğru oynadı. Weston McKennie topla ilerliyor. McKennie sıfıra doğru inen Skelly'yi düşündü savunmamızın teması korner. Dördüncü korneri Birleşik Devletler'in. Önceki 3 kornerde 1 gol attılar. 1 golleri sayılmadı. 1 net pozisyon buldular onda Uğurcan çıkardı. Kullandıkları 3 kornerde de çok büyük tehlike oluşturdular ve golü de oradan yemiştik. Paslaşarak kullandılar. Orta geldi savunmamızın müdahalesi. Top hala tehlike bölgesinde. Kenan girdi araya çıkarmaya çalışıyor ve çıkardık topu. Şimdi Arda ile ilerliyor milli takım. Arda'nın pası Barış Alper'e doğru ama Joe Skelly yetişti. Bir kontratak fırsatı yakaladı milli takım. Arda Barış Alper'in koşu yolunu düşündü ama Skelly geldi oraya. Şimdi Weston McKennie takım arkadaşlarını biraz daha sakin olmaya davet ediyor. Bir kez daha McKennie aldı topu. Yanına oynadı Berhalter. Weston McKennie önüne bıraktı Brandon Aronson ve bir kez daha McKennie. Gio Reyna aradan bıraktı Aronson'a. Savunmamızı eksilterek geldiler. Reyna kaleye baktı. Orayı Ozan Kabak kapattı. İkinci hamleyi de yaptı. Üçüncüyü de yaptı. Ozan Kabak topu kazandı. Pasını verdi. Şimdi Kenan Yıldız'a sol kanattan çıkıyoruz. Rakip yarı sahaya geçti. Kenan Joskeli onun peşinde. Kenan gidiyor önünde Barış Alper hareketli. Kenan sol çaprazdan girdi ceza sahasına. İki kişi var. Kenan çevirdi korner. Çoğalamamıştık ama Kenan bize korneri kazandırıyor. 2-1 üstünüz Birleşik Devletler karşısında. Üçüncü golü arıyoruz. Sol kanattan korneri kullanacağız. Pilot kameraya göre sağ kanat, sağ taraftaki kaleye atak ediyor milli takımımız. SoFi Stadyumunda köşe vuruşu için Orkun görebildiğim kadarıyla hazırlık yapıyor. Oraya doğru ilerledi. Topun başında Orkun Kökçü var.
43. dakikadan çıkıyoruz. Orkun yaptı ortaya, etkili bölge savunmanın müdahalesi. Halen ceza alanında. Ozan

çevirdi. Barış Alper bir oyuncumuz yerde oyun sürüyor. Ozan maçın hakemi. Faulü bizim yaptığımızı işaret ediyor. Zeki o noktadaydı. Onun olduğu noktaya doğru bir işareti oldu. Mustafa Gorbalin ve serbest vuruşu Amerika Birleşik Devletleri'ne veriyor Mustafa Gorbal. Kaleci Matt Turner oyunu başlattı. Mark McKenzie ile oynadı. Yarı sahasının son metrelerine doğru yavaş adımlarla topu sürdü McKenzie. Hemen yanındaki Miles Robinson'a dönüyor. Robinson pasını aktardı. Josh Kelly ve bir kez daha geriye doğru Miles Robinson. Ondan ortaya doğru Sebastian Berhalter. Berhalter topla birlikte ilerliyor. Veya top istemişti sol çizgide, şimdi buluştu. Birebir pozisyonda Zeki Çelik onu karşılıyor. Timothy Veya Zeki'nin üstüne gitmek istedi. Arda da geldi savunmaya yardıma. Veya sıfıra doğru götürdü. Zeki kapatmaya çalıştı. Geçilmedi. Topu da kazanamadık. Veya'nın pozisyonunu hayli zorladı Zeki ve taç atışı Birleşik Devletler'in. Zeki Çelik burada geçilmedi. Korner bayrağımıza çok yakın noktadan kullanacaklar taç atışını. Austin Trusty geldi. Ceza sahasına doğru gönderdi. Pepe sırtı dönük pozisyon.

Bozuyoruz onun pozisyonunu. Atak devam edecek. McKennie baktı kaleye. McKennie vurdu Uğurcan. İkinci pozisyon. Bozuyoruz orada Ozan Kabak'la. Giorena'nın hamlesini Zeki uzaklaştırmayı başardı. Atak tazeleyecek Birleşik Devletler. Uğurcan'dan bir kurtarış daha geldi. Topla buluşan isim Weston McKennie. Bu arada Berhalter'la Arda arasında bir gerginlik. Maçın hakemi şu anda oyunu durdurdu. Berhalter ve Arda arasında bir gerginlik var. Arda aslında, yani Berhalter'a sanıyorum pozisyonuyla ilgili meramını anlatmaya çalışıyor. Çünkü Sebastian Berhalter biraz sinirlendi. Arda itildikten sonra aynı karşılığı vermedi. Hani bir anormallik olmadığını anlatmaya çalışır gibi bir görüntüsü vardı jest ve mimiklerinde. Berhalter da şu anda daha sakin gözüküyor. Serbest vuruş hükmetti maçın hakemi Birleşik Devletler adına. Kenar ortasına uygun bir mesafe. Hafif çapraz bir noktadan ama ceza sahasına uzak bir yerden Berhalter kullandı. Paslaşarak kullandı Timothy Weah'a. Artı 6 işaret edildi yarının sonuna. Berhalter yaptı ortayı, ters bir kafa. Abdülkerim topu kornere doğru gönderdi ama hava topuna çıktı esnada. Weston McKennie'nin faul yaptığını işaret ediyor Mustafa Gorbal. Serbest vuruşu milli takımımız kullanacak. Uğurcan takım arkadaşlarına gidin dedi. Pas opsiyonu oluşturmalarını istemedi. Herkesi ileri gönderdi. Uzun bir top gelecek. Kalecimiz Uğurcan Çakır'dan. 45 artı 1'i tamamlamak üzereyiz. 2-1 üstün durumda milli takımımız. Uğurcan'ın uzun topu Barış Alper'in olduğu yere doğru. Barış Alper yükseldi, savunma karşıladı. Topun düştüğü yer Arda Güler bekletmeden solo düşündü. İyi düşündü ama uygulama o kadar iyi olmadı. Josh Kelly girdi araya. Miles Robinson pres altındaydı. Pasını aktardı araya. Ozan Kabak girdi, topla giriyor. Rakip ceza sahasına doğru ilerliyor Ozan Kabak. Ozan topu götürdü, geriye bıraktı. Hemen düzeltiyorum. Zeki Çelik orada topu taşıyan isimdi. Oğuz Aydın'la oynadı. Oğuz top kaybı ama yatarak müdahale söktü, aldı Salih Özcan. Salih baktı içeri. Yaptı ortayı uzak noktaya. Barış Alper orada ters bir hamle. Josh Kelly kalecisine kazandırıyor Matt Turner'a. Turner eliyle başlattı. Şimdi onlar hızlı gelmeye çalışacak. Weston McKennie. Orkun bozmaya çalıştı. McKennie kaybetmedi. Orkun hala peşinde. Ayağından açtı Eren'in hamlesi. Atakları sürecek yine Eren. Taç Birleşik Devletler'in. Yarı sahamızın ortalarından sağ kanattan taç atışını kullandılar. Karşı tribünler önünden. Berhalter'ın pası Giorena, bir kez daha Sebastian Berhalter. Pas yapıyor Amerika Birleşik Devletleri, yeniden Berhalter. Baktı arkadaşlarının dağılımına. Pasını çizgiye doğru aktardı. Aronson orada top istiyordu. İç boşlukta Giorena, ceza sahamıza yakın noktada. Aronson kurtarmak istedi savunma. Bir kez daha Giorena, Abdülkerim bozdu. Top dışarıda, köşe vuruşu Birleşik Devletler'in. 45 artı 3. Sağ kanattan korneri kullanacak Birleşik Devletler. 2-1 üstün olduğumuzun tekrar altını çizelim. İlk yarının son anlarına ilerlerken. Sebastian Berhalter topun başında. Altı oyuncuyla geldiler. Berhalter yaptı ortayı. Tehlikeli yere neyse ki dışarı gitti. Hemen her duran topta olduğu gibi, her kornerde olduğu gibi bu topa da vurdular. Rakibin golünün sahibi Austin Trusty vurdu. Bomboş vurdu. Neyse ki top kalenin hemen üstünden dışarı gitti. Şu ana dek duran top savunmasında, korner savunmasında problem yaşıyor milli takımımız. Uzun mesafeli bir top Uğurcan'dan. McKenzie kafayı vurdu. Ama topu mücadelesi sonunda Ricardo Pepi almak istedi ama yine bozdu rakibinin pozisyonunu Ozan Kabak. Sağ çizgi oynadı, orada Oğuz Aydın var. İki kişiye karşı götürüyor. Oğuz götürdü. Yaptı ortayı uzak noktaya, Matt Turner'da kaldı. Kolay bir pozisyonda değildi. Yine de taşıyıp ortayı yapmayı başardı Oğuz ama o top Matt Turner'da kalıyor. Oyun yeniden başladı. Uzun mesafeli bir top savunmamızın sağına doğru, sol kanatta Timothy Weah kontrol etmek istedi. Son derece soğukkanlı Ozan Kabak. Harika kontrol etti topu. Maçın hakeminin de eli havada. Offside'i işaret ediyor. Eski Fransız kaleci Hugo Lloris de maçı takip edenler arasında değerli dinleyiciler. Az önce bulunduğumuz noktadaki monitöre yansıtıldı Hugo Lloris'in de görüntüsü. Uzun mesafeli bir top Uğurcan'dan. 45 artı 5'i girmiş durumdayız. Artı 6 işaret edildi. 2-1 öndeyiz Birleşik Devletler karşısında. Eren Elmalı topla buluşan isim, baskı var.

0: Eren topu ortaya doğru sürdü ve Ozan Kabak'la oynadı. Ozan baktı arkadaşlarının dağılımına. Oğuz Aydın'dan geriye doğru Zeki Çelik pres altında, risk almak istemedi, döndü Uğurcan Çakır'a. Uğurcan bakıyor. Şöyle bir takımımızın yerleşimine, sol çizgiye oynamak istedi. Josh Kelly kafayla karşıladı. Topun düştüğü noktada Reina var. Tek dokunuş Pepi'ye. Ricardo Pepi neyse ki kontrol edemedi. Uğurcan gelişi güzel bir şekilde ve hayli kuvvetli şekilde uzaklaştırdı taç. Birleşik Devletler'in. Hemen kullandılar ve yarı alanımıza girdiler yine. Weston McKennie kendisini sağ kanada attı. Yaptı ortayı uzak tarafa doğru. Orada Oğuz Aydın var. Oğuz'a pres var. Döndü Uğurcan'a. Uğurcan'dan yine güçlü bir degaş. Bu kez de ters taraftan. Onların atak yönüne göre sol kanattan toptaca çıktı. Austin Trusty tacı kullandı. Orta yuvarlığa paralel noktadan. Son duraklama dakikasının içerisindeyiz ilk yarıda. Sebastian Berhalter topla buluştu. İkinci bölgede karşılamaya devam ediyoruz. Berhalter bıraktı Gio Reyna'ya. Reyna döndü geriye. Topu alan isim Austin Trusty oldu. Hemen yanındaki Mark McKenzie ile oynadı. Onun pası Berhalter. Baktı arkadaşlarının dağılımına. İki kişiyle orayı kapattık. Berhalter da hemen yanına döndü. Miles Robinson. Savunmadan ileri doğru çıkmaya çalışıyorlar. Uzun mesafeli bir top. O boşluğa hareketlenen Aronson var. İyi top geldi. Aronson son çizgide yakalamayı başardı. Orayı Abdülkerim kapatıyor. Verdi pasını Aronson. Orta pozisyonu uzak noktaya doğru. Gio Reyna'dan önce. Müdahale Oğuz Aydın'dan. Savunma desteği çok yüksek şu ana kadar Oğuz'un. Reyna yine Oğuz'un müdahalesi, bir taş daha. 45 artı 6 daha tamamlandı ve Mustafa Gorbal taç atışının kullanılmasına izin vermiyor. İlk yarı bitiyor. Değerli dinleyiciler, ilk yarıda milli takımımız 2-1 üstün durumda. 3. dakikada Austin Trusty ile Birleşik Devletler öne geçmişti. 10. dakikada Barış Alper çevirdi. Arda Güler attı ve bir birlik eşitlik geldi. 31'de de Eren Elmalı çevirdi. Orkun Kökçü attı ve milli takımımız soyunma odasına 2-1 üstün gidiyor.
1: Sport Trucks FMAX'in katkılarıyla milli maç heyecanı devam edecek.
2: Reklam.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
2: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Sigorta Ray. Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta. Ayran diyorum.
4: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Ya bu olacak nasıl?

0: Gelecek şimdi
1: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: hazırla, afiyetle ye. Bankam Tombank, kartım hadi.
1: Uyandıralım. Konu dondurmaysa süt oranına bakacaksın. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
3: Reklamlar.
4: TRT Radyo 1.
3: Reklam.
2: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
3: Reklam.
5: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Reklam.
1: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
0: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
1: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
3: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
4: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
7: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Aygaz diyorum.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
10: HDI Sigorta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: hazırlığı afiyetle ye.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Uyandıralım. Konu dondurmaysa lezzetinin nereden geldiğine bakacaksın. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
4: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
4: Reklam.

0: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
1: Reklam. Ford Trucks F-Max'in katkılarıyla milli maç heyecanı devam ediyor.
2: Değerli dinleyiciler, ikinci yarı için tekrar birlikteyiz. A milli futbol takımımız artık bir prestij mücadelesine dönüşen maçta Amerika Birleşik Devletleri karşısında 2-1 önde tamamladı ilk yarıyı. Geriye düştük 3. dakikada Trusty'nin golüyle, fakat 10. dakikada Arda Güler'le ilk cevabı verdik. 31. dakikada da Orkun Kökçü'nün golüyle 2-1 yakaladık. İlk yarı önde tamamladık. Dünya Kupası'na en azından bir galibiyetle veda etmek istiyoruz ve şu anda bu yolda ilk adımı atmış durumdayız. İki birlik üstünlüğü var millilerimizin ve İkinci yarı başlamak üzere. Barış Alper ve Arda Güler topun başında. İkinci yarıya milli takımımız başlayacak. İkinci yarı başlıyor. Milli takımımızın santrasıyla birlikte uzun mesafeli bir top savunma karşıladı. Eren Elmalı kafayla indirdi. Uzaklaştırılmaya çalışılan top girdi araya Birleşik Devletlerli oyuncular. Top dışarı gitti. Taç. Sol kanada doğru uzun mesafeli bir top oyunda tutamadı Timothy Weah. Bu kez taç atışını milli takımımız kullanacak. Karşı tribünler önünden atak yönüne göre sağ kanattan kullanacak millilerimiz. Zeki Çelik oyun hareket kazandırdı. Arda Güler riskli bölge, topuk pası oldukça şık. Orkun kurtardı. Zeki'den önce savunma girdi araya. Ozan Kabak havalandırıyor kafayla. Beraltır karşıladı. Topun düştüğü noktada Ricardo Pepi döndü. Şimdi Birleşik Devletler geliyor. Son anda müdahale Orkun'dan. Orkun'dan harika bir müdahale. Ricardo Pepi'den topu kazanmaya çalıştı. Atakları devam edecek. Timothy Weah ceza sahamıza girdi. Çapraz pozisyon, önünü kapattık. Ortaya çevirdi. Bu kez de Salih Özcan doğru yerde. Salih uzaklaştırdı. McKenzie'yi kafayla indirdi. Orkun'un hamlesi, top Birleşik Devletler'de. Giovanni Reina soluna doğru döndü. Orada Timothy Weah var. Weah ve uzun ikili mücadelesi. Top dışarıda, taç. Amerika Birleşik Devletleri'nin. Geriye doğru pas. Savunmasında hazırlık pasları yapıyor şu anda McKenzie ve Trusty arasında Birleşik Devletler. Presimiz var. O pres işe yarayacak mı? Son anlamda geldi Salih'ten. Topu kazanmaya yetmedi. Şimdi savunma arkamıza doğru gönderilen top. Zeki orayı kapatıyor. Düzeltiyorum, Oğuz Aydın. Savunmaya yardıma gelen Oğuz'dan. Yine önemli bir müdahale. İlk yarıda da savunma katkısı en yüksek hücum oyuncusuydu. Birleşik Devletler geliyor. Reyna'dan ara topu. Brandon Arnas'ın ceza sahasında müdahale. Zeki Çelik'ten geldi. Korner. Amerika Birleşik Devletleri'nin. Atak yönüne göre sol kanattan kullanacaklar Sebastian Berhalter'la. Kısa kullandı Berhalter, baktı içeri. Yaptı ortayı tekrar. Savunmamız karşıladı. İkinci pozisyon Reyna, şut imkanı aradı. Reyna ortaya doğru çevirdi. Yine savunmamızın hamlesi Uğurcan tokatladı. Top çizgiye doğru açıldı. Taç. Amerika Birleşik Devletleri'nin. Karşı tribünler önünden korner bayrağımıza yakın noktadan taçı kazandılar. Mark McKenzie bana bırak dedi. Bakalım uzun bir taç hazırlığı mı gelecek? Evet, McKenzie herkese ceza sahasına gidin diyor. Uzun kullanacak taç atışını Birleşik Devletler. Mark McKenzie gönderdi. Kale sahamıza doğru savunmamızın müdahalesi. İkinci pozisyon yine hamle. Şut geldi top ağlarımızda. 2-2 oldu durum. Berhalter attı. Amerika Birleşik Devletleri beraberliği yakalıyor. Sebastian Berhalter durumu 2-2 yaptı.

Birleşik Devletler skoru yeniden eşitliğe getiriyor. Yakın direk dibine çok sert vurdu Berhalter. Ceza sahası ön çizgisinden. Uğurcan'ın önünde çok büyük bir kalabalık vardı. Topu çok geç fark edebildi. Berhalter da çok düzgün bir vuruş yaptı ve dar bir noktadan topu geçirmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri skoru 2-2'ye getiriyor. Oyunu tekrar başlatıyoruz. Abdülkerim Bardakçı'dan uzun mesafeli bir top Barış Alper'in olduğu yere doğru. Müdahale geldi. Miles Robinson'dan tacı kullanacağız. Sol kanattan rakip yarı sahanın ortalarından. 50. dakika 2-2'lik eşitlik var. İkinci yarının başında Birleşik Devletler buldu golü. Hem maçın hem de ikinci yarının 3. dakikasında topu filelerimizde görmüş olduk. Barış Alper Yılmaz o kalabalıktan çıkmak istedi. Girdi araya Amerika Birleşik Devletleri. Berhalter geriye bıraktı. Uzun mesafeli bir top. Zeki Çelik savunma derinliğinde. Kafayla indirdi topu sağ çizgide. Oğuz Aydın rakip yarı sahanın ilk metrelerinde aldı. Arda Güler dar alanda topla buluştu. Şık bir pas Oğuz Aydın'a. Ondan tekrar geriye Zeki Çelik. Zeki baktı arkadaşlarının dağılımına. Geriye bırakıyor Ozan Kabak. Kafasını kaldırdı. Ters tarafa doğru uzun gönderdi Ozan. Orada Kenan hareketli top biraz hızlı. Dışarı gidiyor. McKenzie'yi sola doğru bıraktı. Austin Trusty baskı altındaydı. Oğuz Aydın'ın müdahalesi taç. Amerika Birleşik Devletleri kullanacak. Trusty taçı kullanmak için hazırlık yapıyor. Uzun bir top gönderdi Pepe'ye doğru. Savunma karşıladı. Topun düştüğü yerde McKennie var. Kafayla indirdi Gio Reyna. Abdülkerim'in hamlesi. İkinci müdahaleyi de yaptı Abdülkerim. Topu uzaklaştırdı. Düştüğü noktada Kenan Yıldız havalandırıyor. Sola doğru aktardı Eren Elmalı. Yarı sahamızın son metrelerinde baskı altında Eren. Aronson'la mücadelesi Eren kaybetmedi ama riskli bölgede oynamaya devam ediyoruz topla. Eren geriye bıraktı Ozan Kabağ'a. Ozan da kalecimize döndü Uğurcan Çakır. Uğurcan sağ çizgiye doğru oynamak istedi. Kafa vuruşu Amerika Birleşik Devletleri oyuncularından geldi. Yerden pas. Savunma arkasına doğru Ricardo Pepi hareketlendi. Bravo Ozan. Ozan'dan çok iyi bir kademe.

Topun geçmesi izin vermedi. Şimdi sağ kanada doğru bir derin top düşüncesi. Savunmada hamleyi yapan isim Austin Trusty oldu. Taç atışı kullanıldı. Zeki Çelik bıraktı. Arda Güler şu anda derine doğru geldi. Hemen Ozan Kabak'ın yanında topla buluşuyor. Rakip yarı sahanın ilk metrelerinde stoperlerimizin arasında. Arda topun dibine girdi. Top geçmiyor burada. Kenan Yıldız'ın koşu yoluna doğru gitmedi. Savunma girdi araya. Devamında Orkun Kökçü'nün orta yuvarlakta yaptığı faul var. Serbest vuruşu hemen kullanmak istediler. Müdahalemiz geldi. Tekrarlatacak bu vuruşu maçın hakemi. Uzun mesafeli bir top sola doğru. Timothy Weah. Offside bayrağı havada. Timothy Weah için değerli dinleyiciler. 53. dakika 2-2'lik eşitlik var. Soyunma odasına 2-1 önde girmiştik. Trusty'nin golüyle geriye düşmüştük. Arda ve Orkun'la öne geçtik. İkinci yarının başında Beraltır durumu 2-2'ye getirdi. Eren Elmalı baskı altındaydı. Hemen önündeki Kenan Yıldız'la oynadı. Kenan sırtı dönük pozisyonda ve pres altında yerde kaldığı yarı sahamızın ortalarında. Faulü kazanıyoruz. Kenan'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında. Uzun mesafeli bir top Abdülkerim'den sağ kanada doğru. Kafa vuruşu Birleşik Amerikalı oyunculardan geldi. Topun düştüğü noktada Zeki Çelik var. Zeki döndü kalecimize Uğurcan Çakır. Bekletmeden uzun mesafeli bir top. Barış Alper'in

olduğu yere doğru. McKenzie'yi karşıladı. Orta alanda Orkun vurdu kafayı. İkinci pozisyon top Salih'te kaldı ama. Abdülkerim bu arada, düzeltiyorum, kafayı vuran isim ve serbest vuruşu Birleşik Amerika'ya veriyor maçın hakemi. Orta yuvarlakta. Faulü kazanıyor Amerika Birleşik Devletleri. Oyunu tekrar pasla başlattılar. Şu anda Avustralya-Paraguay maçında da eşitlik var. Bizim maçımızda da eşitlik var. 2-2'lik beraberlik durumunu tekrar hatırlatalım. Bir kez daha atacı kazandı karşı tribünler önünde. Atak yönüne göre sol kanattan Amerika Birleşik Devletleri. Taç kullanalı Berhalter'la savunmamızın müdahalesi Ricardo Pepi. Berhalter'dan iki kişi arasından pas. Pepi yarı alanımızın ortalarında topla buluştu. Hemen arkasındaki Weston McKennie ile oynadı. Sağ çizgide Skelly gelmişti. McKennie terse dönmek istedi. Salih ile girdi karaya. Şimdi Barış Alper Yılmaz önüne almaya çalıştı. Barış Alper savunma arkasını düşündü. Kenan hareketli Miles Robinson girdi araya. Robinson döndü kalecisine. Kritik bir kademe. Top Matt Turner'da kaldı. Berhalter'dan geriye doğru Austin Trusty. Timothy Weah. Pas istiyordu Gio Reyna. Weah baskı altında geriye döndü. McKenzie'yi de kalecisine bırakıyor. Topla buluşan isim Matt Turner. Ön alana doğru yerleşmeye başladı milli takımımız. Turner şöyle bir dağılıma baktı. Uzun göndermek istedi. Savunma derinliğinde Ozan Kabak oldukça sakin. Göz kontrolü önüne aldı ve döndü kalecisi Uğurcan Çakır'a. Uğurcan pres altında pas verecek arkadaş bulamadı. Bu yüzden uzun gönderdi sağ çizgiye doğru. Arda'dan çok şık dokunuş tuttu oyunda. Şimdi uzaydan bıraktı Arda Güler ama. Gecikmeli bir offside bayrağı havada. En direkt serbest vuruşu kullanıyor Birleşik Devletler. Miles Robinson çizgiye doğru oynadı. Orada Joe Skelly var. Baskı altındaydı, döndü geriye. Bir kez daha Miles Robinson. Hemen önündeki Berhalter'la oynadı. Berhalter'dan geriye doğru bir pas. Mark McKenzie'yi topla buluştu. Baktı arkadaşlarının dağılımına ve verdi pasını Berhalter'a. Berhalter'ın gönderdiği topta Brandon Aronson şık döndü. Veah'ın koşusu vardı. İlk anda onu düşünmedi. Ondan Gio Reyna'ya, bir kez daha Brandon Aronson orta yuvarlığa doğru döndü. Oraya gelen sol çizgide topla buluşan isim Austin Trusty oldu. Timothy Weah pas bağlantısına katılmak için geriye doğru depar attı. En geriye kadar döndüler. Topla buluşan isim Miles Robinson oldu. Robinson'dan bir kez daha orta yuvarlığa doğru. Gio Reyna katılıyor pas bağlantısına. Yine Robinson'a döndü. Şu anda ikinci bölgeyi yoğun tutmaya çalışıyor milli takımımız. Weston McKennie. Geriye bırakıyor Miles Robinson bir kez daha. Robinson baktı arkadaşlarının dağılımına. Yerden oynadı. Reyna aradan düşündü Joe Skelly. Geriye bırakıyor Weston McKennie ama. Top Joe Skelly'e geldiği anda offside pozisyonunda olduğunu işaret ediyor. Yardımcısının uyarısıyla maçın hakemi. Birazdan oyuncu değişikliği gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde hamle hazırlığı var. Değerli dinleyiciler, İlk dokunuş Mauricio Pochettino'dan gelecek. Uğurcan Çakır'dan uzun mesafeli bir top Barış Alper Yılmaz'a doğru. İki kişiyle mücadele ediyor Barış Alper ve orta yuvarlakta faulü kazandırıyor milli takımımıza. Christian Pulisic oyuna girmek için hazırlık yapıyor Birleşik Devletler'de. Ve oyuncu değişikliği. Timothy Weah şu ana kadar Zeki ve Oğuz o kanatta. Weah'ı çok iyi durdurmuşlardı ama şimdi oraya daha tehlikeli bir oyuncu geliyor. Christian Pulisic oyuna giriyor. Timothy Weah kenarda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Serbest vuruş orta yuvarlaktan Orkun Kökçü ile kullanıyoruz. Orkun sağ çizgiye doğru gönderdi. Orada Zeki vardı, bıraktı geriye. Ozan Kabak topun dibine girmek istedi. Savunmanın müdahalesi. Orta alana Weston McKennie geriye dönüyor. Mark McKenzie. Prese karşı soğukkanlı kaldılar. Berhalter tek toplarla çıkmaya çalışıyorlar. Girdi karaya Salih Özcan'la. Salih savunma arasına doğru. Çok iyi bir pas Barış Alper koştu. Son anlamaz Robinson. Taç milli takımımızın Barış Alper orada topu kurtarabilse kaleciyle 2-1 kalabilirdik. Salih topu hem çok iyi söktü aldı hem de iyi bir pas düşündü. Savunma girdi araya. Tacı kullandı. Korner bayrağına yakın noktada. Oğuz döndü geriye Zeki Çelik.

Zeki biraz daha geriye bırakıyor Ozan Kabak. Kendisini gösteren Abdülkerim Bardakçı var. Abdülkerim iki kişi arasında hata yapmadı ve çok iyi noktaya gönderdi Abdülkerim. Sağ çizgide Oğuz Aydın, ondan Arda Güler. Arda baskı var Weston McKennie'den, iki kişi kapattı. Geriye bıraktı Arda Güler. Zeki Çelik oyunun yönünü değiştiriyor. Ters tarafta Eren Elmalı var. Oyuna genişlik veriyor Eren Elmalı. Hemen önünde Kenan. İki kişiyle kapattılar Kenan'ı. Kenan araya bıraktı. Salih Özcan pas bağlantısına katılmıştı. Eren Elmalı ilk rakibinden sıyrıldı. Eren süratle gidiyor. Eren içeri baktı. Yaptı ortaya Eren, kaleci Matt Turner. Eren'le etkili geldi milli takım. Eliyle hemen başlattı Turner ve Gio Reyna. Reyna sıyrıldı. Müdahale Eren'den, atak devam edecek. Sol kanada doğru gönderilen top. Ricardo Pepi kurtarmaya çalıştı. Ceza sahası içi, son anda savunmanın müdahalesi. Zeki Çelik'ten çok kritik bir müdahale. Offside beklentimiz vardı. Offside bayrağı kalkmadı. Christian Pulisic çapraz pozisyonda ceza sahamıza girmişti ama Zeki'den kritik bir hamle. Korneri kullanacak Amerika Birleşik Devletleri. Gollerin birini kornerden, birini touch'tan, iki drone top organizasyonundan yedik. Drone toplarda bizi şu ana kadar çok zorladılar. 2-2'lik eşitlik devam ediyor SoFi Stadyumunda. 60. dakikadan çıkarken korner kullanıldı. Uzak noktaya doğru Trusty orada. Barış Alper'in de hamlesi, son temas Trusty'den. Kale vuruşu milli takımımızın. Uzun mesafeli bir top Uğurcan'dan sol kanada doğru Barış Alper. Zor bir topta kontrol etmek istedi ama yeterli olmadı. Taç atışı. Kullanılıyor. Mark McKenzie'ye geldi top. McKenzie tandemdeki partnerine döndü Miles Robinson'a. Robinson baktı arkadaşlarının dağılımına. Çizgiye bıraktı Josh Kelly. Ondan bir kez daha Miles Robinson. Robinson'ın pası. Mark McKenzie'ye. Sol çizgide Pulisic. Baskımız var Oğuz Aydın. Gerçekten. Zeki'nin şu ana kadarki savunma performansı ne kadar iyiyse, Oğuz'un ona verdiği destekte o kadar iyi, nazarımız değmesin tabii ki. Bu şekilde devam etsinler savunma performanslarına. Josh Kelly sağ çizgide top aldı. Ön alanda baskımız var. Oyunu kurmaya çalışıyor Amerika. Yerden dokundu Brandon Allison. Hemen yanında Berhalter var. Ondan sol kanada doğru Pulisic'e düşündü. Top bu kez geçti Oğuz Aydın'ı. Pulisic ceza sahasında. Tehlikeli pozisyon. Pulisic Uğurcan. İkinci pozisyon, top dışarıda. Pulisic sol çaprazla karşı karşıya. Uğurcan çıkardı. İkinci pozisyon aslında kalemiz. Boştu. Savunma oyuncularımız kapatmaya çalışıyordu ama. Brandon Aronson topu ayağına oturtamıyor. Neyse ki bu top kaleyi bulmuyor. Dışarı gidiyor. En net pozisyonlardan biriydi mücadelede. Yine kazandı Amerika. Devamında Kenan'la topu alıyoruz. Orkun'la alıyoruz, hemen düzeltiyorum. Pasını verdi Kenan Yıldız, baskı altındaydı. Kenan döndü geriye Eren Elmalı. Uzun mesafeli bir top. Kaleci Matt Turner bekletmeden uzun gönderdi. Gio Reyna göğsüyle indirdi. Bir kez daha Reyna McKennie'den aldı topu. Sağ çizgide topla buluşan isim Josh Kelly'di. Ondan Gio Reyna ve Sebastian Berhalter. Bir kez daha Gio Reyna. Yine aldı topu Reyna. Geriye doğru döndü. Miles Robinson'a. Onun pası Mark McKenzie. Pasını aktarıyor Austin Trusty. Hemen önünde Pulisic var. Christian Pulisic. Austin Trusty geriye döndü. Miles Robinson bir kez daha. Önünde Berhalter. Aradan bıraktı Berhalter. Sağ çizgide Josh Kelly topla buluştu. İçeri baktı. Kelly yaptı ortayı. Ceza sahası tehlikeli bir nokta. Son anda Uğurcan. Atak devam ediyor. Aronson çevirdi. Boş kale var ama son anda savunmamızın müdahalesi. Önce Uğurcan, sonra savunma. Çok kritik iki müdahale. Yalnız Uğurcan topu direkt dibinden çıkarırken çok sert bir şekilde de çarptı ve bir sakatlık geçiriyor. Aronson ve McKennie pozisyonun içinde. Pulisic'in de bir hamlesi var. Pulisic'in dokunuşu, top direkt dibine giderken Uğurcan uzadı adeta.

Akrobatik bir kurtarış, muhteşem bir kurtarış. Top Uğurcan'a temas ettikten sonra direğe de çarpıyor ama tabii bu topu çıkarma uğruna direğe temas etmemiş Uğurcan'ın kendisi. Top temas etmiş ama Uğurcan çok sert düşmüş sol kolunun üzerine. Devamında ortaya çevrilen top, Weston McKennie vurmak isterken savunma kapatıyor.

Köşe vuruşunu. Amerika Birleşik Devletleri kullanacak.

0: Uğurcan'ın tedavisi devam ediyor. Umuyoruz durumu ciddi değildir. Kolunun üzerine çok sert düştü Uğurcan Çakır. Yavaş yavaş tedaviyi tamamlanıyor. Biz de şu anda bir yandan Uğurcan'ın tabii reaksiyonu görmeye çalışıyoruz ama biraz daha iyi gibi gözüküyor. Hala canının acıdığı belli. Sol kolunun üzerine, omzunun üzerine çok sert düştü Uğurcan. Ama müthiş de bir kurtarış yaptı. Devamında da savunmanın kritik hamlesi. Topun kornere çıkmasına vesile oldu. Uğurcan devam edebilecek gibi gözüküyor. Şu anda kendini deniyor ve döndü. Oynayabilirim gibi bir işaret yaptı. Çok geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Korneri kullanacak Beraltır'la Birleşik Devletler. 66. dakikadayız. Sebastian Beraltır yaptı ortayı. Kafa vuruşu dışarı gitti. Her kornerde olduğu gibi yine vurdular kafayı. Weston McKennie topu dışarı attı. Abdülkerim kale vuruşunu kullandı, paslaşarak Uğurcan Çakır'la oynadı. Ondan Ozan Kabak'a doğru pas. Ozan Kabak uzun gönderdi. Barış Alper'in olduğu yere doğru savunma karşıladı. Topun düştüğü nokta Salih Özcan hamle yaptı. Topu kazanıyor. Yanına doğru döndü Salih. Ondan Orkun Kökçü bekletmeden sol kanada oynadı. Kenan Yıldız'la geliyoruz. Eren'in bindirmesi var. Kenan bıraktı son çizgi. Eren çevirdi son anda savunma. Barış Alper'in arkasına gitti top. Yarım metre kadar arkasına düştü. Tam onunla buluşsa boş kaleye gol atması hiç de hamle değildi ama. Austin Trusty uzaklaştırıyor. Tacı kullanıyoruz bekletmeden ama maçın hakemi yerinden kullan dedi Orkun Kökçü'ye. Taç atışı tekrarlanacak. Orkun yine hakeme döndü. Eren Elmalı şu anda tacı kullanacağı noktaya doğru geldi. 5 saniyeyi sayıyor hakem. Eren de tacı kullandı. Salih'ten kontrol gelmedi. Topun sektiği nokta ikili mücadele. Orkun topu kazandı ama öncesinde Arda'nın faul yaptığını işaret ediyor. Mustafa Gorbal. Yarı sahamızın sonlarına yakın noktadan. Serbest vuruşu kullanacak Birleşik Devletler ama öncesinde su molasına gidiyoruz değerli dinleyiciler.
1: Reklamlar.
2: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.

0: Reklamlar.
1: Değerli dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Su molası birazdan tamamlanacak. Yaklaşık 45-50 saniye gibi bir süre sonra oyun tekrar başlayacak. SoFi Stadyumunda artık bizim için bir prestij maçında ama galibiyetle veda etmek istediğimiz Dünya Kupası'nın bizim adımıza son maçında milli takımımız ve Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geliyor. 68. dakika tamamlandı. Su molasından çıkmak üzereyiz. 2-2'lik eşitlik var. Açılış 3. dakikada Austin Trusty ile bir korner organizasyonunda Birleşik Amerika yaptı. 10. dakikada Barış Alper'in çevirdiği topta Arda Güler'le kupadaki ilk golümüzü bulduk ve durumu 1-1'e getirdik. 31'de Arda'nın ara pasına Eren Elmalı müthiş hareketlendi. Çok iyi çevirdi. Orkun Kökçü golü attı ve 2-1 öne geçtik. 49'da ikinci yarının başında Berhalter bu kez de taç organizasyonunun devamında ceza sahası dışından çekilen bir şutla durumu 2-2'ye getirdi ve 2-2'lik eşitlikte şu anda normal sürede, duraklamalar harici sürede son 20 dakikaya doğru ilerliyoruz. Su molası sonrasında oyun tekrar başlayacak. Son birkaç dakikadır Birleşik Devletler'in baskısının arttığını söyleyebiliriz. Uğurcan'ın kritik bir kurtarışı, savunmamızın çok kritik iki müdahalesi ve bir tane de çok müsait pozisyonda Brandon Aronson'un ayağına oturmayan toplar. Tek hamle onlardan geldi şu ana dek. Christian Pulisic'i oyuna almışlardı. Yine geliyor Birleşik Devletler. Eren Elmalı kafayla karşıladı Brandon Aronson'la mücadele. Orkun Kökçü yarı sahamızın ortasında sırtı dönük pozisyonda faulü kazandırıyor takımımıza. Berhalter'la mücadelesinde. Serbest duruş, Orkun bekletmeden uzun gönderdi savunma arkasına. Barış Alper koştu kaleci. Top boşta. Ceza sahasına yöneldi ve Turner gitti aldı. Barış Alper Yılmaz'ın presi. Mert Turner uzaklaştırmak isterken top kendi arkadaşının sırtına çarptı ve ceza sahasına yöneldi. Her zaman rastlanacak bir durum değil tabii bu. Barış Alper presini sürdürdü ama Berhalter topu aldı. Devamında uzun mesafeli bir top orta alana kadar çıkan Ozan Kabağ'ın faul yaptığını söylüyor maçın hakemi. Hemen kullandılar savunma arkasına doğru. Orada hareketlenen Aronson var. Solunda Pulisic. Pepi desteğe geldi. Aronson'un pozisyonunu bozuyoruz Zeki ile. Oğuz Aydın çizgide. Bastı çekti Oğuz. Ortaya doğru bıraktı Salih Özcan. Oğuz Aydın. Ortadaki boşluğu gördü Oğuz. Orkun Kökçü bıraktı Arda Güler'e. Arda Güler orta yuvarlakta topu aldı. Kenan istiyordu. Arda Eren'le oynadı. Eren iki kişinin arasından bıraktı. Orkun Kökçü topla buluştu. Ondan sol çizgiye Kenan Yıldız'a pas. Kenan topla ilerliyor. Rakibinin üstüne gitti. Ceza sahası girdi. Kenan dışarıya. Müthiş bir vuruş faul solu. Uzak direk dibine. Tam bir konsol oyunu vuruşu. Kenan Yıldız'dan ancak kaleyi bulmadı. Müthiş vurdu Kenan dar açıdan. Uzak direk dibine faul solu şut ancak. Top direğin hemen yanından dışarı gidiyor. Kale vuruşunu Matt Turner kullanıyor Birleşik Devletler'de. Abdülkerim orada hava topu mücadelesindeydi. Ozan'ın müdahalesi. Kenan geriye doğru koştu. Eren'e bıraktı. Bir kez daha Kenan Yıldız. Ters kanada doğru uzun göndermek istedi. Oğuz Aydın hava topuna çıktı. Savunma karşıladı. Zeki Çelik kafayla doldurdu. Barış Alper sol çizgide. Rakibiyle mücadelesi. Mark McKenzie ve Barış Alper. McKenzie uzaklaştırmayı başardı. Zeki savunma güvenliğini sağlıyor. Presi gördü, döndü geriye Uğurcan Çakır'a. Uğurcan'a da baskı var. Abdülkerim riskli bölge. İki kişi arasından bıraktı Abdülkerim Orkun Kökçü'ye. Orkun. Eren Elmalı bir kez daha Orkun. Baskı altında Orkun. Aronson geldi. Orkun hata yapmadı. İyi noktaya oynadı. Barış Alper bekletmeden sağa doğru zor bir top ama Zeki oyunda tutmayı başardı. Yarı sahamızın son metrelerinde taç çizgisi üzerinde. Zeki. Baskı vardı, risk almak istemedi. Döndü geriye Uğurcan Çakır'a. Uğurcan pasını aktardı Abdülkerim Bardakçı. Topla buluştu. Şöyle bir baktı arkadaşlarının dağılımına Abdülkerim. Yerden oynadı Arda Güler'e. Arda topu taşıdı ondan Kenan Yıldız. Kenan oyunda tutmaya çalıştı. Başardı da devamında rakibine çarptırdı. Taç atışı milli takımımızın. Yedek kulübemizin önünden. Rakip yarı sahanın ilk metrelerinden ve atak yönüne göre sol kanattan tacı kullanıyoruz. Arda Güler 2 kişi, hatta 3 kişi var o kalabalıkta. Kenan rakibine çarptırıp yine taç almak istedi ama son temasın Kenan'dan olduğu yönünde bir karar çıktı maçın hakeminden. 74. dakika 2-2'lik eşitlik devam ediyor. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri maçında. Pulisic savunmasına desteğe geldi. Topu çıkarırken Trusty'ye baskımız var. Uzun teması, taç atışı Birleşik Devletler'in ön alanda baskıya geliyoruz şu anda. Yarı sahasının ilk metrelerinden sol kanattan tacı kullanacak Amerika Birleşik Devletleri. Austin Trusty uzun gönderdi. Zeki Çelik karşıladı. Yine taç atışı bir 10-15 metre kadar ileri taşımış oldular. Bu sefer taç atışını. Austin Trusty. Salih Özcan karşıladı. Bir kez daha Trusty'yi kafayla doldurdu. Orta alan mücadelesi. Bir kez daha havalandırıyoruz. Barış Alper hamleyi yaptı ama girdi araya Birleşik Devletlerli oyuncular. Gio Reyna baktı arkadaşlarına, sol çizgiye doğru oynadı. Orada Pulisic var karşısında, Zeki Çelik. Pulisic üstüne gitti, Zeki'nin iki kişi arasından bıraktı. Brandon Aronson'la geliyorlar. Ceza yayımız ve çevresinde kalabalıklaştılar. Sağ kanatta destek Josh Kelly. Ceza sahasına girer girmez verdi pasını. Weston McKennie tekrar döndü. Kelly yaptı ortayı, Ozan bırakmadı. Ozan'ın kritik müdahaleleri devam ediyor. A milli futbol takımımızda. Josh Kelly verdi pasını. Brandon Aronson geriye doğru dönüyor. Orada topla buluşan isim Mark McKenzie. Yanına bıraktı Miles Robinson. Robinson pasını aktardı. Weston McKennie sırtı dönük pozisyonda. Savunma derinliğine doğru göndermek istedi. Abdülkerim girdi araya. Korner olmasına izin vermek istemedi ama taca çıkması için gönderdiği top yine kornere gitti. Köşe vuruşunu kullanacak Amerika Birleşik Devletleri. Berhalter korneri kullanacak. 76. dakika SoFi Stadyumunda. 2-2'lik eşitlik var. Öncesinde hamle geliyor. Gio Reyna kenara geliyor. Birleşik Devletler'de Zendejas kenarda. Hazırlık yapan isimlerden biriydi. Bir diğeri de Sergio Dest sanıyorum ve Freeman da girecek. Brandon Aronson da kenarda. Aronson'un yerine Alejandro Zendejas giriyor. Josh Kelly'nin yerine Sergio Dest giriyor. Ve Gio Reyna'nın yerine de Alexander Freeman giriyor. 3 değişiklik birden geldi. Korneri kullandı Birleşik Devletler paslaşarak. Pulisic kaleye, dışarıya. Direğin dibinden dışarı gitti Pulisic. Çok etkili bir vuruş. Neyse ki dışarı gitti. Ben de şu anda notlarımı güncelliyorum. Reyna'nın yerine Alex Freeman. Brandon Aronson'un yerine Alejandro Zendejas. Ve Josh Kelly'nin yerine de Sergio Dest oyunda Birleşik Devletler'de. Ozan Kabak ön alan baskısına karşı şık döndü. Derin oynamak istedi. Barış Alper yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi. Herkes hakeme döndü milli takımımızda. Şimdi Salih Özcan'ın hamlesi, yine kazanıyoruz. Arda bıraktı. Orta yuvarlak gelen Kenan var. Kenan'ın arapası iyi değil. Topun düştüğü noktada McKennie. Bekletmeden uzun gönderdi. Ricardo Pepe önünü almak istedi ama Ozan Kabak'tan bir kritik müdahale daha. İkinci arada Ozan'dan harika müdahaleler ve çok iyi döndük şimdi. Orkun'la birlikte sağ kanattan taşıyoruz atağı. Topu kazanan isim Salih Özcan'dı. Oğuz Aydın bıraktı. Çizgiye paralel hareketlenen Barış Alper. Barış Alper birebir de rakibiyle. McKenzie onu kapatıyor. Barış Alper geriye döndü, Oğuz Aydın. Ondan Orkun Kökçü savunma arkasına düşündü. Oğuz'u orada kilitlediler. Savunma uzaklaştırıyor Amerika'da. Ozan Kabak bıraktı. Zeki Çelik. Zeki döndü Uğurcan Çakır'a. Yine prese geliyor Birleşik Devletler ama Abdülkerim bu kez daha rahat ve demarke pozisyonda topla buluştu. Abdülkerim'den sağ çizgiye doğru diagonal bir top, yatarak müdahale Austin Trusty'den. Topun gittiği yerde Ozan var, baskı Ricardo Pepi'den. Ozan hata yapmadı, döndü Zeki Çelik'e. Ondan tek

Tekrar Uğurcan Çakır. Orkun kendisini göstermişti. Hemen markajı alındı. Uğurcan da Abdülkerim'le oynadı. Ona da pres geldi. Yeniden Uğurcan. Uğurcan'dan çizgiye doğru Zeki Çelik. Zeki ileriye doğru oynadı. Barış Alper'den şık bir tek dokunuş. Tekrar Barış Alper sağ kanattan çıkardı bizi. Barış Alper atağa. Barış içeri baktı. Uzak noktayı düşürme savunma. Şimdi Arda. Sol çizgiye doğru oynadı. Kenan ceza sahasında. Kenan çekti sıfıra. Kenan çevirdi kaleci. Kenan Yıldız burada. İstediği gibi çeviremedi topu. Kaleci Matt Turner'da kaldı ve tekrar Birleşik Devletler atağa başlıyor. Christian Pulisic yarı alanımıza girdi. Salih kapattı. Pozisyonunu bozdu. İkinci rakibi yine Salih. Yine Salih kazandırdı topu bize. Atağa çıkıyor milli takım. Oğuz Aydın ortaya doğru döndü. Orada Arda Güler var. Arda bıraktı Kenan. Kaleyi cepheden gören bir noktada ama sırtı dönük kaldı. Geriye döndü Orkun'a. Orkun'dan sağ kanattaki Oğuz Aydın. Hemen önünde Barış Alper hareketli. Oğuz Aydın şimdi onunla oynadı. Biraz frene bastı milli takım. Barış Alper. Geriye doğru bıraktı Salih Özcan. O da yine günün iyilerinden biri. Abdülkerim atağa destek veriyor. Aradan derin top. Kenan Yıldız ceza sahası ön çizgisinde top istiyordu. Eren'le oynadı şu anda Abdülkerim. Eren ortaya doğru sürdü Salih Özcan. Tek dokunuşlar Orkun bıraktı Eren'e. Eren'den sol kanada doğru Abdülkerim atağa destek veriyor. Hemen önünde Arda Güler çizgiye yakın noktada. Arda aradan düşündü, pas geçmedi. Topun açıldığı yerde Abdülkerim yerde. Topu kurtarmak istedi. Karar taç oldu. Hemen kullandılar taç atışını. Serginho Dest kurtarmak istedi. Salih ve Abdülkerim orada. Yine Salih Özcan ve Arda Güler. Bu ikili kazanıyor topu. Arda söktü aldı topu. Abdülkerim bıraktı Zeki. Ondan Salih. Bekletmeden çizgiye doğru oynadı. Milli takım yine çıkıyor rakip alana. Oğuz Aydın'dan Barış Alper bu dilimde kendisini daha fazla kanada atıyor Barış Alper. Barış Alper Yılmaz ayağının dışıyla oynadı. Şık bir tek dokunuş Orkun'dan sağ kanada. Oğuz Aydın ortaya doğru döndü. Orkun baktı. Orkun vurdu dışarıya. Üstten alta gitti Orkun Kökçü'nün şutu. Çerçeveyi bulmuyor. İyi paslarla geldi milli takımımız. Kale vuruşu kullanıldı. Savunmamız karşıladı. Baskımız var yine ön alanda. Topu alan isim Freeman. Alex Freeman geriye bıraktı. Miles Robinson. Zendejas top istiyordu. Robinson tandemdeki partneriyle oynadı. Mark McKenzie. McKenzie yerden bıraktı. Orta yuvarlaktaki McKennie'ye baskı altındaydı. Tekrar geriye döndü ve yine top aldı McKennie. Sol kanadı düşündü. Pulisic'e doğru iyi top attı. Pulisic Oğuz karşısındaydı. İlk anda kurtardı ama savunma pozisyonumuzu aldık. İkinci müdahalesi Oğuz'un. Devamında da topu alıyor Barış Alper'in de çabasıyla birlikte. Orta alanda Salih Özcan şık döndü bıraktı Abdülkerim'e. Abdülkerim hemen yanındaki Eren'le oynadı. Baskı var. Eren pasını Salih'e aktarmıştı. Bir kez daha Eren ve Uğurcan Çakır. Ondan Ozan Kabak. Presi var Birleşik Devletler'in. Çizgide Zeki Çelik. Hemen önünde Oğuz Aydın top istiyordu. Oradan topu çıkarmaya çalışıyoruz. Salih, Arda ve Zeki Çelik. Zeki bir kez daha Uğurcan'la oynadı. Uğurcan'dan Abdülkerim. Presleri şiddetlendi. İki stoperin arasına Salih Özcan girdi. Salih'in pası. Riskli bölgede top almıştı Salih. Top kaybı geldi ama en azından gol tehlikesi oluşturacak bir yere atmadı topu. Alejandro Zendejas. 82. dakikadan çıkmak üzereyiz. Sebastian Berhalter derin top oynadı. Şut pozisyonu arıyor. McKennie sokuldu. Son anda müdahale Ozan ve Oğuz oradaydı. Girdi karaya, topu kazanıyoruz Oğuz Aydın'la. Arda Güler attı çalımı, sol kanada bıraktı. Orada Kenan Yıldız var. Kenan'la geliyor milli takım. Kenan ikinci hamleyi yapamadı. Orkun'un baskısı oyun devam ediyor. Arda ile atağımız sürüyor. Arda çekti, sol ayağını aldı. Açı aradı. Arda yatırdı rakibini. Şimdi Orkun sağ kanada. Orada Barış Alper var. Barış Alper topla buluştu. Biraz açıyı kaybetti Barış Alper. Pasını aktardı orta pozisyonu. Oğuz Aydın şık bir çalım. İçeri baktı, kesti. Kale sahası, savunma Robinson. İkinci hamle. Arda indirdi. Yine savunma. Yine Miles Robinson. Çok etkili geldi milli takım. Miles Robinson'dan iki kritik müdahale. Orta alanda yatarak hamle Salih'ten atak tazeliyoruz şimdi. Abdülkerim sol çizginden çıkıyor. Destek bekledi Abdülkerim. Hemen arkasında Arda Güler var. Arda içeri baktı. Ceza sahasına düşündü. Araya McKenzie girdi. Polis içeride kaldı. Hakem faulü veriyor. Yine itirazı var milli takımımızın. Salih döndü hakeme. Ancak itirazlar sonuç vermiyor. Değerli dinleyiciler, milli takımımızda
Zeki

Çiçeli kenara geliyor. Ve Kenan Yıldız kenara geliyor. Can Uzun oyuna girecek ve Çağlar Söyüncü oyuna girecek. İki hamle birden millilerimizde. Çağlar turnuvada ilk kez süre alacak. Kenan ve Zeki kenarda, Çağlar ve Can Uzun oyunda. A milli futbol takımımızda. Hemen notlarımızı alalım. Kenan ve Zeki için turnuva kapanmış oldu. Bakalım yeni formasyon nasıl olacak acaba? Üçlüye mi döndük? Orada İlkay Gündoğan ve Hamit Altın top tribünlerde ekranlara yansıyor. Benim önümdeki ekrana Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla birlikte. Üçlü savunmaya dönmüş olabiliriz. Çağlar, Ozan ve Abdülkerim'le birlikte kanat bekin Oğuz Aydın olduğu bir formüle dönmüş olabiliriz an itibarıyla. Ki öyle de gözüküyor. Yani üçlü ya da karşılarken beşli bir savunma gibi gözüküyor şu anda milli takımımızın sağdaki yerleşimi. Sağ çizgiye doğru pas, orada Alex Freeman var. Birleşik Devletler'de de son hamle hazırlığı var. Kenarda Malik Tillman oyuna girmek için bekliyor. Alex Freeman. Can orada baskıya katıldı Orkun'la birlikte. Freeman geriye doğru döndü. Kaleci Matt Turner. Turner'a yoğun bir pres yok. O da kimi atacağını sezmeye çalıştı. Şimdi sol kanada doğru oynamak istedi. Kafa vuruşu Ozan Kabak'tan geldi. Ozan şu anda sağ stoper gibi oynuyor. Topu kazandık orta alanda Salih'le. Salih bıraktı Orkun Kökçü. Onun pası Arda Güler. Hemen önünde Can Uzun var sol çizgide. Can Uzun geriye doğru bıraktı Arda. Yerleşiyor Birleşik Devletler savunması. Orkun Kökçü. Sola bıraktı Eren Elmalı. Hemen önünde çizgiye yakın noktada Can Uzun var. Can'dan Orkun'a 2'ye 1 yaptık. Can iki kişi arasından sıyrıldı. Ortaya doğru sürdü topu. Oyuna genişlik kazandırdı Ozan Kabak'ın hata desteği. Ozan çizgiye doğru bıraktı. Oğuz Aydın kalabalık geldik. Oğuz baktı içeri, ortaya çevirdi savunmanın müdahalesi. Austin Trusty Touch milli takımın. Oyuncu değişikliği Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kaptan Wesley McKennie kenara geliyor ve turnuvanın şu ana kadarki yıldızlarından Malik Tillman'ı oyuna sürüyor. Teknik direktör Mauricio Pochettino. McKennie kendi seyircisinin alkışlarıyla kenarda. Onun yerine Malik Tillman oyunda. Taç atışını kullandık. Rakip ceza sahasına yakın noktadan. Bir taç daha kazanıyoruz hemen hemen aynı yerden. Oğuz Aydın kullanacak bir kez daha. Orada Salih Özcan ikili mücadeleye girmişti. Son anda hamle yaptı. Rakipten de sekti ve top taca çıktı. Oğuz tacı kullanıyor. Salih Özcan'dan bir kez daha Oğuz. Ortaya doğru düşündü. Araya Berhalter girdi. Çıkmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Yerden pas Ricardo Pepi'ye doğru. Pepi sırtı dönük pozisyonda geriye doğru bıraktı yarı sahasının ortalarına. Orada Alejandro Zendejas topu kurtardı ve stoperlerine döndü. Biraz da tempoyu düşürmüş oldu. Topla buluşan isim Malik Tillman da sol kanada doğru uzun bir top. Christian Pulisic için olduğu yere doğru. Savunma karşıladı Zeki Çelik'le. Yine geliyor Birleşik Devletler. Zendejas yarı alanımızda bir pas ve iki içeri baktı. Alçak bir orta, son anda müdahale Çağlar'dan. Kale sahasında kritik hamle geldi Çağlar'dan. Havalanan top Ozan Kabak orada, rakibiyle mücadelesi Pulisic'in hamlesi, topu kazandı Birleşik Devletler. Malik Tillman'ın topuk pası Pulisic çaprazda, ceza sahası içinde Pulisic, yine Ozan'ın müdahalesi. Bu arada pozisyonun başlangıç fazı için offside bayrağı Ozan topu kazandıktan sonra kalkıyor ve hakemin devi eli havaya kalkıyor. Değerli dinleyiciler, milli takımımızda Kaan Ayhan oyuna giriyor. Orkun Kökçü kenarda. Orkun için de turnuva böylelikle noktalanıyor. Bugün ikinci golümüzü attı Orkun. Yerini Kaan Ayhan'a bırakıyor. İki değişiklik hakkımız daha var. Bakalım duraklamalarda onlar da gelecek mi? Uzun mesafeli bir top Uğurcan Çakır'dan. Barış Alper'in olduğu yeri düşündü. Savunma karşıladı Arda Güler. Nefis bir topuk pası. Barış Alper ceza sahasında. Barış Alper vur buna. Barış Alper son anda bozdu pozisyonunu Trusty. Çok yoğun bir fiziksel mücadeleye girdi. Trusty bozdu pozisyonunu. Devamında orta alanda biz kazandık topu. Arda'nın nefis.

topuk pası. Barış Alper hem hızını hem kuvvetini kullandı. Rakibinden kurtaramadı. Kaan Ayhan derin top düşündü ama. Can Uzun çizgiye yönelmişti. Top dışarı gidiyor, kale vuruşu Birleşik Devletler'in. Çok heyecanlandığımız bir an yaşadık. 89. dakikada bir kez daha öne geçebilirdik ama. Olsun Trusty pozisyonunu bozdu Barış Alper'in. Zendeyas ikilik beraberlik devam ediyor. 90. dakikaya girmek üzereyiz, faulü. Ozan kabak yapıyor, Pulisic döndü Ozan'la. Bir gerginlik yaşadı faul sonrasında ama hemen tatlıya bağlandı. Serbest vuruşu kullandı Birleşik Devletler. Zendeyas'tan sol çizgiye doğru. Trusty'yi bıraktı Christian Pulisic'e. Ondan Trusty'nin koşu yoluna. Trusty orta girişimi uzun müdahalesi. Ozan kabak uzaklaştırdı taç. Olsun Trusty yerde şu anda kalkamadı. Olsun Trusty kalkamadı. Can acıyor gibi gözüküyor. Biraz problem yaşıyor gibi gözüküyor. Olsun Trusty bizde de İrfan Can Kahveci hazırlanıyor oyuna girmek için. 90. dakikadayız. Yani umuyoruz durumu ciddi değil de Trusty'nin şu anda kalkamadı, bacağını tutuyor. Tam olarak problemin ne olduğunu da anlamaya çalışıyorum. Dizinde mi yoksa adalesinde mi bir problem var ama Trusty gerçekten şu anda bacağını kımıldatamıyor. Önümdeki monitörde pozisyonun tekrarı geldi. Yani bileği dönmüş gibi gözüküyor. Umuyorum dizi değildir. Trusty'ye çok geçmiş olsun diyelim biraz. İçimizi de acıtan bir görüntü açıkçası ve milli takımımızda son iki hamle gelecek. Değerli dinleyiciler, 90+6 işaret edildi. Millilerimiz de Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci oyuna giriyor. Oğuz Aydın kenarda, Mert Müldür oyunda. Oğuz bugün çok çalıştı, özellikle savunmada çok önemli katkı sundu takımımıza. Yavaş adımlarla kenara geliyor Oğuz Aydın. Ve Barış Alper Yılmaz işaret ediliyor. Barış Alper'in yerine de İrfan Can Kahveci oyuna giriyor. Turnuvada ilk kez süre alacak İrfan Can Kahveci bu arada maçın hakemi yardımcısına döndü ve duraklamanın 7 dakika olarak güncellenmesini istediğini söyledi. Tekrar işaret geldi. 6 yerine 7 dakika olarak güncellendi duraklama. Trusty'nin tedavisi devam ediyor açıkçası. Ortaya yapmaya çalışırken bileği dönmüş gibi gözüküyor. Umuyoruz dizinde bir ekstra problem olmaz. Umuyoruz bileğinde de bir kopuk gibi bir durum oluşmaz. Çok geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Trusty şu anda sağlık görevleriyle birlikte kenarda. Karşı tribünün önünden atak yönüne göre sol kanattan tacı kullanıyor Sergio Dest. Trusty de kendisini deniyor bu arada. Malik Tillman yerde. Oyun devam etti. Aynı noktadan bir taş daha kazandı Amerika Birleşik Devletleri. Malik Tillman taç atışını kullandı. Birleşik Devletler tüm atlarıyla yarı alanımızda 90+3'ün içindeyiz. 2-2'lik eşitlik var SoFi Stadyumunda. Sergio Dest baktı içeri. Yerden çevirdi tehlikeli noktaya. Ricardo Pepi sırtı dönük aldı. Biraz daha geriye bıraktı. Atağa destek geliyor. Sağ kanatta Zendeyas'tan. Zendeyas birebir oynadı. Kaleyi düşündü, yatarak müdahale. Eren Elmalı'dan devamında çıkarmaya çalışıyoruz topu. Arda Güler'in hamlesi ve Can'da kaldı. Can Uzun sağa doğru bıraktı. Orada Mert Müldür. Milli takım çıkıyor. Mert Müldür götürüyor. İleri uçta İrfan Can Kahveci var. Mert sola doğru gönderdi. Orada Arda Güler var. Çoğalmaya çalışıyoruz ileride. Kaan Ayhan'ın da atağa desteği. Arda Güler ortaya doğru bıraktı. Günün en iyilerinden Salih Özcan'a, ondan bir kez daha Arda'nın olduğu yere doğru ama Kaan topla Arda arasındaydı, topu aldı. Geriye doğru döndük. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim çizgiyi oynadı iyi noktaya. Can Uzun topla buluştu. İleri uçta Arda Güler var. Can ortaya sokuldu. Can iki kişi arasında kaybetmedi. Güvenli bölgeye çekti topu. Pasını da aktardı Ozan Kabağa. Ozan topu aldı. Sağ çizgide topu isteyen ve buluşan isim Mert Müldür. Hemen yanına İrfan Can Kahveci sokulmuştu. Bir kez daha Ozan Kabak. İrfan Can Kahveci topu alıyor. Yeniden dönüyor Ozan Kabağa.

Ozan geriye bıraktı. Çağlar Söyüncü. Abdülkerim Bardakçı bir kez daha Ozan Kabak'ta oynadı. Rakip yarı sahaya girer girmez verdi pasanı Ozan. Kaan Ayhan. Mert'in koşusu vardı. Kaan onu düşünmedi. Yanına kadar Salih Özcan sokuldu. Salih de geriye döndü. Çağlar Söyüncü'ye. Sol ayağıyla ters kanada oynamak istedi Çağlar. Can Uzun'dan önce savunma karşıladı. Hava topu mücadelesi. Top dışarıda taç. Milli takımımızın. 90+4'ten çıkmak üzereyiz. 2-2'lik eşitlik var SoFi Stadyumunda. +7 işaret edilmişti. En az 7 dakika işaret edilmişti bunun da. Altını çizelim. Eren Elmalı baskıya karşı top rakibinden sekti. Zendayas'ın karın boşluğuna geldi top. Şöyle bir an için bir nefessiz kaldığı yerde kaldı. Sonrasında kalktı. Eren de gitti. Özür diledi. Çok centilmen bir görüntü sundu. Eren Elmalı biraz daha baldırlarına doğru gelmiş top Zendayas'ın. Eren taçı kullandı. Abdülkerim Bardakçı baskıya karşı uzaklaştırmak istedi. Topla buluşan isim Miles Robinson oldu. Robinson bıraktı. Mark McKenzie'ye bu arada az önce bir sakatlık yaşayan Austin Trusty'yi de yine hafif sekerek de olsa oyuna döndü. Maçı tamamlayacak değerli dinleyiciler. Yerden pas. Salmon'un önünde topla buluşan isim Alex Freeman. Çizgiye bıraktı Christian Pulisic. Yarı alanımıza girer girmez topla buluştu. Pasını verdi bir kez daha Freeman. Derin top Pulisic'in koşu yoluna. Pulisic aradan bıraktı. Karşı karşıya pozisyon arıyorlar. Pepi vurdu savunma. Atak devam edecek. Çağlar kapattı. Devamında offside bayrağı havada. Çağlar'ın arkasına sarktı Pepi. İlk kontrolüyle biraz açıyı kaybetti. O esnada Çağlar yerini aldı. Vuruşunu yaptı. Çağlar'dan sekti. Devamında Pepi'nin eline de çarpıyor top. Top milli takımımızın. 90+5 bitti. +7 işaret edilmişti. Serbest vuruşu Uğurcan Çakır kullanıyor. Uzun mesafeli bir top. Kafayla indirildi. İrfan Can oradaydı. Kafayı Robinson vurdu. Sağ kanatta Mert Müldür. Mert rakibinin üstüne gidiyor. İçeride hiçbir arkadaşı yok. Mert sokuldu. Yaptı ortayı. Hiç kimse yoktu. Bizden savunma karşıladı. Atak devam edecek. Can Uzun. Can iki rakibi karşılıyor onu. Can baskı altında taç çizgisine doğru sürdü. Geriye doğru aktarmayı başardı. Eren Elmalı presi üstüne çekti şu anda. Ortaya doğru sürdü Eren. Pasını veriyor Abdülkerim Bardakçı'ya. Abdülkerim ilk rakibinden sıyrılmayı başardı. Abdülkerim oyunun yönünü değiştirdi. Nefis bir pas sağ kanada doğru. Mert Müldür orada son dakikada bir galibiyet golü arıyor milli takımımız. Çizgide İrfan Can bu kez kalabalık geldik. İrfan Can geriye döndü. Ozan Kabak yaptı ortayı kaleci Matt Turner. Ozan'ın ortası Matt Turner'da kaldı. Eliyle başlattı Turner. Freeman. Zendayas'la oynadı. Zendayas pasını aktardı. Robinson geride top istiyor. Serginho da sağ çizgide orta yuvarlağa paralel noktada topla buluşmuştu. Savunma arkasına pas girişimi dışarı gidiyor. Taç atışı milli takımımızın. Artık duraklamaların da son saniyelerine ilerliyoruz. 90+7'den çıkmak üzereyiz. İki ikilik eşitlik var SoFi Stadyumunda. Savunma arkasına doğru düşündüğümüz top zor bir pas ama İrfan Can baskıyı sürdürdü. Riskli bir top attı kalecisine doğru Miles Robinson. Kaleci Matt Turner'da kaldı. Oyunu hareketlendirdi tekrar Austin Trusty'ye doğru. Trusty'nin uzun topu dışarı gitti taç. Trusty sekerek oynamaya devam ediyor. Tekrar altını çizelim. 90+8'deyiz. O sakatlık molasından kayıp zamanı da ekliyor şu anda hakem. Ve Mert Müldür'le ataktayız. Mert'in pası çizgiye doğru. Arda Güler sırtı dönük pozisyonda Pulisic'le. Arda kaybetmedi. Açı da bulabilmiş değil Arda. Korner bayrağına yakın noktada top onda. Arda bir vücut hareketiyle döndü. Rakibine çarptırdı. Taç milli takımın. Hemen korner bayrağının yanından kullanıcı Astacı. Arda baktı arkadaşlarına. Maçın hakemi şu anda 5 saniyeyi sayıyor. Mert bıraktı. Arda Mert'e bıraktı. Mert kullandı tacı. Arda Güler bir bacak arası. Arda ikinci hareketi düşündü ayakta kaldı. Döndü Mert Müldür'e. Mert'ten ortaya doğru. Şimdi Salih Özcan kesti. Uzak nokta. Can Uzun. Can vurdu savunma gol. Maçın son saniyelerinde buluyoruz golü Kaan Ayhan'la. Galibiyet golü geldi milli takımdan. 90+8 Kaan Ayhan. Can Uzun'un vuruşu kaleciden sekti. Kale sahasında Kaan tamamladı. Milli takım 3-2 önde birleşti.

0: Mustafa Gorbal maç bitti diyor. Milli takımımızda buruk bir sevinç ya da coşkulu bir üzüntü, nasıl tarif ederseniz. Bir yandan galibiyet golünün, son dakika golünün sevinci. Bir yandan da tabii ki bunu yapabiliyorken turnuvaya veda etmenin üzüntüsü var. Maçın sonucu Amerika Birleşik Devletleri 2, Türkiye 3. Golleri tekrar anons edeyim. 3. dakikada Austin Trusty ile öne geçti Amerika Birleşik Devletleri. 3. dakikada geldi bu gol. 10. dakikada Arda Güler cevap verdi. 31. dakikada Orkun Kökçü ile üstünlüğü yakaladık. 49'da Berhalter'la durum 2-2'ye geldi. 90+8 ile son saniyede Kaan Ayhan'ın golüyle galibiyeti yakalıyoruz. Ve Dünya Kupası'na en azından 3 puanla veda ediyoruz. Değerli dinleyiciler, artık yayınımızın sonuna geliyoruz. Emeği geçen herkese, rejimize teşekkürlerimizle. Bizim için Dünya Kupası heyecanı sona eriyor. 24 yıl sonra bir galibiyetle veda ediyoruz. Nicelerine daha iyi turnuvalara diyelim. Hepinize mutlu sabahlar. TRT Radyo 1'den hepinize sevgiler, selamlar. Hoşça kalın.
1: Ford Trucks F-Max'in katkılarıyla milli maç heyecanı sona erdi.
2: Reklam.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
2: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
11: HDI Sigorta.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara. Setur
4: Yaz Show! Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Tatilse Setur!
5: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
6: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklim Sa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.

0: hazırlığı afiyet de. Bankam Tom Bank kartım hadi.
1: Uyandıralım. Konu dondurmaysa fıstığının lezzetine bakacaksın. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A-Milli futbol takımımıza başarılar diler.
4: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
5: Reklamlar.
6: TRT Radyo 1.
5: Reklam.
4: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
5: Reklam.

Alanında başarılı, sevilen şahsiyetlerin dünden bugüne yolculuklarını, baba ocaklarını ve o ocakta yetişme süreçlerini, hatıralarını radyo mikrofonlarına taşıyoruz. Ayla Aydemir'in hazırlayıp sunduğu Baba Ocağı her cumartesi 11.35'te TRT Radyo 1'de sizlerle buluşuyor.

0: Tasavvuf Müziği dinlediniz.
1: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
2: Reklamlar. Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan...

0: Chopin Fly Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven.
5: Otokoç ikinci el. Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Bank Anton Bank kartımı bil.
8: Reklamlar.
9: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, evrensel aşure matem merasiminde konuştu. Bugünün Kerbelası Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileri, dedi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline çıkıyor. Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara, sınav sistemi değişmeyecek, yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak yanıtını verdi. Amerika ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Venezuela'da 7 büyüklüğünün üzerinde peş peşe yaşanan iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
2: 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü. Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır.

0: durmuştur. Dahası 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Küçük, dar bir zümre laiklik kavramını istismar ederek bu millete yaşam tarzı dikte edemez. Eskiden olduğu gibi bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını irticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kalmıştır. Biz bu görevlerde olduğumuz müddetçe o karanlık dönemleri inşallah bir daha asla geri dönmeyecektir.
1: Toplantıda 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yla CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında bu yıl 13.610 öğrenci mezun oldu. Polis Akademisi mezuniyet töreninde yeni mezun polislere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefinizde adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı.
0: Milletimizin teveccühüyle Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık. İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese Yunusça nazar kıldık. Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. 2022'de ihdas ettiğimiz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile Cemevlerimizdeki hizmetlerin kurumsal bir zeminde etkin ve verimli bir surette yürütülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı, siz kıymetli canlarımızla hemhal ve hemdert olmayı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Şu samimi muhabbetimiz, şu arı duru kardeşliğimiz inşallah daim olsun diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kerbela'nın yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu belirterek, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi.
2: Evrensel aşura matem merasimi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'daki şehadetinin 1387. yıl dönümünde gerçekleştirilen bu buluşma, onun uğruna can verdiği hakikat, adalet ve izzet davasının nesiller boyunca taşınan gücünü ortaya koymaktadır. Bugün Kerbela Gazze'dir. Gazze'de yaşananlardır. Bugünün Yezidleri de Netanyahu hükümeti ve onun destekçileridir. Bir soykırım işlendi dünyanın gözleri önünde ve maalesef bu soykırıma birçok çevre sessiz kaldı. İşte bunun karşısında insanlığın vicdanını harekete geçirmemiz lazım. Ben buradan bu Muharrem ayında dini, milliyeti ne olursa olsun dünyanın farklı bölgelerinde vicdanlı, erdemli insanlar olarak Gazze'de yaşananlara tepki gösteren

0: insanlığı selamlıyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu ihraçları istenen bazı isimlerin tedbir kararına ilişkin itirazlarını görüştü. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya'nın itirazları reddedildi. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in başvurusuyla ilgili de aynı yönde karar verildi. İhraçlar gündemdeki yerini korurken CHP Genel Merkezi'nde olağan kurultay hazırlıkları da devam ediyor. 6 kişilik hazırlık komisyonu çalışmalarını bugün sürdürecek. Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultayı için yargı adımını atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 74 il başkanı olağanüstü kurultay talebiyle 820 delegeden toplanan imzaları genel merkeze teslim etmişti. Genel merkezin tedbir kararını gerekçe göstererek bu imzaları dikkate almaması üzerine Özel ekibinin konuyu mahkemeye taşıması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürle, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Bakan Gürle'nin kazandığı 150 bin liralık tazminatın Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline çıkıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında okullardaki güvenlik önlemlerinin artacağını söyledi. Bakan Tekin, çocukların dijital güvenliği için siber güvenlik önlemlerinin alınacağını da belirtti.
2: Güvenlik tedbirleriyle ilgili komisyon toplantıları yapılıyor ve okullarımız kategorize ediliyor. Önümüzdeki yıldan itibaren bu tedbirleri biraz daha sıkılaştıracak adımlar attık. Her okulun nevi şahsına münhasır bir tedbir silsilesi yaz boyunca okul yöneticilerimiz buna çalışacaklar. Çocukların özellikle sosyal medyada ve oyun sitelerindeki davranışları oralar üzerinden yürüyecek olan siber güvenlik tedbirleri diyeceğimiz tedbirler var.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle birlikte müfredat güncellendi. Bakan Yusuf Tekin, yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara net yanıt verdi.
2: Biz sınav sistemi değişecek hiçbir yerde demedik. Değişecek olan şey şu, şu anda 5. ve 6. sınıflar, bu önümüzdeki Eylül ayından itibaren 7. sınıflar başka bir müfredatla yetişiyorlar artık. Türkiye Yüzyılı Marif modeli. Burada bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Bazı konuların yeri değiştirilmiş olabilir. Dolayısıyla eski sorularla yeni sorular artık örtüşmüyor. Hem de mantık itibariyle beceri odaklı dediğimiz için. Dolayısıyla değiştirecek tek şey eski sorular artık yok, yeni sorular. Ama sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. Yeni müfredata göre yeni sorular.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Filistin'e gönderilen yardımların İsrail tarafından engellendiğini vurgulayan Çiftçi, Gazze'yi ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız dedi. Hayat 112 Acil mobil uygulaması ilk bir ayda 600 binden fazla indirildi. Uygulamada günde ortalama 370 binin üzerinde işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamadan bildirilen 7157 acil vakaya çok daha hızlı müdahale edildiğini bildirdi. Uygulamaya makas atma bölümü de eklendi. Böylece adres ve görsel ekleyerek ihlaller kolayca bildirilecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Altay, Fas'ın Tanca kentinde yapılan Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı toplantısındaki seçimleri büyük farkla kazandı. Altay, dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı hafta sonu Sapanca'da yapılacak. Kampın sloganı Çeyrek Asırlık Destan AK Parti olarak belirlendi. Kampta iç ve dış gelişmelerle siyasetin öne çıkan başlıkları ele alınacak. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak kamp

0: pazar günü sona erecek. Başkent Ankara 7-8 Temmuz'daki kritik NATO zirvesi için teyakkuzda. Kent genelinde 24 saat kesintisiz denetim sürecek, bazı yollar zirve boyunca kapalı olacak. İletişim Başkanlığı vatandaşların kapalı güzergahları takip etmesi ve sorun yaşamaması için bir uygulama hazırladı. Ankaralılar gideceği konumu seçip kapalı yolları ve alternatif güzergahları görebilecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Washington'da düzenlenen Atlantik Konseyi etkinliğinde konuştu. Ankara'daki NATO zirvesinin ittifakın caydırıcılığını, birlikteliğini ve savunma kapasitesini ortaya koyacağını söyledi. En büyük hedeflerinin savunma yatırımlarında tarihi bir dönüşüm olduğunu ifade etti. Rutte, Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşümünün tüm ittifaka katkı sağlayacağını söyledi. Aselsan'ın bu dönüşüme öncülük ettiğini belirten Rutte, Ankara zirvesinde büyük bir savunma sanayi günü düzenleneceğini açıkladı. Amerika ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Yaklaşık 1100 denizci tahliye edildi. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular kapsamında olduğunu söyledi. Hiçbir devletin Boğaz'da geçiş için ücret talep edemeyeceğini belirtti. Rubio, İran'la bir anlaşma istiyoruz. Ancak her ne pahasına olursa olsun bir anlaşma yapmak istemiyoruz, dedi. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılmasıyla Amerika'da petrolün varil fiyatı 72,69 dolarla savaş öncesi seviyeye geriledi. İran devrim muhafızları Hürmüz'de gemilerin yalnızca İran tarafından izin verilen güzergahlardan geçebileceğini açıkladı. Amerika'nın başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Son olarak bir araç hedef alındı, 3 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 4230'a ulaştığını açıkladı. İran devrim muhafızları ordusu Kudüs gücü komutanı Tuğgeneral İsmail Kani, İsrail'in Lübnan topraklarından kendi iradesiyle çekilmesi gerektiğini, aksi takdirde çıkarılacaklarını ifade etti. Venezuela'da peş peşe 2 şiddetli deprem yaşandı. Yumare kentinde 7,5, San Felipe'de de 7,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 235 kişi yaşamını yitirdi, yaralananların sayısı 1500'ü geçti. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Can kaybına neden olan 2 şiddetli depremin yaşandığı Venezuela'ya Türkiye'den taziye mesajları peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Venezuela halkına ve mevkidaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de destek mesajı paylaştı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Sumi ve Zaporijya kentlerinin farklı noktalarına saldırılar düzenledi. Çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Ufa kentini hedef alarak karşılık verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ufa'daki 2 petrol rafinerisi ve Krasnodar bölgesindeki bir petrol deposuna saldırı düzenlediklerini bildirdi. Rusya'nın kontrolü altındaki Horlivka kentine yönelik saldırıdaysa 3 kişi öldü. Ukrayna'nın petrol tesislerine yönelik saldırıları yüzünden Rusya'da yakıt sorunu büyüyor. Ülkede akaryakıt kısıtlaması uygulanan bölge sayısı 16'ya yükseldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Evrensel Aşure Matem Merasimi'nde konuştu. Bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileri, dedi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline çıkıyor. Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara, sınav sistemi değişmeyecek, yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak yanıtını verdi. Amerika ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Venezuela'da 7 büyüklüğünün üzerinde peş peşe yaşanan 2 depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e yükseldi.
1: Spor.

0: A milli futbol takımı Dünya Kupası'ndaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Önceki maçlarda turnuvaya veda eden Ay Yıldızlar rakibini 3-2 yendi. Filenin Efeleri Milletler Ligi'ndeki mücadelesini sürdürüyor. Ay Yıldızlar ikinci etap ikinci maçında ev sahibi Polonya ile karşılaştı. Milliler güçlü rakibine 3-2 yenildi. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar netleşiyor. Organizasyonda Galatasaray, MCT Teknik ve Trabzonspor doğrudan yer alacak. Manisa Basket'le Yukatel Merkez Efendi Belediyesi de grup aşamasına kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Beşiktaş'ın yeni sezonda Euroleague'de yer alıp almayacağı bugünkü yönetim kurulu toplantısında belli olacak. Monaco'nun mali durumuna ilişkin karar süreci devam ederken siyah beyazlar Wild Card için en güçlü aday olarak gösteriliyor.
1: Hava durumu.
0: Yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir ve Gaziantep 36, Adana, Bursa ve Malatya 33, Antalya 34, Kayseri 30, Bolu ve Samsun 28, Trabzon ve Erzurum 26, Diyarbakır 37, Şanlıurfa 39 ve Kars 24 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Kınalı ayrımı Büyükçekmece yolunun 27 ile 28. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Silivri istikameti trafiğe kapatıldığı için ulaşım Selimpaşa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun ilk kilometresinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Bostanlı Deresi Köprüsü Menemen istikameti sol ve orta şeridi trafiğe kapatıldığı için ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, öğle saatlerinde yer yer 2 metre, görüş iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 santimetre ila 75 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Ford Trucks'la her sahada desteğimiz hazır.

3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1,22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.

0: getir.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
5: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
6: Migros, hepinize iyi gelecek.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Akıllı saat deyince vatan.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Klima istersin, vatanda bulursun. 23-29 Haziran tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ duvar tipi klima 29.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 29.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
6: Migros, hepinize iyi gelecek.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
13: Reklamlar. Güvenli yolculuk.

0: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Hemen hemen tüm sürücülerin haftada bir ziyaret ettiği bir noktadan bahsetmek istiyorum. Yakıt istasyonu. İstasyonlarda gerçekleşen kazaları incelediğim zaman statik elektrik ciddi bir risk olarak ön plana çıkıyor. Statik elektrikten dolayı meydana gelen yangın sayısı düşüktür. Ancak tehlike sıfır değildir. Problem özellikle soğuk ve kuru havada ortaya çıkmaktadır. Statik elektrik sürtünme sonucu vücudunuzda birikir. Biriken elektrik yakıt pompasına aktarılırsa yangın çıkabilir. Ülkemizde sürücülerin büyük yüzdesi yakıt istasyonunda pompalara dokunmuyor. Ön saha çalışanları bu işlemleri yapıyor. Ancak sürücüler tehlikenin farkında olmalıdır. Aracınızdan inerken koltuğa sürtünmeniz statik elektriğin birikmesine sebep olur. Bu elektriği istasyon içinde hareket etmeden önce boşaltmanız gerekiyor. İşlem kolay. Yapmanız gereken çıplak elinizle aracın kapısı gibi metal parçasına dokunmanız. Dokunduğunuz metal parça yakıt deposundan ne kadar uzak olursa o kadar iyi olur. Özellikle dolum anında aracına tekrar binen sürücüler kapı zaten açık olduğu için kapıya dokunmadan aracın içinden bir şeyi alıp çıkabiliyor. Kişinin vücudu metale değmediği için üzerinde statik elektriği taşıyor. İncelediğim kazaların %90'ı böyle meydana geliyor. Üzerinizdeki statik elektriği akaryakıt istasyonunda her araçtan inişte boşaltmayı unutmayın. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 26 Haziran Cuma, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı Ferruh Bakır hazırladı. Teknik yapımda Engin Erkan, mikrofon başında ben Ceyhan Duran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmenizi temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmeleri İsviçre'de devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump müzakere sürecinin iyi gittiğini belirterek İran büyük tavizler veriyor dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı sonrası İsrail'de Washington'a yönelik eleştiriler sertleşti. 7-8 Temmuz günlerinde Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini vurguladı. Dünya Kupası'nda Türkiye D grubunda son maçına Amerika Birleşik Devletleri karşısında çıktı. A milliler karşılaşmayı 3-2 galip tamamladı. Haftanın kültür sanat etkinlikleri.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.
1: Evet efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz durumumuz her zaman olduğu gibi. Kongreye rağmen Kaan hamlesi manşeti Hürriyet'te. Trump'ın Hürriyet'in Washington temsilcisi Yunus Paksoy'un sorularına verdiği yanıt büyük ses getirdi. Trump ABD kongresine rağmen Türkiye'ye Kaan motorunun satışını onayladı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Parti üyesi Max, Türkiye'deki S-400'leri gerekçe gösterip Kaan motorunun satışını engellemişti. Ancak kongrenin inceleme sürecini bypass etme yetkisi de bulunan Trump, bu imkanı kullandı ve satışa onay verdiğini resmen bildirdi. Satış

Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Zeka yapay, tehlike gerçek manşeti Milliyet'te. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okul saldırılarını araştırma komisyonuna bilgi veren uzmanlar, yapay zeka sohbet botlarının çocuk ve gençlerin değer ve inanç sistemini değiştirdiğini belirtip yapay zeka ehliyeti önerisi getirdi. Türk Eğitim Derneği Düşünce Kurulu Direktörü Dr. Sabiha Sunar, şiddetin sadece dijital boyutunun olmadığını belirterek dünyada ve Türkiye'de yapay zekayı en çok kullanan grup 25 yaş altı. Çocuklar problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi, bilgiye ulaşmayı yapay zekaya devretti. Gençler şu an duygularını, değer ve inanç sistemlerini yapay zeka ile şekillendirmeye başladı dedi. Atina'da Trump şoku. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözlerinin yanı sıra Türkiye'nin F-35 ve Kaan programlarındaki ilerleme mesajları Yunanistan'ı sarstı. Hani Trump dostumuzdu, Yunanistan'ın hava gücü yerle bir oluyor ifadelerini kullanan Yunan basını Miçotakis hükümetini eleştiri yağmuruna tuttu. Kıbrıs'ta kararlılık vurgusu Savunma Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandığı iddiaları için adada çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde olabileceğine vurgu yaptı. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Orta Asya'ya İhlas Enerjisi manşeti. Türkiye'de İhlas'ın 7 milyar dolara aşan yatırım programının ilk halkasını oluşturan 3 milyar dolarlık Kazarman HES projesi Kırgızistan ve bölge için yeni dönemin kapılarını açacak. Yeni Şafak Gazetesi ile devam ediyoruz. FETÖ'cüler canlı yayında itiraf etti, soruları mahremler için çalmışlar. 1980'li yıllardan beri soru çalarak kamuya sızan FETÖ'nün firarileri hırsızlık sürecini büyük bir pişkinlikle anlattı. Kırmızı kategoride aranan Emre Uslu'yla bir dönem emniyet mahrem imamlığı yapan Ahmet Tosun, örgütün KPSS ve komiser yardımcılığı sınavlarında soruları çaldığını itiraf etti. Körfez'de İran zirvesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Körfez ülkeleri savaşın ardından Bahreyn'de ortak zirve yaptı. ABD mutabakat Körfez'in çıkarlarını da gözetti derken zirveye katılanlar Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret uygulanmaması yönünde ortak tavır koydu. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. İlkemiz inanç özgürlüğü manşeti Sabah'ta. 28 Şubat özlemiyle davranan baskıcı zihniyete izin vermeyeceğiz diyen Başkan Erdoğan, ilkemiz bellidir, inanç özgürlüğü dar bir zümre bu millete yaşam tarzı dikte edemez dedi. Trump, Kaan'ın motoruyla Türkiye'ye jest yapacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün gündem milli muharip uçağımız Kaan oldu. Wall Street Journal gazetesine göre Başkan Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya gelmeden önce takoz olan kongre kararını devre dışı bırakarak Türkiye'nin Kaan için talep ettiği motor satışını ilerletmeyi planlıyor. Akşam gazetesine geçtik. Şov peşinde koşmayın. Başkan Erdoğan, biz efendilik taslamaya değil, hizmetkar olmaya geldik dedi. Sosyal medya rüzgarına karşı teşkilatı uyardı. Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, şov peşinde koşan bir yaklaşım muhalefetin tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz mümkün değildir dedi. Ne pahasına olursa olsun gündem olma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Maalesef bir kısım arkadaşlarımız da bu ters akıntıya kapılıyor diye konuştu. Ankara liderleri bekliyor. Başkent 32 devlet başkanıyla 100'e yakın bakanın katılacağı NATO zirvesine hazır. İran ve Ukrayna savaşlarıyla ittifakın geleceğinin masaya yatırılacağı NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump dahil 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla NATO Genel Sekreteri Rutte katılacak. Başkentte yoğun güvenlik önlemleri alınırken toplantı güzergahındaki billboardlar milli gururlarımız TCG Anadolu, Tayfun ve Hürjet görselleriyle donatıldı. İletişim Başkanlığı kapalı kalacak yolların haritasını yayınladı. Efendim son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Kendi enerjisini üreten sanayiciye saat darbesi manşeti ekonomide. Sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uyum sağlamak ve enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla birçok sanayi tesisinin yatırım yaptığı lisanssız elektrik üretiminde 1 Mayıs 2026 itibariyle yeni bir dönem başladı. EPDK tarafından yapılan düzenlemeyle aylık mahsuplaşma yerine saatlik mahsuplaşma modeline geçildi. Hürmüz geçişine engel olmak mutabakat ihlali. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçememesinin İran'la imzalandığı

0: alanın mutabakat zaptının ihlali anlamına geleceğini belirtti. İran'la anlaşma imzalamaya istekli olduklarına dikkat çeken Rubio, ABD'nin bölgedeki ortakları için tehdit oluşturacak hiçbir eyleme izin vermeyeceğini dile getirdi. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara, aranın ardından yorumcu konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ford Tourneo Courier ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
4: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimize iyi
6: gelecek. Hoparlör deyince vatan. Vatan.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 12 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Anka Enstitüsü'nden Güray Değerli. Sayın Değerli, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmeleri İsviçre'de devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la müzakere sürecinin iyi gittiğini ifade etti. İran büyük tavizler veriyor şeklinde bir açıklamada bulundu. Tabii bu açıklamanın da Amerikan kamuoyu Kongre ya da Temsilciler Meclisi'nin nezdinde daha çok sanki bu açıklamayı yapmaya yönelik bir ihtiyaç hasıl olduğunu değerlendiren bazı yorumlar da var ki gazete başlıkları da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki basında bu konuyu bu şekilde ele alıyor. Çünkü bunu hep bahsetmiştik. Bir savaş yaşandı Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında. Mevcut durumda Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir sonuçta karşı karşıya kaldı? İran mevcut durumunu

0: nasıl tahkim etmeyi başardı? Bunlar üzerine zaten uzun uzun
1: Evet,
0: konuşmuştuk geçtiğimiz dönemlerde.
1: doğru.
0: Şimdi tabii bu süreci sabote edecek bir aktör var. O da İsrail.
1: Evet.
0: İsrail'den gelen açıklamalara bakıldığında bu durumdan hiç hoşnut değil, hiç hoşnut olmadığı gibi hükümet üyelerinden inanılmaz açıklamalar
1: Tabii,
0: geliyor. Amerika
1: doğru.
0: Birleşik Devletleri'ni tehdit eden, Başkan
1: Evet.
0: Trump'ı tehdit eden açıklamalar. Şimdi bunlar elbette şaşırtıcı da oluyor. Çünkü bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkilerinin zaten var
1: Evet.
0: olduğundan beri nasıl bir gelişim içerisinde olduğunu biliyoruz. İsrail'in en büyük destekçisi, belki de dünyadaki tek müttefiki ki bunu Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance de bu şekilde
1: Evet. Doğru.
0: değerlendirmişti. Şimdi hal böyleyken İsrail tarafından gelen açıklamalar, tehditvari açıklamalar, neredeyse bölgede Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelebiliriz şeklindeki açıklamalar hakikaten dikkat çekiciydi. Bunları da merak ederiz. Nasıl
1: Tabii.
0: değerlendirirsiniz,
1: Doğru.
0: yorumlarsınız?
1: Tabii.
0: Şimdi isterseniz bir ABD-İran görüşmeleriyle başlayalım. Şimdi İran ne kazandı, ABD ne kaybetti dedik ama mevcut durumda özellikle Körfez ülkeleri Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücrete bağlanmaması ve güvenliğinin bir şekilde sağlanması
1: O
0: konusunda Birleşik
1: zaten
0: Devletler'den teminat istiyor.
1: eski düzen devam
0: Evet,
1: ediyor.
0: ama
1: O bir şey.
0: İran sanki burada böyle bir
1: Tabii.
0: talepte bulunuyor.
1: Doğru.
0: Bu ne kadar karşılık bulur? Bunu da elbette merak ederiz.
1: Şimdi burada İran için aslında baktığımızda Amerika bir kendince bir maceraya atıldı ama bunun sonucunda bir hüsran yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımızda büyük bir hezimetle karşı karşıya kaldı ve Amerika şimdi Trump'ın söylemleriyle savaşın gerçekleri ve savaş sonrası ortaya çıkan tablo ve savaş sırasında da aslında ortaya çıkan tablo bambaşka. Yani rakamlar ve gerçekler bu propaganda söylemleriyle maalesef örtüşmüyor. Bunu Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımızda Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin hantal yapısı, Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin ikmalde, lojistikteki ortaya koymuş olduğu büyük sıkıntılar, yaşadığı sıkıntılar daha doğrusu. Keza Amerika'nın müttefikleri açısından baktığımızda Körfez ülkelerinde, bilhassa Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da Amerikan üslerine yapılan saldırılar ve Amerikan varlıklarına yapılan saldırılar. Keza işte radar üsleri, hava üsleri, efendim askeri özellikle kara birliklerin bulunduğu yerler, lojistik merkezleri, akaryakıt depoları, hatta ve hatta uçak gemisine dahi işte saldırılar oldu. Burada da çok başarılı düşen uçaklar var. Başarısız birçok operasyon var. Amerika Birleşik Devletleri'nin başarısız operasyonları var. Gerek kara gerek hava gerek müşterek operasyonlar nezdinde. Bütün bunlara baktığımızda alt alta koyduğumuzda Amerika için bunlar aslında büyük bir hezimet. Tabii burada bir hani biraz amiyane konuşacağım ama zevairi bir kurtarmak, itibarı kurtarmak adına ne yapalım? Onurlu bir zafer gibi bunu gösterelim. Peki öyle olsun. İşte Pakistan'la başlayan sürecin işte sürpriz bir şekilde Paris'te imzalanan bir işte apar topar imzalanan bir karambol bir karambolde yapılan İsrail'in baskısından adeta kaçarcasına bir şekilde şunu bir an önce bir imzalayalım da dijital olarak imza olsun falan böyle yapılmış ne olduğu belli olmayan bir anlaşma ama ne olduğu belli olmayan şu orada bütün liderleri bir Avrupalı liderleri bir araya getirmişken ben de burada bir şov yapayım kendimi de hiç olmazsa orada kurtarayım gibi bir Trump zihniyeti oluştu. Ama İran'a baktığımızda İran çok ağırbaşlı bir şekilde gerçek bir diplomasinin belki de diplomasi tarihine geçecek muazzam bir duruşla askeri tarih açısından baktığımızda askeri tarih açısından da harp tarihi açısından da baktığımızda ortaya koymuş oldukları direnç ortaya koymuş oldukları büyük güçlere karşı ortaya koymuş oldukları karşı saldırı biçimleri yine nükleer gücün nasıl kullanılacağına dair ve elindeki o kadar çok dar imkanlar, çok 40 yıldır neredeyse ağır ambargo altında olan bir ülke. Buna rağmen elindeki uzun menzilli füzelerle, roketlerle ne çok

0: büyük bir savaşı seyrini değiştiren, lehlerine dönüştüren bir güç merkezi haline geldi ve sembolik, bugün harp tarihi derken bunu boşuna söylemiyorum, harp tarihinde de birçok konsepti yerinden oynatan bir başarı ortaya koydu. Bir kere bunun altını çizmek lazım.
1: Tabii asimetrik kuvvetler arasındaki
0: Kesinlikle. Yani
1: mücadeleyi
0: şimdi
1: lehine
0: tabii
1: çevirebilmek.
0: sadece kendi topraklarıyla da
1: Tabii.
0: ilgili. Bakın Yemen var, Lübnan var ve ateşkesin koşulları neredeyse birinci koşul haline getirdiği Lübnan'a saldırılar da duracak dedi. Şimdi öte yandan Irak içerisinde Haçlı Şabi'deki gücü, Yemen'de ortaya koymuş olduğu gücü, keza kendi yapısı içerisinde ayrılıkçı Kürtler, Beluçiler, ki Türkleri bahsetmiyorum çünkü Türkler hiçbir zaman İran devletine baş kaldırıda bulunmadı, ama İran Kürtleri bu tür hamleleri varken bunları da çok güzel bertaraf etti. Burada tabii Türkiye'nin çok büyük rolü var. Türkiye'nin bir komşu olarak İran'a bu anlamda verdiği destek, açık ve örtülü, İran'ın bugünkü direncinde çok büyük payı vardır. Bu başarıda çok büyük payı vardır. Bunun altını çizmek lazım.
1: Ve tüm
0: Düşünün
1: bunlar
0: ki,
1: olurken
0: tabii ki düşünün ki 90 milyona yakın bir İran nüfusunun yarısı Türk, Güney Azerbaycan Türk'ü, ve hiçbir kalkışmaya veya kalkışma öncesi bir takım faaliyetler de oldu burada tabii, kalkışma için. Özellikle İsrail'in bu noktada bir takım çabaları, bunları bertaraf etme noktasında. Keza Kürtlerin kullanılmaması ve Kürt liderlerle yapılan örtülü bir takım görüşmelerle buradaki Kürt hareketini bastırmada veya onları pasifize etmede Türkiye'nin çok büyük rolleri oldu. Bunları görmek lazım. İyi bir komşuluk, iyi bir bölgesel dayanışma örneği sergiledi. Ben burada Türkiye'nin çabasını özellikle vurgulamak istiyorum. Bunlar görünmüyor, konuşulmuyor. Ama Türkiye bölgede ortaya koymuş olduğu büyük devlet olarak, büyük devlet olmanın gerektirdiği bu ağırlığını en derinden ve en etkili şekilde hissettirmiş bir ülkeyiz. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Bunları görmek lazım. Keza buradaki Suriye'deki Kürt hareketinin, Irak'taki Kürt hareketinin veya buradaki Kürt askeri gücünün İran'a sevk edilmemesi, İran'da Kürtleriyle birleştirilmemesi noktasında Türkiye masaya çok büyük bir şekilde ağırlığını ve yumruğunu koyarak bu savaşın bugünkü bu tabloyla sonuçlanmasına büyük katkı sağlamış önemli bir ülkeyiz. Bir kere bunu çok net biçimde görelim.
1: Ve bunu yaparken az önce de ifade etmek istediğim şuydu
0: Tabii.
1: aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nin de İran'ın da takdirlerini
0: Tabii.
1: alabiliyorsunuz.
0: Şimdi biz bunu Rusya-Ukrayna savaşında da yaşıyoruz. Düşünün ki bugün dünyada kıyametin koptuğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Savaşların merkezi, bütün savaşların, ve burada güvenli bir ülke, güvenli bir yarımadada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarından içeri bir kıvılcım dahi sıçratmadan güvenli bir şekilde burada durmanın, evet, bedel ödüyoruz. Çok ağır bedeller ödüyoruz. Nedir bu bedeller? Ekonomik
1: Tabii.
0: ambargolara maruz kalıyoruz. Ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Ama bugün Türkiye'de kimsenin daha burnu kanamadı. Kimse açlıktan ölmedi. Kimse, savaşın bir tek kıvılcımı buraya sıçramadı. Bunlar çok büyük başarılardır. Bir kere Türkiye Cumhuriyeti olarak, vatandaş olarak bugünkü bu durumumuzda gurur duymamız lazım. Burada tabii elbette ki Türkiye'nin dış politikasında, Türkiye'nin genel politikasında, Türkiye'nin siyasetine yön verenleri de Sayın Cumhurbaşkanı, bugünkü hükümet, Sayın Dışişleri Bakanı, Türkiye bütün siyasi yapısıyla, askeri yapısıyla, kültürel yapısıyla, görünen ve görünmeyen bütün güçlerini çok doğru bir şekilde kullanarak bugün bölgesel istikrarın bir temel anahtar ülkesi, temel direği olma vasfını bir kez daha ortaya koymuştum. Ben buradan özellikle Türkiye'ye getirdim lafı. Bunun sebebi de bu ateşkesin ve bugün ortaya konmuş olan bu savaş sonrası bu durumda Türkiye eğer olmasaydı, gerek Rusya için söylüyorum, Karadeniz için, Doğu Akdeniz'de de bu geçerli, Bunu Libya'yı da dahil etmek de gerekiyor. Karabağ'ı da dahil etmek gerekiyor. Bunların hiçbirini birbirinden bağımsız göremeyiz artık. Bakın Libya, Karabağ, Kıbrıs, bütün bunlar bu savaşları, Rusya, Karadeniz bu anlamda. Baktığımızda yine İran Savaşı. Bütün bunları, bütün burada Türkiye'nin olmadığı bir durum olsaydı, burası 3. Dünya Savaşı'nın gerçekten başladığı ve belki de dünyayı bir anlamda anafor gibi içine çekebilecek muazzam bir kaos yaratacaktı. O nedenle ki Türkiye'nin bu ağırlığı işte NATO zirvesinin burada yapılmasına yol açtı veya burada çok büyük geniş katılımla bir toplantı olacak inşallah 6-7 Temmuz tarihleri bizim için son derece kritik. Birçok yorumlar yapılıyor. İşte Türkiye parçalanacak, Türkiye'ye yeni böyle bir şey yok. Türkiye'nin parçalanması diye bir şey olamaz. Burası 100 yıllık bir neredeyse 100 yıllık bir cumhuriyetin biz burada Yılmaz Bekçileriyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle birilerinin senaryosuyla, birilerinin söylemiyle böyle bir şey olmaz. Bu tür şeylere de çok kulak asmamak lazım ama şu bir gerçek. Türkiye NATO nezdinde Türkiye'nin bölgesel ve hatta küresel istikrar oluşturmada rolü burada perçinlenecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni görevler verilebilir istikrar için. Bu da bizim gücümüzü, ağırlığımızı, etkimizi artıracak çok önemli sonuçlarla inşallah bunları da yakın zamanda göreceğiz.
1: Tabii birazdan ayrıntılı bir şekilde konuşacağız, özellikle NATO özelinde. Şimdi NATO müttefikleri açısından Türkiye'nin konumu zaman zaman
0: Tabii.
1: değerlendirilir. Hatta
0: Tamam.
1: eleştiriye tabi
0: Tabii
1: tutulur.
0: hatta çıkaralım
1: Bilhassa tabii yani
0: diyenler
1: bilhassa
0: var.
1: Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin
0: Evet.
1: tutumu dahi eleştirilir ama günün sonunda Rusya ile doğrudan bu
0: Tabii.
1: ilişkileri yürütebilmek, bu süreçleri yürütebilmek, eğer bir
0: Tabii.
1: barış ortamı tesis edilecekse bunun Türkiye'nin girişimleriyle olacağının Ruslar tarafından bir şekilde
0: Aynen. Daha
1: ifade
0: Putin yeni ifade
1: edilmesi,
0: etti biliyorsunuz.
1: evet, deklare edilmesi, bunlar hakikaten çok
0: Evet,
1: önemli.
0: aynen böyle.
1: Bunları da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız ama
0: Gurur duyalım. Kendi ülkemizle, devletimizle, vatandaş olarak milli duruşumuzla, devlet duruşumuzla gurur duymamız lazım. Böyle havanda su dövmekle, bir takım siyasi söylemlerle böyle hareket etmeden bu ülkenin duruşuyla, milli duruşumuzla gurur duymamız lazım. Bir kere bunun altını ben çizmek istiyorum.
1: peki, devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, kısa bir reklam arası.
2: Reklamlar.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.371.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Telefon istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası.
2: bir bankadan daha fazlası.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, Tahran'a gidiyoruz. Bu bölümde TRT İran temsilcisi Arun Aykaç konuğumuz. Arun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerindeki son durumu merak ediyoruz. Özellikle İran tarafından gelen açıklamalara bakalım. Tabii ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun da bir Körfez turu vardı. Körfez ülkeleriyle görüşmesi vardı. Hürmüz Boğazı'na ilişkin önemli temaslar gerçekleştirdi. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin İran'ın beklentileri nelerdi? Amerika Birleşik Devletleri şu an Körfez turunda bu konuya ilişkin neler yapıyor? Ayrıntıları merak ederiz.
2: Evet, yani işin doğrusu Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu müzakerelerde birkaç başlık sıkıntılı. Yani nükleer mesele, Hürmüz Boğazı, ondan sonra var olan fonların iade edilmesinden sonra kullanılacağı yerler hususunda. Ama özellikle bu Hürmüz Boğazı üzerinde biraz durmak istiyorum. Birleşmiş Milletler Denizcilik Ajansı verilerine göre 23-25 Haziran tarihleri arasında Hürmüz Boğazı'ndan 57 gemi geçti. Böylece 1100 denizci de tahliye edildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular kapsamında olduğunu ve hiçbir devletin boğazdan geçiş için ücret alamayacağını ifade etti. Bunu desteklemek amacıyla da şu anda Körfez ülkeleriyle görüşüyor. Görüşmesinin sebebi de şu, hatırlarsanız İran Meclis Başkanı Umman'a gitmişti. Umman Sultanı ve diğer yetkililerle görüştü. Oranın idaresi için bir organizasyonun teşkil edilmesi ve daha sonra bu organizasyon teşkil edildikten sonra da geçişlerden, yani direkt geçiş adı altında değil de işte verilen hizmetlerden dolayı para alma talebinin olduğunu, ama bunun sadece Umman ve kendisiyle sınırlı kalmayacağını, mecburen Körfez ülkeleriyle de görüşüp rızasının alınması gerektiğini söylemişti. Amerika karşı atağa geçti. İşte dediğiniz gibi Marco Rubio Körfez ülkelerine gitti, dedi ki eğer İran böyle bir teklifle size gelirse İran'ın bu teklifini kabul etmeyin. Daha sonra kendisi de açıkladı. İşte dedi, görüştüğümüz Körfez ülkeleri yetkilileri de İran'ın para almasını uygun bulmuyor şeklinde. Bu arada tabii Boğaz trafiğinin açılmasıyla petrol alışverişi, petrol gidişi de sıklaştı ve ABD'de petrol fiyatları varil başına 72,69 dolar savaş öncesi seviyeye geriledi. Bu da çok önemli yani ekonomik açıdan. Öte taraftan İran devrim muhafızları Hürmüz'de gemilerin yalnızca İran tarafından izin verilen güzergahlardan geçebileceğini açıkladı. Çünkü yeni bir yol önerisi yapıldı. Yani İran'ın etkisinin olamayacağı. İran bunu kabule yanaşmıyor. Diyor ki işte bizimle mutlak manada koordinasyon sağlanmalı. Güzergahları biz belirlemeliyiz. Belirlenen, bizden habersiz belirlenen güzergahlar gemilerin geçişi için tehlikelidir. İzinsiz geçtikleri takdirde de gereği yapılacaktır diye gemilere tehditte de bulundu işin doğrusu. Yani bu mesele normal şartlarda, savaşta halledilemedi. Müzakere mütabakatında aslında bu meselenin halledilebileceği ve İran'ın lehine evrileceği gibi gözüküyordu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, anlaşılan o ki, savaş sahasında sürdürdüğü mücadeleyi bu sefer bu

0: müzakere süreci içerisindeki alana da tabiri caizse diplomatik bir savaş olarak yerleştirip gerekli görüşmelerde bulunuyor. Bakalım süreç içerisinde İran mı bu noktada galip gelecek, Amerika Birleşik Devletleri mi? Onu hep birlikte göreceğiz. Ama müzakereler devam ediyor. Karşılıklı bazen sert açıklamalar da sedrediliyor. Ama bütün bunlara rağmen şu anda ağır aksak da olsa bu işler yürüyor. Bakalım bu yürüyüş nereye geçecek? İsrail'in süreç içerisindeki tepkileri nelere yol açacak? Bunu hep beraber göreceğiz.
1: Peki. Harun Erkaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların ve değerlendirmelerin için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolay gelsin. Efendim, DRT İran temsilcisi Harun Erkaç bizimle birlikteydi. Devam ediyoruz konuğumuz Sayın Güray Değerli ile birlikte. Şimdi son olarak Harun Erkaç da onu ifade etti. Aslında varılan mutabakat ve yürütülen bu sürecin önündeki en büyük engelin İsrail olduğu gerçeği. Evet. Şimdi özellikle dün ve önceki gün İsrail kabinesinden gelen yapılan açıklamalar çok dikkat çekiciydi. Girişte dinleyicilerimizle de paylaştık. Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Başkan Trump'ı tehdit eden hakikaten ağır ifadelerdi. Doğru. Şimdi tabii düşünüyor insan, yani İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bölgede karşı karşıya gelebiliriz. Gerekirse zor kullanabiliriz, güç kullanabiliriz gibi ifadeleri hakikaten şaşkınlıkla karşılıyoruz. Zira zaten bütün askeri kapasitenin sağlayıcısı, bir numaralı sağlayıcısı Amerika Birleşik Devletleri. Hal böyle olunca tabii biraz durum garipseniyor ama bu beklenir mi, böyle bir çılgınlık?
2: Yapar. İsrail bunu mutlak surette zaten yapıyor da, bunu görüyoruz. Bu barış ortamını veya geçici veya ateşkes ortamını sabote etmek için var gücüyle bu saldırılarına devam edecek. Ve hiçbir şekilde ne Şam'ın güneyine kadar işgal ettiği bölgelerden, ne Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden hiçbir şekilde geri adım atmayacağını, Gazze'den geri adım atmayacağını ve saldırılarını artırarak devam ettireceğini ifade eden bir yönetim var. Şimdi Netanyahu dediğimiz ve Netanyahu ve kabinesi, ki buna işte Zibi dediğimiz, işte o açıkçası sapıkça zihniyetlere sahip olan o kabinenin üyelerinin kimlerden oluştuğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İşkenceyi, insan haklarını zaten hiçbir şekilde zaten ağızlarına almayan, hiçbir şekilde öyle bir forma, nosyonu, böyle bir değeri olmayan bir yapı ve sapıkça bir yapı. Bunların gerek sadece kendi vatandaşlarına dahi, kendi muhaliflerine karşı dahi son derece acımasız olan bir yönetim var. Ama Trump burada şunu oynadı. Trump bir meczup yönetimle karşı karşıya kaldık gibi ve Netanyahu ve Netanyahu yönetimini de hani zaman zaman aradım, beni aradı, ona küfür ettim filan, bunu da özellikle yayıp bir meczup durumuna düşürüp, affedersiniz çok bunu amiyane tabirle söyleyeceğim, hani ayağa düşürme noktasında Trump başka bir siyaset uyguluyor. Tabii Trump'ın üzerinde şöyle bir baskı da var. Amerikan tarihinde hiçbir zaman bu kadar İsrail hizmetinde olan, bunu parantez içinde söylüyorum, bu kadar İsrail'e tabi siyaset güden hiçbir Amerikan yönetimi olmadı. Tabi bu bilhassa WASP'ları, yani White Anglo-Saxon Protestanları, Amerika'nın gerçek sahiplerini ve Amerika'daki yönetici eliti ve Amerika'nın gerçek sahiplerini son derece rahatsız eden bir durum. Biz kendi çıkarlarımızı bir tarafa bıraktık. İsrail'in çıkarlarıyla onlara hizmet edecek şekilde İran'a saldırdık. Onlara hizmet edecek şekilde soykırıma seyirci kaldık. Onlara hizmet edecek şekilde Orta Doğu'nun parçalanmasında tamamen İsrail odaklı bir siyaset güttük ve bugün Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki saygınlığını, itibarını, askeri gücünü ve hegemonyasında çok ciddi ölçüde kaybetmiş. Burada değerlerini kaybetmiş bir ülke durumuna geldi. Kaldı ki Amerikan yönetiminin bugünkü hakim olan zihniyeti de maalesef böyle. Yani bir savunma bakanı düşünün. İşte savunma bakanı işte body show'lar yapıyor. Üzerindeki

0: Haçlı dövmelerle
1: Nazi
0: efendim
1: simgeleri.
0: işte Irak'ta kaç asker öldürdüğüne dair veya bunları ima
1: Evet.
0: eden, Afganistan'da neler yaptığını ima eden bir şovmen veya bir başka bir zihniyet. Yani baktığınız zaman bir bakandan daha çok belki işte Amerikan işte bu güreşlerine çıkacak olan filan böyle bir tip gibi değişik bir adam. Şimdi bunun diplomatlıkla devlet adamlığıyla alakası olmayan bir tablodan bahsediyorum. Evans dediğiniz kişi kendisini kipayla dolaşan, kendisini Yahudi olarak ifade eden, yani evangelizmden tutun da işte bütün Siyonizme kadar her şeyi benimsemiş. Bütün siyasetini, bütün söylemlerini buna göre geliştirmiş. Damat Kushner'e baktığımızda zaten bir Yahudi ve bütün bu dizaynın içerisinde yer alıyor. Amerikan devleti bu zihniyetin bir aparatı mı olacak? Evet, aparat haline getirdiler maalesef. Trump zaten dünyada eşi benzeri görülmemiş, Amerikan tarihinde de ve dünyada da eşi benzeri görülmemiş bir başka bir figür. Yani bütün bunlara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri biraz işte itibarını kurtarmak adına Netanyahu'yu da bir meczup durumuna düşürerek veya düşürmeye çalışarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bu asla ve asla bu İsrail veya Netanyahu yönetimini durduracak veya en ufak bir şekilde etkileyecek bir
1: Çünkü
0: sonuç
1: bu
0: ortaya koymaz.
1: Netanyahu'nun şahsıyla sınırlı bir mesele
0: Mümkün
1: değil.
0: değil tabii ya, ama böyle bir sonuç ortaya çıkmayacak. İsrail'liğini yapacak ve yayılmacılığına, mevcut işgal ettiği bölgelerdeki soykırımcılığına bunlara devam edecek. Nükleer silah dahi kullanma çılgınlığına başvurabilir. Bakın bunun altını çiziyorum. Şimdi bütün burada eş zamanlı olarak baktığımızda işte Ukrayna'daki durum çok enteresan. Bütün bunları biraz önce ifade ettim. Hiçbir gelişmeyi Karadeniz, Doğu Akdeniz ve İran üzerinde ve Orta Doğu üzerinde, Körfez üzerindeki olayları, savaşları hiçbirisinden biz bağımsız düşünemeyiz. Şimdi buradan baktığımızda Ukrayna'nın burada yeni bir saldırı, 40 günlük yeni bir saldırı başlatacağını ilan etmesi, Rusya'nın buna mutlaka bir hani Oreşnik füzelerinin dışında bir küçük çaplı bir nükleer başlıkla bir saldırı daha yapabilir. Rusya bu. Rusya da çok farklı. Yani yeni bir kaos ortamı yaratmak için İsrail'in birçok koldan da yürüdüğünü söylemek
1: Peki.
0: mümkün. Zelenski'nin de bir İsrail ve hizmet eden bir yapısı olduğunda arka planda bunu özellikle hatırlatmak istiyorum.
1: Peki, devam edeceğiz. Efendim kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Seviyorsa sevimli çok.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacıt'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Tablet istersin, vatanda bulursun. 23-30 Haziran tarihleri arasında Huawei tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödemeli

0: faizliyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
2: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde akademisyen Doktor Abdullah Erboğa konuğumuz. Sayın Erboğa, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydınlar Ceyhan Bey, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederiz. Şimdi yorumcu konuğumuz Sayın Güray Değerli ile de aslında bir giriş yapmıştık. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, İsrail'in bu mutabakattan rahatsızlığı ve akabinde İsrail'in Washington'a yönelik eleştirilerinin sertleşmesi, hatta giderek tehdide doğru evrilmesi, bu eleştirilerin hakikaten dikkat çekici gelişmelerdi. Şimdi biz uzun süredir bu konuyu tartışıyoruz. Evet, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i hemen her zaman desteklemiştir, her zaman arkasında olmuştur. Hatta eleştiriyor gibi göründüğünde de belki İsrail'le farklı bir söylem içerisindeydi ikili ilişkilerde. Belki bugün yine öyledir, bunu da bilemiyoruz tabii. Böyle bir tartışma, gerilim ortamı var gibi lanse ediliyor. Böyle bir anlayış içerisinde görünüyor ama durum bunun tam tersi bir istikamette de olabilir. Bunları tabii önümüzdeki günlerde gelişecek olaylar ışığında belki daha net bir şekilde anlayacağız, anlamlandıracağız Sayın Erboğa. Ama siz bugün içinde bulunduğumuz durumda, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki ilişkiyi, ABD özellikle çıkarları, eğer İsrail çıkarlarıyla çatışırsa ne olur?
3: Evet, öncelikle konuğumuza da, sen konuğumuza da çok selamlar söylüyorum. Aslında ABD-İsrail ilişkileri bugüne itibariyle evet ayyuka çıkmış bir problem, çok bariz bir şekilde gözüküyor. Ama bu problemin nedenini kişiler arasında, yani lider arası bir problemden ziyade daha yapısal bir bağlam içerisinde ele almak gerekiyor. Bunun da temel sebebi Amerikan Grand Stratejisinde gerçekleşen değişimle alakalı. Aslında son 10 yıldır, ya daha doğrusu 2010'dan itibaren, Amerika Birleşik Devletleri'nin Obama yönetiminden itibaren izolasyonist dış politikaya yönelmesinin bu politikadaki ana unsurlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü izolasyonist dış politikayla Amerika Birleşik Devletleri aslında temel odağını bölgesel ve küresel anlamdaki güç geçişkenliğini engellemek ve küresel hegemonyasını sürdürebilmek için olası rakiplerini pasifize etmeye odaklanmış durumda. Bundaki temel rakibi de Çin olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bunu yaparken, bu her ne kadar bütün Obama, Biden, Trump dönemlerinin ana siyasi hedefi olsa da, bu hedefi gerçekleştirecek yöntem ve araçlar konusunda çok büyük problemler meydana geliyor ve tercihler farklı farklı ortaya çıkıyor. Özellikle Trump döneminde bu tercih edilen yöntem ve araçlar İsrail lehine olarak Orta Doğu'da bir alan açılmasını beraberinde getirdi. Özellikle birinci döneminde biliyorsunuz İbrahim Anlaşmaları gibi durumlarda ve Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi gibi durumlarda İsrail'in önünü açan gelişmelerden bir tanesiydi. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu kadar İsrail'e alan açmasının bedelini aşırı bir Orta Doğu'da İsrail yayılmacılığı ve İsrail saldırganlığıyla karşı karşıya kalarak buldu. Dolayısıyla aslında uzun yıllar boyunca evet çok özel, çok stratejik bir ilişkiden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında.

0: aslında iki devlet arasında, iki ulus devlet arasının çok arasında olan bir muhtevadan çok öteye geçen bir anlama sahip aslında bu ikili ilişkiler. Ama iki devletin, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarları söz konusu olduğunda İsrail'e yönelik blokajların geldiğini de unutmamamız gerekiyor. Bunun düzeyi tartışılabilir. Belirli dönemlerde az olabilir, belirli dönemlerde yüksek olabilir. Ama bu tartışmanın Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç olmadığını söylemek yanlış olur. Nitekim hem Kennedy döneminde hem işte şey döneminde, Obama döneminde, özellikle İran-İsrail Anlaşması döneminde hem de şu anda benzeri bir süreçle karşı karşıyayız. Bunların üçünün de hem üç saydığım üç başkan döneminde de aslında asıl meseleler hep nükleer olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin Kennedy döneminde İsrail'in nükleere ulaşması konusundaki faaliyetleri Amerika'da rahatsızlık uyandırmıştı. Obama döneminde İran nükleer müzakereleri üzerinden gene İsrail-Amerikan hattı gerilmişti. Şu anda da benzeri bir İran meselesi yüzünden yine bir gerilim var. Buradaki temel problem Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu angajmanını izolasyonist dış politikanın bağlamında azaltmaya çalışırken İsrail'in sürekli olarak Amerika'yı Orta Doğu'ya çekmeye çalışan ve onu entrapment dediğimiz sürüklemeye çalışan bir baskıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da kalmasını sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu gerilim aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini izole etmesiyle İsrail'in saldırganlığı arasında giden gelen bir aslında satranç oyunu. Evet, kamuoyunun önünde biz Trump'la Netanyahu arasında çok mükemmel ilişkilere şahit oluyoruz. Ama muhtemelen arka planda ve zaman zaman da kamuoyuna yansıyan şekilde de bu gerilim karşı karşıya çıkıyor. Çünkü Orta Doğu'ya dair iki ülkenin aslında stratejik tercihleri birbirinden çok farklı. Trump yönetimi bütün yükü Orta Doğu ülkelerinin üzerine bırakıp kendisini izole etmeye çalışıyor. Ama İsrail saldırganlığı devam ettiği müddetçe İran gibi, işte Lübnan gibi, Irak gibi, Suriye gibi, Yemen gibi noktalara saldırgan ve yayılmacı bir politika izlemeye devam ettiği müddetçe hem Amerikan iç kamuoyundaki hem Amerikan bürokrasisi içerisindeki İsrail lobisinden dolayı da Orta Doğu içerisine sürüklenmek durumunda kalıyor. Elbette ki burada sapmalar da var. Onu da belirtmemiz gerekiyor. Bu sadece başlı başına İsrail'in sürüklemesiyle olan bir tercih değil. Elbette ki Trump yönetimi de burada kendi irasyonuyla sonuçta Orta Doğu'ya gelip İran'a saldırmış oldu. Dolayısıyla burada da zaman zaman tıpkı Vietnam'da olduğu gibi kendi izolasyonist siyasi hedeflerinden sapmaların olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Zaten bunu çok çabuk fark ettiği için de bir an evvel İran meselesinden kurtulmaya ve sıyrılmaya çalıştı Trump yönetimi. Bakın Irak gibi bir süreç yaşamadık biz Amerikan şeyde 2003'teki veya 91'deki gibi bir süreç yoktu bu son İran savaşında. Dolayısıyla Amerikan yönetimi hemen bu meseleden bir şekilde sığınmaya çalıştı ki nitekim müzakereler ve geçtiğimiz haftalarda uzlaşıya varılan anlaşma çerçevesinde de bunu görmeye devam ediyoruz.
1: Sayın Erbaa, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Efendim akademisyen Doktor Abdullah Erbaa bizimle birlikteydi. Devam ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Anka Enstitüsü'nden Güray Değerli ile birlikteyiz. Sayın Değerli, şimdi 7-8 Temmuz günlerinde Ankara'da yapılacak NATO zirvesine bir göz atalım. Şimdi mevcut bir NATO fotoğrafı çekmeye çalışalım. Geldiğimiz noktada özellikle Avrupa'nın savunulması meselesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin artık eskisi kadar istekli olmadığını,
2: Evet.
1: Avrupa'nın kıtasının Avrupalı ülkelerce savunulması gerektiği ve külfet paylaşımında daha adil bir hesabın olması gerektiğinde ve
2: Doğru.
1: yine savunma harcamalarının arttırılması gerektiği konusu zaten Amerika Birleşik Devletleri tarafından uzunca bir süredir dile getiriliyor. Tabii özellikle Birleşik Devletleri'nin bu tutumu ve açıklamaları Avrupalı müttefikler nazarında ciddi bir güvensizlik durumu, bir belirsizlik ve bir kaygı
2: Kaygı
1: yarattı.
2: asıl mesele o, evet.
1: Kesinlikle ve hatta yani
2: Bir
1: şimdi
2: boşluk oluştu
1: tabii
2: çünkü.
1: Ukrayna Savaşı ile birlikte Rusya'nın tavrı ve tarzı ile birlikte de aslında bir panik havası da var Avrupalı
2: Var
1: ülkelerde.
2: tabii.
1: Şimdi böyle bir halde bir zirve toplanacak Ankara'da. Şimdi girişte de konuşmuştuk NATO içerisindeki Türkiye'yi tartışan bazı müttefikler vardı. Bazı yükümlülüklerin yerine getirilmediği anlar olmuştu. Bunlara yıllar içerisinde tanıklık da etmiştik Türkiye olarak. İşte çok

0: geçmişe gidecek olursak Kıbrıs meselesinden başlayıp terörle mücadele meselelerine
1: Kesin.
0: kadar geldiğimiz noktada işte sınırımızda yaşanan Irak'ta ya da Suriye'de o taraftan bir şekilde terör mensupları tarafından yapılan saldırılarda NATO'nun herhangi bir aksiyon almayışı gibi
1: Keza darbedeki
0: süreçler
1: veya darbelerdeki NATO'nun veya
0: kesinlikle.
1: Türkiye'deki Türkiye aleyhine yürütülen bir takım örtülü faaliyetlerde NATO ve NATO uzantılarının burada tabii daha fazla açık söylemek de çok doğru olmayabilir. Ve son 15 Temmuz darbe girişiminde de ne kadar büyük rol oynadığını hepimiz biliyoruz.
0: Sadece yani NATO içerisindeki üyeler Türkiye'yi
1: Tabii.
0: sorgulamadı. Türkiye de zaten bu sorgulamayı uzun yıllardır
1: Evet,
0: yapıyordu.
1: yapıyor.
0: Böyle bir tabloda böyle bir noktaya geldik. Şimdi nasıl bir vaziyet bekliyoruz? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri özellikle son zamanlarda Türkiye'ye ilişkin hem yaptığı açıklamalar işte gördük en son jet motorlarının Türkiye'ye verilebileceği konusunda ya da F-35 programına yeniden dahil olabileceği konusundaki açıklamalar henüz netlik yok elbette ama bu NATO zirvesinde Türkiye'ye dair ne gibi önemli adımlar atılır, mesajlar verilir? Bunları da merak ediyoruz sanırım.
1: Şimdi bunu tabii çok farklı açılardan, farklı parametrelerden bir kere değerlendirmek durumundayız. Şimdi birincisi NATO nasıl bir yeni bir NATO, bu NATO veya bundan sonraki süreç NATO açısından nasıl gelişecek? Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu ne yapmak istiyor? Türkiye burada ne yapacak? Türkiye'ye verilecek yeni görevler neler? Ve bunun Türkiye'deki savunma sanayine dönük, Türk siyasetine dönük yansımalarını bunları tek tek burada açıklayacağız. Şimdi dolayısıyla bu farklı açılar, farklı parametreler doğrultusunda ilk önce şunu söylemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri odağını bir kere Pasifik'e çekmek istiyor. Odak noktası Amerika'nın Pasifik. Dolayısıyla Orta Doğu, Orta Doğu'yu Karadeniz'i de içine katarak söylüyorum. Doğu Akdeniz'i de içine katarak söylüyorum. Orta Doğu'nun güvenli ve istikrarlı bir bölge olması açısından da Amerika ve NATO'da da Türkiye'nin pozisyonunu en üst seviyeye çıkararak burada Türkiye'ye yeni misyonlar yüklenebilir. Türkiye bunu reddeder mi? Hayır. Türkiye'nin çıkarlarıyla doğrudan örtüşen bir durum. Türkiye zaten bugünkü mevcut durumuyla, bugünkü hinterlandıyla, bugünkü ilgi ve etki alanıyla, bugün sadece 250-300 milyonluk Türk nüfusuna değil, aynı zamanda Afrika'da, aynı zamanda Orta Doğu'da bugün neredeyse 350-400 milyona hitap eden, 400 milyonun umudu olan, 400 milyonu adeta sembol olarak gördüğü, bu nüfus sembol olarak gördüğü önemli bir ülke. Bugün etkimiz, gücümüz
0: Hatta Kafkasya'da,
1: Realite olarak
0: Türkistan'da,
1: bu bir
0: Latin
1: realite. Bu
0: Amerika'da.
1: bir realite.
0: Ama
1: Biz imparatorluklar bakiyesi değiliz. Biz imparatorlukların senteziyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir kültürden gelir. Buna 3000 yıllık ordu tarihimizden, silahlı kuvvetler tarihimizden, devlet geleneğimizden, devlet kurma geleneğimizden, hatta devletler kurma geleneğimizden biz bu böyle bir mirasın torunlarıyız ve bu genetik kodlarımızda yönetmek, bunu sadece Anadolu toprakları için söylemiyorum. Üç kıtada at koşturmuş, üç kıtayı yönetmiş, üç kıtada imparatorluklarını, çeşitli imparatorluklar kurmuş. Buna Babür İmparatorluğu'ndan tutun, ta Doğu Avrupa'ya kadar, Doğu Avrupa'nın içlerine kadar, Hun İmparatorluğu'na kadar birçok 16 Türk Devleti'nden bahsediyoruz. Bir de onun dışında yeni kurulan veya işte 90 sonrası kurulan Türk Cumhuriyetlerinden bahsediyoruz. Afrika'daki gücümüzden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir ülkeyiz. Bunun altını çizmek lazım. Burada da Amerika Birleşik Devletleri odağını Çin'e ve Uzak Asya'ya, Pasifik'e bütün dikkatini, bütün yoğunluğunu oraya vereceği için burada kendisine en güçlü dayanak olarak gördüğü, müttefik olarak da Türkiye'yi ön plana çıkarmak istiyor. Bakın, kış tatbikatında NATO'da, Norveç'te, Kuzey Denizi'nde, Baltık'ta, İsveç'te, yani o en soğuk dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada ortaya koymuş olduğu NATO görevi çerçevesinde

0: tatbikattaki başarısı bugün Avrupa'yı çok ciddi bir şekilde sarstı. Bunu sarsma iki yönlü değerlendirelim. Türkiye ne oldu? Biz bu Türkiye'nin karşısında nasıl durabiliriz? Veya Türkiye'yi nasıl değerlendirebiliriz? Türkiye'yi nasıl biz Avrupa'nın güvenliğinde değerlendirebiliriz? Çünkü en büyük korkuları elbette ki Rusya. Peki Rusya'yı nasıl bu hale geldi? Rusya'yı kim kışkırttı? Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve İngiltere. Niye kışkırttı? Daha doğrusu önce Ukrayna'yı kışkırttı. Ukrayna'nın NATO'ya alınması meselesi olunca Rusya zaten genişleme arzusu vardı. Rusya'yı kışkırttı ve bu arada da Avrupa'ya Rusya'yı da bir korku unsuru olarak kullandırdım. Rusya'dan kaynaklı enerji bağımlılığını ortadan kaldırdı. Rusya'nın da Avrupa işlerine kadar Polonya'ya, Macaristan'a kadar genişleyebileceğine dair de büyük bir tehdit unsuru olduğunu ortaya koymuş oldu. Şimdi geriye ne kaldı burada? Geriye istikrarlı olarak savunma kimliği oluşmamış Avrupa'nın güvenliğinde, bölgesel güvenlikte, Orta Doğu'nun güvenliğinde tek NATO'nun ikinci büyük ordusu olan, ikinci büyük gücü olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti kaldı. Ama mesele şu, NATO ülkeleri için Müslüman bir Türkiye veya İsrail'in hizmetine girmeye çalışan bir NATO, Türkiye'yi atmaya çalışan bir zihniyet var. Ama bunun olmayacağı çok net. Türkiye'nin gücü NATO nezdinde, uluslararası siyasette, bölgesel hatta küresel dengelerde Türkiye'nin gücü vazgeçilmezdir. Türkiye
1: Peki.
0: Cumhuriyeti Devleti ve bir milleti olarak da bununla da gurur duymalıyız.
1: Peki. Sayın değerli, çok teşekkür ediyoruz efendim yorumlarınız için. Değerli dinleyiciler, bugün yorumcu konuğumuz Anka Enstitüsü'nden Güray Değerli'ydi. İlk bölümde dış politik gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık. Şimdi 9 haberleri. Saat 9.
2: Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı, dedi. Erdoğan, millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere, beyhude yere bekler ifadesini kullandı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yla CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcanar rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik, dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz, açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1387. yıl dönümünde Kerbela Matem merasimine katıldı. Bölgemizdeki emperyalist oyunlara karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yılmaz, bugünün Kerbelası Gazze, Yezid'i de Netanyahu hükümeti ve destekçileri, dedi. Hayat 112 acil mobil uygulaması ilk bir ayda 600 binden fazla indirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamadan bildirilen 7.157 acil vakaya çok daha hızlı müdahale edildiğini bildirdi. Uygulamaya makas atma bölümü de eklendi. Böylece adres ve görsel ekleyerek ihlaller kolayca bildirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. Okullardaki güvenlik kameralarının kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilerek emniyet birimleri tarafından takip edileceğini belirtti. Bakan Tekin, yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara da sınav sistemi değişmeyecek, yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak yanıtını verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Bakan Gürlek'in kazandığı 150 bin liralık tazminatın Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Fas'ın Tanca

hala enkaz altında. Spor. A milli futbol takım 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Rakibini 3-2 mağlup eden Ay Yıldızlar grubu 3 puanla tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Kupası heyecanı yaşatan A millilere teşekkür etti. Osman Aşkın Bak, gurur dolu yepyeni hikayeler yazacağımıza yürekten inanıyorum dedi. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya. Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya Vatan'da. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
9: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
10: Evet, saatler 9'u 12 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle yeniden birlikteyiz efendim. Bu bölümde spor yazarı Özgür Şahiner konuğumuz. Özgür Şahiner, günaydın, hoş geldiniz.
11: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
10: Çok teşekkür ederiz. Dünya Kupası'nda Türkiye D grubunda son maçına Amerika Birleşik Devletleri karşısında çıktı ve milliler karşılaşmayı 3-2 galip tamamlayarak tabii Dünya Kupası'na veda etti Özgür Şahiner. Tabii diğer maçları da konuşmuştuk. Her maçın ardından sizinle çok eleştirdiğimiz husus vardı. Ama maalesef elendik. Ama en azından galip gelerek elendik artık bu noktada.
11: Evet.
10: Artık bu hususu da belki bir nasıl söyleyelim, pozitif anlamda yorumlayacağımız tabii bir maçı da geride bıraktık ama turnuva işte öyle gerçekleşmedi. Şimdi nasıl buldunuz öncelikle karşılaşmayı? Önceki karşılaşmalara göre ne farklıydı? Bunları merak ederiz.
11: Öncelikle kadromuz çok farklıydı. Çünkü bir önceki maçtan, Paraguay maçından 7 farklı isimle sahaya çıktık. Amerika Birleşik Devletleri tabii garantilemiş olmanın getirdiği şeyle, avantajla onlar da çok fazla sayıda oyuncusunu değiştirmişlerdi. Bir sonraki turu düşünerekten, sakatlık riskini göze alaraktan, cezalı durum oyuncu düşünmesi açısından onların hepsini değerlendirerek onlar da farklı bir kadro ile sahaya çıkmışlardı. Bizim açımızdan evet, hayal kırıklığıyla başlayan, hayal kırıklığıyla devam eden ama en azından galip gelerek, gol atarak ve 3 puan alarak bir Dünya Kupası serüvenini kapatmış bulunmaktayız. Pozitif tarafından bakacağımız tek yön maçı kazanmış olmamız, 3 puan almış olmamız ve goller atmış olmamız. Ama negatif tarafından daha çok bakmamız gereken yönler var. Birincisi, 24 yıl sonra katıldığımız bir organizasyonda en azından gruptan çıkmayı, sonra ilk turuna kalmayı, sonrasında yolumuza devam etmeyi hedeflerken bir anda ilk 2 maç sonrasında 2 yenilgi ve bir anda kupadan elenmek ama sonrasında kazanmış bir galibiyet. O açıdan bakıldığında buruk bir mutluluk oldu son maçtaki galibiyet ama ilk 2 maçtaki puan kayıpları, oyun anlayışımızın yetersiz olması, bu grubun en zayıf 2 takımına karşı kaybetmiş olmaktan sonra grubun favorisini, ev sahibi ülkeyi 70 bin aşkın seyircinin önünde 3-2 galip gelerek yenmiş olmak, bunlar tabii ki önemli şeyler ama sonuçta böyle bir turnuvaya gidiyorsanız hedefiniz

0: varsa o hedefi gerçekleştirmeniz gerekir. Ne yazık ki biz o hedefin çok uzağında kaldık erkenden. Sonrasındaki galibiyet bir teselli gibi oldu. İşte eleştirildiğimiz yönler, bizim gibi birçok son maça çıkarken puan alamayan, gol atamayan takımlar vardı. Onların önüne geçmiş olduk ama bunların hiçbirisi bize bundan sonraki turda devam etme şansı ne yazık ki tanımıyor. Bizim için Dünya Kupası serüveni hiç beklemediğimiz şekilde sona erdi. Artık bundan sonraki süreci ne yazık ki televizyon başında, ekranlarda diğer takımların maçlarını alacağı sonuçları, şampiyonun kim olacağını izleyerek geçireceğiz. O açıdan bir hayal kırıklığıydı. Öyle değerlendirmek gerekiyor. Montella'nın bu maçtaki tercihleri bence hem son iki maçta kaybedilen puanların sonrasında yapılan yoğun eleştiriler nedeniyle bugüne kadar hiç görmediğimiz bir derin kadro yapılanması gibi oldu. Sanki böyle kadro çok fazla bir değişiklikle ilk kez karşılaştık Montella döneminde. O ilk maça göre tepki de olabilir, oyunculara tepki de olabilir. Gelen yoğun eleştirileri değerlendirip ona göre bir kadro da çıkarmış olabilir. Ya da oraya götürdüğü oyuncuları bundan sonraki süreçte neler yapılacağı konusunda görmek için bir fırsat da vermiş olabilir. Ama sonuçta oyuncular bana göre milli heyecanı, milli ruhu sahada çok daha iyi yansıttılar. Çünkü mücadele gücümüz daha yüksekti, tempomuz daha yüksekti. Kaybettiğimiz iki maçtaki o çok paslı, oyunun kontrolünü bize tutan ama bir türlü sonuca gidemeyen oyunun çok uzağındaydık. Zaman zaman kalemize tehlikeler de yaşadık ama sonuçta çok daha iyi mücadele ettik, çok daha dirençliydik. Korakor mücadelede Amerikalara karşı zaman zaman üstünlüğümüz vardı. Onların oyun anlayışına karşılık verdik. Biraz da onların da tempolu oynaması, onların da korakor oyuna yatkınlığı maçın daha keyifli, daha seyir zevki yüksek olmasına yol açtı. Ve sonuçta kazanan biz olduk. Bunun tabii ki mutluluğunu, gururunu Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahibini, ikinci tura çıkmış olmanın garantisi olan bir ekibi yenmiş olmanın mutluluğunu elbette yaşayacağız ama şimdi hepimiz tabii bazı sözleri yeniden gündeme getirmek gerekiyor. İşte kaçan fırsat büyük olur, vur başını taşlara gibi bu sözleri bundan sonraki süreçte kullanacağız ama iş işten geçtikten sonra bunları dile getirmek de bir şey getirmiyor. Keşke ilk maçı Amerika Birleşik Devletleri ile oynasaydık, kazansaydık, sonraki süreci daha iyi değerlendirebilseydik. Çünkü ilk iki maçta görece olarak zayıf rakiplere karşı oynayınca biz bir türlü kendimizi sanki turnuvaya verememiş gibi olduk. Evet. İlk maçı kaybedince zaten sonrasındaki süreç biraz daha bizim maçımızdan sıkıntılı
1: şimdi
0: geçti.
1: Özgür Şahiner, şimdi şöyle bir durum var. Şimdi o özellikle Avustralya ve Paraguay maçlarında istatistik veriler Türkiye lehine ağır bir üstünlük vermişti rakipler üzerinde. Ama evet, şimdi tabloya baktığımızda, maçın sonucuna baktığımızda işte bu istatistik verilerin hiçbir öneminin olmadığını gördük. İşte toplu oynama oranı ciddi oranda Türkiye lehineydi. İşte kaleyi bulan şutlar, gol girişimleri, sayısız fırsatlar, açık ara Türkiye lehine olmasına rağmen istediğimiz sonuçları alamamıştık. Ama bugün baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle topla oynama, işte kaleyi bulan şutlar, gol girişimi bağlamında Türkiye'ye bir üstünlüğü olduğu, en azından istatistik veriler, tablodaki görünüm bu. Şimdi öyleyse geleceğimiz nokta şu olabilir mi? Şimdi oyuncuların bireysel performanslarını da eleştirdik bu iki karşılaşmada. Hatta çok ağır eleştiriler de yaptık ama sanki oyuncuların bireysel performanslarından ziyade teknik taktik boyutunun, yani teknik direktöre düşen görevin daha çok olduğu, asıl belirleyenin o olduğu gibi bir sonuca bugün varmış gibi görünüyoruz.
0: Evet, katılıyorum. Çünkü futbol sonunda bir sonuç oyunu. Yani o sonucu almanız gerekiyor. İstediğiniz kadar topa hakim olsanız da, çok fazla şut çekseniz de, oyunun kontrolünü elinde tutsanız da, rakibe fazla fırsat vermeseniz de sonuç alamadıktan sonra, özellikle böyle bir organizasyonda tüm bunları yapıyor olmak çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bugün bunların belki gerisinde kaldık. Topa çok fazla sahip olmadık. Diğer iki maçın aksine çok fazla şut çekmedik ama daha verimli oynadık, daha üretken oynadık, daha cesur oynadık. Burada değişen oyun anlayışının da bence bir faktör olduğunu söylemek gerekiyor. Daha önceki oyunlarda top bizde kalsın, oyunu kontrol edelim, rakibe çok fazla şans vermeyelim, kontrollü oynayalım, topu tutalım, pozisyonları buluruz nasıl olsa. Oyun içinde zaten yetenekli, tecrübeli, deneyimli isimlerimiz var. Uluslararası deneyime sahip oyuncularımız var. Onlar bir şekilde sorunu çözerler, bize maç kazandırırlar anlayışının işlemediğini o ilk iki maçta gördük. Ama bugün daha dirençli, daha agresif, daha tempolu, daha saha içinde yardımlaşan,

0: birbiriyle daha iyi anlaşan, birinin açığını kapatmak için canla başla mücadele eden bir oyuncu grubu vardı. Böyle olunca da istatistiksel olarak geride kalsak da maç sonucunda istediğimizi aldık. 3 puanla sahadan ayrılmış olduk. Grup liderini yenmiş olduk. O açıdan Montella'nın da eğer bundan sonraki süreçte tabii Türkiye'ye döndükten sonra bu maçı kazandık ama ilk 2 maçı kaybettiğimiz için bundan sonraki süreç Montella ve Futbol Federasyonu yönetimi için çok güzel geçecek. Bu söylemleri şu an için söylemek çok erken. Çünkü turnuvadan elenmiş olmak eleştirilerin devam edeceğini gösteriyor bize. O açıdan Montella devam eder mi etmez mi? Futbol Federasyonu yönetiminde yeni bir şeyler yapılır mı yapılmaz mı? Orasını bilmem ama eğer Montella ile devam edilecekse Montella'nın da özellikle son maçtaki izlenimini çok iyi yapması, değerlendirmesi çok iyi yapması gerekiyor. Buradan çıkarılacak çok önemli dersler var. Biz milli takım olarak oyuna hükmeden, oyunu kontrol eden, topa sahip olan, çok fazla şut çeken ama sonuç alamayan milli takımdan ziyade oyunu korakor oynayan, rakibe pozisyon veren ama pozisyona giren ve sonuçta kazanmayı bilen bir oyun anlayışıyla sahada olmamız gerekiyor. Bugün bence bu anlamda Montella'nın da alması gereken önemli dersler var. Bir de çok güvendiği, çok üzerine titrediği bazı isimlerle ilgili olarak da oyuncu tercihlerinde zaman zaman farklı isimleri de kullanması gerektiğini bence bu maç ona net bir şekilde gösterdi.
1: Peki şimdi Özgür Şahiner önümüzdeki süreçte tabii Uluslar Ligi karşılaşmaları var. Eylül ayında biz de A grubundayız, A ligindeyiz, birinci gruptayız. İşte rakiplerimiz Belçika, Fransa, çok İtalya güçlü gibi güçlü rakipler olacak. Şimdi acaba buradan hani kendi oyununu oynamaya çalışan takımlara karşı Türkiye'nin daha dengeli bir oyun oynadığı sonucuna varabilir miyiz? Yani bunu Amerika Birleşik Devletleri maçı özelinde belki örneklendirebiliriz ya da geçmişe gidip daha güçlü Paraguay ve Avustralya'ya nazaran daha güçlü takımlarla oynadığımızda korakor bir mücadele, hatta oradan baskın ayrıldığımız karşılaşmalar ve sonuçlara da tanıklık ettik. Acaba kendi oyununu oynamaya çalışan takımlara karşı Türkiye daha bir varlık gösteriyor diyebilir miyiz?
0: Evet, hem Avrupa Futbol Şampiyonası hem Dünya Kupası elemeleri hem Avrupa Şampiyonası oynadığımız maçlara baktığımızda, bu Dünya Kupası'nda grup maçlarına baktığımızda görece olarak bizden daha zayıf olan takımlar doğal olarak bize karşı daha fazla kapanıyor, daha fazla kendi alanda adam bırakıyor ve kontratağa dayalı oyun sistemiyle oynuyor. Biz de bunu aşmakta açıkçası sıkıntı yaşıyoruz. Bunu oynadığımız birçok maçta gördük. En son örnekleri de zaten Avustralya ve Paraguay maçlarıydı ama Fransa gibi, işte Hollanda gibi, Avusturya gibi korakor oynadığımız, onların da tempoya ayak uydurduğu, bize karşılık verdiği, bizim de onlara karşılık verdiğimiz oyunlarda daha başarılı sonuçlar aldığımız, en azından oyunu çok daha iyi oynadığımız maçları hatırlıyoruz. O açıdan bundan sonraki süreci böyle değerlendirmek gerekiyor ama tabii ki kadro yapılanması konusunda yaşadığımız eksikleri de önümüzdeki oynayacağımız Uluslar Ligi'nde gidermemiz de gerekiyor. Yani santrforsuz bir oyunun, evet, bizi ne kadar zorladığını bu turnuvada bir kez daha gördük.
1: Bazen gerekli oluyor. Evet.
0: Evet, kapanan takımlara karşı oyunu açmada, skor üretmede, ceza sahası içinde çok adamla topla buluşmada sıkıntılar yaşadığımızı gördük. Çünkü bizimle aynı hedefi kovalayan, bizimle güç dengesi olarak birbirimize yakın ya da bizden biraz daha iyi olan takımlar daha fazla atak yaptığı için, daha fazla oyunu kontrol etmeye çalıştığı için onlara karşı oynadığımızda bir özgüvenimiz daha yüksek oluyor. Oyuncuların yeteneklerini, becerilerini kişisel anda ortaya çıkarmaları daha kolay oluyor. Öyle olunca da biz güçlü rakipler karşısında hep oyunu dediğiniz gibi korakor oynayan, birebir oynayan, zorlayan, sonuna kadar oyunun içinde kalan, maçın her anını büyük bir heyecan içinde yaşayan bir milli takım izliyoruz. O açıdan Uluslar Ligi'nde oynayacağımız maçlar Avustralya, Paraguay maçlarından çok daha farklı maçlar olacaktır. Gerçi rakiplerimiz gerçekten çok güçlü. Belçika olsun, işte İtalya olsun, Fransa olsun, Avrupa futbolunun önemli temsilcileri. Ama zaten A ligindeyseniz karşılaşacağınız takımlar da böyle takımlar olacaktır. Ama bizim Dünya Kupası'ndan çıkaracağımız çok önemli dersler var. Bu dersleri Uluslar Ligi'ndeki maçlarda sahaya nasıl yansıtacağız, onu hep birlikte göreceğiz. Ama bundan sonraki süreç biraz tartışmalı da geçecektir mutlaka, Dünya Kupası'ndan elendiğimiz için Eylül ayına kadarki süreç. Ama ben oyuncularımızın Amerika Birleşik Devletleri karşısındaki galibiyetin onlara bir moral kazandıracağını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte bazı oyuncuların kendilerini ortaya çıkarma, gösterme konusunda yerlerinin garanti olmadığı için biraz daha kendilerini zorlamaları gerektiği kanaatine varacaklarını düşünüyorum. Diğer oyuncuların da oynamadıkları süreyi geride bırakıp oynadıkları zaman neler yap,

0: yaptıklarını göstermesi açısından Montella'nın bundan sonra onlara çok daha fazla şans vereceğini düşünüyorum. Yani Uluslar Ligi mücadelemiz Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay ile oynadığımız maçların çok daha farklı olacaktır. Onu söyleyebilirim. Ama tabii ona o zamana kadar bayağı bir süre var. O süreçte milli takım kadrosunda yeni isimler de girebilir. Bazı isimler uzak kalabilir. Farklı bir kadro yapılanmasına gidebilir Montella. Onları konuşmak için erken ama sizin de dediğiniz gibi biz Hollanda gibi, İtalya gibi, Fransa gibi, Almanya gibi rakiplere karşı oynarken çok daha iyi oynuyoruz. Ama kapanan görece olarak bizden zayıf takımlara karşı oynarken sıkıntılar yaşıyoruz. Bazen bu oyun olan motivasyonumuzun eksikliğinden kaynaklanıyor. Rakiplerin oyun anlayışının bizim oyunumuzu bozmasından da kaynaklanıyor. Oyuncularımızın bazen o maçlara gerekli ilgiyi göstermemesinden, sahipliği o mücadeleden biraz kaçınmasından da kaynaklanıyor. Ama tüm bunları ben bundan sonraki süreçte aşabilecek yetenekte, tecrübede bir oyuncu grubuna sahip olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası bu anlamda bizim için bir büyük hayal kırıklığıydı. Kabul edemeyeceğimiz bir sonuçta noktalandı. Gruptan çıkamayışımızı söylüyorum. Ama Amerika galibiyetiyle birlikte biraz olsun moralimiz düzeldi. Bundan sonraki süreci daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hem yönetim olarak, hem teknik kadro olarak, hem oyuncu grubu olarak.
1: Peki Özgür Şahiner, son olarak şunu sorayım. Tabii turnuva bizim için, Dünya Kupası bizim için erken bitti, hayal kırıklığıydı. Ama tabii turnuva devam ediyor ve biz de seyirciler olarak tabii karşılaşmaları izliyoruz. Bugüne kadar geldiğimiz noktada, şimdi tabii Fransa, Arjantin gibi takımlar, İspanya gibi takımların zaten bu turnuva tarihleri boyunca birçok başarısına tanıklık ettik ama bu turnuvada sizin sürpriz yapabilir dediğiniz bir ülke var mı?
0: Ben Fas'ı açıkçası bu konuda diğer ekiplere göre biraz daha önde tutuyorum. Hı hı. Çünkü hem zaten bir önceki Dünya Kupası'nın da dördüncüsüydüler, Hırvatistan'a kaybetmişlerdi. Sürekli gelişim gösteriyorlar ve kadrosuna baktığımızda da gerçekten çok iyi oyunculara sahipler. Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde oynayan oyuncuları var. Oyun anlayışları da son derece iyi. Onların ben bundan sonraki süreçte de turları geçebileceklerine inanıyorum. Ama onun dışında zaten Arjantin olsun, Brezilya olsun, işte Fransa olsun, İspanya olsun, İngiltere son maçında berabere kaldı ama hala bence favori ekiplerden bir tanesi. Dün Almanya'nın Ekvador'a kaybetmesi Dünya Kupası'nın şu ana kadarki en önemli sonuçlarından bir tanesiydi. Zaman zaman böyle sonuçlarla karşılaşabiliriz turnuva boyunca ama sonuçta güç dengesi her zaman için Brezilya, Arjantin, Almanya, işte İngiltere, Fransa, İspanya gibi takımlarda, ülkelerde olduğu için ben Fas gibi diğer ülkelerin de belli bir noktaya kadar ancak gelebileceklerini düşünüyorum. Peki. Hırvatistan mesela şu anda beklentilerin biraz altında kaldı. O yüzden ben favorilerin bir şekilde kupa sonunda hedefine ulaşacağını düşünüyorum.
1: Peki. Özgür Şahiner, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Efendim, spor yazarı Özgür Şahiner konuğumuzdu. Kısa bir ara devam edeceğiz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Ekonomi.
4: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
3: Politika.
4: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
3: Spor.
4: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
3: Yaşam.
4: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
3: Dünyanın haberi gündemde.
1: Evet, devam ediyoruz. Efendim, her cuma olduğu gibi akşam gazetesi kültür sanat yazarı Bedir Acar bizimle birlikte. Bedir Acar, günaydın, hoş geldiniz.
5: Günaydın, hoş bulduk Ceyhan Bey.
1: Efendim, sanatseverleri hangi etkinlikler bekliyor bu hafta?
5: Tabii, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen

düzenlenen kültür yolu festivalleri var biliyorsunuz. Pek çok ilimizde arka arkaya bir zincirleme şeklinde düzenleniyor. Sıra Bursa'da 27 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bursa Kültür Yolu Festivali yarın başlıyor hemen. 9 gün sürecek festival ve sergilerden konserlere, sahne sanatlarından atölyelere, gastronomi etkinliklerinden geleneksel el sanatlarına uzanan geniş bir programla ziyaretçilerini kültür, sanat ve lezzet dolu bir yolculuğa davet ediyor Bursa Kültür Yolu Festivali. FSM hastane alanında ücretsiz konserler gerçekleştirilecek. Hemen konserlere göz atacak olursam 27 Haziran'da yarın Demet Akalın konserini görüyorum. 28 Haziran'da Ceza, 29 Haziran'da Derya Uzun, 30 Haziran'da Serkan Kaya. Böyle devam edip gidiyor ve 9 gün boyunca burada konserler gerçekleştirilecek. 5 Temmuz'da da Sinan Akçıl konserini görüyorum mesela programda. Festival boyunca dediğim gibi tiyatro oyunları, sergiler, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve Bursa'nın Fethi'nin 700. yılına özel hazırlanmış programlar var, zengin içerikli programlar. Bunlardan bir tanesi konser programı, 700. yüzyıl konseri. Bursa'nın Fethi'nin Samat Salerler'le buluşacak. Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi'nde 29 Haziran'da Büyük Fethi'nin Alimleri ve Arifleri adlı bir söyleşi var. Profesör Doktor Mustafa Kara Bursa'nın Fethi'nin Fethi sürecine manevi ve ilmi katkılarıyla iz bırakan önemli isimleri anlatacak. 29 Haziran'da Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi'nde. Öte yandan Efes Opera Balesi de bir aylık bir süreç için başlıyor. Bugün itibariyle başlayacak 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali 26 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında Efes Antik Kenti ile Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenleniyor bu 9.'su. Opera var, bale var, sahne kantatı ve çocuk oyunu olmak üzere çeşitli etkinlikler var. 5 eser, 8 temsille sanatseverlerin beğenisine sunulacak festival boyunca. Festivalin açılışı bu akşam Rus besteci Çaykovski'nin klasik bale repertuarının önemli eserlerinden biri olarak gösterilen Kuğu Gölü ile yapılacak. Bu akşam Efes Antik Tiyatrosu'nda saat 21'de başlayacak bu etkinlik. Bu akşam kaçıracak olanlar için de yarın aynı eserin aynı saatte aynı yerde tekrarı olduğunu da hatırlatmak isterim. Festival kapsamında Carmina Burana var. Mesela 30 Haziran ve 2 Temmuz'da tahmelenecek. 4 ve 5 Temmuz'da Zorba İyi görüyorum. Nikos Kazancakis'in romanından uyarlanan Zorba Balesi'ni görüyorum. Ankara Devlet Opera Balesi tarafından 4-5 Temmuz'da Efes Antik Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak. Festivalin kapanışı 8 Temmuz'da yapılacak ve Puccini'nin Tosca operasıyla yine aynı yerde Efes Antik Tiyatrosu'nda festivalin kapanışı 8 Temmuz'da Tosca'yla. İstanbul'daki etkinliklere de bakacak olursak bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde iki güzel etkinlik görüyorum. Biri Anadolu'nun köklü ezgilerini modern yorumlarla buluşturan Anadolu'nun genç nefesi Ulaş, Bozkır'dan Geleceğe adlı bir konser var. Saat 20'de başlayacak Atatürk Kültür Merkezi tiyatro salonunda. Bir diğer etkinlik yine aynı AKM çatısı altında bir diğer etkinlik. İnsanın öğrenme yolculuğunu Türk halk danslarının diliyle anlatan dans tiyatrosu var. Öğretmenin Doğuşu adını taşıyor bu etkinlik ve Türk Telekom Opera Salonu'nda saat 20'de başlayacak. Yani aynı AKM çatısı altında saat 20'de Opera Salonu'nda başka bir etkinlik var. Tiyatro salonunda ise yine konser etkinliği, başka bir etkinlik var. Üsküdar Belediyesi'nin etkinlik serilerinden biri olan Klasik Pazar konserleri de 22 Haziran'da 2 gün sonra piyanist ve besteci Fazıl Say'ın sahne alacağı programla yeni sezona başlayacak. Nevmekan sahilde gerçekleştirilecek bu açık hava konseri. Ve İstanbullular için özel bir oturma düzeni bulunmuyor burada. İşte minderini alan, sandalyesini alan buraya gidebilecek. Katılımlar kendi sandalyelerini getirerek

0: alandan izleyebilecekler fazla sayı. Ve sanatçı bu konserde sevilen eserlerini İstanbullular için icra edecek. Yine İstanbul'da Sarıköy'de Bahçeköy Life Park etkinlik alanı 27 Haziran'da Ormanda Klasik ve Akustik başlıklı bir etkinliğe ev sahipliği yapılacak. Farklı kuşaklardan ve farklı müzik disiplinlerinden sanatçıların yer alacağı bir etkinlik. Yarın saat 16'da piyanist İlyon Bürkev ile başlayacak bu seri. Ve 17.30'da yine hemen yarın Gülsin Onay piyanist sanatseverlerle buluşacak. Yine bu programda Fahir Atakoğlu, işte konuk sanatçı Seçil Akmirza ile 18.45'te bir performans sergileyecek. Yine Burhan Öçal saat 20'de, Birsen Tezer saat 21.30'da Bahçeköy Life Park'ta olacak yarın Sarıyer'de.
1: Vedir Acar, son 2 dakikamız, özellikle ifade etmek istedikleriniz varsa onları alalım.
0: Bir de Rusya'dan konuklarımız var. Dünyanın önde gelen müzik topluluklar arasında gösteriliyor. Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu Türkiye turnesi kapsamında Hayko Cepkin'le aynı sahneyi paylaşacaklar. Topluluk bu akşam ve yarın akşam 26 ve 27 Haziran'da İstanbul Harbiye Cemil Topuz Açık Hava Tiyatrosu'nda, 28 Haziran'da İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda, 30 Haziran'da ise Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. 2 Temmuz'da Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. 3 ve 4 Temmuz'da ise Ankara'ya uğrayacaklar. Oran Açık Hava Sahnesi'nde konser verecekler. Bu hafta 7 film gösterime giriyor Ceyhan Bey. Adil El Arbi ve Bilal Fallah ikilisini yönettiği yüksek bütçeli bir aksiyon komedi filmi 7 Köpek, Seven Dogs adını taşıyor. Bir Interpol ajanı ile bir suç örgütü üyesi arasında zoraki ortaklığı konu ediyor. Film Suudi Arabistan yapımı bir film, yüksek bütçeli bir film, Türkiye'de gösterime giriyor. Minyonlar ve Canavarlar, sevilen animasyon serisi geri döndü. Filmde Hollywood'u ele geçirerek birer film yıldızına dönüşen minyonların dünyaya yanlışlıkla canavarlar salması ve beraberinde yaşananlar anlatılıyor bu filmde. Peki.
1: Vedir Acar, çok teşekkür ederiz. Vaktimiz bugün biraz kısıtlıydı. Telafi yani ederiz.
0: Filmlerin devamını görmek isteyenler yine internet sitelerinden de ulaşabilirler. Hangi filmler var bu hafta seyircileri bekleyenler.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Mutlu hafta sonları şimdiden.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları diliyorum.
1: Efendim, Akşam Gazetesi kültür sanat yazarı Vedir Acar bizimle birlikteydi. Haftanın kültür sanat etkinliklerini son olarak aktardı ve veda ediyoruz bugünlük ve bu haftalık gündeme. Programı bugün Feruk Bakır hazırladı. Teknik yapımda Engin Erkan vardı. Mikrofonda ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün ve hafta sonu geçirmenizi temennisiyle diyelim. Pazartesi aynı saatte gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Dünya Kupası'nın son altın golünü atan futbolcu İlhan Mansız. 1975'te Almanya'da doğan Mansız, profesyonel futbola 1994'te adım attı. 1998 yılından itibaren 3 sezon forma giydiği Samsunspor'da yıldızı parladı. 2001 yılında Beşiktaş'la anlaşan İlhan Mansız kariyerinin zirvesindeydi. Süper Lig'in 2001-2002 sezonunda gol kralı oldu. Başarısını

0: takıma da taşıdı. 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye, Brezilya, Kosta Rika ve Çin'le eşleşti. Grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan Ay Yıldızlılar son 16 turunda Japonya'yı eledi. Çeyrek finalde rakip Senegal'di. Maçın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatmalarda altın gol kuralı geçerliydi. 94. dakikada sahneye çıkan İlhan Mansız, Ümit Davala'nın ortasını efsane bir golle taçlandırdı ve Türkiye'yi yarı finale taşıdı. Tarihi başarıya imza atan Ay Yıldızlılar 2002'de dünya üçüncüsü oldu. FIFA'nın altın gol uygulamasını kaldırmasıyla İlhan Mansız, Dünya Kupası'nın son altın golünü atan futbolcu olarak tarihe geçti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
2: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
3: Uçarsın bu fiyatlara.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
9: Uygun musun?
8: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
0: Reklamlar.

Doğanın Son Cenneti 2. Bölüm. Yazan Süleyman Targün, yöneten ve anlatan Can Gürzap, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar:

0: Meral Ayda Aksel, Murat Numan Pakner, Rezan Alev Gürzap, Sadiye Gülgün Ok, Can Metin Belgin, Mahir Özgür Erkekli, Sevgi Ayten Uncuoğlu, Kamuran Oktay Korunan.
1: Meral, mimarlık yapan genç bir kızdır. Can'la birbirlerini severlerse de Can'ın bütün ısrarlarına rağmen Meral ciddi bir girişim için kapıları kapalı tutmakta, onu annesiyle bile tanıştırmak istememektedir. Meral'in annesi evde Murat'ın karnını doyurup yatırmaya hazırlanır. Meral eve gelir. Murat'ı yatırma işini üstlenir. Murat'ın pek anlaşılır bir biçimde olmadan bir şeyler söylemeyi denemesi Meral'de büyük bir şaşkınlık yaratır.
2: Anne!
3: Lütfen, lütfen bir kere daha canım. Lütfen.
4: Sarıl.
3: Sarıl diyorsun sen.
2: Meral, ne oldu kızım?
3: Anneciğim gel, gel koş.
2: Hay Allah, çok korkuttun beni. Ne yaptı bu maskara?
3: Hadi canım, bir kere daha lütfen. Çok mu yoruldun? Peki canım, peki. Anneciğim sarıl dedi bana.
2: Ha, Allah'ım, sana çok şükürler olsun. Aslan yavrum benim.
4: Sarıl.
3: Sarılayım canım. Sarılayım bir tane.
2: Sonunda başardın kızım. Çalışıp başardın. Senin zaferin bu. Senin ve onun.
3: Hepimizin zaferi anne. Hepimizin zaferi. Sen benden çok uğraştın.
2: Hadi şimdi uyu güzel oğlum benim. Uyu.
3: Allah rahatlık versin canım. Çok mutlu etti bizi bu akşam.
2: Allah rahatlık versin.
3: Tamam canım, tamam. Yorma kendini, uyu artık.

0: Neredesin sen sabah sabah?
1: Yürüyüşe çıktım anne.
0: Bu kadar erken mi?
1: Çok iyi oluyor sabah serinliğinde. Yolları arabalar doldurmadan.
0: Bütün evde seni aradım.
1: Hiç aklıma gelmedi beni arayacağın. Kahvaltı etmedin mi yoksa?
0: Baban daha yeni hazırlandı.
2: Buldun mu oğlunu hanım?
0: Buldum. Hadi koyuyorum çayları.
2: Ben hazırım.
1: Günaydın baba.
2: Günaydın oğlum.
0: Can, ekmeklere bakıver.
1: Yenisini koyayım mı anne?
0: Yo, hayır oğlum. Babanla birer dilim yiyoruz zaten.
3: Günaydın anne.
4: Günaydın kızım. Uyanık mısın sen?
3: Hem de bir saattir. Aklım sıra seni uyandırmayayım diye kalkmıyorum.
4: Bir kımılda da anlayayım uyanık olduğunu. Ben de seni bekliyorum.
3: Ne oldu bize böyle?
4: Daha ne olsun kızım. 6 ay sonra dili çözülüyor muradımızın.
3: Anne ne kadar şaşırdım biliyor musun? Abimin konuşmasını bir zamanlar konuşabildiğini unutmuşum. Sanki bu ilk.
4: Alıştırdık kendimizi onu bir bebek gibi görmeye.
3: Bebek gibi ilgileniyoruz da ondan. Bir arkadaşımın yatalak olan annesiyle konuşmasına şahit olmuştum. Çok oldu, okuldayken. Çocukmuş gibi konuşuyordu kadınla. Öyle şaşırmıştım ki, kızmıştım da içimden. Ama kazadan sonra abimin her işini yapmaya başlayınca bende de aynı değişiklik oldu. Bebek gibi görmeye başladım. Sen inanmış mıydın düzelebileceğine?
4: Önce inanmıştım. Yani ta başta ameliyatlardan falan sonra gayret ederse konuşur da hafızası da yerine gelir falan dediklerinde. Ama aradan aylar geçip de hiçbir değişiklik göremeyince korkmaya başladım. Sen?
3: Ben de o dönemde çok korktum. Senin korkun neydi bilmiyorum. Ama ben ne kadar dayanabileceğimi bilmediğim için korktum.
4: Bunu bana söylemedin.
3: Söyleyemezdim. Daha kendim yanıt bulamamıştım ki sorularıma. Mutlaka iyileşecek bir gün diyordum içimden. Duygularım çok karmaşıktı. İyileşecek derken bir yandan da ona bakmaktan bıkacağını biliyorsun. Kurtulmak için iyileşmesini istiyorsun diyordum.
4: Peki şimdi?
3: Nasıl şimdi? Yani akşamki gelişmeden sonra?
4: Hayır. O ilk korkularından sonra. Yani 6 ay sonra.
3: Hayır anne. Hiç umudum kalmamıştı.
4: Ama severek yapıyordun gene de işlerini.

0: Ne, iyileşmeyeceğini düşündüğüne göre bıkmaya başlayabilirdin.
1: Alıştım anne ama zorla değil. Çok kolay alıştım. Sen önceleri beni yaklaştırmak istemiyordun. Genç kızmışım falan.
0: Ben tek başıma kalkardım altında.
1: Kalkardın elbette. Ama o ne kadar senin çocuğunsa benim de abim. Dahası arkadaşım. Ne okulda ne de iş hayatımda onun kadar iyi anlaşabileceğim bir insan daha olmadı, biliyor musun?
0: Evet, size hep imrendim.
1: Anne, çıldırmışsın sen.
0: Çok ciddiyim. Ama galiba yanlış anladın. Aranızda olamamak ya da size ulaşamamak anlamında değil söylediğim. Benim hiç o kadar iyi anlaşabildiğim bir insan olmadı. Olsun isterdim.
1: Anne, ben seninle çok iyi anlaştığımızı sanıyordum. Abimin de öyle düşündüğüne eminim.
0: Elbette çok iyi anlaşıyoruz güzelim. Ama seninle Murat arasındaki ilişkinin biçimi çok farklı. Anlaşabilmenin, yanlışsız, eksiksiz iletişimin o kadar güzel bir örneğini veriyordunuz ki size ancak imrenilirdi.
1: Bir gün yine eskisi gibi olacak anne. Bize gene imreneceksin.
0: Evet Meral'im, evet. Artık inanıyoruz değil mi?
1: Hem de kesinlikle anneciğim. Kesinlikle.

0: Geliyor musun bugün?
1: Ah, işlerim var baba.
0: Pekala. Hadi iyi günler.
1: İyi günler.
2: Hayırlı işler. Yorma kendini.
1: Neden babama öyle dedin?
2: Nasıl dedim?
1: Yorma kendini dedin ya.
2: Ne var bunda?
1: Her gün söylüyor musun bunu bir kere?
2: Hayır, 3 günde bir söylüyorum.
1: Bana duyurmak istedin.
2: Evet, sana duyurmak istedim. Duy, ilgilen, gelip sor istedim.
1: Ben de milimi milimine yaptım istediklerini.
2: İyi, gel otur da konuşalım öyleyse.
1: Kahve yapayım mı?
2: Şimdi kalktık kahvaltıdan.
1: Oturulup konuşulacaksa kahvesiz olmaz.
2: Mutfağa geçelim öyleyse.
1: Çok seviyorum senin mutfağını. Bir gün patron olursam çalışma odamı böyle donatacağım.
2: Bir an evvel siparişini ver o zaman.
1: Niye?
2: Neden konuşmuyorsun babanla?
1: Her şeyin böyle yerli yerinde olması da galiba burayı biraz daha çekici yapıyor. Bakışlara bakın, bakışlara. Tamam, sen otur. Başla konuşmaya, dinliyorum.
2: Dinleyici benim. Sen anlatacaksın, ben dinleyeceğim. İstersen işini kolaylaştırmak için sorular sorabilirim.
1: İyi olur.
2: Birinci soru. Neden bize kız arkadaşından söz etmiyorsun? Kötü bir yerine mi geldi?
1: Anne, neden ikinci soruya geçmiyorsun?
2: Bu deminki birinci sorumun yanıtı mı oluyor?
1: Bence onunla yetinsen iyi olur anne.
2: Hiç niyetim yok.
1: Bir kız arkadaşım olduğundan neden bu kadar eminsin?
2: Soruları ben sormuyor muyum bugün?
1: Tek soru, başka yok.
2: Senin yaşında, senin yapında bir erkeğin senin gibi bocalamasının başka nedeni olmaz. Hiç olmadı, olmayacak da. İstersen ilişkinizin biçiminden de söz edeyim biraz.
1: Ha? Olur.
2: Sevimli, akıllı bir kız. Onu seviyorsun. O da seni seviyor ama kızın sorunları var. Bu yüzden de seni üzüyor. Kendini de tabii. Bakma öyle. Müneccimlik yaptığım yok. Seni iyi tanırım.
1: Eline sağlık anneciğim.
2: Afiyet olsun.
1: Anne, kızı tanıyorsun dersem başka bir şey söylememe gerek kalmayacak sanıyorum.
2: Ne kadar tanıyorum?
1: Meral.
2: Bizim Meral.
1: Evet tabii. Bizim Meral. Pek sevindin.
2: Ah, sevinmem mi? Çok beğenirim ben Meral'i. Sağ ol canım. Köpüğün hepsi de benim fincanda galiba.
1: E'sini sen anlattın demin.
2: Ne sorunu var peki?
1: Söylemiyor.
2: Ah, söylemiyorsa işin zor oğlum.
1: Neden?
2: Sorunu çok önemli de ondan. Senden de geçemiyor, sorununu da çözemiyor. Ben gidip annesini bulayım istersen.
1: Olmaz. Ailesiyle tanışmamı istemiyor. Araştırırsak onu üzeriz.
2: O kadar ince düşünme. Ortada önemli bir sorun olunca bazı şeyleri onun rızası olmadan yapmaya da hakkın olur.
1: Hayır anne, olmaz öyle şey.
2: Kararı verecek olan sensin oğlum. Ben olsam bu kadar eziyet çekmektense onu biraz üzmeyi tercih ederim. Bu belki onun da yararına olur.
1: Biraz daha bekleyelim.
2: Meral bekle mi diyor?
1: Hayır. Hayır, o hiçbir şey söylemiyor.
2: Gördün mü? Sorun o kadar büyük ki seninle evlenmeyi aklından bile geçirmiyor.

0: şimdilik.
1: Meral şimdilik diyor mu?
0: Hayır.
1: Ama sen bana bekleyelim diyorsun.
0: Evet.
1: İyi bekleyelim. Saçmalamaktan vazgeçmeye karar verirsen haberim olsun.
0: Söz veriyorum. Sen de bana bir söz ver.
1: İkinci bir emre kadar babana konuştuklarımızı anlatmayacağım.
0: Hepsini değil, Meral'i bilmesin yeter.

0: Doktor Zekiye Aşık. Poliklinikte bekleniyor.
1: Sevgi Hanım'a telefon edelim bugün.
2: Ben ederim, sen Kamuran'ı ara. Nasıl sevinecekler.
1: Sevgi Hanım belki hemen görmek ister. Konuş bakalım da gelin derse Kamuran'ı ayarlarız. Doymadı bu anne.
2: Doymadı ya, verme sakın.
1: Güzelim, çok kilo aldın. Anladın mı? Şişko olacaksın daha fazla yersen. Gülmüyor değil mi?
2: Hayır canım, gülmüyorum. Ama her şeyi birden bekleme sen de.
1: Haklısın. 6 ay sonra ağzından ilk söz çıkınca şaşkına döndüm. Artık güler de ağlar da diye bekliyorum herhalde.
2: Bak bak, nasıl sana uzanmaya çalışıyor.
1: Ne var? Ha? Ne var bakayım? Ekmek mi istiyorsun? Yok ekmek. Bitti, bitti.
2: Şunun bakışına bak.
1: Yapma öyle anne. İkimizden de aynı tepkiyi görsün. Bitti, bitti.
3: Bitti.
1: Bir daha. Hadi canım, lütfen. Bitti.
3: Bitti.
1: Bitti.
2: Biz de bittik yavrum. Biz de bittik.
1: Nasıl alışacağız buna anne?
2: Alışırız. Alışmaya doğuştan programlıyız biz kızım. Gitme bugün işe. Çok heyecanlandın. Uyku da uyumadın.
1: Gitmeyeyim mi?
2: Gitme tabii. Bir telefon et.
1: Bebeğim, gitmiyorum bugün bebeğim.
2: Ben telefon edeyim. Hasta biraz diyeyim.
1: Hayır anne, ben arar konuşurum.

0: aşık.
1: Çok güzel bir gelişme Rezan Hanım. Bu kadar hızlı olabileceğini tahmin etmiyordum doğrusu. Murat, tut bakalım elimi. Tut canım. Hı-hı. Sık şu parmağımı iyice. Hadi canım. Tamam. İyice sık bakayım. Çok güzel. Sakın bana bundan sonrasını sormayın Rezan Hanım. Bundan sonrasını tahmin etmek çok güç. Gelişme bir süre daha devam edecek.
2: Bir süre mi?
1: Evet, bir süre daha Rezan Hanım. Belki de bir iki aya kadar yeni konuşmaya başlayan bir çocuk gibi konuşabilir. Gelişmenin doğal süreci içinde konuşması, hareketleri ve zekası belli bir yaş düzeyine ulaşıp duracak. Buna hazırlıklı olun. Hı hı. Tekrar ediyorum Rezan Hanım. Doğal gelişme budur. Ama Murat çoğu hastanın 1,5-2 yılda başardığı gelişmeyi 6 ayda tamamladı. Bunun ne demek olduğunu kestirmek çok güç tabii. Herhangi bir müdahale söz konusu değil. Bunu biliyorsunuz. Hı hı. Dışarıdan gelen basit yardımlarla onun kendi başına verdiği bir mücadele bu.
2: Onun farklı bir gelişme göstermesi sizi umutlandırıyor mu?
1: Elbette, elbette. Doğal gelişmeye uymayan örneklerimiz de var tabii. Bazen hasta 3 yaşından öteye gitmemekte direnir. Tabii içgüdüsel olarak. Ya da inanılmaz bir biçimde gelişmeye devam eder. İkinci türden çok az örneğimiz var ama var. Bir hastamız belli belirsiz 1-2 aksak davranış dışında neredeyse eski haline döndü. Ama inanılmaz bir çaba gösterdim. Zekası gelişip hafızası yerine gelmeye başladıktan sonra tedaviye bilinçli olarak katılıyor hasta. İşte o zaman, hele de yaşamı seviyorsa ve iyileşmek istemesi için nedenleri varsa, hastayı kimse tutamaz artık.

0: Ben sana iyice özet olarak aktardım. Sevgi Hanım bize uzun uzun açıkladı. Kamuran?
1: Evet, dinliyorum.
0: Sesin çıkmayınca.
1: Çok şaşırdım birden. Yani hiç beklenmedik bir haber bu. Ama çok sevindim. Yani inan çok sevindim. Belki de eski haline dönecek mi diyor yani.
0: Hayır, hastalardan birinin gösterdiği çabayı anlattı bize. Çok endermiş. Yani hastanın o kadar düzelmesi. Ama belli mi olur?
1: Tabii, yani hiç belli olmaz. Yoktum. Aramışsın daha önce de.
0: Senin arabayla götürelim diyecektim. Önemli değil. Bir dahaki sefere.
1: Tabii.
0: Uğrayacak mısın?
1: Bugünlerde çok...

0: yolluyum. Bir sürü duruşmam var. Ama zaman bulur bulmaz gelirim.
1: Tamam, görüşürüz.
0: İyi günler. Selam söyle Rezan teyzeye.
1: O da sana söylüyor.
2: Aptallaştı değil mi haberi duyunca?
1: Aptallaştı aptallaşmasına da, ben onun bağırıp çığlıklar atmasını bekliyordum.
2: Şok geçirmiştir.
1: Şok ne kadar sürer anne? Şok geçirirsin, dilin damağın tutulur ama ondan sonra kendine gelip tepki gösterirsin. Yani Kamuran'ın bu işe sevindiğine inanmak çok zor.
2: Deli misin kızım? Şaşkınlıktandır. Murat'ın tek can dostu o.
1: Kim bilir? Onun da tepkisi böyle oluyor demek ki.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı dedi. Erdoğan millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler ifadesini kullandı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yla CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. Fitne odaklılarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 1387. yıl dönümünde Kerbela Matem Merasimi'ne katıldı. Bölgemizdeki emperyalist oyunlara karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yılmaz, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezid'i de Netanyahu hükümeti ve destekçileri dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. Okullardaki güvenlik kameralarının kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilerek emniyet birimleri tarafından takip edileceğini belirtti. Bakan Tekin, yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara da sınav sistemi değişmeyecek, yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak yanıtını verdi. Adalet Bakanı Akın Gürle, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Bakan Gürle'nin kazandığı 150 bin liralık tazminatın Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Fas'ın Tanca kentinde yapılan seçimleri büyük farkla kazanan Altay, dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek. Yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatılarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi. Ankara merkezli 8 ildeki operasyonlarda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 11 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi, 51 zanlı gözaltına alındı. Amerika ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Venezuela'da 7 büyüklüğünün üzerinde peş peşe yaşanan 2 depremde 235 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 1500'ü geçti. Çok sayıda kişi de hala enkaz altında.

Spor. A milli futbol takım 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Rakibini 3-2 mağlup eden Ay Yıldızlar grubu 3 puanla tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Dünya

0: gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
7: Reklamlar.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Bölgemizin güçlü sesi TRT Çukurova Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 26 Haziran 2026 Cuma. Bu güzel günde bölgemizin nabzı yine TRT Çukurova Radyosu'nda atacak. Program ekibimiz Döndü Çerçi, Hamdi Alıcı ve ben Cem Kurtçu, bölgemize dair haberler, gelişmeler ve çeşitli konuklarımızla size eşlik edeceğiz. Ama önce bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programında Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dair haberleri ve güncel konuları paylaşacağız sizinle. Bizi bölgemiz illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden frekans yoluyla dinleyebileceğiniz gibi, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından yayınlarımıza radyo.trt.net.tr adresi ve TRT Dinle uygulaması üzerinden de erişebilmeniz mümkün. Bize telefon ve sosyal medya yoluyla ulaşabilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızdan ilki 0324, yani Mersin'in alan koduyla birlikte 238-8632, 0324-238.

0: 8632. Bize ulaşabileceğiniz bir diğer telefon numaramız, Türkiye'nin her yerinden alan kodu kullanmadan 444 48 47. 444 48 47 numaralı telefondan da bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya platformları Facebook, X, Instagram ve En Sosyal'den bize ulaşmak için adres satırına TRT Çukurova Radyosu yazmanız yeterli. İletişim yollarımızı da sizinle paylaştıktan sonra dünden bugüne yansıyanlara bir göz atalım.
1: Dünden bugüne.
0: Sevgili dinleyiciler, dünden bugüne köşemize Kahramanmaraş'tan iki haberle başlayacağız. Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler karne öncesi anıldı. Bugün karne günü sevgili dinleyiciler. İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrenciler bugün karnelerini alıyor. Kahramanmaraş'ta ise Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen saldırı sebebiyle karne günü buruk yaşanıyor. Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin yakınları dün okul önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Öğretmen Ayla Kara'nın oğlu Furkan Kara, öğrencilerden Furkan Sancak Balal'ın annesi Tuğba Balal ve Şura Nur Sevgi Kazıcı'nın babası Mustafa Kazıcı duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti.
2: Ben, ailem ve diğer aileler evlatsız, annesiz yaşamanın ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Karne gününde eğer annem yaşasaydı öğrencileriyle birlikte kucaklaşıp karne heyecanını öğrencilerle paylaşacaktı. Ama maalesef annemin öğrencileriyle son kucaklaşması onlara siper olmak oldu. Annemin yaptığı bu onurlu ve gururlu davranış karşısında ve evlatlarımızın yaşadığı hüzün karşısında biz Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Kadere rıza gösteriyoruz. Karne gününün bizim için çok daha önemi büyüktür.
3: Çocuklarımız okula geliyordu, karnelerini alacaklardı bugün. Eve geleceklerdi neşeyle. Belki biz onlara kutlayacaktık, karne gününü kutlayacaktık. Anneler günü geçti, çocuklar bize çiçek getirecekti. Ama biz onların mezarına çiçek götürdük. Karne yerine biz onların okuluna geldik.
4: Onların Rabbimin katında şehit olduklarına hiçbir şüphemiz yok. Ancak şehadet beratlarının terör şehidi olaraktan kabul edilmesi gerektiğine özellikle vurgu yapıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, biz de bir kez daha Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve öğrencilere Allah'tan rahmet, yakınlarına, milletimize başsağlığı diliyoruz. Kahramanmaraş'tan bir başka üzücü haberle devam edeceğiz. Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 3 engelli kardeş hayatını kaybetti. Boğaziçi Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangında engelli oldukları öğrenilen 45 yaşındaki Esra, 32 yaşındaki Muhammed ve 26 yaşındaki Abdülgani Saltalı kardeşler hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Amilli futbol takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. 2026 Dünya Kupası D grubu 3. ve son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup eden Türkiye Amilli Futbol Takımı şampiyonadan 3 puanla ayrıldı. Los Angeles stadında oynanan, TRT1'den canlı olarak yayınlanan ve bölgemizde de ilgiyle takip edilen karşılaşmada milli takımımızın gollerini Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan attı. Adana'da eğitimlerini tamamlayan 608 polis adayı mezun oldu. Adana Kemal Serhatlı Polis Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Mustafa Yavuz, polislik mesleğinin önemine işaret etti.
5: Polislik sadece suçu önlemek ve kamu düzenini sağlamak değildir. Polislik sabırdır. Polislik soğukkanlılıktır. Polislik merhamettir ve polislik adalettir. Vatandaşla kurduğunuz her temas, devletimizin şefkatini ve adaletini yansıtacaktır. Adaletten ayrılmadan, merhameti elden bırakmadan, hukukun üstünlüğünü her şartta koruyarak yapacağınız her görev, vatan sevginizin en güçlü ifadesi olacaktır. Çünkü vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Bu anlayışla devletimize, milletimize ve ülkemizin huzuruna değerli hizmetler sunacağınıza yürekten ve canı gönülden inanıyorum.
0: Sevgili dinleyiciler, dün İstanbul'da kilis tanıtım günleri başladı. İstanbul Havalimanı Millet Bahçesi'nde başlayan etkinlik 28 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

0: Adana'dan bir haberle devam edelim. Dünden bugüne köşemize Adana'da ÇUKO Birliği'nin atıl durumdaki 16 katlı binası kontrollü şekilde yıkıldı. Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen binanın yıkımında 420 kilogram patlayıcı kullanıldı. Bina 1980 yılından 2016 yılına kadar kullanılmıştı. Dünden bugüne köşemizin son haberi Gaziantep'ten sevgili dinleyiciler. Motosiklet tutkunları 2. Gaziantep MotoFest'te bir araya geldi. Şehit Kamil Belediyesi tarafından Dülük Tabiat Parkı'nda yapılan etkinlikte Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda motosiklet tutkunu motosiklet kültürünün yaygınlaştırılması için buluştu. Festival sorumlusu Mehmet Aytaç, 28 Haziran'a kadar devam edecek etkinliğe katılımın yüksek olduğunu söyledi. Bu haberle dünden bugüne köşemizi noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. Yolumuza haber rotasıyla devam edeceğiz.
1: Haber rotası.
0: Sevgili dinleyiciler, sıra geldi. Bugün gündemde neler var öğrenmeye. Haber rotası adını verdiğimiz köşemizde bölgemizde ön plana çıkan haberleri, gündeme alınan, gerçekleşmesi beklenen olayları aktaracağız size. TRT Adana Haber Müdürlüğümüze bağlanıyoruz. Telefon hattımızda muhabir arkadaşımız Hakan Özdemir bulunuyor. Hakan Özdemir merhaba.
2: Merhaba Cem Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Haber merkezimizin gündeminde bugün hangi olay ve gelişmeler var? Neler aktaracaksınız dinleyicilerimize?
2: Bugün aslında öğrencilerin günü. Yaklaşık 18 milyon öğrenci uzun ve yorucu bir eğitimin maratonun ardından karne heyecanı yaşıyor. Biz de Adana'da ve diğer illerimizde bu karne heyecanına ortak oluyoruz ve Adana'da da bir yayınımız olacak ve bir sınıfa konuk olacağız. Ekiplerimiz öğrencilerine ve yıl boyunca yorucu bir maratonun ardından güzel bir yaz tatili nasıl geçeceklerine dair ve karneleri üzerine röportajlar yaparak bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Bugün onlar için tabii ki çok heyecanlı bir gün. Dün Kahramanmaraş'ta bir evde yangında 3 engelli kardeş hayatını kaybetti. 45 yaşında, 32 yaşında ve 26 yaşında kardeşler bugün Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanacak. Tabii bu yangın neden çıktı? 3 kardeşin ölüm nedeni ne? Hem bunu araştırarak gün boyunca canlı yayınlarımız olacak ve cenaze törenlerini ekranlara taşıyacağız. Bir sonraki çalışmamız Gaziantep'te İslam dünyasındaki üniversite rektörleri Gaziantep'te buluşuyor. Bir etkinlik var ve 73 üniversitenin rektörleri ve üst düzey yöneticileri katılacak. Ve birinci kez düzenlenen istişare toplantısında yüksek öğretim alanındaki güncel gelişmeler, bilimsel işbirlikleri ve ortak çalışma alanları ele alınacak. Bunu ekranlara taşıyacağız. Gaziantep'te dün çok da güzel bir üniversite bilim adamları, gıda mühendisliği bölüm deki bilim insanları çok güzel bir gelişme imza attı. Depremde tabii biliyorsunuz çok kötü bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta ve onu baz alarak insan deprem afet çantalarında yüksek protein taşıyan, uzun süre raf ömrü uzun olan ve uzun süre tok tutan bir bisküvi, kremalı bisküvi gerçekleştirdiler, ürettiler ve bunlar 3 artlardan üreterek başlıyorlar ve birçok katmandan, birçok zaman laboratuvar çalışmaları yaparak çok güzel bir bisküvi ürettiler. Bunu da son aşamalardan geçirerek piyasaya sürmesi hedefleniyor. Böyle güzel bir bilimsel bir çalışmamız var. Tabii bir de Fırat Kalkanı bölgesinde bir rahatsızlanan piyade astsubay, kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oluyor ve bugün mutlu bir töreni var. Mut ilçe meydanındaki Lal Paşa Camii var. Orada bir cenaze töreni öğlen namazına mütakip düzenlenecek. Ve orada ardından da Mut'ta defnedilecek şehit. Bugün bir de çok farklı bir Karaman'ın coğrafi oluşumu olan dolinler ve omruklar var. Bu tabi kayak yapısında jipsli bir arazimiz var Ermenek bölgesinde. Burası tabi yağışların etkisiyle çok farklı şekiller alıyor. Ve bu şekillerin, obrukların ve bu dolinlerin arasında da çiftçiler tarım yapıyor. Ve uzun zamandır da yapılan tarımlarda verim çok güzel bir verim elde ediyor. Rekolteler çok güzel elde ediyor. Ve buğday, arpa ekiliyor burada. Tabii biz bunu güzel görüntülerle, drone görüntüyle, müziklerle bezeyerek, müziklerle destekleyerek bir bülten sonu hazırladık. Ve bunu ekranlara taşıyacağız. Ve bunun dışında gündemdeki gelişmeleri takip ederek hem sizlere hem de TRT Haber izleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz.

0: Hakan Özdemir, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Biz de Şehit Assubay Kenan Şahin'e Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Aynı şekilde dünden bugüne köşemizde de ifade etmiştik. Kahramanmaraş'taki yangında engelli 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu olayın yankıları devam ediyor, ifade ettiniz. Haber merkezimizce de takip ediliyor. Bölgemiz genelinde karne heyecanı yaşanıyor. Gaziantep önemli bir toplantıya ev sahipliği yapılıyor. Çeşitli bilimsel gelişmeler hayata katkı sağlıyor ve bölgemizin doğal güzellikleri adından söz ettirmeye devam ediyor. Haber mesaisi yine oldukça yoğun Hakan Özdemir. Bu yoğun haber mesaisinde size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Hava durumu.
0: Sevgili dinleyiciler, bölgemiz için hava tahminlerini almak üzere Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz. Telefon attığımızda Sayın Onur Sezgin bulunuyor. Sayın Sezgin, merhaba.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Bölgemiz için hava tahminleri ne yönde Onur Sezgin? Sizden dinleyelim.
3: Tabii ki durumumuzu hemen aktarıyorum. Bölgemiz genelinin parçalı ve az bulutlu. Hatay'ın kıyı kesimleriyle Toros mevkinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışta geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklarımızda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette. Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde ise yer yer kuvvetli esmesini tahmin ediyoruz. İl merkezlerimizde beklediğimiz günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Adana 33 derece, Gaziantep 36 derece, Hatay 29 derece, Kahramanmaraş 35 derece, Kilis 35 derece, Mersin 31 derece ve son olarak Osmaniye 32 derece. Denizlerimizde fırtına beklentimiz yok. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgarın batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, doğusunun güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esmesini bekliyoruz. Dalga yüksekliklerimiz ise 1 ila 2 metre arasında seyredecek. Görüşümüz iyi. Aktaracaklarımız bu kadar.
0: Onur Sezgin, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
2: Yol durumu.
0: Sevgili dinleyiciler, Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'ne bağlandık. Onur Sezgin'den bölgemiz için hava tahminlerini aldık. Şimdi de bölgemiz karayollarına dair birkaç notu siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu'nda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak akıyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep Devlet Yolu'nda farklı seviyeli kavşak çalışmaları yapılıyor. Ceyhan-Çukur Köprü Devlet Yolu'nda üst yapı, yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Elbistan-Nurhak-Kapıdere İl Yolu'nun 2-3. Kilometreleri arasında ve Kozan-Kadirli İl Yolu'nun muhtelif kesimlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Detaylı bilgileri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kgm.gov.tr internet adresinden ve Alo 159 telefon hattından edinebilmeniz mümkün.
2: Tarihte bugün.
0: Sevgili dinleyiciler, bölge gündemi programımızda şimdi de sıra geldi tarihte bugün neler olduğuna. 26 Haziran'da neler yaşandı ve hangi önemli olaylara imza atıldı duyurmak istiyoruz size. 26 Haziran 1819'da Alman mucit von Drais bisikletin patentini aldı. Verem aşısı Albert Camelt ve Camille Guérin isimli iki Fransız araştırmacı tarafından 26 Haziran 1944'te keşfedildi. İlk kullanışlı helikopter olarak bilinen Focke-Wulf Fokker-61, Almanya'da ilk uçuşunu başarıyla yaptığı zaman takvim yaprakları 26 Haziran 1936'yı gösteriyordu. 1944 yılının 26 Haziran günü Zirai Donatım Kurumu Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Türkiye, Birleşmiş Milletler Anlaşması'na imzaladığı zaman takvim yaprakları 26 Haziran 1945'i gösteriyordu. Barkodla ilk ürün satışı 26 Haziran 1974'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bulunan bir süpermarkette yapıldı. Barkodla satılan ilk ürün bir paket sakız oldu. 1977 yılının 26 Haziran günü Amerikalı efsanevi rock sanatçısı Elvis Presley son konserini verdi. Ve son olarak 26 Haziran 2000'de Amerika'da

0: şehirden bölgeye.
1: Sevgili dinleyiciler, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a uzanıyoruz. Kahramanmaraş gündemini yurt muhabirimiz Asilhan Yılmaz aktaracak. Asilhan Yılmaz, merhaba.
2: Cihan Bey merhabalar, Kahramanmaraş'tan kucak dolusu selamlar ve saygılar efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Asilhan Yılmaz. Biz de size ve tüm Kahramanmaraş'a kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Kahramanmaraş'tan üzücü bir haber geldi. Dün 3 engelli vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik bir yangında. Bunun yankıları devam ediyor. Malumunuz bugün karne günü ama Aysel Çalık Ortaokulu'ndaki saldırı sebebiyle karne günü de biraz buruk yaşanıyor Kahramanmaraş'ta. Dün de bir basın açıklaması vardı olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yaptığı. Biz de dünden bugüne köşemizde yer vermiştik. Bir kez daha bu saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve öğrencilere Allah'tan rahmet diliyoruz. Aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Ve Kahramanmaraş'taki gelişmeleri öğrenmek üzere sözü size bırakıyoruz Asilhan Yılmaz.
2: Cihan Bey, tabii sizlerin dediği gibi özellikle Kahramanmaraş'ta bugün buruk bir karne heyecanı var aslına bakarsak. Tabii özellikle öğrencilerimiz de o güne dair korkuyu halen gözlerinde hissetmek mümkün ama yaşanan bu elim olaydan dolayı elbette ki öğrenci kardeşlerimiz de o acı işlerinde yaşıyorlar. Mutluluk bir nebze de olsa Kahramanmaraş'ta karne heyecanı bir nebze de olsa gölgeli olarak devam ediyor. Öncelikle onu söylemiş olalım. Tabii 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkan Kahramanmaraş'ta bir yandan yeni yaşam alanları yükselirken diğer yandan şehrin tarihi ve ekonomik hafızasını oluşturan değerler de yeniden hayat buluyor. Ancak kent bu hafta bir yandan umut veren gelişmeleri tanıklık ederken diğer yandan yürekleri dağlayan bir yangın faciasıyla karşılaştı elbette. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Güneş Evler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 4899 konut ve 249 ticaret merkezi olmak üzere toplam 5148 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. Emlak Konut tarafından hayata geçirilen proje ile birlikte depremzede aileler yeni ve güvenli yuvalarına yerleşmeye artık başladılar. Doğu kent bölgesinde yükselen yeni yaşam alanları şehrin yeniden inşa sürecinin en önemli projeleri arasında yer alıyor elbette. Tabii şehrin yaklaşık 6 asırlık geçmişe sahip simge mekanlarından tarihi kapalı çarşıda da restorasyon çalışmaları artık tamamlandı ve sona geldi. Yaklaşık 600 milyon liralık yatırımla yenilenen 140 iş yerinde esnaflar yeniden kepenk açmış durumda. Depremin ardından 3 yıl boyunca konteynerlerde faaliyetlerini sürdüren esnaflar iş yerlerine dönmenin mutluluğunu yaşarken çarşıdaki ticari hareketlilik de yeniden başladı. Özellikle bu alanda gerçekten çok güzel bir coşku var. Tabiri caizse tüyleri ürperten bir heyecan var. Hem esnaflarımız gelen müşterilerine çeşitli kampanyalarla açılışa teşvik ediyor. Artı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte mutluluklarını ifade ediyorlar. Hem de vatandaşlar özellikle esnaflarımıza destek olmak için adeta kapalı çarşıya akın ettiklerini söylemek mümkün. Tabii öte yandan sizlerin de dediği gibi Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde yaşanan yangın faciasının acısı bugün de hissediliyor. Aynı evde yaşayan 3 engelli vatandaş çıkan yangında ne yazık ki hayatını kaybetti. Ağır yaralanan engelli vatandaşın ise halen tedavisi sürüyor. Tabi hayatını kaybeden Esra, Muhammed Ali ve Mustafa bugün cuma namazına mütakip Abdülhamit Han Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Kapıçam şehir mezarlıklarında son yolculuklarına uğurlanacaklar. Özellikle bu durum gerçekten şehirde büyük bir yankı uyandırdı. Özellikle vatandaşlarımız bu noktada oldukça hassas davranıyor. Ailenin öte yandan engelli iki çocuğunun daha olduğu bilgisi de hepimizin yüreklerine adeta bir kor düşürüyor. Bunu da söyleyelim tabii. Öte yandan güvenlik güçleri ise suç örgütlerini göz açtırmıyor. Bu da çok çok önemli. Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli yakalandı. Özellikle burada İl Jandarma Komutanlığı ciddi bir çalışmayla, ciddi bir koordinasyonla birlikte bu çetede çökertilmiş oldu. Tabii MASAK incelemeleri

0: içerisinde şüphelilerin hesaplarında 114 milyon liralık para hareketliliği de tespit edilirken mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 38'i tutuklandı. 4 kişi de adli kontrol kararıyla devam ediyor. Tabii şehir açısından çok güzel bir son gelişmemizi de hemen hızlıca sizlerle paylaşalım. Kent ve yaz aylarının en önemli organizasyonlarından biri olan geleneksel Ağustos Fuarı için de hazırlıklar sürüyor. Geçtiğimiz yıl 20 yıllık aranın ardından yeniden düzenlenen fuar bu yıl 1-31 Ağustos tarihleri arasında Kapun Fuar Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Ticaret, kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getirecek fuarın yine yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Özellikle deprem sonrası açılan Ağustos Fuarı gerçekten tüm vatandaşlarımızı ciddi anlamda etkiledi. Ciddi anlamda heyecan kattı. Özellikle vatandaşlarımızın psikososyal destek anlamında da bu fuar alanlarında keyifli vakit geçirmeleri, esnaflarla bir araya gelmeli. Çeşitli kampanyalara, çeşitli indirimlere ev sahipliği yapıyor olması da hem şehrin ticaretine renk kattı hem de vatandaşlarımızı bir nebze de olsa motivasyon sağlayacak güzel bir etkinlik fırsatı yakaladı diyelim ve Kahramanmaraş'tan aktaracaklarımızın bu kadar olduğunu söyleyelim.
1: Asilhan Yılmaz, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Kahramanmaraş'ta gündem oldukça yoğun. Bu yoğun haber mesaisinde kolaylıklar diliyoruz size. Kahramanmaraş'a da bir kez daha kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz.

0: Deprem ve dönüşüm.
1: Sevgili dinleyiciler, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yeniden inşa faaliyetlerinin yanı sıra restorasyon çalışmaları da büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bu kapsamda restorasyonu yapılan camiler ibadete açıldı, bazılarında ise çalışmalar da sona gelindi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından restore edilen camilerin tarihi ve kültürel önemini konuşacağız bugün Bölge Gündemi programında. Konuyla ilgili bilgileri, Kahramanmaraş'la ilgili araştırmaları bulunan tarihçi yazar Sayın Mehmet Işık'tan alacağız. Sayın Işık, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Evet, Kahramanmaraş köklü tarihiyle dikkat çeken bir şehir. Şehirde ecdadımızdan miras kalan pek çok tarihi eser bulunuyor. Bu yapılar içerisinde camiler de önemli bir yer tutuyor. Kentteki tarihi camilerin adlarını anmak istesek neler söyleriz? İlk anda akla gelenler hangileri? Sizden dinleyelim, buyurun.
2: Şehrimizin tabii ki köklü bir tarihi var. Nereden baksak 8000 yıllık bir geçmişe sahip ama yakın dönem özellikle Dulkadiroğlu bir payitaht merkezi olması hasebiyle evet. Dulkadiroğlu Devleti'nden itibaren hem Osmanlı hem Dulkadiroğlu hem de Cumhuriyet döneminin ilk zamanlarına ait ve şu anda da yakın tarih içinde söyleyecek olursak Türkiye'nin en büyük 4. camisi yine şehrimizde bulunuyor. Dolayısıyla biz camiler şehri olarak da kendimizi tanımlayabiliriz. Bu noktadan bakacak olursak yakın herkesin hemen bildiğini düşündüğüm Abdülhamit Han Camii yeni yapılan camilerimizden Türkiye'nin en büyük camileri ama tarihe doğru gittiğimizde şehrimizin tam ortasında bulunan Ulu Cami 500 yıllık bir cami hatta biraz daha geçmişi olan bir cami. Evet. Ulu Cami ile beraber Nakıp Camii, Şeyh Turan Camii, Bayazıtlı Camii, yine Acemli Camii gibi hemen hemen her biri 450-500 yıl kökü olan, geçmişi olan ve bize tarihten izler sunan muazzam ibadethanelerimiz var. Evet. Tabii depremde bunlardan zarar görenler oldu. Bunlar yeniden devletimizin çok şükür güçlü bir devlete sahibiz. Çok hızlı bir şekilde birçoğu hızlıca ayağa kaldırıldı. Bu önemliydi tabii. Çünkü bu şehrin simgeleridir camileri. Biz aynı zamanda bir milli mücadele şehriyiz. Ve kahramanlık unvanını bu camilerin hücrelerinde oluşturulmuş milli çetelerin oluşturduğu kahramanlık destanıyla elde ettik. Dolayısıyla buradan bakarsak bizim camilerimiz hem ibadet noktasında hem de milli noktada hem dini hem milli noktada bizim için hayati öneme sahip. Biz de bu alanda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.
1: Evet. Sayın Işık, ifade ettiğiniz 6 Şubat depremleri malumunuz asrın felaketiydi. Büyük acılar yaşandı. Elbette tarihi yapılar da bu noktada hasar gördü. Ancak hemen ardından başlayan yeniden inşa ve ihya faaliyetleri kapsamında bu tarihi yapılarda da önemli adımlar atıldı. Siz bir tarihçi olarak Kahramanmaraş'taki tarihi camilerde yürütülen restorasyon sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şöyle, Allah var, biz hemen peşinden depremden sonra ben Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi'nin uhdesinde olan Kahramanmaraş Tarih Kültür Araştırma Merkezi sorumlusuyum.
1: Evet.
2: Tabii biz ilk olarak durum tespitinde bulunmuştuk, raporlaştırmıştık. 67 tarihi camimiz büyük hasar görmüştü, yıkılanlar vardı. Bu 67 cami üzerinde devletimiz inanılmaz bir şekilde, çok hızlı bir şekilde harekete geçti. Yani hem Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hem Kültür Bakanlığı, hem yerel teşebbüsler ciddi anlamda bu camilerin özellikle bazı STK'ların ve devlet organlarının çok uyumlu bir şekilde çalışmasına tanıklık ettik. Hele ki Ulu Cami bu şehrin bayraklaşan en önemli camilerinden bir tanesi. Yani nereden baksak Fatih Sultan Mehmet'in kayınbabası olan, yani büyük İstanbul'un Fatih'inin kayınbabası Süleyman Bey tarafından yaptırılmış olan bir cami, Ulu Cami.
1: Evet.
2: Ulu Cami'de minare yıkılmıştı, çatı çökmüştü. Inanın hasar çok büyüktü. Ben depremden hemen sonra ya birkaç saat sonrasında önünden geçmiştim. Büyük bir yıkım vardı. Arkasından sürekli olarak takip ettim. İşte televizyon programları yapıyoruz. Oralarda kayıt almıştık. Sonra devletimiz aslına uygun olarak muazzam bir emek harcayarak, yani hakikaten takdir etmek lazım. Kolay değil. Çünkü Evliya Çelebi'nin de Ada Camii dediği, iki defa gelmiştim Maraş'a Evliya Çelebi. İkisinde de överek bahsetti. Muazzam bir cami. Yan tarafında yine Dulkadiroğulları devletinin, beyliğinin ulema mezarlıklarının olduğu, medreselerin olduğu, su gözlerinin yani pınarları olan bir camiden bahsediyorum. Burayı aslına uygun bir şekilde içerisindeki o hani tarihi eserler niteliği olan, o tarihi değeri olan oradaki ahşap yapı da korunmak üzere muazzam bir şekilde yeniden ayağa kaldırıldı. Bir taraftan da Maraş camilerinin şöyle bir özelliği vardır. Yani gerek Ulu Cami olsun, gerek Şıh Turan Camii, Acemli Camii, Nakıp Camii gibi veya Boğazkesen Camii gibi, bu camilerin bir özelliği vardır. Maraş'ın tarihi yapısı, doğal yapısı ve bir iklim yapısı var. Yani Maraş'ta tabiri caizse bir deli Poyraz denilir. Hani yılın belli zamanlarında o kadar şiddetli eser ki minareler yıkar. Yani minareleri yıkar ve caminin üzerine düşer. Bu yüzden ecdat çok planlı yapmış. Taş minareler yapmış ve bu minareler caminin ana gövdesinin dışına çekilmiş. Hı hı. Devletimiz bu hassasiyeti bile gözeterek bu taş minareleri yeniden yaptı. Yeniden yaparken de böyle çelik korumalarla bunu gerçekleştirdi ki yeniden bir deprem veya işte dediğim gibi büyük bir şiddetli bir rüzgar, ki Maraş'ın böyle bir özelliği var, burada yıkılma meydana gelmesin diye çok ciddi emekler harcandı. Hakikaten Ulu Cami şimdi dışarıdan gelen misafirlerimize gezdiriyoruz. Ulu Cami gelenlerin hayran olduğu, eskiden de çok güzel bir cami ama yeniden restorasyonuyla sanki biz tarihçiler şöyle bir anlatım yaparız. Deriz ki Ulu Cami işte Fatih Sultan Mehmet'in kayınbabası Süleyman Bey yaptırmıştır. Fakat oğlu Türk tarihinin en önemli hükümdarlarından ve Türk tarihinin en fazla vakıf eseri sahibi olan Alaaddin Devlet Bozkurt Bey tarafından 1501 yılında sanki yenilenircesine yapılır diye anlatırdık. Şimdi biz şöyle anlatacağız. 6 Şubat depreminden sonra Ulu Cami gerçekten sıfırdan yapılıyormuş gibi tarihi özelliği korunarak yeniden yapıldı. Böyle anlatmamız gerekiyor çünkü çok büyük bir emek var. Ben Allah var, Vakıflar Bölge Müdürümüz de buradaydı. Kültür Müdürümüz keza öyle. Bakanımız geldiğinde sık sık karşılaştık burada. Ben bu emek bu şehre hakikaten değdi. Bu şehir bunu hak ediyor ve bu Ulu Cami'yi de bayraklaşan bir cami olarak ortada, karşımızda, şehrin tam ortasında gelen misafirler karşılayacak. İbadet etmek isteyenler için de huşu içerisinde ibadet edecekleri bir yer olarak vazifesini görecek. Ulu Cami'nin dışında hemen yanı başında Boğazkesen Camii, öbür taraftan Saraçhane Camii, Nakıp Camii, düşünün 17. yüzyılın sonu 18. asrın hemen başında yapılmış. Nakıbül Eşraf Mehmet Efendi ve kardeşi Ahmet Bey'in de gayretleriyle oluşmuş muazzam bir tarihi cami. Tabi bu caminin bizde bir karşılığı var. Ulu Cami'yi atladım ama yine orayı anlatırım. Nakıp Camii bir dik duruşun ama böyle diklenmeden bir duruşun, bir medeniyetin temsilinin olduğu bir camiydi. Nasıl olmuştu? Maraş Milli Mücadelesi'nde Fransızlar şehre gelip şehirdeki Türk bayrağını indirdikten sonra Maraşlılar Maraş Kalesi'ne hareket etmiş, Ulu Cami'de toplanmış ve yeniden bayrağı Maraş Kalesi'ne dikmişlerdi. Bir gün sonra Nakıp Camii'nin önünde

0: Fransız general bir Türk gencini karşısına alır ve ona bir gün önce yaptıklarını, yani kaleye hücum ederek oraya yeniden Türk bayrağını dikmesinin bir şov olduğunu, bir bez parçası için böyle şeylerin yapılmaması gerektiğini falan nasihat eder. Bunun üzerine o genç ayağa kalkar Nakıp Camii'nin önünde. Nakıp Camii bizim için bu yüzden çok kıymetlidir. Şöyle der: beyim, siz Türkleri, Müslümanları, Maraşlıları bilmiyorsunuz. Değil birkaç kurşun, değil mitralyozlarla bizi vurmak, bütün şehri yakarız. Bütün şehri yakarız ama size teslim etmeyiz. Unutmayınız ki Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olmaz der.
1: Evet.
0: Bu Aşıkoğlu Hüseyin'dir bu sözü söyleyen bir gençtir. Hakikaten kahraman Maraşlılar bu sözün dalga dalga yayılmasıyla Nakıp Camii'nin önünde oturmuş bir gencin, o caminin manevi ikliminde yetişmiş, o mahallede yetişmiş bir Maraşlı bir çocuğun bu ifadesi Maraş'ta İstiklal Mücadelesi'ni aynı Sütçümam'ın kurşunu gibi harlayan bir hamle olmuştur. O yüzden Nakıp Camii, keza Şıh Turan Camii, Gazi Camiler aslında, bu bahsettiğimiz camiler milli mücadelede evet, aynı zamanda Gazi Camiler. Örneğin Ulu Cami Fransızlar tarafından top atışlarıyla yakıldı. Keza Şıh Turan Camii'ne atılan top mermisi patlamadı. Mermi minareye saplandı, çekirdek orada tam 106 yıl kaldı. Depremde bu minare yıkıldı. Tabii gittik, araştırdık, sağ olsun devletimizin yetkili organları bu top mermisi çekirdeğini müzeye kaldırdılar. Şimdi Şıh Turan Camii'nin de son aşamalarına doğru gidiyoruz. Eğer bu camide tamamlanırsa bir sivil mimarinin, bir dini mimarinin veya dini yapının aslında işgal kuvvetleri tarafından nasıl vurulabileceğini gösteren bir noktada, biz bunu kendi aramızda dostlarla konuşurken de izah ediyoruz. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı biz 106-107 yıl önce bu şehirde gördük. Bir direniş sergiledik. Umut ediyoruz ki Gazze'de de bir direniş başarılı bir sonuç verir. O yüzden biz camilerimizi bu şehirde çok ciddi anlamda önemsiyoruz. Örneğin bir diğer cami, yani sağ olsun televizyonumuz veya işte TRT'miz, radyomuz bütün organlarıyla şehrimizdeki bu değerleri gündeme getiriyor. Geçen haftalarda TRT Haber'de de gördük. Acemli Camii üzerine çok güzel bir program vardı.
1: Evet.
0: Acemli Camii. Yani 1667 yılında yapılmış, Osmanlı'nın o ihtişamlı dönemlerinde yapılmış bir camiden bahsediyoruz. Ki bu cami 1910'lara geldiğinde tarihi süreç içerisinde depremler gördü, yıkıldı veya işte büyük zararlar gördü. 1912 yılında Sultan Mehmet Reşat Padişahımızın emriyle burada yeniden bir cami inşa edildi. O caminin haziresinde Maraş Milli Mücadelesi'nin en önemli kahramanlarından Evliya Efendi şehit düştü. Oraya defnedilmişti. Daha sonra şehitliğe kaldırıldı naaşı. Fakat bu cami, Acemli Camii, aynı zamanda Evliya Efendi Camii olarak anılır hale geldi. Şimdi biz bir şehidi, bir kahramanı anlatırken tabii birkaç cümleyle geçiyoruz. Bizi dinleyen dostlarımıza şöyle izah edeyim. Evliya Efendi, İbrahim Evliya Efendi, Maraş Milli Mücadelesi'nde şehit düştüğü güne kadar Ermeniler ve Fransızlar tarafından nasıl ortadan kaldırılacağı üzerine düşünülen bir adamdı. O şehit düştüğünde Maraşlılarda muazzam bir kırgınlık meydana gelmişti. Yani şöyle düşünmüşlerdi: Evliya Efendi şehit düştüyse bu savaşı kaybederiz. Fransızlar ve Ermeniler de 3 gün boyunca şehirde şenlik yapmışlardı. Evliya Efendi öldü, artık Türkleri biz burada bitiririz demişlerdi. Ama yine o Acemli Camii hücrelerinde Aslan Beyler, işte o dönem için kahramanlardan Tahsin Hüdayioğlu, Çuhadar Mehmet Efendi, Mustafa Kahya gibi yiğit kahramanlar Evliya Efendi'den aldıkları o mücadele azmini devam ettirdiler ve bugün biz dünyada madalya sahibi, kahramanlık unvanıyla temayüz etmiş bir şehir olarak varlığını sürdüren bir şehiriz.
1: Evet.
0: İşte bu camiler bu noktada bizim için çok kıymetli.
1: Evet Sayın Işık, çok güzel ifade ettiniz. Bizi adeta o günlere götürdünüz. Kahramanmaraş'taki camilerin birer ibadet yeri olmasının yanı sıra milli mücadele zamanlarında önemli simge yapılarına dönüştüğünü, toplumun örgütlenmesi açısından, Maraşlıların birlik beraberliği açısından önemli mekanlar halini aldığını ifade ettiniz. Şimdi yeni dönemde de Abdülhamit Han Camii, söyleşimizin başında siz de ifade ettiniz. İstanbul'daki Çamlıca Camii ve Ankara'daki Kocatepe Camii ile birlikte

0: Cumhuriyet'te son dönem eserler arasında gösteriliyor. Bir tarihçi olarak Abdülhamit Han Camii'nin de özellikleri itibariyle tarihe mal olacağını düşünüyor musunuz? İlerleyen zamanlarda insanlar Abdülhamit Han Camii'ni de tarihi bir cami olarak, büyük bir eser olarak konuşacaklar mı?
1: Kesinlikle böyle düşünüyorum. Zaten şu haliyle bile inanın Abdülhamit Han Camii çok değerli, çok kıymetli. Yani cami olmasının yanında verdiği mesaj anlamında da çok kıymetli. 1904 yılında Osmanlı Devleti'nin son zamanları müthiş bir kıtlık yaşanır. Çok büyük bir kıtlık yaşanır Maraş'ta. Ve o dönem Maraş Mutasarrıfı valisi Sultan 2. Abdülhamit Han'a bir mektup yazar, bir arzuhal yazar. Sultanım, Maraş halkı selamlarını iletir ama şartlarımız budur der. Padişahımız 2. Abdülhamit Han o zaman iki önemli projeyi söyler ve bir de aslında bir noktada bir tavsiyede bulunur. Der ki şehrin iklim yapısı uygundur, bölgeye zeytin ağaçları dikilsin. İkincisi Ceyhan Nehri boşaltmaktadır. Ceyhan Nehri üzerine kurulacak barajlarla Maraş Ovası sulanacak hale getirilsin denilir. Bu iki proje hakikaten bir projede işte bu caminin olduğu alanla ilgilidir. Bu üç proje gerçekleştirilir ve bugün Ceyhan Nehri Amik Ovası'na kadar, Hatay'a kadar bütün bu Maraş Ovası'nı sulamaktadır. Abdülhamit Han'ın projesi 2005 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından uygulandı. Başarılı bir netice alındı. O zeytin ağaçlarından Maraş bugün bir zeytin üretim merkezi haline döndü. Evet. Abdülhamit Han'ın 100 yıl sonraki projeleri, 100 yıl önce söylediği projeler. Abdülhamit Han'ın Maraş'ta olan bu himmeti Maraşlılar tarafından çok sevilir. Benim çocukluğuma denk gelir. 1993 yılı idi. Şehrin batısında Sultan Abdülhamit Han'ın bahsettiği zeytinlik alanın hemen ucunda şehrin görülebileceği bir yer. Aynı zamanda da Fransızların şehre girdiği ve son noktada da Maraş'tan kaçarcasına çekildiği bir noktaya o dönem Sayın Başbakanımız rahmetli Necmettin Erbakan Bey tarafından temeli atıldı. Rahmetli Necmettin Erbakan Başbakanımızın zamanında atılan bu temel çok ince bir şekilde işlenerek şehrin en güzide noktasında 2011 yılına kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışına kadar süreçte böyle ilmek ilmek işlenerek muazzam bir cami inşa edildi. Bu cami hem özellik anlamında bakarsak klasik Osmanlı, Selimiye veya Süleymaniye Mimar Sinan eserlerinden etkilendiği gibi aynı zamanda Kocatepe Camii'nde olduğu gibi modern çizgileri de barındıran muazzam bir külliye olarak evet. inşa edildi. Ve depremde de inanın hani büyük bir hasar görme çok yani çok stratejik bir noktada olması hasebiyle yanında yönünde birçok bina ciddi anlamda zarar görürken bu Abdülhamit Han Camimiz çok daha bunu az hasarla atlattı. Evet. Ve bugün sizin de bahsettiğiniz gibi işte Çamlıca Camii yine aynı plan üzeredir. Çamlıca Camii'nin mimarıyla Abdülhamit Han Camii'nin mimarı proje anlamında söylüyorum aynı kişidir. Ve buradan esinlenerek Sayın Cumhurbaşkanımız çok beğenir. Ve Çamlıca'daki camide buradaki caminin biraz daha genişletilmiş, büyütülmüş hali olarak yapılır. Şimdi baktığımızda yakın tarih noktasında Çamlıca
0: Sayın
1: Camii...
0: Sizi dinlemek çok keyifli. Konuşacak çok şey var ama süremizi bir miktar aştık. Toparlamanızı rica edeceğim.
1: Tamam, hemen hızlıca. 63 bin ile Çamlıca Camii birinci büyüklükteyken dediğiniz gibi Kocatepe Camii ve yine Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camii ile bizim camimiz yani Maraş'taki Abdülhamit Han Camii'ni kastla bizim dedim. Maraş'ı kastederek bizim dedim. Evet. Bu dört cami Cumhuriyet tarihinin en gözde camileri ve şimdiden tarihe geçti. Şu anlamda da söyleyeyim gerçekten Maraş'a gelen herkesin ilgiyle merakla takip ettiği, gördüğü, gezdiği ve huşu içerisinde namaz kıldığı bir yer olarak varlığını sürdürecek. İnanıyoruz ki yüzyıllardır da devam edecektir.
0: Evet. Tarihçi yazar Sayın Mehmet Işık çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından restore edilen camilerin tarihi ve kültürel önemini konuştuk. Bunun yanı sıra Abdülhamit Han Camii'nin de geleceğe kalacağını, tarihe mal olacağını ifade ettik. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz efendim. Size ve tüm Kahramanmaraş'a da kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz.
1: Aleykümselam, çok teşekkür ederim. Bütün öğrencilere de bu arada mutlu tatiller diliyorum. İyi tatiller diliyorum. Karnelerinde başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Bölge basınından özetler.
0: Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programımız

0: Da şimdi de sıra geldi. Bölge basınından seçtiğimiz haberleri siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmaya. İlk durağımız Adana'da yayınlanan Çukurova Pres gazetesi. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin üretim gücüne güç katıyor manşetiyle çıkmış bugün Çukurova Pres gazetesi. Adana Yapı Müteahhitleri Derneği AYAMDER Başkanı Tamer Gülcan ve yönetim kurulu üyeleri Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin yeniden başkanlığına seçilen Bekir Sütçü ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etmişler. Burada Adana ile ilgili önemli temaslarda bulunulmuş. Bu haber de Çukurova Pres gazetesinde manşetten okurlara sunulmuş. Mersin'de yayınlanan Hakimiyet Gazetesi ile devam edelim. Mersin Limanı'nda yaşananlarla ilgili, Mersin Limanı ile ilgili bir zirve yapılmış. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Hakan Sefa Çakır'ın başkanlık ettiği bir toplantı var. Daha iyi nasıl olabileceği konuşulmuş. Bu toplantıda kadın girişimcilere küresel finansman desteği verildiği Dünya Bankası grubunun özel sektör kuruluşu International Finance Corporation tarafından. Buna dair detaylar da Hakimiyet Gazetesi'nde okurlara sunulmuş. Gaziantep'te yayınlanan Oluşum Gazetesi'ne bakalım. Gaziantep'te alarm veren tablo manşetiyle çıkmış bugün Oluşum Gazetesi. TÜİK'in 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre Gaziantep bebek ölüm hızı ve 5 yaş altı ölüm hızında Şanlıurfa'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Veriler kentin Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiğini ortaya koydu. Sevgili dinleyiciler, bu haber Gaziantep'te yayınlanan birçok gazetede ilk sayfadan okurlara sunulmuş. Kahramanmaraş'ta yayınlanan Bugün gazetesi bizim de dünden bugüne ve bölge basınından özetler köşemizde olduğu gibi şehirden bölgeye köşemizde de yer verdiğimiz 3 engelli vatandaşımızın bir yangında hayatını kaybetmesinin, 3 engelli kardeşinin hayatını kaybetmesinin detaylarına yer veriyor. Kahramanmaraş'ta Bugün gazetesi bir kez daha kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Hatay'da yayınlanan Asi gazetesi Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Haziran ayı olağan toplantısına yer vermiş. Bu toplantıda değinilen önemli bir konu var sevgili dinleyiciler. Antakya'daki Ata Köprüsü ile ilgili konular gündeme gelmiş. Devlet Su İşleri 63. Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Hatay Asi Nehri Taşkın Koruma Projesi kapsamında Ata Köprüsü'nün yıkılarak yeniden yapılacak olması nedeniyle 1 Temmuz 2026 tarihinde yıkım çalışmalarına başlanacağı açıklanmış. Buna dair detaylar da Asi gazetesinde okurlarla buluşturulmuş. Osmaniye'de yayınlanan Akdeniz gazetesi Osmaniye kirazında verimin yüksek, pazarın zayıf olduğuna yer vermiş manşetten verdiği haberde. Sürmanşetten verilen haberde de Vali Mehmet Fatih Serden Geçti'nin afet hazırlıklarını yerinde incelediğine yer veriliyor. Bir başka haberde de Toprakkale'de 17.500 faydalı böceğin ağaçlarla buluştuğu ifade edilmiş. Sevgili dinleyiciler, şimdi de Kilis'te yayınlanan Vizyon Havadis gazetesine bakalım. Dünden bugüne köşemizde de ifade etmiştik. İstanbul'da dün Kilis tanıtım günleri başladı. 28 Haziran pazar gününe kadar devam edecek. Önemli hazırlıklar söz konusuydu Kilis'te. Buna dair detaylar Vizyon Havadis gazetesinde İstanbul'da Kilis rüzgarı esti manşetiyle duyurulmuş. Ve yine Kilis'te meydana gelen olaylar, gelişmeler, açıklamalar Vizyon Havadis gazetesinde yer almış. Bölge gazetelerinin genelinde olduğu gibi Vizyon Havadis gazetesinde de bugün karne günü olduğunun altı çizilmiş. Bu gazete ile bölge basınından özetler köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza Ajans Çukurova ile devam edeceğiz.
1: Ajans Çukurova.
0: Sevgili dinleyiciler, haber ajanslarının bölgemize dair geçtiği güncel haberleri sizinle buluşturduğumuz Ajans Çukurova köşemize geldi sıra. İlk haberimiz Hatay'dan. Hatay'da orman yangınında zarar gören alana 1000 fidan dikildi. Hatay Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğü'nce Alahan Mahallesi'nde geçen yıl çıkan yangında zarar gören 1,5 hektar alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Vali Mustafa Masatlı etkinlikte kentin geçen yılki yangınlarda büyük sınav verdiğini söyledi.
2: Yanmış olan alanlarımızın da bu yıl geleceğe umut, geleceğe nefes sloganıyla birlikte yeşil vatanımızı koruma şiarıyla birlikte ağaçlandırma çalışmalarına başladık.
0: Evet sevgili dinleyiciler, Adana'dan bir başka haberle devam ediyoruz. Ajans Çukurova köşemize Fransız

0: Şef, tescilli Adana kebabının lezzet sırlarını ustasından öğrendi. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Şef Julien Mollers, menüsüne eklemek istediği coğrafi işaret tescilli Adana kebabının yapılışını öğrenmek için Adana'ya geldi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Şube Başkanı Biral Serttaş, Mollers'i ağırladı ve ona Adana kebabını yaptırdı. Biral Serttaş, bu tür gastronomi buluşmalarının Türk mutfağının tanıtımına katkı sağladığını belirtti.
1: Bildiğiniz üzere Adana kebabının namı dünyaları ve sınırları aşmaya başladı. Bugün Fransız Başkonsolosluğumuzun şefi, Julien Şef bizimle beraber. Bu tür paylaşımlar bizi mutlu ediyor. Türk mutfağının dünyaya tanınması ve aslında bu UNESCO yolunda bir çalışma olmuş oldu. Biz de Adana'nın yöresel yemeklerini böylece dünyaya tanıtmış olduk. Julien Şef, Adana kebabını ülkenin her yerinde yedim ama orijinal standartlarıyla öğrenmek için Adana'ya sizin yanınıza geldim dedi. Sağ olsun bizi tercih etti bu konuyla ilgili de. Biz de mutfaktaki tüm sırlarımızı Adana kebabının ticaret odasındaki tüm standart ile beraber kendisine öğrettik. İnşallah konsolosluğu ve ülkesinde bu detaylara riayet ederekten kebabı yapacaktır.
0: Sevgili dinleyiciler, doğum gününde oğlundan yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu. Adana'da yaşayan 57 yaşındaki karaciğer yetmezliği hastası Hilmi Kalaası, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oğlundan yapılan nakille şifa buldu. Üstelik bu işlem Hilmi Kolaası'nın doğum gününe denk geldi. Baba Hilmi ve oğul Alihan Kolaası yaşadıklarını anlatıyor.
2: Karaciğer vermesi çok duygulandırdı yani. Ben olsam dedim, ben de sana verirdim dedim. Evladımızdan bir parça almak ve onun bize sağlığımıza katkısı oldu. Doğum günümüze denk geldi. Her zaman için oğlumla gurur duyuyorum. Alihan ciğerim nasılsın diyorum. İyiyim ciğerim diyor da. Yani öyle bir güzel bir ortam ama güzel bir şey oluyor yani aramızda.
3: Üç kardeş hepimiz donör olduk. Kısmet bana nasip oldu. Babamın doğum gününe denk geldi tam. Hatta doktorlarla aramızda bir espri geçmişti. Hediye paketi şeklinde dedim verirseniz hocam sevinirim dedim ciğerimi. Yani o tarz bir durumlar oldu. Yani süreç biraz zorluydu babam açısından. Yani verici açısından pek bir problem olmuyor zaten. Bu süreçte babam sağlığına kavuştu çok şükür. İşine devam etti, emekli oldu.
0: Biz de baba Hilmi ve oğul Alihan Kolaası'na acil şifalar dileyerek Ajans Çukurova köşemizi noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. Yolumuza kültür sanat rehberiyle devam edeceğiz.
4: Kültür sanat rehberi.
0: Sevgili dinleyiciler, bölge gündemi programımızda son olarak bölgemizdeki kültürel ve

Yapımları arasında Kıyma, Hain Eşer, Kendi Düşer isimli bir komedi filmiyle Cinhar isimli bir korku filmi var. Yabancı yapımlara da bakalım. Oyuncak Hikayesi 5 adlı bir aksiyon filmi vizyonda. Bir diğer film ise Koloni adlı bilim kurgu filmi. Tiyatro oyunları da devam ediyor bölgemizde sevgili dinleyiciler. Ahu Dudu isimli tiyatro oyunu bugün saat 20.30'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Amfitiyatro'da izleyicilerini bekliyor. Konserlerde hız kesmiyor bölgemiz genelinde. Derya Bedavacı bugün saat 19.30'da Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda. 27 Haziran Cumartesi günü saat 21'de Jolly Joker Mersin'de, 28 Haziran Pazar günü saat 21'de ise Gaziantep Odeon Performans Sanatları Merkezi'nde konser veriyor. Müzik grubu Ankara Ekos bugün saat 21'de Jolly Joker Mersin'de hayranlarıyla buluşuyor. Çocuk oyunları da devam ediyor bölgemiz genelinde. Palyaço Şamatası adlı çocuk oyunu 30 Haziran Salı günü saat 19'da Mersin Mezitli Amfitiyatro'da minik izleyicilerini bekliyor. Stefan Zweig'in insan ruhunun en derin köşelerine dokunan baş yapıtlarından Olağanüstü Bir Gecenin tiyatro uyarlaması 2 Temmuz Perşembe günü Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, 3 Temmuz Cuma günü saat 20.30'da Mersin Mezitli Kültür Merkezi'nde, 4 Temmuz Cumartesi günü saat 20'de ise Antakya Güneş Koleji'nde perdelerini açıyor sevgili dinleyiciler. 130 kişilik dev kadrosuyla Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve dans topluluğuysa Hayko Cepkin'le birlikte 2 Temmuz Perşembe günü saat 21'de Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Ve son olarak Kaç Kuruşluk Dünya adlı tiyatro oyunu 4 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da

0: Sevgili dinleyiciler, bölgemize dair gelişmeler ve haberlerle yaklaşık bir saati geride bıraktık ve bir bölge gündemi programının daha sonuna geldik. Program ekibimiz Döndü Çerçi, Hamdi Alıcı ve ben Cem Kurtçu, hayatınıza yeni hatıralar ekleyecek güzel bir cuma günü geçirmenizi diliyor. Bugünlük ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Birazdan TRT Çukurova Radyosu yapımı Hayatın İçinden programında arkadaşlarımız sizinle olacak. Hoşça kalın.
1: TRT Çukurova Radyosu bölge gündemini sundu.

0: hayatın içinden.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 26 Haziran Cuma, saatler 11'i 1 dakika geçiyor ve an itibariyle de Hayatın İçinden programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Hayatın İçinden'e hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bugün Hayatın İçinden programını Döndü Çarşı ve Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk şarkısını Erdem Kınay ve Merve Özbey'den dinliyoruz. Duman.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 11'e 6 dakika geçiyor. Yaklaşık 2 saat boyunca Hayatın İçinden programıyla sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde fenilketonürü hastalığını konuşacağız. Profesör Doktor Neslihan Önenli Mungan sorularımızı yanıtlayacak. Ardından NİDE Yeşilay Şube Başkanı Hayri Yıldız'la bir söyleşimiz olacak. Bugün 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü. Bugünün anlam ve önemini programımızda ele alacağız. Daha sonra da Osmaniye ile bir telefon bağlantısı kuracağız. Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel ve Gençlik Proje Koordinatörü Ahmet Yılmaz da ata tohumlarını koruma ve aktarma projesinin detaylarını programımızda ele alacağız. Ve Hayatın İçinden programının son bölümünde ise Çevre Mühendisleri Odası Adana Şube Yönetim Kurulu üyesi Sibel Demirci ile klima kullanımının çevresel etkilerini programımızda ele alacağız. Ve birbirinden güzel şarkılar, türküler de programımız boyunca sizin için çalmaya devam ediyor. Tarkan'ı dinliyoruz, işim olmaz da.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Sayın dinleyenler, saatler 11.17'yi gösteriyor ve Hayatın İçinden programı da Sivas yöresinden bir türküyle devam ediyor. Aysun Gültekin'i dinliyoruz. Gel seninle bir kararda duralım.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
2: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
1: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
2: Geleceğinizi riske atmayın.
3: Sevgili dinleyenler, programımız Nihavent bir eserle devam ediyor. Ümit Koroğlu'nu dinliyoruz. Ateş olup yaksan da.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, saatler 11.26'yı gösteriyor. Hayatın içinden programında konuğumuz Çukurova Üniversitesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı ve Ulusal Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Neslihan Önenli Mungan bizimle. Sayın Önenli Mungan, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, ben de TRT Çukurova Radyosu'na bu önemli konudaki nazik davetleri için çok teşekkür etmek istiyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sık görülen kalıtsal metabolizma hastalıklarından biri olan fenilketonürü bugün konuşalım istiyoruz. Öncelikle fenilketonürü nasıl bir hastalıktır, nedir? Bu hastalık hangi mekanizmayı etkiliyor?
2: Evet, belki ismini bile söylerken zorlandığınız bu hastalık aslında yaşarken de ebeveynlerin ve çocukların oldukça zorluk çektiği bir hastalık. Bu hastalıkta doğuştan kalıtsal olarak, daha doğrusu protein metabolizmasındaki bir enzimin ya da onun destekçisi olan kofaktörün eksikliği nedeniyle ortaya çıkıyor. O zaman da anne sütünün dahil olduğu bütün besinlerimizde bulunan proteinlerin içindeki fenilalanin isimli bir amino asitin az sindirilmesi veya hiç sindirilememesi ortaya çıkıyor. Bu gerekli amino asitin yapılamamasına yol açıyor. Ama bundan daha önemli ve tehlikeli olan ise bu enzimin eksik olduğu yerin ardında biriken toksik maddelerin direkt nörolojik gelişimi ve beyni hedeflemeleri. Bu zararlı maddelerin hepsi kan yoluyla beyne gidiyor. Hastalarda dıştan hiçbir belirti olmadan boyları, ağırlıkları, yüz görünümleri diğer çocuklara tamamıyla benzerken bu beyindeki etkilenim nedeniyle bütün zihinsel ve bedensel fonksiyonlar etkileniyor. Erken tanı konulmadığında yeni doğan tarama programıyla ilk 3 haftada topuk kanı sonucuyla tedavi başlanmadığında bu çocukların tanı almaları için zaman geçmesi gerekiyor. Yani çocuk zamanında başını tutamadığı, yürüyemediği, konuşamadığı ya da saldırgan davranışları olduğunu ya da bazen otizm gibi içe kapandığını gördüğünde aileler getirdiğinde beyinde biriken bu enzim eksikliği nedeniyle zararlı maddelerin birikiminin yol açtığı hasarın büyük bir kısmı geriye dönüşümsüz oluyor. Bu kalıtsal hastalığın en önemli hedefi zaten beyin ve bizim zihinsel ve bedensel fonksiyonlarımızda geriye dönüşsüz hasar bırakmasıdır.
1: Evet, peki baktığımızda ülkemizde görülme sıklığı nasıl?
2: Aslında bu çok önemli bir soru oldu. Teşekkür ediyorum size. Hem fenilketonürü hem dünyada hem ülkemizde en sık görülen ve ilk olarak tarama programına alınan kalıtsal metabolik hastalık. Ama dünyada 10.000'de bir ya da 25.000'de bir sıklığında görülen bu hastalık ülkemizde bölgesel değişikliklerle 4.000 ila 6.200'de bir gözüküyor. Yani dünyada en az 4 katı, dünyadaki sıklığın en az 4 katı fazla gözüküyor. Bunun nedeni ise akraba evlilikleri. Bu hastalık çekinik olarak kalıtılıyor. Ana rahmine düştüğü gün insana iki tane genetik yapı veriliyor. Bunun birini anneden, birini babadan alıyor. Eğer genlerden biri sağlıklı, biri hasta ise biz bunlara taşıyıcı diyoruz. Fakat büyük bir şans ki taşıyıcılarda doğanın, Tanrı'nın bize hediyesiyle sağlam gen kullanıldığı için hiçbir belirti vermiyorlar. Hiçbir belirti vermedikleri için iki taşıyıcı evlendiğinde her gebelikte istisnasız 10 tane de çocuk doğursa %25 oranında hastalık ortaya çıkıyor. %25 oranında sağlıklı, %50 oranında taşıyıcı oluyor. Nasıl akrabalarla birçok fiziksel özelliğimiz benziyorsa da taşıdığımız hastalıklar ve genlerimiz de benziyor. Taşıyıcılar hiç belirti vermedikleri için birbirine benzeyen genleri olan akrabalar evlendiğinde tüm kalıtsal hastalıklarda olduğu gibi fenilketonürü riski de ciddi oranda artmakta. Bu nedenle tüm dünyaya kıyasla fenilketonürünün en sık görüldüğü ülke

0: ki ne yazık ki ülkemiz.
1: Evet, peki bu noktada neler yapılabilir? Neyin farkında olmak gerekiyor?
0: Bir kere bu konuda en önemli yapılması gereken adım, yaklaşık 20 yıl önce Sağlık Bakanlığımızın yoğun çabalarıyla atılmış bir adımdı. Öncesinde Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor İmran Özalp'ın bir TÜBİTAK projesiyle ortaya koyduğu, ülkemizde sık görülüyor denilmesi üzerine bir sürede bu taramayı sürdürüp ardından Sağlık Bakanlığı bu taramayı üstlenip yeni doğan bebeklerden topuk kanı aldığı için artık her yıl 600 yerine 200 fenilketonürlü bebek topluma katılmakta. Bu o kadar önemli bir şey ki bakanlığımızın sunduğu hizmet, bugün %98'in o üzerinde bebeklerin büyük bir kısmını kapsıyor. Çok az bebek bu taramadan kaçabiliyor. Burada anahtar nokta erken tanıdır. Bebeğin şimdiki hayatında veya sonrasında hiç zarar vermeyecek bu bir damla kanla, biraz önce size söylediğim bütün nörolojik problemler, nöbet, zihinsel gerilik, yürüyememe, konuşamama, otistik bulgular, kendine ve çevresine zarar vermenin tümünden uzaklaşabilmekte.
1: Evet, peki hastalığın kesin bir tedavisi bulunuyor mu?
0: Tabii ki.
1: Erken teşhis sonrası süreç nasıl işliyor?
0: Zaten bir hastalığın topuk kanıyla yeni doğan tarama programına alınmasının nedenlerinden bir tanesi de tedavi edilebilir olmasıdır. Fenilketonürü de tedavi edilebilir bir kalıtsal metabolik hastalıktır. Tüm tedavi masraflarının da Sağlık Bakanlığımız tarafından istisnasız tüm çocuklar için sağlandığı bir hastalıktır. Hem topuk kanı tüm özel, kamu, üniversite, aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz yapılan ve Sağlık Bakanlığımızın kesin olarak yapılmasını istediği uygulama olduğu gibi tedavisini de bakanlığımız koşulsuz olarak üstlenmiştir. Hastalığın farklı şiddetleri vardır. Hafif, orta, ağır, klasik şeklinde olabilir. En önemli tedavi yaklaşımı diyettir. Bu çocuklar özellikle hayvansal gıdaların içinde daha yoğun bulunan fenilalenini sindiremezler. O yüzden bu çocuklara proteinden kısıtlı bir diyet verilir. Proteinden kısıtlı diyet nedeniyle büyümeleri etkilenmesin diye zararlı amino asiti, sindiremedikleri amino asit olan fenilalenini içermeyen özel mamalar ve diyet ürünleriyle beslenmeleri sürdürülür. Erken tanı alıp tedaviye uyum olduğunda tamamıyla sağlıklı, normal, eğitim alan, evlenen, çocuk sahibi olan, iş ve hayata katılan bireyler olarak kazanabiliriz.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı Sayın Önen'le
0: Evet,
1: Mungan?
0: çok önemli bir nokta. Ailelere birkaç mesajım olacak. Bir,
1: Evet.
0: topuk kanından asla ve asla imtina etmeyin. Lütfen zamanında ücretsiz yapılan bu hizmete ulaşım. Bir tanesi bu. İkincisi, gıda sektörüne bir mesajım olacak. Ömür boyu et, yoğurt, süt, yumurta, peynir, mercimek, nohut, fasulye, makarna, çikolata, gofret, ekmek yemeyen bu çocuklar için lütfen gıda sektörü de onların yiyebileceği, yurt dışında rahatlıkla bulunup ama ülkemizde çok pahalı olarak ulaşılan düşük proteinli ürünleri üretsinler. Belki bakanlığımız bu ürünlerden KDV'yi, ÖTV'yi kaldırarak onlara destek olabilir. Bu çocuklar sizin ailenizden de birinin çocuğu olabilir, sizin de bir yakınınız olabilir. Bir çocuğun markete gidip hiçbir şey alamadan çıkmasının veya ben niye onları yiyemiyorum, ne zaman yiyeceğim, tadı kötü mü diye sormasının ne kadar zor olduğunu yaşayan aileler bilir. Bir üçüncü dileğimiz, yakında zaten birkaç gün önce Sağlık Bakanımızla Sayın Memişoğlu'yla bu konuda çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Buna benzer tanı aldığında tüm sorunların küçücük diyet tedavileriyle önlenebileceği hastalıklar için genişletilmiş yeni doğan tarama programının ülkemiz gibi sağlık çıktılarının çok daha iyi olabileceği bir ülkede güncel hayata geçmesini diliyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz tekrar. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın Sayın
0: Ben de
1: Önerli
0: sizlere
1: Mungan.
0: bu önemli konuya değindiğiniz ve beni davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımıza topuk kanıyla taranıp erken tanı alıp sağlıklı hayata katılmalarını diliyorum.
1: İyi çalışmalar, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Çukurova Üniversitesi Çocuk Metabolizma Beslenme Bilim Dalı Başkanı ve Ulusal Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Neslihan Önenli Mungan bizimleydi.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Sayın dinleyenler, programımızda şimdi de Göksel'i dinliyoruz, Alev Alev'le.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, Hayatın İçinden programında konuğumuz NİDE Yeşilay Şube Başkanı Sayın Hayri Yıldız bizimle. Sayın Yıldız merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk Muhammed Bey.
1: Sayın Yıldız, 26 Haziran yani bugün Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü olarak anılıyor. Evet. Nedir 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü? Biz bugün neyin farkında olmalıyız?
2: Şimdi bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 7 Aralık 1987 tarihinin 42'ye 112 sayılı kararı gereği uyuşturucu bağımlılığından arınmış bir uluslararası toplum hedefine ulaşmak için eylem ve işbirliğini güçlendirme kararının bir ifadesi olarak 26 Haziran tarihini Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığa Mücadele Günü olarak ilan etmişler. Bu her yıl ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında bugün özellikle çok coşkulu bir şekilde böyle ifade edilecek şekilde insanların farkına varacak şekilde kutlanmaktadır. Biz de şehrimizde bugün de önemli bir etkinlik yapacağız, bir kutlama yapacağız.
1: Evet.
2: Bugünün önemi bu anlamda çok çok çok önemli. Neden? Bugünü önemli kılan aslında uyuşturucu konuşulabilir kılmak.
1: Evet.
2: Uyuşturucu konusu gizlenilen, kimse tarafından konuşulmayan bir konu. Kimse duymasın denilen bir konu. Oysa ki kurumlar, bireyler, toplumun her kesimi bu konuyu ne kadar çok konuşursa, ne kadar çok dile getirirse aslında çözüm daha çabuk ve daha kolay bulunur. Hatta uyuşturucu çok konuşulması önemli. Neden? Çünkü öne konuşuldukça insanlar tarafından tedavinin ve kullanılmaması gerektiğinin daha çok öne çıktığı görülür. Gizlenildiği zaman insanlar bunun farkında olmaz. Onun için bugün gerçekten çok önemli bir gün.
1: Evet, tabii bugün baktığımızda aslında bağımlılıklar çok çeşitlenmiş durumda. Teknoloji bağımlılığından tutun da tütün bağımlılığına kadar birçok da bağımlılık söz konusu. Yeşilay da bu noktada aslında farkındalık çalışmaları yapıyor. Bununla mücadele ediyor. Baktığımızda Yeşilay'ın bu bağımlılıklarla mücadelesinde ne gibi projeleri var? Nasıl bir rol oynuyor Yeşilay?
2: Şimdi bağımlılık ve madde biliyorsunuz iki ayaklı bir kavramdır. Yani birincisi talep kısmı, birinci kısım arz kısmı. Bugün aslında bu 26 Haziran Uyuşturucu Mücadele Günü arz kısmı aslında bizim gündemimizde tuttuğumuz konu. Ama sizin söylediğinize istinaden şunu söylemek istiyorum. Bağımlılık çok yönlü bir kavram. O kadar çok yönlü bir kavramdır.

0: ki bağımlılığın en önemlisi önleyiciliktir. Yani Yeşilay'ın temel düsturu savunucuktur. Yani bağımlı 3 merhalede düşünecek olursak, bağımlı bireyi veya bağımlı olmadan önce bireyleri bilgilendirmek bizim esas işimiz o. Yeşilay'ın temel görevi bu. Bugün Türkiye'de 120 tane şubesi, 105 tane yedamı, 3 tane rehabilitasyon merkezi, 160 bin gönüllüsü, 78 üniversitede kulüpleri, 68 tane Yeşilay spor kulüpleri ve birçok çalışmayla aslında önleyicinin örnek timsalidir. Tabii bir de şöyle bir olay var. Sizin söylediğiniz biraz önceki bağımlılık konusu. Biz dünyada bağımlılıkta mücadelede gerçekten örnek bir ülkeyiz. Sebebi de şu. Bildiğiniz üzere biz daha aile kavramı bizde kıymetli.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz bağımlılıktaki en önemli şeylerden biri, üç ayaklılardan biri de ailedir. Aile sağlıklı bireylerden oluşursa bağımlı olma ihtimali çok düşüktür. Dolayısıyla bugün bizim Yeşilay'ın ülkemizdeki mücadelesi o kadar fazla ki bütün okullarda işte büyüklerde belirli yaş grubunda TBM, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı, okullarda OBM, işte okullarda bağımlılık önleme projesi, işte sağlık nesli sağlıklı gelecek yarışması gibi sürekli gündemde tutulan yarışma adı altında bağımlılığın sübliminal mesaj verilmesi. Dolayısıyla okul öncelerinde sağlıklı yaşam, her yaş kademesine göre bağımlılık anlatılması. Ama bizde şöyle bir şey de var Muhammed Bey, siz de biliyorsunuz ki bağımlılık bir kurum veya bir kuruluş tarafından takip edilen, onun savunduğu bir kavram olarak düşünmemek lazım.
1: Evet.
0: Herkes bu konuda elini taşın altına koyması lazım. Çünkü bağımlılık sektörü, bağımlılık endüstrisi çok büyük. Gerçekten çok büyük ve çok da hızlı büyüyor bağımlılık endüstrisi. Dolayısıyla bu kadar büyük bir endüstrinin karşısında biz ciddi savunucu olmamız lazım. Örnek veriyorum, işte ülkemizin en büyük ulusal medyası sizsiniz. Sizler bunu sürekli mesaj şeklinde vermeniz lazım. Yani insanların neden bağımlı olmaması gerektiğini, neden bağımlılığa sebep veren unsurların elimizde olmaması gerektiğini sürekli anlatmamız gerekir. Şey diyor ki, Gaber Mate diye bir Kolombiyalı bir hekim diyor ki, bağımlılığın temel unsuru diyor, insan doğası gereği diyor, bağ kurmak isteyen bir varlıktır diyor, bağ kurar diyor. Eğer diyor insan ilişkilerinde aidiyet yok ise kişi bu ihtiyacını maalesef diyor başka yerlerden karşılar diyor. İşte burada biz neyi ön plana çıkartmış oluyoruz? Aileleri. Dolayısıyla bağımlılık o kadar çok farklı bir kombinasyon ki, o kadar farklı bir perspektifi var ki, dolayısıyla biz bunun her kesimi değerlendirmek lazım. Bugün özellikle bizim bu Dünya Uyuşturucu Mücadele Günü'nde arz kısmından özellikle önlenilmesi ve talep kısmının neden talep edilmemesini, bunun ikisini dengelemek lazım. Yani arz kısmını zaten kolluk kuvvetlerinin görevi, siz de biliyorsunuz. Talep kısmı da sivil toplum örgütleri, işte Sağlık Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi veya sizin gibi böyle güçlü, her kitleye ulaşılabilecek medya kuruluşlarının görevi. Dolayısıyla biz bugünkü yapacağımız eylemlerde farkındalık yapacağız. Yani bir şeye bağımlı olmamak için başka bir tez üretmek gerekiyor. Gençlere, bütün insanlara şunu demek lazım. Yani bağımlı olmayacağız ama spor yapacağız. Bağımlı olmayacağız, bağımlılığa ihtiyaç duymayacağız, sanat yapacağız. Bağımlı olmayacağız, işte okuyacağız. Bağımlı olmayacağız, sosyal etkinlik yapacağız. Bugünkü yapacağımız Türkiye genelindeki eylem planı bunun üzerine. Şu anda Türkiye'nin bütün ilinde, 81 ilde, ilçeler, birçok ilçede de yapıyor Yeşilay bunu. Tabii bizim paydaş kuruluşlarımız var bugün. Evet. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Tabii İçişleri Bakanlığı'nın içinde jandarma, narkotik ve emniyet narkotik. Bugün bir saha çalışması yapacağız. Orada narkotik köpekleri işte bazı gösteri yapacaklar. İşte bağımlı olmamak için sporun ön planına tutmaya çalışacağız. Yani bugün aslında bugünü biz bir gün olarak dolduruyoruz ama ben toplum olarak her gün yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir Yeşilay gönüllüsü olarak.

0: Evet, tabii gönüllük esasıyla yapıyor Yeşilay'da tüm bu çalışmaları. Yeşilay gönüllüsü olmak isteyen biri hangi şartları taşımalı, nereye, nasıl başvurabilir Sayın Yıldız?
1: Evet, çok güzel. Tam benim unuttuğum yeri siz hatırlattınız Muhammed Bey. Evet, Türkiye'de Yeşilay gönüllüsü neden olmalıyız sorusunu ilk önce kendine sormalı insan. Çünkü bu geleceğin, bu ülkenin geleceği gençlerden
0: Evet.
1: oluşuyor. Yani toplum sağlıklı bir toplumla geleceği taşıyabilir. Dolayısıyla gönüllü olma o kadar kolay ki. Yeşilay sayfamıza giriyorsunuz, Yeşilay resmi sayfamıza giriyorsunuz. Orada gönüllü ol diye bir butonumuz var. Oraya girdiğiniz zaman 3-4 tane soru var. Onun karşısına girdikten sonra Yeşilay her ilde mutlaka ve mutlaka Yeşilay şubeleri var. Yeşilay şubeleri internetten yazdığınız zaman karşınıza zaten mutlaka yönlendirir. Yeşilay şubelerine mutlaka uğranılmalı. Ben size bir izniniz olursa bir küçük bir olay anlatacağım. Yeşilay'ın ne kadar aslında çok çok önemli bir sivil toplum örgütü olduğunun örneği. İzniniz olursa
0: Buyurun
1: bu
0: lütfen.
1: sene bizim bu sene biz yaşadığımız bir hadise neydi? Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde bir tane öğrencimiz kayıt oluyor. Başka bir ilden ilk kez il dışına çıkıyor. Ama ile geldiğinde, yurttan çıktığında şey arıyor, bir yere gitmek istiyor. Diyor ki ya ben diyor Yeşilay'a gitsem diyor. Google'a yazıyor, Yeşilay'a geliyor. Sonra biz orada karşılaştığımızda kızımız bize diyor ki benim diyor en çok güvendiğim yer burası diyor. Onun için diyor buraya geldim diyor. Şu anda bizim en büyük gönüllümüz. Her gün bizimle faaliyette yakın. O kadar çok mutlu oldum ki. Evet, Yeşilay'a gönüllü olmalıyız. Yeşilay şu anda bence bütün toplumdaki bireylerin, gençlerin kesinlikle ve kesinlikle uğrayabileceği güvenli bir yer. Yeşilay'a da sadece gönüllü olmak değil, gönüllülük faaliyetlerinde de bulunmakta da zaten önemli olan bir şey bu Muhammed Bey.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Yıldız bu kıymetli katkınız için. İyi
1: Biz
0: çalışmalar diliyoruz size.
1: çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz NİDE Yeşilay Şube Başkanı Sayın Hayri Yıldız'dı.

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 12.05 dakika geçiyor ve Hayatın İçinden programı da Tokat yöresinden bir türküyle devam ediyor. Şahin Gültekin'i dinliyoruz. Kalenin Bedenleri.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 12.09 dakika geçiyor. Programımızda konuğumuz Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Sayın Bayram Bozyel bizimle. Sayın Bozyel, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Muhammed Bey, hoş buldum.
1: Sayın Bozyel, bir projeniz var. Ata tohumlarını koruma ve aktarma projesi. Nedir ata tohumlarını koruma ve aktarma projesi? Bu proje nasıl ortaya çıktı?
2: Efendim, öncelikle böyle bir projemizin duyurulmasında bizlere vesile olduğunuz için, böyle güzel bir etkinlik çalışmanın duyurulmasında bizlere vesile olduğunuz için TRT ailesine teşekkür ediyorum. Bu projemizin temeli Gençlik Spor Bakanlığımıza bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün Uluslararası Gençlik Programları Daire Başkanlığı tarafından yılda iki defa olmak üzere çağrıya çıkıldığı Uluslararası Değişim ve Hareketlilik Projesi çerçevesinde gerçekleştirildi. Osmaniye Gençlik Merkezi olarak da Ocak ayında yazmış olduğumuz Uluslararası Uzman Hareketliliği Projesi'yle neler yapılabileceği, hangi alanlarda çalışmaların daha kapsamlı olup geleceğe yönelik hem gençlerimize birlikte fayda sağlayacağı üzerinde konuşurken, biliyorsunuz son dönemlerde üretim, tarımsal alandaki çalışmalar daha bir kıymetli hale geldi. Ve gelecek nesillere hem mevcut olan sağlık açısından da faydalı olduğunu düşündüğümüz ata tohumlarımızın, kendi öz tohumlarımızın yaşatılması ve korunması, bunların çoğaltılması noktasında bir çalışma yaparsak hem böyle bir ilk adım atmış oluruz, hem de toplumsal bir bilinç oluştururuz ve bunun da gelişimine katkı sağlarız diyerek yola çıktık ve bu projeyi gerçekleştirdik. Bu projemizin

0: temel amacı sürdürülebilir bir kalkınma. Yeşil Beceriler diye bizim bir projemiz var.
1: Evet.
0: Bu proje çerçevesi içerisinde ata tohumlarımızın korunması. Aynı zamanda gençlik merkezlerimizde deney teknoloji atölyesi, inovasyon atölyesi ve Genç 2030 adı verilen dijital yetkinlikler ve yapay zeka atölyeleri mevcut. Bunlarla birlikte teknolojiyi tarıma entegre ederek nasıl bundan faydalanabiliriz, bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapabiliriz diyerek böyle bir projeyi yaptık. Aynı zamanda gıda güvenliğinin gelecek nesillerin daha sağlıklı gıda tüketimine katkı sağlanması gibi düşünceler de tabii bizi bu yola itti. Ve böylelikle de biz bu projemizi gerçekleştirdik, yazdık. Bakanlığımız, genel müdürlüğümüz tarafından da uygun görüldü. Tabii ilde de Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Yusuf Çebi'nin bizlere büyük katkı ve destekleriyle biz 1 Haziran tarihinde buradan Kırgızistan'a ata tohumlarının hem yaşatılması hem de ata tohumlarıyla ilgili karşılıklı Kırgızistan'la nasıl bir çalışma yaparız diyerek yola çıktık.
1: Evet. Peki bu proje kapsamında neler yapılıyor, neler yapılacak?
0: Efendim öncelikle Osmaniye Gençlik Merkezi olarak biz bu hem hobi bahçelerimizde hem tarımsal üretim alanlarımızda farklı alanlarda farklı bitkilerin, sebzelerin, meyvelerin yetiştirilmesiyle ilgili bir çalışma başlatmıştık. Yine bizim bu projemizin Kırgızistan'dan başlatılmasının özel sebeplerinden bir tanesi de ana vatandan ata vatan olarak adlandırdığımız gönül coğrafyamızdaki kardeş bir ülkeyle bunun başlatılması. Kırgızistan'da da bu vesileyle ben yine Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi bizim paydaşımızdı. Bizleri misafir ettiler. Orada Ziraat Fakültesi ile çok önemli çalışmalar yaptık. Sayın Profesör Doktor Alparslan Ceylan ve tüm oradaki ekibine de teşekkür etmek istiyorum. Biz oraya gittiğimizde orada da yapmak istediğimiz çalışmalarla alakalı olarak fikirlerimizi, projelerimizi, çalışmalarımızı kendileriyle paylaştık. Burada şu anda hem kapalı alanda hem de açık alanda mevcut tedarik edebildiğimiz ata tohumlarının üretilmesi ve çoğaltılmasına yönelik kendi çapımızda bir takım çalışmalar yaptığımızı ifade ettik. Orada Ziraat Fakültesi'nde yapılan çalışmaları kendilerinde böyle bir çalışması olduğu noktasında bizler gösterdiler. Aynı zamanda orada Ziraat Fakültesi'nde okuyan gençlerimizle birlikte farklı tohumların ekilmesi, dikilmesi zamanına uygun olanların bunları gerçekleştirdik. Ve burada aynı zamanda bizler somut kazanımlar olarak şunu öğrendik. Oradaki yetkililer öncelikle her ülkenin kendi içerisinde mevcut ata tohumlarının yaşatılmasına yönelik çalışmalar yaptıktan sonra uzmanlar aracılığıyla karşılıklı ülkeler arasında da bu ortak çalışma kültürünün oluşmasına yönelik faaliyetler yapılması noktasında hemfikir olundu. Ve orada özellikle gittiğimiz Gen Bankası'nda Kırgızistan'da bu tür tohumların nasıl muhafaza edildiğini, nasıl toplandığını, ne gibi tahliller, tetkikler yapıldığını bizzat uygulamalı olarak gördük. Aynı zamanda Ziraat Fakültesi'nin ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin eğitim, kültür, her alanda bilimsel çalışmalar yanı sıra tarım alanında da Kırgızistan'a Türkiye aracılığıyla ne büyük katkı sağladığını da bizzat orada müşahede etme imkanı
1: evet.
0: bulduk.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Bozyel, katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Efendim, yani şu anda bizim temel fikrimiz, düşüncemiz, projemiz tamamlandıktan sonra münasebetlerimizi devam ettiriyoruz. Diğer Türk devletleriyle buna benzer projeleri yaygınlaştırmak, geliştirmek istiyoruz. Aynı zamanda da ülke içerisinde gençlik merkezleri üzerinden bu tür çalışmaları ortak olarak nasıl yapabiliriz? Bunun çalışmaları

0: içerisindeyiz. İlk çalışmamızı da Elazığ iliyle gerçekleştirme planını yaptık. Karşılıklı olarak bizler ülke genelindeki gençlik merkezlerimizde de üretilen ata tohumlarının takası noktasında böyle bir ortak bir çalışma alanı oluşturmayı düşünüyoruz. Yine şunu da ben ifade etmek istiyorum oradaki gözlemlerimizden. Elbette biz tarımsal alanda ata tohumlarının yaşatılması noktasında gençlik merkezleri olarak ülkemizde biliyorsunuz tarım müdürlüklerimiz ve buna bağlı çeşitli enstitülerimiz, tohum üretimleri ile alakalı çalışma yapan çok kıymetli kamu kurum ve kuruluşlarımız var. Bizim temel amacımız şuydu zaten, bir farkındalık oluşturmak. Çünkü biz her alanda gençlere ulaşabilen mekanlarız. Gençlerin evet. yer aldığı mekanlarız. Bir bilinç ve farkındalık oluşturarak gençlerimizi bu alanlar içerisine çekme düşüncesiyle yola çıktık. Ve bir ilk adım ve bir başlangıç olarak görülmesini ve ortak çalışma kültürünü yaygınlaştırmasını istedik. Yine Kırgızistan'a gittiğimizde tabii bir takım ziyaretlerimiz de oldu orada. Kırgızistan Türk Büyükelçiliğini ziyaret ettik. Sayın Büyükelçiliğimizin oradaki çalışmalarını yakından kendinden dinleme fırsatı bulduk. Yine Yunus Emre Enstitüsü gibi bir enstitümüz var. Çalışmaları çok kıymetli. Oradaki gençlerimize her alanda, kültürel, sanatsal, sporsal her alanda yaptığı çalışmaları yine orada gördük. Yine ortak çalışmaları tarımsal ve aynı zamanda da bilimsel anlamda da, inovasyon anlamda da devam ettirmeyle ilgili hemfikir olduğumuz Türkiye Maarif Vakfı okullarımızı orada ziyaret ettik. Ama en önemlisi de büyük bir deneyim oldu. Gençlik liderlerimle birlikte gitmiştik biz bu projeye. Şunu orada müşahede ettik. Gerçekten Gençlik Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak gençlerimiz için çok kıymetli işler yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde her alanda olduğu gibi biz tarımsal üretim alanında da hangi seviyede olduğumuzu yine de orada Türk devletlerine nasıl katkı ve destek sağladığımızı da gördük. Bu bizim için ayrı bir gurur vesilesi oldu.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Bozyer. Hoşçakalın.
0: Ben teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun.
1: Değerli dinleyenler, programımızda Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Sayın Bayram Bozyer bizimleydi.

0: her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XE1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr.
1: Sayın dinleyenler, saatler 12.25'i gösteriyor. Programımızda Hicaz bir eserle devam ediyor. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde. Mesrin Sıkayı'yı dinliyoruz.

0: Dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte özellikle bölgemiz gibi sıcak iklimin hakim olduğu bölgelerde klima kullanımı da günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Peki iklim değişikliği klima kullanımını nasıl etkiliyor? Klimaların çevre üzerindeki etkileri neler? Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sibel Demirci ile konuşacağız. Sayın Demirci, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkürler Muhammed Bey. Sizler nasılsınız?
1: Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Sayın Demirci, baktığımızda tabii klima kullanımı başladı. Yaygın bir şekilde de bölgemizde kullanılıyor. Klima kullanımındaki artışın iklim değişikliğiyle nasıl bir ilişkisi var? Çevreye etkileri nedir?
2: Şöyle maalesef ya özellikle Adana başta olmak üzere Adana, Mersin, bu Akdeniz bölgesinde her geçen gün sıcak havalarla birlikte sıcak havalar ve nemin artmasıyla birlikte

0: kullanımımız artmaktadır. Artık klima kullanımı hani lüksten ziyade ihtiyaç halinde gelmiştir. Tabii bunun birçok etkileri var. Yani çevresel etkileri de var. Şöyle diyebiliriz Muhammed Bey bununla ilgili olaraktan. Şimdi klima kullanımında birincisi işte genel tüketimine bağlı olaraktan fosil yakıtların tüketilmesi ve bundan dolayı da bir karbon salınımı açığa çıkmaktadır.
1: Evet.
0: Bu da iklim krizim diyeyim artık küresel ısınmaya bir etkidir bu da. Diğer bir etkisi sera etkisidir. Klimadaki kullanılan gazlardan kaynaklı olaraktan. Ayrıca klimalardan kaynaklı kentsel ısı adaları oluşmaktadır. Yani şöyle bir şey. Klima evet içerideki havayı soğutuyor, nemi alıyor fakat motorlarından dolayı dışarı bir size kaba veriyor. Bundan dolayı bir şehirlerde özellikle kentsel ısı adaları açığa çıkıyor. Buna bağlı olarak da her geçen gün dolaylı olarak da klima çekimimiz, kullanımımız, miktarımız artmaktadır. Tabii gürültü etkisi var. Bunun dışında da tabii oluşan şeylerden dolayı, ömrünü tüketmiş klimalardan dolayı da bir yine endişeler artık açığa çıkmaktadır.
1: Evet, peki bu etkileri azaltmak mümkün mü? Klima kullanırken yapılan hatalar var mı?
0: Tabii ki şöyle diyebilirim Muhammed Bey. Şimdi yani tek başına klimayı hayatımızdan çıkartmakla bu etkileri azaltamayız. Yani klimanın dolaylı bir hani ısı etkisini azaltamayız. Fakat bu komple bir sistem. Yani şehir planlı şehirlerden tutun da yeşil alanların etkisi yeşil alanlarımız artırılmalıdır. Bir de klima kullanımında da şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Su mesela 18'lerde 20'lerde kullanılıyor. Aslında o kadar sağlık uzmanlarının da belirttiği gibi yani o kadar düşük ısılarda klima kullanma ihtiyacımız yoktur. Normalde 24-26 optimum sıcaklık serinliktir. Öyle diyebilirim ben size. Klima ayarını yükseltebiliriz. Artık kapı pencere kullanımında açık kapıları kapatıp hani ısıyı daha muhafaza edebiliriz. Tabii binalar yapılırken izolasyon çok önemli. Yani biz hep izolasyonu soğuk memleketler için düşünürüz ama aslında aynı şekilde hani soğuk havayı engellerken aynı zamanda ısılığı sıcak havanın da içeriye girmesini engelleriz. Yani binalarda dış yalıtım bu konuda çok önemli. Klimalarımızın düzenli bakımlarını yaptırmamız gereklidir. Ve gereksiz böyle aç kapamalar da klimalarda bu ilk devreye girişte enerji tüketimini artırmaktadır. Bu da gene enerji tüketimini artırması ve buna bağlı olarak da şeyi artırmaktadır. Enerji üreten termik santrallerdeki enerji üretim ihtiyacını artırmaktadır. Bu da dolaylı olarak da dediğim gibi iklim krizine etkileri vardır.
1: Evet, peki baktığımızda klima seçerken nelere dikkat etmeli? Hangi özellikleri aramalı?
0: Şöyle, şimdi enerji verimliliği yüksek klimalar, invertör klimalar ve düzenli olarak da klimalarımızın bakımını yaptırmamız lazım. Bu gaz, klimalarda kullanılan gazların uçucu gazlar değil de klima gazlarının kaçaklarını engellememiz lazımdır. Enerji verimliliği yüksek klimaları tercih etmeliyiz, öyle diyebilirim ben size.
1: Evet.
0: Ve düzenli filtre bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekmektedir.
1: Evet, peki bireysel olarak alacağımız küçük önlemler iklim değişikliğiyle mücadelede gerçekten fark yaratabilir mi?
0: Mutlaka ki şöyle dediğim gibi enerji yani şöyle klima ayarlarının belirli bir aralıkta yapılması. Yani çok düşük soğukluklarda, serinliklerde kullanmamıza gerek yok. 18'lerde kullanmamıza gerek yok. 24, 26, hatta ben 27'de kullanıyorum mesela klimayı. Ondan sonra düşük ayarlara gerek yok. Düzenli bakımlar, klima bakımlarının yapılması lazım. Ondan sonrası...
1: Peki Sayın Demirci, bölgemiz gibi sıcak iklime sahip şehirlerde
0: evet.
1: Sürdürülebilir enerji kullanımı için hangi adımlar atılmalı?
0: Şöyle Muhammed Bey, aslında bu daha çok komplike bir sistem. Yani komplike bir sistem değil de yani bunun şehirleşmeden tutun da ben hep böyle bir bu konuda şeyim böyle biraz isyan demeyeyim de hani çok yapılması gerekenler var. Yani şehirlerin planlamasından, binaların planlaması... Yani şehirlerimiz her geçen gün yeşil alanımız azalmakta.

0: şehirlerimizin ısıları artıyor. Yani bu sadece klimaların dışarıya verdiği ısı değil. Yani betonarme, asfalt ve getirimsiz alanlarımız her geçen gün artıyor. Şehirlerimiz nefes alamıyor. Buna bağlı olaraktan da radyal ısımız arttı. Yani normalde eskiden hatırlarsanız gündüz sıcak olurdu ama güneş battıktan sonra artık bir ortalık serinlerdi. Şöyle artık yoğun yapılaşmadan dolayı gündüz güneş ışınları binalar, asfaltlarda absorbe ediliyor ve gece de ısılar düşmüyor. Yani biz artık klimaları gece de kullanmak, zaruri olarak kullanmak zorunda kalıyoruz. Tabii burada yerel yönetimlere de iş düşüyor. Yani yeşil alanlarımızın artırılması lazım. Bireysel olarak da sitelerde, apartmanlarda kendi çapımızı niye şeyimiz yeterse, gücümüz yeterse mi diyeyim balkonlardaki. Ya, bence çok küçük bir dokunuştur. Ama herkesin de yaptığı bir ufak bir dokunuş. Ben eminim ki bir şeyleri değiştireceğine inanıyorum. Mesela binaların dış yüzey boyaması bile bu radyal ısının artmasında bir etkendir. Çünkü beyaz ve açık renkli dış boyalar güneş ışınlarını yansıtır. Koyu renkliler ise absorbe ederler. Böylece binalarımız ısındı, yerler ısındı. Hani ısıyı daha iyi kontrol edebiliriz diye düşünüyorum. Yani bu da dolaylı olaraktan klima kullanımını azaltacak. Bir döngüsel olaraktan nasıl anlatsam, sürdürülebilirlik açısından dediğim gibi burada hem yerel yönetimlere iş düşüyor, hem sitelere, binalara, müteahhitlerimize çok iş düşüyor. Tabii bizler de dediğim gibi klima tüketimimiz veya klimalarımızın işte klima seçerkenki tercihlerimiz veya kullanırken ki aç kapamalarımız, kapı pencere açarken klima açmalarımız, bunlar da tüketimimizi artırmaktadır. Klima tüketimini, enerji tüketimini artırmaktadır. Bu da sonuçta uzun vadede ya da döngüsel olaraktan atmosfere biz atık ısı veriyoruz, enerji tüketiyoruz. Enerji tüketimimizden dolayı da atık ısı veriyoruz, açığa çıkartıyoruz. Böyle bir döngü, öyle diyebilirim Muhammed Bey.
1: Evet. Teşekkür ederiz Sayın Demirci. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar.
1: Değerli dinleyenler, programımızda konuğumuz Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sibel Demirci bizimleydi.

0: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.
2: TRT Çukurova Radyosu.
3: Değerli dinleyenler, saatler 12.42'yi gösteriyor. Hayatın İçinden programı da Çat Kapı şarkısıyla devam ediyor. Oğuzhan Koç'u dinliyoruz.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Değerli dinleyenler, saatler 12.47'yi gösteriyor. Hayat Günçü'nden programı da Kilis Yöresi'nden bir türküyle devam ediyor. Gülten Çadırcı'yı dinliyoruz. Zeytin Yaprağı Yeşil.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Sayın dinleyenler, bugünlük de Hayatın İçinden programının sonuna geldik. Bugün programı Döndür Çerçi hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte Hayatın İçinden programında buluşacağız.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önümüzdeki yıl her kademenin 3 sınıfında da marif modeli uygulanmaya başlanacak ifadelerini kullandı. Suç örgütleri ve sokak çeteleriyle mücadele aralıksız sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 48 operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

0: açıkladı. A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Ay Yıldızlılar grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
1: 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü. Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Dahası 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Küçük, dar bir zümre laiklik kavramını istismar ederek bu millete yaşam tarzı dikte edemez. Eskiden olduğu gibi bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını irticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kalmıştır. Biz bu görevlerde olduğumuz müddetçe o karanlık dönemleri inşallah bir daha asla geri dönmeyecektir.
0: Toplantıda 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yla, CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında bu yıl 13.610 öğrenci mezun oldu. Polis Akademisi mezuniyet töreninde yeni mezun polislere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız," dedi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin ikinci eğitim öğretim yılının da tamamlandığını söyledi. Önümüzdeki yıl her kademenin 3 sınıfında da Marif Modeli uygulanmaya başlanacak ifadelerini kullandı. Bakan Tekin, İstanbul Bakırköy'de karne dağıtım törenine katıldı.
2: Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin uygulaması ile ilgili olarak İkinci eğitim öğretim yılını tamamladık. Önümüzdeki yıl her kademenin üçüncü sınıfında da uygulanmaya başlanacak. Yani okul öncesi ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokullarda 5, 6 ve 7, liselerde ise 9, 10 ve 11. sınıflarda önümüzdeki yıl Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle eğitim öğretim hayatımız devam edecek. Yaz aylarında öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Velilerimizden istirhamım, çocuklarına söyleyerek değil, bizzat kendileri yaparak ve uygulayarak örnek olmaları, onlara yapın, edin gibi talimatlar vermek yerine birlikte yapmaya çalışmaları, birlikte zaman geçirmeye çalışmalarını öneriyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan tüm öğrencileri tebrik etti. Emine Erdoğan, en sosyal hesabından tebrik mesajı paylaştı. "Karnelerini alan tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum," ifadelerini kullandı. "Her birinizin gösterdiği çaba, attığı adımlar ve kurduğu hayaller çok kıymetli," dedi. Emine Erdoğan paylaşımında öğrencilerin tatil süresince kitaplarda saklı farklı dünyaları keşfetmelerini önerdi. "Doğayla kucaklaşmayı, gönlünüzce dinlenmeyi unutmayın," vurgusu yaptı. Öğrencilerin içlerindeki öğrenme aşkının ve hayata dair meraklarının hep canlı kalmasını dileyerek iyi tatiller temennisinde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, teleskop batıda henüz icat edilmemişken Osmanlı'da bu yönde çalışmalar olduğunu hatırlattı. Bakan Ersoy, İstanbul'da gökküre değişimler çağı şafağında Osmanlı'da matematik bilimleri, yazma eserler

0: Deniz aletler Batı'da henüz icat edilmeden önce Osmanlılar'da konuyla ilgili çalışmalar yapıldığını göstermektedir. Sergimiz yazma eserler ve tarihi astronomi aletleriyle onun şahsında aslen bir döneme özgün eser, bilgi, icat ve uygulamalara ışık tutmaktadır.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomik büyümede dijital dönüşümün önemine dikkat çekti. Dijitalleşmeyi ihracatın ve ekonomik büyümenin önemli kaldıraçlarından biri olarak görüyoruz dedi. Bakan Bolat, Ankara'da dijital çağda rekabet politikaları toplantısında konuştu.
2: Ekonomik büyümede en kritik alanlardan birisi de dijital dönüşüm olmaktadır. Bir diğeri de yeşil dönüşüm. Bu ikiz dönüşümler sanayilerin, üretimin ve ticaretin gelecekte belirleyici unsurları konumundadırlar. Dünyada geçen yıl 2025'te yapay zeka pazarının 584 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı hesaplandı. Türkiye'de yapay zeka pazarı 2025 yılında yaklaşık 571 milyon dolar seviyesinde, 2032 itibariyle de 1,3 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Biz Ticaret Bakanlığı olarak dijitalleşmeyi ihracatın, ticaretin ve ekonomik büyümenin önemli kaldıraçlarından biri olarak görüyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Fidan, Kanada'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumlarının temsilcileri ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı hafta sonu Sapanca'da yapılacak. Kampın sloganı Çeyrek Asırlık Destan AK Parti olarak belirlendi. Kampta iç ve dış gelişmelerle siyasetin öne çıkan başlıkları ele alınacak. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak kamp, pazar günü sona erecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu ihraçları istenen bazı isimlerin tedbir kararına ilişkin itirazlarını görüştü. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya'nın itirazları reddedildi. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in başvurusuyla ilgili de aynı yönde karar verildi. İhraçlar gündemdeki yerini korurken CHP Genel Merkezi'nde olağan kurultay hazırlıkları da devam ediyor. 6 kişilik hazırlık komisyonu çalışmalarını bugün sürdürecek. Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay için yargı adımını atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 74 il başkanı olağanüstü kurultay talebiyle 820 delegeden toplanan imzaları genel merkeze teslim etmişti. Genel merkezin tedbir kararını gerekçe göstererek bu imzaları dikkate almaması üzerine Özel ekibinin konuyu mahkemeye taşıması bekleniyor. Suç örgütleri ve sokak çeteleriyle mücadele aralıksız sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke çapında düzenlenen eş zamanlı 48 operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve sokak çetelerine yönelik operasyonları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Gürlek, hafta başında yayımlanan organize suç örgütleriyle mücadele konulu bakanlık genelgesini hatırlattı. Genelgenin gereğini hızla yerine getiren yargı ve emniyet personeline teşekkür etti. Gürlek mesajında suç örgütlerini yöneticilerinden finans ağlarına, tetikçilerinden dijital propaganda kanallarına kadar tüm unsurlarıyla hedef almaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Son olarak Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları'nın da olduğu 25 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada yeni bir tutuklama kararı verildi. Daha önce gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü tutuklandı. İstanbul Fatih'te bir otelde zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik aileyle ilgili davanın ikinci duruşması görülüyor. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırmalarını istedi.

Ağrı'da yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar çıktı. Tutuklu olan amca Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanıksa beraat etti. 15 Haziran 2018'de Vezirhane Köyü'nde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Küçük Leyla'nın aç bırakılmaya bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlenmişti. Başkent Ankara 7-8 Temmuz'daki kritik NATO zirvesi için teyakkuzda. Kent genelinde 24 saat kesintisiz denetim sürecek, bazı yollar zirve boyunca kapalı olacak. İletişim Başkanlığı vatandaşların kapalı güzergahları takip etmesi ve sorun yaşamaması için bir uygulama hazırladı. Ankaralılar gideceği konumu seçip kapalı yolları ve alternatif güzergahları görebilecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Altay, 2026-2029 döneminde dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek. Yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatılarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi. Ankara merkezli 8 ildeki operasyonlarda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. ABD ile İran arasındaki mütabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Yaklaşık 1100 denizci tahliye edildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular kapsamında olduğunu söyledi. Hiçbir devletin Boğaz'da geçiş için ücret talep edemeyeceğini belirtti. Rubio, İran'la bir anlaşma istiyoruz ancak her ne pahasına olursa olsun bir anlaşma yapmak istemiyoruz dedi. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılmasıyla ABD'de petrolün varil fiyatı 72,69 dolarla savaş öncesi seviyeye geriledi. İran devrim muhafızları Hürmüz'de gemilerin yalnızca İran tarafından izin verilen güzergahlardan geçebileceğini açıkladı. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Son olarak bir araç hedef alındı, 3 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 4230'a ulaştığını açıkladı. İran devrim muhafızları ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kağani, İsrail'in Lübnan topraklarından kendi iradesiyle çekilmesi gerektiğini, aksi takdirde çıkarılacaklarını ifade etti. Venezuela'da dün meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son açıklanan verilere göre en az 235 kişi yaşamını yitirdi. Büyük yıkıma yol açan afette 4000'den fazla kişi yaralandı. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela Sağlık Bakanlığı yeterli ilaç stoklarının olduğunu dile getirdi. Halka acil durumlar dışında hastaneleri meşgul etmemeleri uyarısında bulundu. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Yumare kentinde 7,5, San Felipe'de de 7,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 235 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 1500'ü geçti. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Can kaybına neden olan iki şiddetli depremin yaşandığı Venezuela'ya Türkiye'den taziye mesajları peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Venezuela halkına ve mevkidaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de destek mesajı paylaştı. Rusya, Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Sumi ve Zaporijya kentlerinin farklı noktalarına saldırılar düzenledi. Çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Ufa kentine hedef alarak karşılık verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ufa'daki iki petrol rafinerisi ve Krasnodar bölgesindeki bir petrol deposuna saldırı düzenlediklerini bildirdi. Rusya'nın kontrolü altındaki Horlivka şehrine yönelik saldırıdaysa 3 kişi öldü. Ukrayna'nın petrol tesislerine yönelik saldırıları yüzünden Rusya'da yakıt sorunu büyüyor. Ülkede akaryakıt kısıtlaması uygulanan bölge

0: Üye sayısı 16'ya yükseldi. Sayın dinleyicilerimiz, 13 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önümüzdeki yıl her kademenin 3 sınıfında da marif modeli uygulanmaya başlanacak ifadelerini kullandı. Suç örgütleri ve sokak çeteleriyle mücadeleye aralıksız sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 48 operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Ay Yıldızlılar grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. Spor. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Ay Yıldızlılar grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Dünya Kupası heyecanı yaşatan A millilere teşekkür etti. Osman Aşkınbak, gurur dolu yepyeni hikayeler yazacağımıza yürekten inanıyorum dedi. A milli futbol takımımızın teknik direktörü Montella, Amerika Birleşik Devletleri galibiyeti sonrası TRT Spor'a konuştu. Futbolcularımız ve başkanımız için mutluyum diyen İtalyan çalıştırıcı, galibiyetle kapatmanın önemli olduğunu söyledi. Filenin efelerinin Milletler Ligi'ndeki mücadelesi sürüyor. Ay Yıldızlılar ikinci etap ikinci maçında ev sahibi Polonya ile karşılaştı. Milliler güçlü rakibine 3-2 yenildi. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar netleşiyor. Organizasyonda Galatasaray MCT Teknik ve Trabzonspor doğrudan yer alacak. Manisa Basket ile Yukatel Merkez Efendi Belediyesi de grup aşamasına kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek.
1: Hava durumu.
0: Yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir ve Gaziantep 36, Adana, Bursa ve Malatya 33, Antalya 34, Kayseri 30, Bolu ve Samsun 28, Trabzon ve Erzurum 26, Diyarbakır 37, Şanlıurfa 39, Kars 24 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Kınalı ayrımı Büyükçekmece yolunun 27 ile 28. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Silivri istikameti trafiğe kapatıldığı için ulaşım Selimpaşa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir çevre otoyolunun ilk kilometresinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Bostanlı Deresi Köprüsü Menemen istikameti sol ve orta şeridi trafiğe kapatıldığı için ulaşım sağ ve emniyetli şeritten sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma. Getir,
6: bir mutluluk getir. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
7: Uygun musun?
6: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
7: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kalın.

0: sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
1: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda... ...yazı özel fiyatlar... ...İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı... ...12 bin liraya varan indirimlerle... ...yenilerken... ...vade farksız 9 taksit avantajı da... ...iklimsa.com'da. İklimsa.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Arif Keleş teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Sizinle birlikteyiz. 13.50'ye dek de burada olacağız. Size sesleneceğiz. 26 Haziran Cuma bugün saat 13.25. Bugün öğrenciler karne aldı. Hepsine mutlu tatiller diliyoruz. Umarız emeklerinin karşılığını almışlardır. Umarız güzel bir tatil geçirirler çocuklar, gençler. 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün sona erdi sevgili dinleyenler. Uzun bir tatil onları bekliyor. Şimdi artık onca emeğin değerlendirildiği, biraz daha dinlenildiği bir zaman olacak. Biz de acaba bu tatili nasıl geçirmeleri önerilir, veliler neler yapabilir, tatilleri nasıl değerlendirirlerse hem ileriki eğitim hayatlarında mutlu olur hem de tatilde dinlenmiş olurlar. Hepsini konuşacağız. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İlhan Yalçın bizimle birlikte olacak. Ailece başladı. Profesör Doktor İlhan Yalçın stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam
1: teşekkür
0: yayınımıza.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Öğrenciler karnelerini aldı. Tatilleri başladı. Öğrenciler mutlu. Öğretmenler de dinlenecekler biraz. Öğrenciler de dinlenecekler. Aileler bazen düşünüyorlar neler yapabiliriz bu tatilde diye. Sizin de bir evladınız var. O da karnesini aldı. Tebrik ediyoruz
1: teşekkür
0: onu da.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Güzel bir tatil geçirsin. Hepsine hayırlı olsun. Neler söylersiniz bu tatiller bazen...

0: Şöyle sorunlara gebe olabiliyor. Bir, çok fazla ekran süresi olabiliyor. İki, öğrenciler ve aileler çatışabiliyor. Hiç ders çalışmadım, bu kadar ödev nasıl yetişecek? Son haftaya bırakma vesaire gibi şeyler olabiliyor. Bir yandan çok keyifli geçirenler de var. Siz neler söylersiniz? Nasıl bir tatil olmalı bu tatil?
1: Şimdi Feyza Hanım, öncelikle tüm öğrencilerimizi kutlamakla başlayalım. Hayırlı olsun. Güzel bir yaz tatili dönemi diliyorum tüm öğrencilerimize. Yaklaşık 20 milyon kadar öğrencimiz bugün karnelerini aldılar. Tabii yoğun ve yorucu bir eğitim öğretim sürecini atlattılar ve bu mevsime geldiler, Haziran dönemine geldiler.
0: Evet.
1: Şimdi yaz tatili dediğimiz zaman da ben öğrenciler için şöyle bir risk faktörü görüyorum. O konuda uyarmakla başlamak istiyorum. Evet, dinlenmeleri gerekiyor. Dinlenmeleri gereken bir zaman. Fakat bu dinlenmek demek tamamen hani zamanı boş bir şekilde hiçbir şey yapmadan geçirmek demek değildir elbette. Hem kendileri kişisel olarak kendi başlarına geçirecekleri zamanlarda hem de aileleriyle birlikte geçirecekleri zamanlarda kaliteli, nitelikli zaman geçirmelerini önermekle başlamak istiyorum ben. Dolayısıyla burada aslında hem öğrenciler hem de aileler şöyle bir farkındalık sahibi olacaklar. Evet, yaz tatili dinlenme zamanı, fakat bu dinlenmeyi yaparken de hiçbir şey yapmamak anlamına gelmeyen bir zaman dilimi olacak bu. Nasıl geçirebiliriz, nasıl kaliteli geçirebiliriz, verimli geçirebiliriz bu zamanı?
0: Evet.
1: Belki bununla ilgili konuşabiliriz biraz şimdi. Ama onun hemen öncesinde de şuna değinmek istiyorum. Şimdi bugün tabii karneler geldi. Bazı ailelerimiz, anne babalarımız zaten biliyorlardı belki sonuçları. Bazıları bugün çocuklarımız karnelerini evlerine götürdükleri zaman
0: Evet,
1: gördüler.
0: evet.
1: Dolayısıyla hani bu karne, bu eğitim öğretim yılındaki akademik süreçlerin değerlendirildiği bir karne, bir belge olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Öğrencimizin değeriyle ilgili, kıymetiyle ilgili, onun zekasıyla ilgili, kişiliğiyle ilgili herhangi bir veri vermiyor bize. Bu eğitim öğretim yılındaki yapıp ettiği akademik çalışmalarla ilgili değerlendirmelerin bütününü arz ediyor diyebiliriz. Öyle değerlendirmek gerekiyor. Bu kapsamda da yani öğrencinin getirmiş olduğu karne üzerinden çok büyük genellemeler, çok büyük çıkarımlar yapmamakta fayda var. Anne babalarımızdan ben bunu rica ediyorum. Çünkü bu bir yıllık eğitim öğretim sürecinin sonunda almış oldukları bir belge. Yıllar boyunca okula devam edecek çocuklarımız ve çocuklarımız farklı gelişim evrelerinde farklı özellikler
0: Evet.
1: gösterebiliyorlar. Farklı açılardan motive olabiliyorlar farklı eğitim aşamalarında. İlkokulda başka yönlerini görebiliyoruz, ortaokulda farklı yönlerini görebiliyoruz, lisede farklı yönlerini görebiliyoruz. Dolayısıyla sadece bugün getirdikleri karne üzerinden bir değerlendirme yapmaları, özellikle olumsuz ise olumsuz bir değerlendirme yapmaları uygun olmayacaktır ebeveynlerimizin. Ben bunu özellikle rica ediyorum ebeveynlerimizden.
0: Evet. Şimdi bununla ilgili konuşulacak çok şey var. Birincisi, not üzerinden öğrenciye değer biçme olayı. Bu zaten artık biliyordur herkes. Bu çok yanlış bir şey. Siz kendi açınızdan düşünseniz, mesela herhangi bir işi yanlış yaptığınızda, o an için olmadığında ne kadar beceriksizsin, bu senin işte zeka seviyenin kötü olduğunu gösterir vesaire deseler, size ne hissedersiniz? Bir de çocukları düşünün. Onlar daha da hassas zaten bu açılardan. Bunlar zaten son derece yanlış, biliniyor artık.
1: Kesinlikle.
0: Ve eskiden öyleydi ama şu an öyle mi hala bilmiyorum. İşte o kadar not korkusu olurdu ki, ve öğretmenler de sanki daha kıt not veriyordu eskiden, bana öyle geliyor. Artık böyle üzerinde oynama yapmaya kadar geliyordu çocuklar, ama şu an sanırım öyle bir durum yok, değil mi? O kadar
1: Belki
0: değil.
1: şöyle, bakış değişti biraz. Hani daha önceki yıllarda diyelim ki ilkokul dönemindeki bir çocuğun işte notlandırması ile ilgili değerlendirme yapmakla daha yakın zamanlara doğru geldiğimizde daha küçük yaşlardaki çocukların, daha küçük sınıflardaki çocukların notlarının değerlendirmesini yapmaya ilişkin bakış açıları değişti.
0: Evet.
1: Belki bununla ilgili bir esneme gözlemliği olabilir. Sizin arz ettiğiniz durum bununla bağlantılı olabilir. Yani belli yaşlardaki çocukların başarısızlık hissinden ziyade başarıyı hissederek büyümelerinde fayda olduğuna ilişkin bir görüş söz konusu uzunca bir zamandır diyeyim. Belki bununla ilgili bir anlayış değişikliğinin
0: Evet.
1: yansımasını görüyor olabiliriz sizin de sözünü ettiğiniz gibi.
0: Evet, böyle bir durum olabilir. Yine notlarla ilgili şöyle de bir durum var. Bütün alanlarda muhteşem olamaz ki kimse,
1: Evet,
0: değil mi?
1: evet, evet. Yani hepimizin birer ya da birkaç farklı yatkınlıklarımız var. Bu bazen zaman içerisinde ortaya çıkabiliyor. İşte dersler açısından bakacak olursak sayısal derslere yatkınlığımız olabilir bazılarımızın.
0: Evet.
1: Bazılarımızın sözel dersleri olabilir. Bazılarımızın daha sportif etkinliklere yatkınlıkları olabilir. Bazılarımızın daha sanatsal etkinliklere yatkınlıkları olabilir. Hem öğretmenlerimizin öğretmenlerimiz bunları eğitim öğretim sürecinde görüyorlar, keşfediyorlar. Hem de ebeveynlerimiz çocuklarına bu gözle bakarlarsa eğer çocuk

0: yatkın oldukları alanları gördüklerinde, tespit ettiklerinde belki beklentileri de ona göre şekillenebilir. Yani bu beklenti çocuğa göre çok değişebilecek bir şey. Ben hemen bununla bağlantılı olarak da kıyaslama konusundan da söz etmek
1: Evet,
0: istiyorum.
1: evet.
0: Yani işte komşusunun çocuğu, sınıf arkadaşının karnesi falan bunlarla kıyaslama yapmanın bir anlamı yok. Her birisi biricik birer varlık çünkü. Her birisi
1: Evet.
0: kendine özgü. Tıpkı kendimiz olduğumuz gibi. Herkes kendisine özgü özelliklere sahip olan birer insan, birer biricik varlık. Çocuklarımız da aynı şekilde. Bunu bilerek hareket etmek gerekiyor. Her birimizin güçlü yanları var. Geliştirilmeye açık yanlarımız var. Hani zayıf da denebilir ama ben ona gelişmeye açık yanlarımız diyorum. Çocuklarımız için de geçerli bu. Çocuklarımızın da güçlü olduğu yanlar var. Gelişmeye açık yanları var. Ve inşallah daha önlerinde uzun yıllar var.
1: Tabii.
0: Bu bir öğrenme süreci aynı zamanda. Oradan belki yaz tatiline bağlayarak da ilerleyebiliriz. Şimdi yoğun ve yorucu bir eğitim öğretim sürecini bir tamamladılar. Yaz tatilinin sürecine geçtiler. Bu öğrenmeye ara verileceği anlamına gelmiyor. Öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreç. Dolayısıyla öğrencilerimiz dinlenirken bir yandan da mesela öğrenme şöyle. Diyelim ki bir spor etkinliğine başlayabilirler. Orada yeni beceriler kazanmaya, öğrenmeye başlayabilirler. Veya bir sanat aktivitesine başlayabilirler. Orada yeni öğrenmeler gerçekleştirebilirler. İlla bu bir akademik öğrenme olmak durumunda değil. Dolayısıyla yaz döneminde öğrencilerimizin, ebeveynlerimizin de gözetiminde diyelim bir plan program dahilinde böyle okul devam ediyorkenki gibi çok katı bir plan program olmasına gerek yok ama yine de çünkü zaman çok hızlı geçiyor.
1: Evet.
0: Eğer değerlendirilmezse bu zihinsel ve bedensel yorgunlukla Eylül ayında karşımıza gelecek. Yani bunda hem ebeveynleri uyarmak istiyorum ben hem öğrenci arkadaşlarımı uyarmak istiyorum. Çok boş bir şekilde geçirilirse bu boştan da kastımız ne? Uzun saatler ekran başında
1: Ekran.
0: kalma, televizyon, bilgisayar, tablet, telefon başında kalma ve hani hiçbir şey yapmadan tırnak içerisinde zaman geçerse eğer dinlendiklerini zannedecekler ama aslında çok büyük bir zihinsel ve bedensel yorgunlukla Ağustos'un sonuna gelmiş olacak öğrenciler.
1: Evet.
0: Dolayısıyla daha aktif bir şekilde bu dinlenme sürecini geçirebilirler diye düşünüyorum ben.
1: Neler yapabilirler mesela o açılardan bakıldığında? Evet, bir spor, bir sanat dalına yönlendirip belki onunla ilgili haftanın bir iki günü
0: Şimdi
1: ilgilenebilirler.
0: çocuğun yaşına, gelişim dönemi özelliklerine ve kişilik özelliklerine bağlı olarak anne babalarımız çocuklarını bu açılardan değerlendirsinler. Yaşına göre derken şunu kastediyorum. Mesela ilkokul döneminde daha böyle hareketli etkinlikleri arayabilir çocuklarımız.
1: Evet.
0: Okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocuklarımıza daha böyle harekete dayalı etkinlikler yaptırmak üzere bir planlama söz konusu olabilir. Lise yaş grubundaki öğrencilerimiz için biraz daha farklı olabilir. Neler yapabilirler? Şimdi öğrencilerimiz hem kendileri bireysel bir gelişim sürecine girebilirler. Aynı zamanda aileleriyle birlikte kaliteli vakit geçirmek üzere çeşitli etkinlikler yapabilirler. Şimdi doğaya çıkıp doğada birlikte vakit geçirmek örneğin herkese iyi gelen bir etkinlik. Bunu mutlaka şimdi eğitim öğretim yılı bizim Türkiye'de biliyorsunuz çok yoğun geçiyor. Yani
1: Evet,
0: öğrencilerimiz de
1: evet.
0: anne babalarımız da çalışıyorlar. Dolayısıyla çok yoğun geçiyor. Aileler birlikte zaman geçirmeye fırsat bulamayabiliyorlar. Yaz dönemi aslında ailece birlikte vakit geçirmek için güzel zamanlar. Anne babalar da eğer izinli oldukları dönemlere denk getirirlerse veya serbest zamanlarını kullanırlarsa çocuklarımızla doğaya çıkıp vakit geçirebilirler. Bunun dışında müzeleri gezebilirler. Bunun dışında sanat sergilerini gezebilirler. Bunun dışında kitapçılara gidip çocukların yaşına göre bağlı olarak çocukların ilgi alanlarına göre kitapları incelemelerini önerebilirler, tavsiye edebilirler. Çocuklarda kitap okuma alışkanlığının oluşturulması için güzel bir zaman dilimidir yaz tatilleri. Çünkü eğitim öğretim yılı boyunca çocuklarımız istedikleri kitapları okuyamayabilirler. Keyifle okumak istedikleri kitapları hani zorunlu ders kitaplarından dolayı okuyamayabilirler. Yaz dönemi bunun için güzel bir fırsat.
1: Evet, kesinlikle kitap okumak çok önemli. İleriki akademik yaşamı için de çok önemli. Kendi sosyal hayatı için de çok önemli. Dün de buna benzer bir konumuz vardı yine kitapla ilgili. Kitap okunmalı. Bu kesin zaten yaz tatilinde yapılacak etkinlikler arasında.
0: Bunu hem sınavla da bağlayabiliriz, hem öğrencilerimizin kendi bireysel zihinsel gelişim süreçleri için de bağlayabiliriz. Sınavlarla ilgili olarak şöyle, biliyorsunuz günümüzde sınavlar okuduğunu anlamaya dayalı çok fazla soru içeriyor. Dolayısıyla bu
1: Kesinlikle.
0: becerinin gelişmesi için de sadece soru çözmek yeterli değil, aynı
1: Tabii ki.
0: zamanda onun paralelinde düzenli olarak da bir kitap okuma sürecini gerçekleştiriyor olmak lazım. Orada bir örneğin öğrencimiz bir hikaye, bir roman okuyorsa bir hikaye örüntü var orada, karakterler var, her birisinin özellikleri var. Dolayısıyla öğrencinin hayal gücünü geliştirecek bu okuduğu

0: olduğunu anlama becerisini geliştirecek, kelime repertuarını geliştirecek, yani birçok açıdan katkısı olacak. Bu yaz dönemleri anne babalarımızın da teşvikiyle öğrencilerimizin kitap okuma iyi bir alışkanlık haline getirmeleri için güzel bir fırsat olacaktır. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz tabii arkadaşlarıyla, akrabalarıyla, büyük aile üyeleriyle vakit geçirmek için de güzel bir fırsata sahipler bu süreçte. Yine eğitim öğretim dönemi boyunca belki bu sosyalleşmeyi çok sağlayamayabiliyor öğrencilerimiz, ailelerimiz. Özellikle ailelerimizdeki o geniş ailedeki büyük ebeveynlerle bir araya gelmek, onlarla kitaplardan öğrenemeyeceğimiz bazı gelenek, kültür, anneanne unsurlarını onların aktarımı aracılığıyla öğrenmek de onlara çok büyük katkılar sunacaktır. Bunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki hocam, sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine yaz tatiliyle ilgili sohbetimizi sürdürelim.

0: Bir Bülent Ortaçgil şarkısıydı, Gülay seslendirmişti. İşte o güzel kızlar, güzel erkekler bugün karnelerini aldılar, evlerine geldiler ve tatili nasıl geçireceğiz diye düşünenler olursa biz de onlara yardımcı olmaya devam ediyoruz. Özellikle hem dersler açısından bakıyoruz hem sosyal açıdan bakıyoruz. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İlhan Yalçın bizimle birlikte. Şimdi yaz tatilinde yapılacaklara değindik. Yine söyleyeceklerimiz var onunla ilgili. Sonrasında diğer konulara geçebiliriz. Başka neler yapabilirler?
1: Başka Feyza Hanım, evet, ailecek geçirilebilecek etkinliklere önerdik. Doğada vakit geçirebilirler dedik. Çocuğun yaşına, gelişimsel dönem özelliklerine ve bireysel özelliklerine göre bazı etkinlikler planlayabilir dedik ailelerimiz. Tabii özellikle şöyle fırsatlar da var. Onları da belirtelim. Yine hem ilkokul, yani okul öncesinden başlayarak liseye kadar öğrencilerimiz için uygun olabilecek nitelikte yaz okulları var. Yaz kursları var. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre bu yaz okullarına,
0: okul
1: kurslarına...
0: Okul deyince çocuklar çok istemiyor da ben yazın da mı okula gideceğim diyorlar.
1: İşte ilgi ve yeteneklerine göre belki onların daha çok ilgi duyacağı, daha kendilerini yeterli, becerikli hissettikleri konularla ilgili kurslar onları iyi hissettirebilir. Tabii ki zorunlu olmaması lazım. Çocukların gitmek istedikleri etkinlikler olması lazım bunların. Bu etkinliklerle hani dedik ya, kaliteli zaman geçirmeye odaklanmak gerekiyor. Hani ekrandan uzakla... Şimdi ekranı çok konuşmadık ama ekran, yani çocuğun gün içinde 10-15 saat boyunca ekranla
0: tabii o
1: baş başa
0: kabul edilebilir
1: kalması
0: bir şey
1: doğru
0: değil.
1: değil, uygun değil. Onların gelişim açısından da doğru değil. Birçok açıdan doğru değil. Dolayısıyla ekranı aldığınız zaman,
0: Azaltmak için.
1: azalttığınız zaman ona bir şey sunmanız lazım.
0: Tabii.
1: İşte o sunulacak etkinlikler arasında neler olabilir? Bunları konuşuyoruz aslında. Dolayısıyla o yaz kursları iyi olabilir. Bunun yanında da mesela gönüllülük çalışmalarına katkıda bulunabilirler. Tabii velilerimiz bulundukları şehrin koşullarına göre, bulundukları bölgenin koşullarına göre dikkate alarak birçok sivil toplum kuruluşu var. Bu sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar var. Çocuklarımız, gençlerimiz bu çalışmaların içerisinde bulunabilirler. İçerisinde bulunduğumuz toplumda bizim kadar şanslı olmayan insanlar da var ve onlara da ben de bir katkıda bulunuyorum hissini oluşturmak kişiyi en çok mutlu eden unsurlardan birisidir. Bakın, yani sadece bir yaz faaliyeti olarak değil, yaşam boyunca yapılması gereken bir faaliyetten
0: Çok
1: söz
0: büyük
1: ediyorum.
0: bir öğrenme bu hayat
1: Kesinlikle.
0: açısından bakıldığında.
1: Yapılan birçok çalışma, psikoloji alanında yapılan birçok çalışma gösteriyor ki insanı başkalarına katkıda bulunacak etkinliklerde bulunmak en çok mutlu eden faaliyetlerden birisi. Bu tartışmasız bir şey. Dolayısıyla ailelerimiz de çocuklarımızı, gençlerimizi alıp bu tür çalışmaların içerisinde bulunmalarını sağlarlarsa eğer, çocuklarımızın gelişimi açısından, sosyal ve duygusal gelişimi açısından çok faydalı olacaktır. Tabii insan boyutundan söz ettik. Bir yandan da işte hayvan barınaklarına gidebilirler.
0: Tabii ki.
1: Hayvanlarla ilgili çalışmalar yapabilirler. Onlara katkıda bulunmak için neler yapabilirim? Kendi rol ve sorumlulukları kapsamında bir şeyler yapabilirler. Yine çocuklarımızın, gençlerimizin yaşına göre olarak ben şunu da önermek istiyorum. Mesela güvendikleri bir işverenin yanında belirli bir süre, kısıtlı bir zamanda da olsa vakit geçirmelerini sağlamak, onların bir hayat tecrübesi, bir yaşam becerisi geliştirmeleri açısından faydalı olabilir mi? Olabilir diye düşünüyorum. O tür ortamlarda, böyle bizim çok formel eğitim öğretim ortamlarında kazanmadığımız bazı becerileri kazanmamıza yardımcı
0: Bu
1: oluyor.
0: kaç yaştan itibaren öneriyorsunuz bunu?
1: Belki çocuğun gelişim dönem özelliklerine bağlı olarak ortaokul yaş grubunda, lise yaş grubunda çocukların da ilgi duyduğu alanlar çerçevesinde orada insan ilişkilerini öğreniyorlar. Yetişkinler dünyasında para nasıl kazanılıyor, hizmetler, ürünler nasıl üretiliyor, ticaret nasıl gerçekleştiriliyor, bu tür yaşam becerilerini öğreniyorlar. Bu çok anlamlı bir şey. Yani ebeveynlerimizin kendilerinin de bulundukları iş yerlerinde de gerçekleştirebilir böyle şey, böyle faaliyetler. Dolayısıyla bu da akıllarda tutulması gereken bir etkinlik alanı olarak diye düşünüyorum.
0: Şimdi tabii ki bu aşamada başta da söylediğim gibi aileler mutlaka derslerine de çalışsınlar istiyorlar. Yani en azından unutmasınlar, bir tekrar sağlansın. İşte ödevler varsa ödevler vaktinde yapılsın, böyle son günlere, son haftalara kalmasın istiyorlar. O konuda neler söyleyeceksiniz? Çünkü öğrenme kaybı oluşsun da istemez
1: Evet,
0: kimse tabii
1: güzel bir
0: ki.
1: nokta Feyza Hanım. Öğrenme kaybı üzerinde çok duruyoruz özellikle son yıllarda. Şimdi öğrencilerimiz bir temponun içerisinden geldiler. Yaz tatili tamamen boş bir şekilde geçirdikleri zaman birçok araştırma bize şunu gösteriyor.

0: gerektiriyor. Eylül ayında okula başladıklarında bir önceki yıl edindikleri bilgilerin önemli
1: Unutulmuş
0: bir
1: oluyor.
0: kısmını unutmuş olarak geliyorlar. Bu defa bir patinaj süreci gerçekleşiyor. Tabii ki biz öğrencilerimizden yaz tatili boyunca eğitim öğretim dönemindeki gibi sıkı tempo ile çalışmalarını istemiyoruz elbette, ama yine de sınıfa bağlı olarak değişebilir bu. Mesela 7. sınıftan 8. sınıfa geçen öğrencilerimiz bir LGS süreci yaşayacaklar önümüzdeki yıl. 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrencilerimiz de bir YKS süreci yaşayacaklar. Onlar örneğin bu yazı diğerlerinden belki çok
1: Farklı
0: daha farklı
1: geçirmeleri
0: geçirmek
1: gerekiyor.
0: durumunda olacaklar. Önümüzdeki eğitim öğretim yılına hazırlanmaları gerekecek şimdiden. Öyle bir tempoya hazır tutmak isteyebilirler kendilerini. Diğer sınıflardaki öğrenci arkadaşlarımız da aslında hem bir yandan kitap okumaya devam ettirerek hem de ara ara yıl boyunca öğrendikleri derslerde belki eksik bıraktıklarını düşündükleri konulara bakarak, belki tam olarak anlamadıklarını düşündükleri konulara zaman zaman bakarak o eksiklikleri gidermekte fayda var. Bu tür hani eğitim öğretim yılı boyunca kazanılmış olan öğrenmeler aslında yaz tatili boyunca diğer informal zamanların içerisinde enjekte de edilebilir diye düşünüyorum ben o bilgiler. Yani bir oyuna dönüştürülebilir
1: İşte
0: ebeveynlerimiz
1: keşke
0: tarafından.
1: nasıl dönüştüreceğiz?
0: Bir oyun etrafında şekillendirerek bunu, işte diyelim ki bir doğa yürüyüşü sırasında coğrafya dersinde veya tarih dersinde öğrendikleri tekrar
1: Biraz
0: hatırlanabilir,
1: soru
0: gün
1: cevap
0: yüzüne
1: gibi.
0: gelebilir, soru cevap gibi. Yine örneğin birinci, ikinci ve üçüncü sınıfa geçen öğrencilerimizin de işte o edinmiş oldukları temel aritmetik ve okuma yazma becerilerinin de bir kayba uğramaması için bir sonraki sınıfa geçerken yine bu dönemde o okuma yazma ve temel aritmetik becerileri üzerinde biraz durulmasında fayda var. Çok sıkı bir şekilde olmasına gerek yok elbette, ama az önce de dedik ya, bu öğrenme kaybının gerçekleşmesi ciddi bir sorun. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için de bir yandan kitap okuma devam edecek, bir yandan da bu öğrenmeler belli bir ölçüde tekrarlarla Eylül ayına hazırlayabilir öğrencilerimiz
1: Bunlar uzun
0: kendilerini.
1: saatler değil tabii. Belki bir 20 dakika, belki yarım saat yeterli olacaktır zaten. Öyle çok uzun bir şey beklenmiyor aslında
0: Kesinlikle.
1: kimseden. O yüzden bunun gerginliğinde umarız hem aileler yaşamaz hem çocuklar yaşamaz ama öğrendiklerini de unutmadan devam
0: O
1: ederler bu
0: dengeyi korumakta
1: tatile.
0: fayda var.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Rica
1: Sağ olun
0: ediyorum.
1: aktardıklarınız için. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İlhan Yalçın bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş'ti. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Çocuklara da mutlu bir tatil diliyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ileri tarihli çek üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Çek. Bir kişinin veya kurumun bankadaki hesabından belirli bir tutarın belirtilen kişiye ya da hamile ödenmesini emreden kıymetli evraktır.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz ileri tarihli çek. Evet, normal koşullarda çek bir kredi aracı olmadığı için bir ödeme

ödeme aracı olduğu için, yani para gibi değerlendirildiği için çekte vade olmaz. Çek görüldüğünde ödenir. Evet, bir çek düzenlendiği tarihten itibaren derhal bankaya ibraz edildiğinde bankanın bu çekin karşılığını vermesi zorunludur. Fakat ticaret hayatında bazen tacirler ileri tarihli bir çek vermek suretiyle sanki o çeki o tarihte düzenlemiş gibi bir durum oluşturmaktadır. Evet, madem çekte vade olmaz, o halde ileri tarihli bir çek düzenleyerek tacirler kendi aralarında ya da insanlar kendi aralarında acaba bir vade mi oluşturuyor ve çek vadeli hale mi getiriliyor sorusu gündeme geliyor. Bir defa ileri tarihli çek üzerinde yazılı düzenleme tarihi fiilen düzenlendiği ve teslim edildiği tarihten daha sonraki bir gün olan çektir. Ve ticaret kanunu ile çek kanunu bağlamında bu hususun yasal statüsü, geçerliliği ve özel uygulama çeşitleri özel bir yere sahiptir. Evet, ileri tarihli çeklerin hukukumuzda geçerli olarak kabul edildiğini belirtmemiz gerekir. Her ne kadar çekte vade olmaz kuralı geçerli olsa da uygulamanın getirdiği bazı zorluklar nedeniyle fiilen ileri tarihli çeke müsaade edildiği bir gerçektir. İleri tarihli çekler, çekin üzerinde fiili düzenleme tarihinden sonraki bir tarihin yazılması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ticaret kanunu, çek üzerinde yazan tarihin gerçek düzenleme tarihi olarak kabul edildiğini bizlere belirtmektedir. Ve bu nedenle de bir çeke gelecekteki bir tarihi atmak o çeki geçersiz kılmayacaktır. Tabii Türk Ticaret Kanunu'nun temel yaklaşımına göre az önce de belirttiğimiz üzere çek görüldüğünde ödenen bir ödeme aracıdır. Bono gibi bir kredi aracı değildir ve bir vade oluşturma aracı da değildir. Ancak ileri tarihli çek düzenlemesi çeke fiilen bir vade kazandırmaktadır. Türk hukukunun Türkiye'nin ekonomik gerçeklerini göz önünde bulundurarak bu çelişkiyi yasal bir zemine oturtmak suretiyle formülize etmiştir. Normal şartlarda Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir çek üzerinde yazılı tarihten önce bankaya ibraz edilirse derhal ödenir. Ancak ticari hayatı korumak için çek kanununa eklenen geçici maddelerle ileri tarihli çeklerin üzerinde yazan tarihten önce bankaya ibrazı yasaklanmıştır. Bu yasaklama uygulamada çeke yasal bir vade kazandırmaktadır. İleri tarihli çeklerin süresinden önce bankaya ibraz edilerek arkasının yazdırılmasını engelleyen bu yasal düzenleme meclis tarafından belirli aralıklarla da uzatılmaktadır. Mevcut yasal uzatmalar çerçevesinde üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önceki çekin bankaya ibrazı ve karşılıksızdır işlemi yapılması hukuken mümkün değildir. Eğer bir kimse, çeki elinde tutan bir kimse, üzerinde yazan tarihten önce çeki bankaya götürürse ne olur? Normal koşullarda bankanın bunu alıp arkasına karşılıksızdır yazması gerekir. Ama banka çek üzerinde ileri bir tarihi gördüğü zaman bu çeki ödemez, ödemek zorunda da değildir. Çekin arkasına da bu çek karşılıksızdır yazmaz. Erken ibraz böylece hukuki bir sonuç doğurmaz. Dolayısıyla çekin üzerine atılan ileri bir tarih o çeki geçersiz hale getirmeyeceği gibi karşılıksız hale de getirmez. Çekte hak düşürücü ibraz süreleri de çekin fiilen teslim edildiği tarihe göre değil, çekin üzerindeki yani ilerideki tarih baz alınarak hesaplanacaktır. Tabii ileri tarihli bir çek düzenlendikten sonra keşideci yani çeki düzenleyen kişi ölürse ya da iflas ederse ne olur? Çek sahibinin çekin üzerinde yazan tarihten önce ölmesi, fiil ehliyetini kaybetmesi ya da iflas etmesi durumunda Türk Ticaret Kanunu

0: İleri tarihli çeklerde keşidecinin ölümü iflası halinde hamilin yani çeki elinde bulunduran kişinin haklarını korur ve yasal süreçleri de işletir. İleri tarihli bir çek üzerinde yazan tarih geldiğinde bankaya ibraz edilir. O zaman eğer karşılığı bulunmazsa karşılıksız çek muamelesi görür. Bu durumda hamile şikayet hakkı doğar ve keşideci hakkında çek kanunu uyarınca adli para cezası gündeme gelir. İleri tarihli bir çek üzerindeki tarih gelene kadar piyasada el değiştirebilir, ciro edilebilir ve devredilebilir. Ticari hayatta bu çekler tıpkı bir senet gibi ciro zinciriyle bir borcun ödenmesinde temlik aracı olarak yaygın şekilde de kullanılabilir. Üzerinde tarihi henüz gelmemiş olan ileri tarihli bir çek, mevcut bir ekonomik değer ve alacak hakkı temsil ettiği için haczedilebilir veya bir borcun teminatı olarak rehin edilebilir. İcra müdürleri borçlunun elindeki ileri tarihli çeklere vade gününü beklemek üzere el koyabilir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün uygulamada ileri tarihli çek yani post-date çek üzerinde durduk. Normal koşullarda çekte vadenin olamayacağını, çekin görüldüğünde ödenen bir ödeme aracı olduğunu belirttik. Çek bankaya götürüldüğünde bankanın karşılığı varsa o çeki ödemesinin zorunlu olduğuna değindik ve Türkiye'deki ticaret hayatının gerçekleri dikkate alındığında bazen çeklerin ileri bir tarihte düzenlenmiş gibi meydana getirildiğini belirttik. Bu durumun çek kanununa göre o çekeye bir geçerlilik vasfı kazandırdığını, ödeme aracı niteliğini bozmadığını, o tarihten önce bankaya ibraz edilmesinin yasak olduğunu ve ibraz edilirse bankanın işlem yapmayacağını, söz konusu tarihin beklenmesi gerektiğini belirttik. Evet, demek ki ileri tarihli çek durumunda bu çekin geçerliliği vardır. Keşidecinin ölümü, iflas etmesi ya da ibraz süreleri bakımından da yine koruma altına alındığını, ciro edilebileceğini, devredilebileceğini, rehin ve hacizlere de konu edilebileceğini değerlendirdik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maximumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maximum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maximum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maximum Mobil'de.
1: Garaj Oto Ekspertiz. Reklamlar.

0: bakış açısı.
1: Bakış Açısı programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Programımızda aktüel meselelerin kimi zaman tarihi arka planını, sosyolojiyle ilişkisini, kültür sanatla ilişkisini, bugün ise uluslararası ilişkiler bağlamındaki yerini ele almaya çalışacağız. Değerli konuğumuzu takdim etmeden önce sesimizi sizlere ulaştıran çalışma arkadaşlarımı takdim etmek isterim. Yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Samahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli konuğumuz doçent doktor Metin Çelik hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz.
2: Hocam hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Metin Hoca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde İktisadi İdare Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde hoca. Ayrıca Maarif Vakfı'na da katkıda bulunuyor. Bugün kendisiyle dünyada ve Türkiye'de aslında biz zaman zaman başka siyasi polemikler yüzünden gündemi ıskalayabiliyoruz ama ana gündem NATO. NATO'nun Ankara'daki 7-8 Temmuz 2026 Ankara Zirvesi. Çünkü bir süredir malum uluslararası ilişkilerde yeni bloklaşmalar, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Avrupa ile arasının açılması, bunların hepsi NATO'nun geleceğine ilişkin endişeler uyandırdı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara'ya gelip gelmeyeceği, bunun bir tavır olup olmayacağı, bütün bunlar konuşulup tartışılıyor. Bugün bu zirve üzerine Metin hocamızdan katkı alacağız. Evet hocam, 7-8 Ekim 2026'da Ankara'da düzenlenecek bu NATO zirvesinin ana gündemi ne olacak? Bu zirve neden önemli? Neler konuşulacak? Buyurun.
2: Teşekkür ederim hocam. Tabii bu 7-8 Temmuz'da Ankara'da olacak zirve, Türkiye'nin ikinci kez NATO zirvesini üstlenmesi. İlki 2004'tü, bu 2026. Dönem sırasına göre, bu yıllara göre değişiyor üye ülkelere göre, ama Türkiye'ninki tam da Türkiye'nin bölgede etki oluşturmaya çalıştığı bir dönemde Türkiye'de olması da önemli. Bir kere bu açıdan NATO'nun gündemini şu anda biraz da Türkiye belirlemeye çalışıyor açıkçası. Çünkü bir türlü NATO'ya inandıramadığı veya inandırmakta zorlandığı bir bölgesel istikrarsızlaşma, güvenliksizleşme ortamını bizzat NATO üyeleri artık bir yaşamaya başladılar. Ve bunda bir direkt merkezi Ankara'da yerinde de görmüş olacaklar. Bu anlamda Türkiye de zirveyi önemli kılmaya çalışıyor. Tabii zirveye gelen süreç mühim, çünkü gerçekten transatlantik çatlak var artık. Bu hatta kopuş bile diyebiliriz. Ciddi anlamda zihinler farklı çalışmaya başladı. Çünkü Soğuk Savaş döneminin en büyük barış imarı, mimarı, inşasıydı NATO. Bir yandan Avrupa Birliği, bir yandan diğer örgütlerle birlikte. Ancak şu an ciddi krizin olduğu bir ortamda bu zirve gerçekleşecek. Halihazırda devam eden bir Rusya-Ukrayna krizi var. Yine halen işte devam eden müzakere süreçleri vesaire. Amerika'nın İsrail'in İran'a karşı başlattığı ve devam eden, şu an soğuk da olsa bir savaş süreci var, gerginlik var. Müzakere olmuş olsa da artık zaten bu hep gerginlik yaşanacak ve her an savaş çıkma kabiliyeti olan bir dünyadan bahsediyoruz. İşte Güney Kafkas'ta Azerbaycan bağımsız kendi topraklarını yeni elde etti, ancak bu süreklilik arz edecek mi? Orada bir gerginlik var. Güneyden İran, kuzeyden Rusya ne yapacak, henüz onun tedirginliği hala var.
1: Tam barışta tesis edilmedi orada.
2: Evet, yani öyle bir durum var.
1: Müspet gelişmeler var ama.
2: Var. Azerbaycan ve Türkiye gerçekten burada inisiyatif alıyorlar. Hatta Türkiye'nin Gürcistan'a normalleşme sürecini başlatmasını da böyle görmek lazım. Sadece iki ülke arasındaki sınır kapılarının açılması değil, bölgesel istikrar girişimi. Yunanistan boş durmuyor, Ege Adaları'nın silahlandırma girişimleri, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs'ın yönetiminin silahlama girişimleri derken aktif bir krizler ortamında bu zirvenin olması mühim. Hatta zirve öncesinde de, yani

0: arasında sayılan ülkelerle arasındaki problem nedir?
1: Şöyle, Amerika Trump yönetiminin söylemi şu: bugüne kadar size hep ben baktım, artık yeter. Ya sizi korumuş olmamın ve bütün yükü sırtlamış olmamın karşılığını ödeyin. İşte toprak olarak Grönland'ın kontrolü, Kanada'nın işte dahli gibi veyahut da gümrük anlamında Amerikan veya daha çok yatırım ve ticari kolaylıkları sağlayın. Ya da artık bu işi farklı dilden konuşacağız
0: Hocam şunu
1: şeklinde.
0: hatırlatalım tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nin muazzam bir borcu var. 35 trilyon deniyor.
1: Evet.
0: Yani bu
1: Ödenemeyecek kadar çok deniyor.
0: evet
1: Evet.
0: yani ve hatta bugün bu sene Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma harcamalarını artan savunma harcamalarından fazla bir faiz ödemesi
1: Evet, dış borç faiz ödemesi
0: olacağı
1: var.
0: söylendi. Dolayısıyla hani Amerika Birleşik Devletleri sizin dediğiniz gibi bir güvenlik tesis ediyor, bunu ordusuyla tesis ediyor ama bunun maliyeti artık Amerika Birleşik Devletleri açısından katlanılmaz düzeye gelmiş. Aldığı borçlar savunma harcamaları kadar yük teşkil ediyor Amerika Birleşik Devletleri üzerine.
1: Çok
0: Yani
1: doğru.
0: bunun arkasındaki mantık hani bu mu yani Amerika Birleşik Devletleri açısından bu değil mi yani bu mali
1: Gerçekten
0: bir
1: bu.
0: portresi var yani bunun.
1: Kesinlikle öyle. Hatta mali portre o kadar çılgın bir Amerika ortaya çıkardı ki işte başka ülkenin devlet başkanını bir gece operasyonuna gözaltına alıp ona
0: Venezuela.
1: petrollerine kendi şirketlerin işletme hakkı görebiliyor. Yani bu kadar artık pervasızlığa gidiyor bu iş. Demek ki gerçekten borç kıtlığa dayanmış o
0: Evet.
1: durumda Amerika. Tabii de bunun siyasi karşılığı olarak da şunu söylüyor Trump ısrarla: artık sizin zamanınız Avrupa'ya, bunu artık bu yükü sırtlanın bakalım. Özellikle Avrupa'daki konvansiyonel güvenlikte bunu sırtlanın dedi. Ancak Avrupa, öyle bir Avrupa var ki şu an karşısında, Soğuk Savaş bitiminden itibaren artık savunma sanayide tembelleşmiş bir Avrupa var. Bütün varlığını ekonomik kalkınma, müreffeh yaşama, işte demokratik bazı koşullara aktaran bir Avrupa Birliği vardı. Ve belki de sanki unutmuşçasına savunma sanayini gerçekten hem teknoloji olarak hem birikim anlamında, yani mühimmat olarak da geri kalmış bir Avrupa var.
0: Asker bulmakta da zorluk çekiyor.
1: Kesinlikle Almanya, işte Almanya 60 yaşa kadar yükseltti acil durumda askeri çağırma yaşını. Bunlar 60 yaşında da çalışan bulunamıyordu. Şimdi ona da mı göçmenle karşılanacak diye artık şeyler başlıyor, kampanyalar da başlıyor. Şimdi bu anlamda gerçekten yaşlanmış veyahut da tembelleşmiş bir Avrupa'yı Amerika artık tehdit etmeden ayağa kaldıramayacağını fark etti. İlk Trump zaten 2018'de Amerika, NATO'nun ön hazırlık toplantısında Avrupalı liderleri adeta bir silkeledi şöyle. Hatta azarladı, gerçekten azarladı. Zaten %2'lik payı ayıramıyorsunuz gayri safi milli hasılasının savunma sanayine. Onu yapmadığınız gibi diğer ödemeleri de yapmıyorsunuz, artık yeter dedi. 2025'te çıtayı daha da yükseltti. Biliyorsunuz hatta dedi ki %5'lik hedef koyuyorum. %2 olmak zorunda, artık %5'e çıkarmak zorundasınız. Bu şey, yani artık siz de taşın altına gerçekten elinizi koyun çıkışı. Sanırım derken şöyle, yani Amerika'nın NATO ile ilgili beklentisi de şu: Avrupa'daki bu krizleri Avrupalılara bırakmak istiyor.
0: Asker çekmeye de başladı.
1: Kesinlikle bu hem tehdittir hem de gerçekten bu lojistik şey ihtiyacı var. Asker ve mühimmat çekiyor. Şu an Ortadoğu'daki bu Amerikan, İsrail'in İran karşı olan bu saldırısı Avrupa'daki stokları da oraya kaydediyor. Yani Avrupa nedeki stoklar da, NATO stokları da eridi Amerika'nın gündemin elindeki, yani bu da ciddi bir risk. Amerika Avrupalılara bırakmak istiyor. Ukrayna krizi, özellikle Rusya'ya karşı kendisi daha elit ya da daha kritik dediği Asya Pasifik ağırlıklı nükleer tehditler ya da siber güvenlikle ilgili alanlara, daha elitist bir alana kaymak istiyor. Avrupa diyor ki güçlenin. Avrupa konvansiyonel olarak siz koruyun NATO çerçevesinde. Ben artık diğer işe bakmak istiyorum diyor. Ancak Avrupa
0: Avrupa'yı da zora sokan Ukrayna'daki savaş ve Rusya'nın hani Avrupa açısından bir tehdit haline gelmiş olması,
1: evet.
0: değil mi? Yani belki o savaş olmasaydı Avrupa bu kadar sarsılmayacaktı. Şimdi bu
1: Kesinlikle.
0: güvenlik hani şemsiyesinin çekilmesi, işte Almanya şansölyesi Merz bunu söyledi. O Avusturya'daki kaybeden Orban bunu söyledi. Finlandiya başbakanı bunu söyledi. Bunların hepsi Amerikan barışının sona erdiğini, artık yeni bir dünyaya gidildiğini, bu dünyada da savunmayı Avrupa'nın kendisinin üstlenmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama şimdi burada tamam bunu söylediniz hocam. Bu sizin biraz önce Amerika Birleşik Devletleri'nin bütçesinden ve borçlarından bahsettik. Amerika böyle borçlanırken Avrupa bu bütçesini savunma harcamaları yerine hem kalkınmasına hem de refah harcamalarına
1: Doğru.
0: ayırdı. Şimdi bu kaynak Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine Avrupa bir güvenlik çabası içine girecekse bu kaynak

0: yani refaha gitmeyecek, refah devletini
1: Tabii.
0: dolayısıyla tehdit edecek. Diğer taraftan da hani kalkınma teknolojiye gitmeyecek. Bir de şöyle bir şey var. Hani bu vergilerin arttırması anlamına geliyor.
1: Kesinlikle.
0: Vergiler artınca devletin ekonomideki ağırlığı büyüyecek. Buna mukabil özel sektör küçülecek. Bu da Avrupa ekonomilerinin dinamizmini, rekabet kabiliyetini muhakkak etkileyecek.
1: Mutlaka.
0: Bunlar aynı zamanda Avrupa'da siyaseten de bir takım faturalar ortaya çıkarıyor hocam. Mesela klasik siyasi partiler, hareketler, klasik siyasi yelpazeyi sarsan, bir anda hiç duyulmamış yeni hani isimlerin
1: Şahin gibi milliyetçi söylemi, gönül söylemi ağırlıklı olan partiler belki.
0: onlar da var ama mesela yani daha mesela

0: bir bilinmeyen bir sol grup falan böyle bir şişiyor, bir reaksiyon ortaya çıkıyor falan. Bunlar gerçekten Avrupa'nın dediğiniz hem popülist liderler etrafında hem de bildiğimiz klasik mesela hani muhafazakar, liberal, sosyalist, sosyal demokrat dengesinin bozulduğu bir yalpalama içerisinde. Bu da beraberinde Avrupa'nın muvazenesini bozuyor aslında.
1: Kesinlikle, hatta dediğiniz gibi siyasi yansıma topluma da yansıyacak.
0: Evet.
1: Yani uzun yıllardır ortak Avrupa kültürü inşa etmeye çalışan bir Avrupa Birliği vardı. Bütün bu kaynak aktarımına rağmen.
0: O işte o ne olacak hocam? Mesela
1: İşte.
0: siz savunmaya bu kadar para ayırırsanız çok önemli bir hususa işaret ettiniz. Ben hani refah devletine
1: Evet.
0: ve hani özel sektörün durumunu söyledim ama bir de Avrupa Birliği neticede bu fonlarla aslında biraz da savunmaya gitmeyen fonlarla bir
1: Kesinlikle.
0: fon oluşturdu, para oluşturdu, bunu harcadı. Bu dediğiniz gibi Avrupa kimliğini, kurumlarını oluşturdu. Şimdi Avrupa savunma harcamasına bu paraları ayırdıkça Avrupa'nın bütünlüğü bakımından, Avrupa Birliği bakımından soru işaretleri doğmayacak mı?
1: Kesinlikle doğuracak. Çünkü uzun yıllardır alıştırılan bir yani Avrupa ortamı var. Silah duymuyorlar, güvenlik konularını duymuyorlar. Birden bunlar gündeme gelecek. Özellikle kısıtlamalar gündeme gelecek. Daha sonra Doğu bloğundan gelen Avrupa Birliği üyesi olan toplumlar daha çabuk buna entegre olabilir. Çünkü Rusya tehdidini yakın hissediyorlar. Ancak özellikle Orta ve Batı Avrupa'da toplum bir kere siyasi desteğini çekecektir hükümetlerden, ne oluyoruz diye. Ve Avrupa Birliği de zaten şu an zorlandı, bu iç meşruiyet krizi dediğimiz süreç, daha da derinleşme riski var bu süreçte. Güvenlikçi bir Avrupa zaten bu terazinin iki kefesi gibi, güvenlik özgürlük şeyi gibidir. Gerçekten Avrupa bunu yakından hissedecek gibi.
0: Şimdi Trump Amerika'sıyla oradaki cumhuriyetçilerle Avrupa arasında sadece bu konuda değil kültür ve ideoloji konusunda da farklılaşma var. Bunu da açıkça söylüyorlar. Buradan da bir tartışma çıkıyor. Dediğiniz gibi ama şimdi Avrupa hani bu konuları böyle söylüyor ama güvenlikle ilgili, jeopolitikle ilgili ne yapacak? Yani bu beraberinde Avrupa'daki o kültür ideoloji meselesini de yeniden tartışmaya sokmayacak mı? Ve bir de Avrupa neresi olacak? Yani
1: Evet.
0: hangi Avrupa kendisini
1: Kesinlikle.
0: koruyacak hocam? Ne dersiniz? Burada yani bir şeyler yani böyle anlaşmazlıklar, farklılaşmalar ortaya çıkıyor mu?
1: Hocam çok güzel bir soru. Hangi Avrupa? Kesinlikle iyi yerden söylediniz. Gerçekten bu ortaya çıkacak. Eski işte kurucu Avrupalı devletler kendisini biraz daha farklı, ayrıcalıklı bir şey bekleyecekler. Sonradan üye olanlar biraz daha geride kalacak. Hatta kuzeyden, şimdi NATO yeni üye olmuş olan Finlandiya ve İsveç, acaba iyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Şimdi o duruma da girebilir oradaki toplum anlamında. Siyasetten
0: Evet.
1: belki onlar, siyasiler Rusya tehdidini yakın hissediyor, ancak toplum ilk defa bunlarla yüzleşmek durumunda kaldı. Daha rahatlık diyebilirler. Bu da Avrupa Birliği inandırıcılığını zedeleyebilir ve dolayısıyla mutlaka alakart Europe vesaire tartışma yeniden güncellenecek gibi bu gidişle. Merkezdeki kurucular 5-6 ülke farklı, Batı Avrupa farklı, işte güneydekiler farklı, hepsinin tehdit algısı farklı. Bu NATO'ya da tabii yansıyacaktır, NATO beklentilerine de.
0: Yani bu Avrupa'nın ilk bakışta bütünleşmesine yol açar gibi düşüneceğimiz hani beraber bir reaksiyon gösterirler diye düşüneceğimiz ihtimali zayıflatabilir. Avrupa kendi içinde parçalanabilir. Bu da tabii sizin işaret ettiğiniz gibi NATO'ya da tesir edebilir. Evet hocam,
1: Doğru.
0: bu arada şey bu hani pozisyon bu ama Türkiye'ye bakalım bir de. Bütün bunların Türkiye'yi etkilemeyeceğini düşünebilir miyiz?
1: Mümkün değil. Aslında Türkiye daha önce defalarca uyarıyor da bu süreci. NATO'nun gidişatının doğru olmadığını. Ki NATO da şöyle, aslında NATO bir şeylerin farkında. Kendisini sürekli stratejik konseptlerle güncelleyen bir yapı bu. Soğuk savaştayken sürekli tehdide göre işte topyekün karşılık, esnek karşılık vesaire güncellerdi. En son 2022 yılında bir güncelleme yaptılar ve Rusya kesin önlenmesi gereken bir unsur olarak tanımlandı. Çünkü artık halihazırda aktif bir saldırı var ve buna karşı da aktif işbirliği vesaire söylemleri geliştirildi. Bu Türkiye'nin hep söylediği bir şeydi. Türkiye bir de NATO'ya şunu bir türlü yani aslı anlatıyor da karşı taraf anlamak istemiyor. NATO vaat etmiş olduğu müttefiklik ilişkiye bir türlü Türkiye nasıl hep istisna davranma tercihinde bulundu bugüne kadar. Belki de şu anki transatlantik çatlakta NATO'nun geleceğine ilişkin Türkiye Avrupa'dan ziyade Amerika'yla sanki biraz daha örtüşüyor bazı politikalar. Çünkü gerçekten sıcak çatışma bölgenin yaşayan iki devlet, Amerika'da, Türkiye'de. Ankara'da o yüzden Türkiye gündemi biraz yönlendirmeye çalışacaktır. Yönlendirme kabiliyeti de var. Çünkü Avrupa'nın bugün noksan kaldı. Özellikle savunma sanayi anlamında Türkiye bugün bir dev. İşte Belçika geliyor, devasa bir heyetle geliyor. Diğer ülke artık birebir Türkiye
0: Hocam
1: kontağı
0: orada
1: geliyorlar.
0: mesela Belçika, İtalya örneği var, İspanya.

0: örneği var. Ama bir bütün olarak Avrupa'nın bu noktada olmadığını görüyoruz. Şimdi
1: Doğru.
0: Burada da hani savunma dış politika konularında yanlış mı hatırlıyorum? Yani oy birliğiyle hareket etmeme gibi bir karar aldı. Bu biraz da hani seri karar alabilmek amacına matuf. Ama orada sonuçlarından birisi de Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın zayıflaması. Çünkü
1: Doğru.
0: onlar veto etmek suretiyle Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini engelleyen pozisyonda duruyordu. Bunu nasıl yorumlamak lazım?
1: Doğru. NATO'da bir şeyin farkı da. Önce ilk dediğinizde daha mıyım? Gerçekten üyelerin artık NATO eskisi gibi homojen bir yapı değil. Artık heterojenleşti. Ne anlamda? Yaklaşımlar farklı. NATO'nun geleceğine ilişkin perspektifi ve güvenlik algıları, tehdit algıları da değişti. Bu algılarla işte Avrupa'nın güneyindekiler Akdeniz'den gelen kontrolsüz göç gibi tehditleri daha hayati tehdit görürken doğudakiler direkt Rusya'yı hissediyor enselerinde. O zaman Rusya'ya karşı sert bir tedbir istiyor. Amerika biraz daha farklı. Avrupa'yı Avrupa'ya bırakalım, ben biraz daha küresel yaklaşayım. Türkiye'de bölgesel terör örgütleri ve güvensizlik ortamlarıyla mücadele ediyor. Türkiye bu politikanın tutarlılığını yerinde gören bir NATO hızlı karar alma süreci içerisinde kesinlikle bu artık oy birliğinden ziyade artık biraz da akışına bırakaraktan süreci bu politikaları gündeme daha çok getiriyor. Yunanistan bu konuda en çok hayal kırıklığı yaşayan bir ülke başlığını çekiyor.
0: Evet, şimdi ben aslında hani NATO'dan ziyade Avrupa Birliği'ni sormuştum. Hani Avrupa Birliği'nde böyle bir pozisyon ortaya çıkmıştı.
1: Evet.
0: Fakat şimdi Avrupa Birliği'nin, hani bunu da sormuş olayım, Avrupa Birliği'yle ayrı bir savunma perspektifi geliştirmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin
1: Evet.
0: buradaki pozisyonu ne olur?
1: Şöyle, evet, Avrupa Birliği'nde bu hep vardı. Daha önce Berlin Plus'la bu işi bir girişim yapmaya başlamıştı Avrupa Birliği üyeleri. Kendi askeri kapasitesi NATO çerçevesi altında yapmaya çalıştı. Daha sonra bunu şimdi kendisi yine çok düzeyli işbirliği yapmaya çalışıyor. Türkiye bu durumda, yani burada Avrupa Birliği, hangi Avrupa Birliği'ni sormak gerekiyor. Gerçekten Avrupa Birliği içerisindeki bu savunma kısmına Türkiye tedarikçi, ortak üretim faktörleri sunarak ve sahada kendisi ispat etmiş mühimmatlarıyla birlikte şu an Avrupa Birliği'nin asıl yönetici ülkelerinin gözdesi olduğu için bu tip devletler Yunanistan'ın taleplerini bir kenara bırakabilme durumu sergiliyor. Çünkü Amerika ile araları bozuk ama Türkiye ile aralarını daha iyi yapmaya çalışıyorlar. Mühimmat stokları eriyor. Türkiye'nin tedarik etme imkanları var. Ve politika gereği şu an bölgede ağırlığı artan, siyasi anlamda arabuluculuk pozisyonu artan bir Türkiye varken Avrupa Birliği kendi Avrupa güvenliğinde Türkiye daha çok ihtiyacı olduğunu zaten artık bunu açıkça belirtmeye de başladı. Bu hayat, yani ontolojik güvenlik, varlık yokluk sebebindeki güvenliğe gelmişken Yunanistan'ın veya Güney Kıbrıs'ın bu şeylerini artık çok fazla da gündeme getirmiyor. Avrupa Birliği en azından kriz yapmıyorlar, susturuluyor yerinde.
0: Evet hocam, şimdi tekrar zirveye dönelim. Bütün bu hani tartışmalar etrafında zirveden ne bekliyoruz? Nasıl bir karar çıkacak? Yani bu olağan bir istişare toplantısı mı? Yoksa bu bahsettiğimiz kırılma noktalarında pozisyon takınan, bunlara bir reaksiyon üreten, bir hani bunları sevk ve idare etmek isteyen, stratejik bir seviyede bunlara cevap üreten bir NATO zirvesi mi göreceğiz?
1: Evet, herkes merakla bekliyor. Öncelikle Trump'ın gelip gelmemesi merak konusu ama gelecektir. Çünkü bu NATO zirvesine 2018'de Brüksel'de, 2025'te Lahey'de kıvama getirdiği bir Avrupa var. Bu kıvama getirdiği Avrupa'yı ne anlamda? İşte bütçenin %5'e kadar çıkarmaya kabul ettirmiş, Avrupa ile ilgili güvenlikte onları ikna etmiş, son noktayı koymak isteyecektir. Tabi burada evet dediğiniz iki çıktı var. Bir, eğer konular, gündemler, önceki biliyorsunuz bu tip zirveler bir de ön hazırlık toplantıları vardır. Eğer buradan bir sonuç çıkmayacağı görülürse tamamen vitrinde bir Avrupa NATO görünümüyle ilgili soft bir zirve olabilir. Ama Türkiye ısrarla bu soruna gidilmesinden yana gündemleri aktif hale getireceği görünüyor. Çünkü kendisinin ihtiyacı var bazı çözümlere. NATO'nun geleceğine ilişkin bazı şeylerin perspektiflerin çizilmesi amacıyla da. O yüzden birçok karın alınabileceği bir zirveye doğru gidiyor. Çünkü şimdi Trump'ın özellikle Grönland üzerinden talep ettiği güvenlik açığını gidermek için NATO Genel Sekreteri Rutte bir açılım sağladı. Arktik nöbet şeklinde.
0: Ne oldu mesela hocam? Orada mesela Danimarka'da görüşüyoruz vesaire falan filan dedi ama o görüşmelerden nasıl bir şey çıkacak?
1: Görüşmeler yerine şu an fiili duruma geçildi. NATO orada en azından Rutte Avrupa ile Amerika arasındaki çatla gidermek için inisiyatif alarak Washington'a gitti ve orada Arktik nöbet dediği bir süreç başlatacağını
0: ne demek
1: söyledi.
0: O?
1: 2026'da artık Arktik bölge, zaten bugün Kuzey Kutbu'nda 8 ülkenin bölgesi var. 7'si NATO üyesi oldu. Finlandiya, İsveç'e, birisi Rusya. Bu 7 üyede yer almış olduğu, hitap ettiği bölgede hiçbir ülke tek başına kendi topraklarını korumakta uğraşmasın. 7 ülkenin toprağında işte NATO için High North denildi. Üst Kuzey Cephe diye bir cephe oluşturuldu.

0: Ve burada nöbet tutmak ne demek? Artık askerlerin oraya yerleştirilmesi demek. Şu
1: Yani
0: an
1: Amerikan
0: tabii
1: askerleri oraya
0: fiili olarak
1: yerleşecek.
0: zaten Grönland başta olmak üzere, hatta İskandinav yarımadası kuzeyine de Amerika yavaş yavaş fiili olarak askerlerine tatbikatlar yaptırmaya başladı. Bu artık görüşme bir kenara atıldı. Fiili işgale gidiyor Amerika için. Fiili etki diyelim daha doğrusu.
1: Evet ama yani sanki hani Trump'ın bakış açısı bunun ötesinde hani Grönland'ın
0: Tamamını tabii.
1: istiyor. Çünkü hani orada da ben hani okumalarımdan siz ne dersiniz bilmiyorum. Bu özellikle hani yapay zekanın santrallerinin nerelere yerleşeceği bir problem. Çünkü bunların soğutma ve
0: Evet.
1: su ihtiyacı oluyor. Grönland bu bakımdan ideal bir yer oluşturduğu
0: Doğru.
1: söyleniyor. Bir de tabii hani bu nadir elementler denilen elementlerin olduğu söyleniyor o Grönland
0: Evet.
1: bölgesinde. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de bu bakımdan hani sadece o güvenlikle ilgili kısmı değil, bu bakımlardan da sanki petrol istermiş gibi, petrol bölgelerini kontrol etmek istermiş gibi kontrol etmek istediği söyleniyor.
0: Doğru. Hatta Şubat ve Mart daha yeni, 2026 Şubat Mart ayında derin sondajlara başladı Amerika, nadir element sondajlarına. Yani bahsettiğim şu, fiili olarak artık görüşmeni önemsiz, yani evet bir yandan beklesin, ancak fiili olarak zaten Grönland'da öncelikle bu Arktik nöbet denen süreç
1: Sanki
0: çerçevesinde
1: kendisininmiş gibi
0: konumlanıyor. Çok
1: hamlelere devam
0: rahatlıkla
1: ediyor.
0: ve bunu
1: Evet.
0: NATO çerçevesinde yapıyor artık. Bu adını böyle yerleştirmiş oldular. Dolayısıyla artık yani Avrupa'da Amerika'nın bu ısrarına, evet yani resmi bir işgal olmadıktan sonra NATO üyeliği çerçevesinde bu olabilir. Zaten Avrupa'daki adeta diğer NATO üssü çerçevesindeki Amerikan üsleri gibi. Grönland ve diğer daha farklı Arktik bölgelerde Amerika'nın daha fazla üssünün olacağı artık kaçılmaz bir gerçek. Bu artık bir sonuç olarak ortaya çıkmış
1: Evet
0: durumda.
1: hocam, başka nelerle tamamlanır
0: Şöyle,
1: zirve?
0: NATO zirvesinde artık NATO 3.0 diye bir şey konuşuluyor. NATO 3.0 denilen şey gündemimizdeki. NATO bunu özellikle Genel Sekreter Rutte'nin girişimiyle Amerika ile Avrupa arasındaki bu görüş ayrılığını gidermek için yapılan, ortaya konmuş bir söylem. Söylem şu, NATO içerisindeki Avrupa'nın ağırlığını artırmak. Ağırlıktan kastedilen de yükün alımını. Avrupa daha çok bu savunma sanayinin ağırlığını koysun. Avrupa'nın konvansiyonel güvenliğini Avrupa üstlensin. Amerika biraz da Asya Pasifik'e doğru ilgisini kaydırsın. NATO 3.0. Bununla ilgili bir istişare kararlar oluştu. Belki bununla ilgili nihai bir karar çıkabilir. O zaman bu zirve bambaşka bir çehre. NATO'nun unutulmaz dönüm noktalarından birisi haline gelir. NATO 3.0 kabul edilirse. Diğer taraftan Amerika'nın şeyi var, koşullu ortaklık diye bir söylem geliştirmeye başladı. Yani eğer siz gerçekten yük almaya hazırsanız o zaman ben buna devam edeceğim. Yoksa bütün bunların geri çekileceğim. Hatta Amerika en son bu NATO'nun 3 tane büyük ortak merkezi komutanlık üssü vardır. 3'ündeki komutanlıkları da Avrupalılar devretti. Amerika'daki Norfolk, işte İtalya'daki Napoli, Hollanda'daki üslerin tamamını Avrupalı komutanlar devretti. Devi sadece kağıt üzerine değil, Amerika bütün istihbari ve lojistik üslerini de ama çekmeye başladı. Ama Avrupa buna hazır değil. Dolayısıyla zirve Avrupa'nın Amerika ile biraz tartışacağı, ancak asla Amerika'ya bir şekilde karşı koyamayacağı, Trump'ın etkisini artıracağı ve Türkiye'nin de mutlaka savunma sanayisiyle birlikte öne çıkacağı bir zirve gibi görünüyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün önemli bir konuyu konuştuk. 7-8 Temmuz NATO Ankara Zirvesi'ni Doçent Doktor Metin Çelik hocamızla konuştuk. Kendisine teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür ederim. Sağ olun.
1: İyi günler dileriz
0: Sağ olun.
1: efendim.
2: Bakış açısı.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Hiddete kapılma sanatı. Kaba arsızlıklara mümkünse sağduyulu bir ayıplamayla yaklaşın. Hakikaten basiretliyseniz çok zor olmayacaktır. Hiddete kapılmanın ilk adımı bu duygunuzu belli etmektir. Böylece önünüzdeki anlaşmazlığa, öfkenize hakim olarak başlarsınız. Çünkü insan hiddetini gerekli noktaya kadar frenlemelidir, daha fazlasına değil. Küplere binmede veya öfkeyi yatıştırmadaki ustalık budur. Nasıl ve ne zaman durursanız en iyi sonucu alacağınızı bilmelisiniz. Fırtına gibi eserken birden durmak fevkalade zordur. Öfke nöbetine yakalanmışken bile feraset

0: kaybetmemek bilgelik göstergesidir. İradeyi aşan güçlü duygulardaki her aşırılık akli davranıştan sapmadır. Dolayısıyla feraseti elden bırakmayan hem akıl ve mantık sınırlarını aşmaz hem de iyiyi kötüden ayırmakta hataya düşmez. İnsan hiddetine hakim olmak için dikkatinin dizginlerini sıkı tutmalıdır. Bunu yapabilen muhtemelen at sırtında bilge kalabilen ilk ve son kişi olacaktır. Az konuşmak kişiliğin mührüdür. Sır barındırmayan göğüs açık mektup sayılır. Temelin sağlam olduğu yerde sırlar derinde saklanabilir çünkü önemli şeylerin konabileceği geniş mahzenleri vardır. Ketumiyet öz denetimden kaynaklanır. Sır saklamada kendini kontrol edebilmek müthiş bir zaferdir. Yoksa söylediğiniz herkese fidye ödersiniz. Bilgeliğin güvenliği iç karakterinizin itidaline bağlıdır. Ketumiyetin getireceği riskler başkalarının çapraz sorgulanmasından, sırları ortaya dökebilecek çelişkilerin kullanılmasından ve ironi oklarına hedef olmaktan geçer. İhtiyatlı biri bunlardan kaçınmak için daha da suskunlaşır. Yapılması gerekenin söylenmesine gerek yoktur. Söylenmesi gerekenin de yapılması gerekmez. Aklımda kalan bu satırlar Baltazar Gracia'nın Akıllı Yaşama Sanatı adlı kitabından, Meral Ünalan'ın çevirisiyle Kapra Yayıncılık'tan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Reklamlar.
7: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
8: Esas meselemiz oyun. Mekan, sahne. Zaman,

0: Ya matine ya suare. Her cuma bu saatte göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, bazen saçmalayan, hatta yanılan, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla. Bugün başka türlü nasıl yaratılır sorusunun peşinden koşan biri var. Sınırları, imkanları zorlayan, hayal kurmaktan vazgeçmeyen, bize de ilham olan biri. Evet, enerjisini nereden bulduğuna şaşırdığımız biri. Sahne yok, yazar yok, metin yok demeyen biri. Yazarlara oyunculuk yaptıran, yönetmenlere oyun yazdıran, yoktan var eden, organize eden, bir araya getiren. Kendisi sahneye çıkmayan ama ışık gördüğü herkesi sahnede parlatmayı çok seven biri. Bugün sahne olmasa da mikrofon onun. Mikrofon bugün Ahmet Sami Özbudağ'ın. Ahmet Sami, hoş geldin Matine Suare'ye.
1: Hoş bulduk. Ay ne güzel. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Hiç böyle anons edilmemiştim. Çok hoşuma gitti.
0: Biz de seni burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Stüdyoya gelebildiğin için çok mutluyuz.
1: Çok
0: şimdi süremiz kısa. Nereden başlasak ve nasıl anlatsak diyorum.
1: Tamam, buyurun sorunu anlatayım.
0: Bugün esasen aslında benim geçen haftalarda seyrettiğim, biraz da geç seyrettiğim Tebdil oyununu konuşacağız. Ama senin o kadar çok projen, kafanda o kadar çok hayalin, yaptığın o kadar çok iş, dokunduğun o kadar çok oyuncu, yönetmen, yazar var ki böyle çok kısaca Galata Perform'dan başlayarak kısaca monologlarla bir özet yapalım dinleyicilerimiz için, sonra Tebdil'e
1: tabii
0: geçelim.
1: Zevkle. Herkese merhaba tekrar. Ahmet Sami Özbudak ben. Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesi'nin bir üretim ürünüyüm ben. Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesi Yeşim Özsoy'un yıllar önce Galata Perform bünyesinde hala devam eden bir yazarlık projesiydi.
0: Ki geçen hafta da Yeşim Özsoy'la konuştuk.
1: Evet, o da misafirdi. Burada Yeşim çok önemli benim hayatımda. Çünkü paylaşmayı, el vermeyi ve birlikte üretimi galiba ben ondan öğrendim. Bu çok önemli ve Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesi'nin ilk atölyelerinden bir de ben hocalık yaparken Monoklar Müzesi Projesi ortaya çıktı. O zamanki 12 yazar, 10 ya da 12 yazar olması lazım. Biz Balat'ta bir araştırma yaptık, bir laboratuvar çalışması yaptık. O semte gittik, insanlarla tanıştık, insanlarla böyle insanlardan hikayeler dinledik. Ve buradan çıkan malzemeyi nasıl sahneleyeceğimizi konuşurken Monologlar Müzesi projesi benim aklıma geldi. Hikayeleri müzeleştirmek ve bir sürü hani katman katman bir deneyim içine sokmak seyirciyi. Seyirciyi aslında böyle hikayenin içinde bir eylem yapan kişiye döndürme üzerinden çıktı. Dünyada bunun farklı varyasyonları, örnekleri var. Ama galiba hikayeleri müzeleştirme ve bir konsept etrafı toplama bizden çıktı. Yani Monoklar Müzesi bu anlamda buradan ilk denilebilir.
0: Bir de İstanbul'da olması başka
1: tabii,
0: bir şey yarattı.
1: Tabii.
0: Balat'ta olması.
1: Aynen. Bir okuma projesi olarak başladı. Okuma tiyatrosu olarak başladı. Öyle beğenildi ki hadi yapıyoruz dedik. Yani iki oyun okuma tiyatrosu oldu. Sonra Joachim Yon sürecinde biz bunu böyle yıllarca oynadık ve aslında Monoklar Müzesi projesinde en büyük teşekkür seyirciye etmek lazım. Onlar projeyi bitirtmediler, bize devam ettiler.
0: Sahip çıktılar ve yenisini beklediler. Şimdiye kadar kaç set oldu?
1: Aa, çok oldu
0: bir
1: yani.
0: Bir konsept etrafında.
1: Tabii, 15
0: bir binanın
1: set falan
0: içindeki
1: olmuştur.
0: Farklı odalarda
1: seri,
0: oynanıyor
1: tabii.
0: Ve seyirci bu odalara tek tek girerek 5-6 kere kaç oyun varsa o kadar kere oynanıyor.
1: Yok, 4 kere oynuyor
0: 4
1: normalde
0: kere.
1: Ama şimdi son 3 projemiz daha bütünlüklü. Alanya, Pavyon ve Kuğugölü projeleri daha bütünlük, daha bir hikaye etrafında birleştirdiği için bunun hepsini izletiyoruz seyirci. Ama normal bizim konseptimiz 6-7 oyun var diyelim, 4'ünü
0: dördünü
1: izleyebiliyor.
0: 4'ünü seçiyorlar, 4'ünü izliyorlar.
1: Evet, bunu da önemsiyorum çünkü seyirci kendi setini yaratıyor, kendi serisini yaratıyor ve o gün kendi deneyimiyle ayrılıyor. Bundan vazgeçmiyoruz ama evet.
0: Kuğugölü hakkında çok şey duydum. O Anadolu yakasında.
1: Evet.
0: Çok merak ediyorum. Sezonda yeni başladı Kuğugölü zaten. Mutlaka
1: Evet.
0: seyredeceğim.
1: Nesin Moda 63'te Aziz Nesin Vakfı'nın bir dairesinde 1980'lerde dondurulmuş diyeyim. Ataşer ailesinin evinde yapıyoruz biz bu projeyi. Bir aile hikayesi yapmak istedik. Vakıf adı böyle konuştuk. Hande ve Sercan'a buradan çok selam söylüyorum.

0: Onlarla birlikte ilk toplantıyı yaptık ve ben o ana aile hattının hikayesini çıkarttım. Dramaturgumuz Sinem Öztürk'le birlikte ve sonra Burak Üzen bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Hem Tevdil'de Maviş'i oynuyor hem çok iyi bir yönetmendir. Ve projeyle ona gittim. Bunu yapmak ister misin? Süreci yönetmek ister misin diye. O da çok sağ olsun kabul etti ve çok güzel bir iş çıkardı. Çıkardık hep beraber. Ve çok iyi yazarlar var. Azelya Özbağ mesela benim art workshop. Azelya Özdağ benim workshoplarımdan beraber çalışarak var. Orada keşfettim. Serhat Fırat Çakıcı, Talin Azak ve Sepin Sinanlıoğlu romancıdır ki kendisi. Projede yer alan yazarlar oldular. Oyuncuları da hemen sayayım. Selen Öztürk, Sabahattin Yakut, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Batur Belirdi, Aslı Aybars, Işıl Yılmaz ve Sude Naz Turan bizim en böyle genç oyuncumuz. Böyle bir kadromuz var.
1: Sezonda oynayacak.
0: Sezonda Moda'da
1: Devam
0: bekleriz.
1: edecek.
0: Kumgül Apartmanı'nda.
1: Ben şeyden mutlu oluyorum. Hey, hala seyretmediğim bir Monologlar Müzesi seti var. Ona gideceğimi hayal
0: Az
1: kuruyorum
0: bekliyoruz
1: ve evet,
0: zayıf.
1: mutlaka seyredeceğim onu da. Ve de Tevdil'e gelelim.
0: Tabii.
1: Tevdil'i sezon başından beri ben çok merak ediyorum. Bir türlü yolun kesişmedi, denk gelmedi. İstanbul'da her oyunu her istediğimiz zaman seyredemiyoruz. O kadar mutlu oldum ki seyrettiğime. Tevdil'in yolculuğunu soracağım. Nereden
0: Tabii.
1: çıktı? Gene bir mekan tiyatrosu ve gene Balat'ta. Şunu önce söylemek istiyorum. Bir mekanın bu kadar oyuna hizmet etmesi, bu kadar atmosferi kendiliğinden ve çok doğal olarak yaratması çok karşılaştığımız bir şey. Bunun için önce tebrik ederim
0: Ah, teşekkür
1: seni.
0: ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim.
1: Nereden çıktı Tevdil meselesi?
0: Biz Fehmi ile Gomidas'ı yaptık ve çok keyif aldığımız bir süreçti Gomidas. Hadi ne yapalım, ne edelim diye konuşurken benim aklımda Balat'ta bir önceki mekanımız Tevdil'in Pops Balat. Ben orayı çok seviyordum. Orada kahve, çay içiyorum. İşte gidip yazılarımı yazıyorum. Müşerref abladır orayı işleten. Çok tatlıdır kendisi. Ya orada bir çok keyifli zamanlar geçirirken burada bir oyun yapsak nasıl olur? Sadece aslında elimde Fehmi ve mekan vardı ilk başta. Sonra ben hikayeyi ararken, tararken Derya Yıldırım arkadaşım şiir tiyatrolarında hapishanede çalışmış şeyi söyledi bana. Hapishanede yer değiştiren ikizler hikayesi anlattı bir tane. Sonra baktık ki dünyanın her yerinde bu oluyormuş.
1: Aa, onu bilmiyordum
0: Yani
1: ben.
0: ikizler böyle işte tabii o 10 yıl öncesi belki. Belki şu andaki güvenlik önlemleri bunu çok mümkün kılmaz ama birçok hapishanede ikizim var benim mesela. Bir ay ben yatıyorum bir ay o gibi hikayeler var. Ben burada aman Allah'ım buldum dedim. Hikayeyi buldum. Ve hemen o mekanı uyarlayarak çalıştım, yazdım. Sonra işte hikaye geldi. Kas süreci başladı ama zaten Burak ve Erkan'ı çok istiyordum Maviş ve Hakkı karakter için. Çünkü Monologlar Müzesi'nin oyuncu çok müthiş bir deneyimleri var ikisinde. Hani yakın temas oyunculuk, mekan işi bunun hepsi çok iyi biliyorlar.
1: Bir de birbirinizin dilini biliyorsunuz
0: Tabii aynı
1: artık.
0: zamanda Zira Gülşah'la Gülşah da Monologlar Müzesi oyuncusu. Ve biz bu yakınlıktan hemen kast öyle çıktı. Özge ile ilk defa çalıştım Özge Borak. Onunla da biz hani bir yıllardır ne yapsak ne etsek hep böyle bir şey yaparız konuşuruz. Öyle çıktı. Pops Balat'ta çok küçük bir alanda seyirci yetmemeye başlayınca biz başka bir şu anki oynayan Paris Pri Art Galeri'ye Cahide Erel'in muhteşem bir yer, muhteşem bir mekan oraya geçiş yaptık. Çok güzel bir sokakta oynuyoruz. Ve şu anki mekanın bir avantajı var. Herkes sokağa bakabiliyor. Tüm seyirci sokağa görebiliyor. Diğer mekanımızda
1: Önceki mekanda öyle değil miydi?
0: bu L şeklinde biraz zorluyordu seyirciyi. Orası çok güzel, farklı bir tattı ama burada tam hayal ettiğim reji çalıştı ve çok şükür ki seyirci bunu da bitirmiyor yani bu oyunda. 3 sezon, 2,5 sezon diyeyim. Müthiş bir ilgi var yani hani.
1: Ben seyrettiğimde ya bu mantık daha önce neden bu şekilde yapılmamış? Hani işte çerçeve sahnelerde arkaya bir hani sokak yapılmaya çalışılır. Bu
0: Tabii.
1: yapıntı bir takım efektler kullanılır falan. Bu kadar kendiliğinden olması, bu kadar oyunun o hizmet etmesi.

0: Evet,
1: Mesleği.
0: aslında ben mekan işini bulan kişi değilim yani bu konuda şey, hani bu bir
1: Ama
0: evet.
1: bazen çalışır o, bazen
0: Evet,
1: çalışmaz. O
0: evet.
1: mekan bazen uyar, bazen sadece orada oynanıyor olur
0: Bu
1: yani.
0: dünyada evet, 100 yıldır aslında yapılan bir şey ama galiba benim çalışma pratiklerim, dergicilik serüvenim, sokağı iyi bilmem, hayatla olan ilişkim beni bu konuda başarılı kıldı. Yaptığım tüm mekan işleri çalıştı neredeyse. Yani hiç boş yok şu ana kadar. Bazen olmadığı da
1: Olmayabiliyor.
0: oluyor yani ama şükür ki genel olarak ben çalıştı yani. Tebdil de onlardan birisi yani hani baştan da hayalini kurmuşum zaten. Bakın başrol oyuncu vardı elim, zihnim, aklımda. Bir de mekan var.
1: Evet.
0: Başka hiçbir şey yoktu. Hikaye yoktu yani. Biraz böyle çıktı.
1: Bunun başarılı olmasının bir sebebi, bence en büyük sebebi, benim gözlemim seyrettiğim oyunlarda sırf olmuş olsun diye yapmıyorsun. Yani
0: Tabii.
1: o oyunla mekan arasında bir ilişki kuruyorsun. Bu duygusal bir ilişki de oluyor
0: Tabii.
1: senin için.
0: Tabii.
1: Sadece yapalım mekan işi olsun diye yapılmıyor
0: Ya
1: senin
0: mekanlar benim
1: oyunların.
0: için çok önemli. Mekan aurası, enerjisi. Bunu da neden böyle bilmiyorum yani hani ama mutlaka bir açıklaması vardır çocukluğumuzdan dersek. Mekanın ruhu, mekan enerjisi etki ediyor. Mesela Alanya'da Monolog'da mesela Alanya yaptık. O da böyle bir hani Alanya konağında tarihi bir yerde. Elif Hanım işte oranın sahibi. O bize açtı orayı. Çok o ruhu hemen hissediyorsun ve geliyor proje. Bir şekilde bunun şeyini bilmiyorum yani
1: O da
0: hani.
1: Alanya'nın hikayesi,
0: Tabii Alanya
1: hikayeleri
0: hikayeleri.
1: oluyor
0: Ka ka
1: yani.
0: kale odaklı. Alanya kalesi
1: Bir de
0: odaklı.
1: tabii Balat, yani senin
0: Evet.
1: için o hikayeleri sana
0: Tabii
1: böyle
0: ben
1: sunan.
0: evet ben Balat'ta yaşıyorum ve Balat'ı çok seviyorum. Balat bir şekilde bir kendiliğinden hikaye pazarı diyorum ben. Hani böyle bir her yerde bir hikaye fışkırıyor. Hala eski mahalle dokusu var. Hala bir yaşam var orada. Hani bu sitelerdeki hayatların çok farklı bir versiyon.
1: Steril hayatların.
0: Steril hayatların çok dışında çok özel bir şey sunuyor. Doku sunuyor. Ve ben bunu değerlendirdiğimi düşünüyorum ve ben şu an vazgeçmeyi düşünmüyorum. Çok keyifli yani böyle mahallelerde yaşamak.
1: Balat'a da çok şey kattı bence,
0: Tabii,
1: orada
0: tabii.
1: Monologlar Müzesi
0: Şükür
1: olması,
0: evet.
1: oyunlar olması, insanların başka şeyleri fark etmesini de
0: Tabii yani
1: sağladı.
0: bu Gomidas'ta da bunu yaşamıştık. O semtler hiç gelmeyen insanlar bu projelerle, Tebdil'le, Monologlar Müzesi'yle geldiler ve yani bu çok değerli bir durum. Aslında performans o mahalleye gelişle başlıyor. Hikaye o mahalleye gelişle başlıyor.
1: Evet,
0: Yani bilmiyorum.
1: kesinlikle. Yani her şey sende, senin enerjinle ve böyle mıknatıs gibi bir manyetik alan gibi diyorum ben. Öyle geliyor. Etrafından ve o balata toplamanla, oyuncuları, yönetmenleri, yazarları ve o insanları bir araya getirmenle. Bunu nasıl yapıyorsun? Zorlanmıyor musun? Bunun tökezlediği, çalışmadığı, problem
0: Tabii.
1: yarattığı zamanlar oluyor
0: O
1: mu?
0: olmaz olur mu? Yani çok zorlanıyoruz biz de ama yani ya ben çok tatlı insanlarla çalışıyorum. Yani genel olarak bunu söyleyeyim. Ben yani hani tam etrafıma toplama değil de biz birbirimizin dilinden anlıyoruz. Bir ruhdaşlık kuruyoruz, birbirimizi seviyoruz. Yani aslında galiba bu ekiplerle bizi bir araya getiren şey çok karanlık ve zor bir dünyanın içinde iyi ruhlar. İyi ruhlar tabii neye göre iyi de şöyle söyleyeyim hani iyi bir şey yapmak isteyen, o huzur bulmak isteyen insanlar. Biz bir araya geliyoruz. Aslında bu o birbirine el verme de her şeyi çözüyor aslında. Hani
1: Bir
0: bunu yani
1: taraftan da kendine, tabii ki bu oyuncuların, yönetmenlerin arasında başka yerlerde işler
0: tabii.
1: yapanlar da var. Ama ilk burada sahneye çıkan,
0: Tabii
1: bir
0: çok
1: kendine bir
0: yazar
1: yol
0: var tabii.
1: açan, bir nefes alabileceği ve ifade edebileceği bir yer bulan
0: Tabii.
1: da çok insan
0: Tabii
1: oldu.
0: tabii. Birçok yazar için ilk adımlardan biri oldu Monologlar Müzesi. Ben bunu gurur duyuyorum. Bizden çıkıp Monologlar Müzesi'nden çıkıp piyasaya işler yapan bir sürü
1: Bir sürü
0: insan var.
1: insan var.
0: Yani bu yönetmen olarak da var. Yazar olarak, oyuncu olarak da var. Yani bu çok önemsiyorum ve gerçekten hani çok tadına doyulmaz bir şey
1: Evet, kesinlikle. Yani
0: his.
1: bu community'yi diyeceğim, yaratmış, yaratabilmiş olmak. Bir de güzel kısmı, hani yazarlar oyunculuk yapıyor. Yönetmenler oyun yazıyor.
0: Tabii oyuncular yönetmenlik
1: Oyuncular
0: yapabiliyor.
1: yönetmenlik yapıyor. Birbirlerine hani değişerek
0: Laboratuvar bu,
1: gibi.
0: evet. Yani şu da var mesela, diyelim ki monologlar 6 oda var, 5 oda var. Biz bir odayı mutlaka, amatör demeyeyim de,
1: Yeni
0: yeni
1: başlayan.
0: yeni başlayan bir yeni yazar, bir yeni oyuncuya ayırıyoruz. Onun duyulması gerekiyor. Onun görünür olması gerekiyor. Bu çok önemli. Ve bu da bu şeyi sağlıyor aslında. İşte bu galiba bitmeyen döngüyü sağlayan şeylerden birisi de bu.
1: Birisi de bu çok önemli çünkü o kendi egonu bir tarafa bırakıp başka birini parlatmaya,
0: Evet.
1: başka birini takdir etmeye hazır olmak bir kendini bir eğitmek gerekiyor bunun için bu sektörde
0: Ya
1: özellikle bu
0: evet,
1: camiada.
0: şöyle bir şey. Elbette ben de kıskanıyorum yani.
1: O insani bir duygu
0: Evet.
1: ama kıskanmaya rağmen takdir etmek
0: Ama
1: hani.
0: ya bunun sonu yok.
1: Evet.
0: Ve bu hayatın şöyle bir şey var. Bu bir trajedi aslında. Tedaviden kalkacağım ben Ahmet Sami Olarak. Yani bitecek. Modam geçecek. Moda diyorum ona ama bu bitecek yani. Hani
1: Ve birilerinin bunu
0: sürdürmesi
1: sürdürmesi
0: gerekiyor. O
1: gerekecek.
0: yüzden ben hani bu konuda bunu çok erken anlamış bir insanım galiba. Çok gerçekten, çünkü o monologlarım 10 yıl olmuş. Düşünsenize 10 yıl önce aslında buna uyanmışım his olarak. Tabii ki de o hocalarımın başında söylediğim çok önemli. Onların takdirleri ve onlardan gördüğüm şey de bu.
1: Teğet dilin şimdi mekan tiyatrosu olması o mekanla olan ilişkisi bir yana içinde hem çok günlük hayattan kareler olan sahneleri olan hem de çok insani taraftan tartışmalar olan bir oyun. Hem o ikizlerin karakter farklılıkları, o insani çatışmalar çok çok derinlikli yerleri olan. Hani
0: Sağ ol, çok
1: alıp
0: teşekkür
1: böyle
0: ederim.
1: küçük
0: Evet.
1: küçük başka oyunlar bile çıkarılabilecek bir
0: Ay
1: derinliği
0: sağ ol,
1: var
0: çok
1: metnin.
0: aynı sağ ol, çok teşekkür ederim. Şöyle, Tebdil'in metni aslında sinematolojisine daha yakın ama teatral sahneleri çok. Özellikle final sekansı diyorum ona. Final part, hani çok tartışılan bir final tarzı şey var oyunun. Bir sinema filmi bitiyor ve bir tiyatro başlıyor. Sadece 6 dakikalık. Ben böyle tanımlıyorum. 6 dakika bir tiyatro oyunu. Bunu
1: Öyle onu hissetmedim ama o sonunda şurada bir şeyin
0: evet.
1: düğümlendiğini
0: Benim için çok
1: boğazımda.
0: önemli bir imza orası. Çok çok
1: Evet.
0: önemsediğim bir an.
1: Onu fark ettim. Yani böyle burnumun direği sızladı,
0: Kendimi Kara
1: ağlayamadım.
0: Aslan da çok güzel
1: Çok
0: oynuyor
1: çok iyi
0: orayı.
1: oynuyor her
0: Çok,
1: zamanki
0: evet,
1: gibi.
0: çok çok özel bir performans sergiliyor. Bunu çok önemsiyorum. Yani hani dramaturgumuzla çok tartıştık mesela, hani bu final olmalı mı? Benden hayır olacak. Çünkü
1: Çok iyi karar bence.
0: burada tiyatro başlıyor benim için. Böyle bir şey.
1: Hatta böyle sonra bunun devamı olabilecek yani aynen böyle değil ama bundan sonrasında hikaye nasıl değişir, ne oluyor diye de merak ediyor
0: Tabii
1: insan
0: tabii yani çok Tebdil için çok dizi şeyi de geldi, teklifi de geldi de
1: yani.
0: yani,
1: Öyle mi?
0: ama yani hani şu
1: Yok,
0: an
1: evet.
0: tiyatro serüvenini
1: Evet.
0: tamamlamadı, daha da çok seyirciye ulaşacak. Onun devamında neyi, orada konuşulmuştu, bunun devamını görebiliriz diyenler oldu ama.
1: Ama çok da çok doğru bir yerde bırakıyor seyirciyi de hikayeyi de.
0: Aynen
1: Tabii ki başka şeyler de yapıyorsun. Tiyatro hayali için yazdığın
0: öyle.
1: oyunda provalarına
0: Evet.
1: başladı
0: Tabii Sait
1: sanırım.
0: Faik, Orhan Kemal'i çok farklı bir
1: Tabii ki yine bir
0: düzlemde
1: arşiv
0: izleyeceğiz.
1: çalışması.
0: Evet, ben tiyatro hayaliyle yaptığım çalışmaları şu yüzden çok seviyorum. Biz orada bir arkeolojik tiyatro diyoruz. Biz
1: Evet.
0: orada bir tarihsel yakın dönem, daha anlatılamayan, gündemde de anlatılamayan. Mesela Şebbaz öyle, iki hayalin
1: Meçhul
0: hikayesi,
1: Paşa
0: Meçhul
1: öyle
0: Paşa yakın
1: yine.
0: dönem. Biz oradaki işleri yapıyor. Daha tarihsel bir araştırma üzerine gidiyoruz orada. Oradaki
1: Ama
0: işlerimi
1: çok
0: seviyorum.
1: önemli bunu
0: Geleneksel
1: yapmak.
0: halk tiyatrosuna yakın duran, daha Türkiye'li diyeyim, hani çok şeyi kucaklayan, yani bu ülkede bir sürü kültürü, yaşamı, hayatı kucaklayan bir dünyası var tiyatro hayalinin. Orada O şekilde çalışmalarımız devam ediyor.
1: Ben şeye de şaşırıyorum. Yani sen genç bir yaştasın. Bana göre genç bir yaştasın. Uzun zamandır arşiv çalışmasıyla oyunlar
0: Evet, ben
1: yazıyorsun.
0: arşivcilik
1: Evet, ama çok iyi yapıyorsun bunu gerçekten.
0: mezunuyum.
1: Çok doğru bir nokta yani. Ahmet Sami, çok teşekkür
0: Ben teşekkür
1: ederim. Seni
0: ederim.
1: ağırlamak büyük zevkti.
0: Ben teşekkür
1: Ve
0: ederim. Çok
1: her sezonda
0: keyifliydi.
1: da bekliyoruz.
0: Her zaman.
1: Tiyatro Hayali'nin oyundan sonra da Kul Gölü'nü belki
0: Tabii
1: konuşmak
0: tabii
1: için
0: aynen.
1: gene görüşürüz.
0: Aynen.
1: Belki birkaç oyuncuyla beraber.
0: Ah tabii
1: Bir
0: Kul
1: oyuncu,
0: Gölü
1: bir yazar,
0: aynen.
1: bir yönetmen, bir
0: Burak
1: senle
0: geliyor muhtemelen. Evet
1: konuşabiliriz.
0: evet.
1: Yeni işlerini bekliyoruz.

0: İyi ki varsın.
1: Çok
0: İyi
1: teşekkür
0: ki
1: ederim.
0: ufkumuzu,
1: Aa, ne
0: hayalimizi
1: güzel.
0: genişletiyorsun.
1: Ay, ne güzel. Çok keyifli bir gün oldu benim için. Sağ olun.
0: Görüşmek üzere tekrar.
1: Görüşürüz.
0: Sahne üstünde iyi işler yapanları aramak bulmak boynumuzun borcu. Bir biçimde sesle, sözle, hareketle, müzikle ve dahi sessizlikle bize dünyanın hallerini anlatanlar burada olacaklar. Bugün dünyada bir yerlerde alkış duyulacak, selam verilecek, perde kapanacak, yarın tekrar açılmak üzere. Bizler Muhammed Erici Su, Zeynep Matur, Aybeniz Ece Uçan. Sahnenin sesi bu sezon her cuma bu saatte mikrofonda, radyoda.

Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimi sizler için başlıyor. Bugün yine nezaketin suistimal edilen, en çok yanlış anlaşılan, belki de kalbi en çok yoran duraklarından birine daha konuk olacağız. İyi niyetin bir basamak olarak kullanılması hakkında konuşacağız. Nezaket denince akla her şeye evet diyen, her yüke omuz veren, sınırları belirsiz bir yumuşaklık mı geliyor? Oysa kıymetli dinleyiciler, gerçek nezaket haddini bilmek kadar muhatabına da haddini bildirmeyi de içeren bir şahsiyet meselesidir. Birinin sizin hoşgörünüzü, yardımseverliğinizi veya sessizliğinizi kendi çıkarları için bir basamak yaptığını fark ettiğiniz o an, zarafetin susuğu ve izzetin konuşması gerektiği andır. İyi niyet bir zafiyet değil, bir tercihtir. Ancak bu tercih bir başkasının hoyratlığına zemin hazırlıyorsa, orada durup o meşhur çizgiyi çekmek aslında hem kendimize hem de muhatabımıza yapabileceğimiz en büyük iyiliktir. Sınır çizmek kabalık değildir. Kendi ruhumuzun vatanını korumak sanatıdır. Sosyolog Bauman, modern insanın araçsallaştırıldığı bir dünyadan bahseder ve insanların birbirini birer fayda nesnesi olarak gördüğü bu çağda, Bauman'ın penceresinden baktığımızda bizim iyi niyetimiz bir başkasının stratejik bir hamlesine dönüşmemelidir. Birini kırmamak adına kendi haklarımızdan vazgeçtiğimiz her an aslında o kişinin bencilce büyümesine sessizce hizmet etmemiz demektir. Gerçek bir toplumsal nezaket herkesin kendi sınırında vakur durmasıyla mümkündür. Kıymetli Kemal Sayar, ruhun sınırlarını korumak nefis terbiyesinin bir parçasıdır der. Kemal Sayar'a göre başkalarına hayır diyemeyen insan aslında kendi özüne de evet diyemiyordur. Kendi hakkını, vaktini ve emeğini koruyamayan bir ruhun bir başkasının hukukunu savunacak ne mecali kalır ne de samimiyeti. Nezaket, hayır kelimesini en asil tonla muhatabını küçültmeden ama kendi duruşundan da taviz vermeden söyleyebilmektir. Unutmayalım ki hayırımız aslında hayatımıza sahip çıkışımızdır. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu aydınlatan Saadettin Ökten Hoca'nın da işaret ettiği gibi, o vakar sahibi insan kendi ağırlığını bilen insandır. İşte bu pencereden baktığımızda iyi niyetin basamak yapılmasına izin vermek, o ağırlığı kaybetmektir. Bir insan iyi niyetini bir lütuf gibi sunmalı ama bir borç gibi değil. Başkasına basamak olanın kendi zirvesine çıkmaya vakti kalmaz diye bir söz vardır. Şehirli insan ikramı da reddi de bir estetik ölçü içerisinde yapabilen kişidir. Fransız düşünür Bergson, hayatın yaratıcı bir hamle olduğunu da savunur. Bu hamle ancak özgür bir iradeyle anlam kazanır. Bir başkasının çıkarlarına boyun eğerek, iyi niyet maskesi altında sömürülmek, Bergsoncu bir bakışla o yaratıcı iradeyi bir başkasının eline teslim etmektir. İnce bir ruh bilir ki, kendi iradesinin sınırlarını korumak için gerektiğinde o nazik ama aşılmaz barajı kurabilmek gerekmektedir. Kıymetli dinleyiciler, elbette iyi niyetimizi bir zırh gibi göğsümüzde taşımalıyız ama onu asla başkalarının ayakları altına bir halı gibi sermemeliyiz. Bize nezaketsiz denmesinden korktuğumuz için suistimallere göz yumuyorsak, aslında en büyük nezaketsizliği kendi ruhumuza yapıyoruz demektir. Gerçek şıklık, durulacak yeri bilmek ve sınırların ihlal edilmesine dur diyebilmektir. Kendi sınırlarına saygısı olmayanın başkasından saygı beklemeye hakkı olmayacaktır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, zarafet ve kararlılığın yolumuzu aydınlatması dileğiyle, sükunetle ve kendinize olan hürmetle kalın diyoruz. Hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından karne alan öğrencileri kutladı. Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum mesajı verdi. İstanbul Bakırköy'de karne törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Öğrencileri tebrik eden Bakan Tekin, önümüzdeki yıl her kademenin 3 sınıfında da marif modeli uygulanmaya başlanacak dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanada'ya 2 günlük resmi ziyaret için gitti. Bu kapsamda Fidan, Kanada'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumlarının temsilcileri ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, Kanadalı mevkidaşı Anita Anand'la ikili görüşecek. Görüşmede iki ülke arasında nükleer enerji sektörü dahil enerji alanında yeni işbirliği imkanları değerlendirilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomik büyümede dijital dönüşümün önemini vurguladı. Dijitalleşmeyi ihracatın ve ekonomik büyümenin önemli kaldıraçlarından biri olarak görüyoruz dedi. Bakan Bolat, Türkiye'nin yapay zeka pazarında yükselen ivmesine de dikkati çekti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında açıklama yaptı. Uyuşturucuyla mücadelenin bir evladın geleceğine sahip çıkma mücadelesi olduğunu vurguladı. Bakan Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen operasyonların bilançosunu da paylaştı. İstanbul'da astronomi tarihine ışık tutan Gök Küre Değişimler Çağı Şafağında Osmanlı'da matematik bilimleri sergisi açıldı. Açılışta hitap eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, teleskop batıda henüz icat edilmemişken Osmanlı'da bu yönde çalışmalar olduğunu hatırlattı. Bilim alanındaki köklü mirasa sahip çıkıldığını vurguladı. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in cenazesi Mersin'de toprağa verildi. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları ile ilgili ikisi tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada kararı açıklandı. Mahkeme 3 sanık hakkında hapis cezası verilmesine hükmetti. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde sucukta dil, dana kuzu kıymada baş etine rastlandı. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının ardından Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. Umman açıklarında bir kargo gemisi

0: saldırıya uğradı. Birleşmiş Milletler Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçici olarak durdurdu. Hürmüz'de güvenlik krizi sürerken Boğaz'ın gelecekte nasıl yönetileceği ve geçişlerden ücret alınıp alınmayacağı konusundaki anlaşmazlık da derinleşiyor. Venezuela'da dün meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son açıklanan verilere göre en az 235 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama, kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Yarın da 20 kişiden oluşan ekibin bölgeye hareket etmesi planlanıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı yoğun saldırılar sürüyor. Rus güçleri Kiev, Sumi ve Zaporijya'yı hedef aldı. Ukrayna'da Moskova ve Tula bölgelerine İHA saldırılarıyla karşılık verdi. Moskova bir gecede 660 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bunun 2026'nın en yoğun İHA saldırısı olduğunu duyurdu. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kınalı ayrımı Büyükçekmece yolunun 27 ile 28. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Silivri istikameti trafiğe kapatıldığı için ulaşım Selimpaşa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığı için ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

0: Cepte bulacaksın.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
6: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun.

Yener, bugün 26 Haziran Cuma, saatlerimiz 15'i 8 dakika geçiyor ve an itibarıyla da Genç Yaşam TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Genç Yaşam'a hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bugün Genç Yaşam'ı Döndü Çarşı hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Genç Yaşam'ın ilk şarkısı Şımarık, Derya Uluğ'dan dinliyoruz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 15.12'yi gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca da Genç Yaşam programıyla sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde bağımlılığı konuşacağız. Klinik psikolog Emine Özdemir sorularımızı yanıtlayacak. Ardından Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ile Erdemli Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz yaz spor kurslarını konuşacağız. Ve birbirinden güzel şarkılar da sizin için çalmaya devam ediyor. Nazar'la Demet Akalın ve Gökhan Özey'i birlikte dinliyoruz.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, günümüzde bağımlılık yalnızca bireyin değil, ailenin, eğitim hayatının, iş yaşamının ve toplumun tamamının etkilendiği önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Peki bağımlılık nedir? Bağımlılığa karşı nasıl mücadele edilir? Konuğumuz klinik psikolog Sayın Emine Özdemir ile konuşacağız. Sayın Özdemir, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Muhammed Bey, hoş buldum.
1: Sayın Özdemir, öncelikle bağımlılığı psikolojik açıdan nasıl tanımlarsınız? Bir alışkanlıkla bağımlılık arasındaki temel fark nedir?
2: Alışkanlık, faydalı olan etkinlikler için belki kullanabileceğimiz, mesela işte kitap okuma alışkanlığı, spor yapma alışkanlığı gibi. Bağımlılık daha zarar veren ve durdurulamayan, aslında iradeyi önleyen bir kavram. Bu tabii herhangi bir maddeye yönelik de olabiliyor. Bir davranışa yönelik de olabiliyor. Mesela oyun ya da sosyal medya, kumar gibi. Burada alışkanlıktan farkı, bağımlılığın kişi bunlardan zarar gördüğünü biliyor ama bunu önlemeye yönelik girişimde bulunamıyor. Yani iradesini gösteremiyor. İşte bağımlılığı alışkanlıktan ayıran temel özellik bu irade kavramı diyebiliriz.
1: Evet, peki günümüzde en sık karşılaşılan bağımlılık türleri neler?
2: Bağımlılıkları iki kategoriye, aslında genel olarak iki kategoriye ayırabiliriz. Kimyasal madde bağımlılıkları, işte alkol, uyuşturucu, sigara gibi. Bu da geçmişten bugüne aslında yaygın olan bir bağımlılık türü. Ama gittikçe daha fazla artan bağımlılık türü davranışsal bağımlılıklar. Az önce bahsettiğim bağımlılık türleri, aslında bunlara yeni nesil bağımlılıklar diyoruz bir yandan. Nedir bunlar? İşte sosyal medya bağımlılığı, artık günümüzde hemen hemen her yaş grubundan kişide görebileceğimiz bir bağımlılık türü. Oyun bağımlılığı, sanal kumar, bahis. Bunlar da gittikçe yaygınlaşan bağımlılıklar arasında ve ne yazık ki bunların yayılma hızı diğer kimyasal maddelere göre çok

0: daha fazla ve her eve neredeyse sızmış durumda diyebiliriz.
1: Evet, peki özellikle çocuklar ve gençler bağımlılığa neden daha açık bir risk grubunu oluşturuyor?
0: Gençlerin ve çocukların gelişim olarak yetişkinlere nazaran olgunlaşmamaları buna çok büyük bir etken. Bunun tabii ki iki temel sebebi var. Bir nörolojik sebep, bir de psikolojik sebep. Nörolojik sebebe şunu söyleyebilirim. Şimdi bizim beynimizde prefrontal lob dediğimiz bir bölümümüz var. Yani bu bölüm bizim mantıklı düşünme, analiz yapma, karar verme, öngörebilme gibi becerileri sağlayan beynimizin işlevsel bölümü. Çocuklarda ve gençlerde bu bölüm henüz tam olarak olgunlaşmamış oluyor. Yani 25 yaşına kadar olgunlaşmış sayılmıyor. Dolayısıyla bu bölümün yeteri kadar olgunlaşamaması onları daha riske açık hale getiriyor. Yani nasıl örnek vereyim? Bir araba örneği vereyim. Diyelim ki arabanın gazı var ama fren pedalı işlemiyor ya da arızalı. Hani yeteri kadar istediğimiz zaman bizi durduramıyor. Gençlerde ve çocuklarda onları durduracak fren pedalı ne yazık ki tam olarak işlevselliğini sağlayamadığı için bu yaş grubundakiler, çocuklar ve gençler daha fazla risk altındalar.
1: Evet, peki internet, sosyal medya ve dijital oyun bağımlılığı hangi noktada ciddi bir sorun haline geliyor?
0: Şöyle, sınır çok önemli burada ve çocuğun ya da gencin ya da yetişkinin az önce söylediğim gibi aslında yetişkinlerde de çok sık karşılaştığımız bir durum. İşlevsellik bozulmaya başladığında genelde biz bunun bir sorun olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünürüz. İşlevselliğin bozulması demek şu demek, kişinin uyuyamaması ya da günlük sorumluluklarını yerine getirememesi. Mesela bazen yemek saati oluyor ama çocuğu bir oyunun başından kaldırıp yemeğe oturtamıyorsunuz ya da bir genci çağırıyorsunuz gelmiyor çünkü artık günlük yapması gereken en temel ihtiyaçları bile hani yemek yemek, uyumak gibi bunları bile aksatmaya ve yerine getirmemeye başlıyor. İşte o zaman burada bir riskin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü işlevsellik zarar gördüğünde günden güne her ne kadar sonuçları hemen görülmese de çocuğun akademik hayatında, sosyal hayatında ve sağlığında ciddi sorunlar ortaya çıkar ilerleyen dönemlerde. İşte bu çok önemli bir veri aileler için de. Bunu fark ettikleri anda bunu bir şekilde sınırlandırmaya çalışmak ya da gerekirse destek almak gibi çözümüne bakmaları gerekiyor.
1: Evet, peki bağımlılığın ortaya çıkmasında aile içi iletişim ve ebeveyn tutumunun etkisi nedir?
0: Şimdi bağımlılığın bir defa neden olduğunu anlayabilmek, evet az önce söylediğim gibi nörolojik açıdan bir fren mekanizması ile ilgili zorluk var ama psikolojik bir etken var. Şimdi gençler ya da çocuklar oyunlarda başarı elde ediyorlar. Mesela level atlıyorlar oyunlarda. Evet. Ya da sosyal medyada bir paylaşımda bulunuyorlar, bir beğeni geliyor, like geliyor. Bu böyle önemli, değerli hissettiriyor kendisini. Yani bir değer arayışı, bir şeyi başardığını görmek, bir aidiyet duygusu orada arkadaşları tarafından belki onaylanıyor, beğeniliyor, bir başarısı görülüyor. Aslında şunu anlamak çok önemli. Bu gençler ve çocuklar acaba neden oyun ya da sosyal medya ya da bu mecralarda? Yani neyi arıyorlar orada? Neyi aradıklarını anlamak çok önemli. Çünkü burada bir ihtiyaç gideriliyor. Az önce söylediğim duygusal ihtiyaçlar bu mecralar aracılığıyla gideriliyor. Ailenin bu noktada çocuklarla iletişim kurabilir olması, bağda olması, çocuklara değerli hissettirmesi, başardığı şeyleri fark edip takdir etmesi bunlar çok önemli şeyler. Çünkü bu gerçekleştiği zaman çocuklar bu aradıkları şeyi başka mecralarda yani bulmak için çaba göstermek zorunda kalmayacaklar. O yüzden iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, peki bağımlılıktan kurtulmak mümkün mü?
0: Tabii ki mümkün. Çaba gerekiyor burada ve öncelikle bağımlılık aslında bağ kurma ihtiyacının göstergesi. Öncelikle

0: bağ kurmak, yani bağımlı olan kişiyle sağlıklı, güvenli bir bağ oluşturmak, inşa etmek çok önemli. Bağ kurduktan sonra onu bağımlılığa götüren sebepleri anlamaya çalışmak ve bununla ilgili onun da isteğiyle bir iletişim olsun, uzman desteği olsun, çeşitli mecralardan yardım alarak onu bağımlılıktan kurtarabilmek mümkün. Çünkü bağımlılık bazen de sorunlardan bir kaçış da olabiliyor. Ne gibi sorunlar? Kişinin çözemediği sorunlar ya da hayatın sorumlulukları. Maalesef hani bazen medyada falan işte bir sorunu oluyor kişinin. Gidiyor örneğin alkol alıyor. Hani alkol sanki sorunları unutturan ya da böyle sorunlarla başa çıkmada etkin bir araçmış gibi gösteriliyor. Ve böyle olduğu zaman kişinin sağlıklı başa çıkma mekanizmaları oluşmuyor. Yani sorunlar ya da sorumluluklar konusunda nasıl başa çıkılabilir, kimlerden destek alınabilir, bunların netleştirilmesi ve iletişimin sürdürülebilmesi, dediğim gibi az önce, gerektiğinde uzman desteğinin alınması çok önemli. Bir diğer nokta şu, gençleri bağımlılığa sürükleyen sebeplerden biri olarak gördüğüm yakın vadedeki hazdan uzak vadedeki bedele tercih edilmesi. Yani şeye benzetiyorum ben bunu, hani kredi kartıyla alışveriş yapıyoruz ya Muhammed Bey.
1: Evet.
0: Mesela kredi kartıyla alışveriş yaparken o an için biz bedel ödemiyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Alıyoruz, almanın hazdını yaşıyoruz. Sonra ay sonunda ekstra geliyor. Ekstra gelince ben çok fazla almışım ya da harcamışım, eğer tabii kontrollü bir harcama yapmamışsak, böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Ama alırken o haz bize bedeli unutturabiliyor bazen. Ki gençlerde az önce dediğim gibi hani analiz yapma, düşünme becerisi tam olarak oluşmadığı için ileride ödeyecekleri bedelleri göze almayabilirler. Anlık haz onlara çok cazip gelebilir. Dolayısıyla da o anlık haz uğruna ileride ödeyecekleri bedelleri göz ardı edebilirler. Bu noktada bunu biraz hatırlatmak, yani ileride ödeyeceği bedeli daha kısa vadede ebeveynlerin gündeme getirmesi çok önemli. Sınır oluşturması, mesela sen bu seçimlerle 3 sene sonra nasıl bir yerde olacaksın bunları yaparak. Seçimlerin sonuçlarını hatırlatmak, konuşmak ve belirlenen sınırların dışına aşıldığında bu bedelin hani ilerleyen zamanlarda değil de hemen ödenmesini sağlamak belki gençleri bu durumdan kurtarmaya daha yardımcı olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, peki bağımlılıktan korunmak için neler yapabilir kişi? Öte yandan yakın çevremizdeki insanları bağımlılıktan korumak için neler yapabiliriz?
0: Alternatiflerin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bağımlılık az önce dediğim gibi aslında bir yandan bir sorunlardan, sorumluluklardan kaçış, ama bir yandan da bağ oluşturma, kabul görme, değerli hissetme aracı olarak var olan bir durum. Dolayısıyla şimdi biz çocuğun elinden diyelim ki telefonu aldık. Bunun yerine ne vereceğiz? Ne sunacağız? Bu çocuğun buraya yönelmesini önlemeye yönelik alternatif oluşturabilmek çok önemli. Freud'un bir sözü var, hiçbir insan daha iyisi vaat edilmeden elindekinden vazgeçemez. Dolayısıyla daha iyisini sunabilmek ve alternatifin çocuk için de keyif alıcı bir şey olması çok önemli. Yani mesela anne baba diyor ki kitap oku, ama çocuk kitap okumaktan keyif almıyor. Dolayısıyla kitap okumak çocuk için bir alternatif oluşturmayabilir. Yani çocuğun da yapmaktan zevk alacağı, keyif alacağı, mesela sportif aktiviteler, evde birlikte oyun oynamalar, geziler ya da başarısını gösterebileceği sağlıklı alanlar oluşturmak, bunları desteklemek, çeşitli kurslar, günümüzde bunu destekleyen STK'lar var ya da kamu kuruluşları, çocuklara, gençlere yönelik özellikle yaz dönemlerinde bazı kurslar, aktiviteler, etkinlikler açıyorlar. Bunları hani o alternatifi iyi bir şekilde yönetebilmek çok önemli. Çünkü zaten siz karnınız toksa, ihtiyacınızı karşılamışsanız dışarıda bir arayışa girmezsiniz. Dolayısıyla o alternatifleri sağlıklı bir şekilde oluşturduğumuzda çocuklarımızı bu bağımlılıklardan en iyi şekilde korumuş oluruz.

0: Evet. Çok teşekkür ederiz katkınız için Sayın Özdemir. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Ediyorum. Size de iyi yayınlar.
0: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz klinik psikolog Sayın Emine Özdemir'di.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 15.38'i gösteriyor. Genç Yaşam programında konuğumuz Erdemli Belediye Başkanı Sayın Mustafa Kara bizimle. Sayın Kara, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Muhammed Bey, hoş bulduk. Bütün dinleyicilerine hayırlı günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sayın Kara, Erdemli Belediyesi olarak yıl boyunca birçok etkinlik yapıyorsunuz. Yaz mevsimiyle birlikte ücretsiz yaz spor kurslarınız için de kayıtlar başladı. Ücretsiz yaz spor kursları nedir? Hangi alanlarda eğitimler olacak? Detayları sizden dinleyelim lütfen.
2: Evet, tabii göreve geldiğimiz 2024 yılından bu yana Erdemli'de çok dinamik ve hareketli bir süreç yönetiyoruz Erdemli Belediyesi olarak. Bizim en büyük iddiamız ve motivasyon kaynağımız da gençlerimiz, yani geleceğimiz. Erdemli Belediyesi olarak tabii sadece yaz değil, yaz kış demeden 18 farklı branşta yaklaşık bir yıl içerisinde 9000 kursiyerimize spor eğitimi veriyoruz. Bunlardan tabii bu 18 farklı branş: futbol, voleybol, basketbol, tenis, badminton, okçuluk, bocce, orienteering, güreş, tekvando, kickbox, step, aerobik, zumba, pilates, jimnastik ve yüzme kurslarımız. Tabii bölgenin en büyük spor okullarından biriyiz. Bütün bu kurslarımız, az önce saydığım, ifade ettiğim bütün bu kurslarımız ücretsiz. Ayrıca kursumuza katılan bütün öğrencilerimize de Erdemli Belediye'mizin forma takımlarını hediye ediyoruz. Spora yaptığın yatırımın geleceğe yapılan yatırım diye düşünerek, hamdolsun bu yatırımların karşılığını da kupalarla, madalyalarla, gençlerimizin başarılarıyla, şampiyonluklarla alıyoruz. Tabii evet. Futbol 2024 yılından beri futbol alanında ciddi başarılarla taşlandırdık. Altyapıdan A takıma kadar her kademede gençlerimiz ilçemizin adını gurura, zirveye taşıdılar. Görev süremizin ilk yılında biliyorsunuz süper amatör ligden şampiyon olarak bölgesel amatör lige, yani bal ligine yükseldik. Yine voleybol branşında da belediyemizin kurslarında yıl boyunca 300'ün üzerinde kursiyerimiz eğitim alıyor. Gençlerimiz eğitim alıyor. Genç kızlar kategorisinde Mersin il genelinde sporcularımız ikinci oldu. Yine Yıldız Kızlar kategorisinde 30 takımlı ligde final grubuna kalarak da önemli bir başarı elde etti arkadaşlar. Küçük Kızlar kategorisinde de ise 40 takımlı ligi Erdemli Belediyesi olarak lider tamamladık. Tabii biz uluslararası, Erdemli Belediyesi olarak da uluslararası başarılara da sporcularımız imza attılar. Bocce ve Alpagut Turan kategorilerinde uluslararası arenada da iddialıyız. Bocce branşında Erdemli Belediye'mizin spor kulübünün bünyesinde 3 sporcumuz milli takıma seçilerek Erdemli ülkemizi temsil etti. Murat kardeşimiz, sporcumuz Murat Alan, İsviçre'de düzenlenen Avrupa Bocce Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı ve bütün hemşerilerimizi, Erdemli'mizi, Mersin'imizi gururlandırdı. Yine son Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncülüğü bocce takımımız elde etti. Bir diğer gurur kaynağımız ise birçok belediyede bulunmayan Alpagut sporu. 18 ülkenin katıldığı 5. Dünya Şampiyonası'nda Erdemli'den tam 16 sporcumuzu gönderdik. Türk milli takımı adına yarışan sporcularımız ilçemize 7 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya kazandırdı. Bu da gerçekten bu başarılarda çok büyük bir başarı ve bizleri de gururlandırdı. Tabii bunun dışında orienteering, yüzme, tenis, kickbox ve güreş gibi dallarda da birçok uluslararası yarışmada sporcularımız başarı elde ederek ilçemizi başarıyla temsil etti. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi yüzme branşında yaz boyunca uzman antrenörlerimiz eşliğinde yaklaşık 1500 sporcumuza yüzme eğitimi veriyoruz. Bu yaz boyunca yüzme bilmeyen çocuklarımız öğrenmesini, yüzme bilmeyen Erdemli hiçbir çocuğumuzun kalmasını istemiyoruz. Bu hedefle çalışıyoruz. Yine teniste 23 Nisan Mersin turnuvasında sporcu kardeşlerimiz bir birincilik, iki de ikincilik başarısıyla ilçemizi temsil ettiler. Kickbox ve wushu branşlarında da sporcularımız bölgesel ve ulusal düzeyde birçok başarıya imza attı. Tabii Atasporumuz güreşte de son olarak minikler il güreş şampiyonasında 5 birincilik, bir tane de ikincilik elde ettiler. Yani Erdemli'nin çocukları mindere çıktığında da, korta çıktığında da, sahaya indiğinde de kürsüyü çok şükür kimseye bırakmıyorlar.
1: Evet, tebrik ederiz. Peki Sayın Kara, bu yaz spor kursları için şartlar neler? Kaç yaş aralığında öğrenciler alımı olacak? Kayıtlar ne zaman, nereye olacak?
2: 7 yaştan 18 yaşına kadar bütün arkadaşlarımız başvurabiliyor. Başvuru merkezimiz hemen Erdemli'de Alata Mahallesi'nin sahil kısmında spor koordinasyon merkezimiz var. Oraya gelerek başvurularını yapabiliyorlar ve başvuru yapan bütün öğrencilerimiz de bu spor dalından faydalanabiliyor. Evet, spor etkinliklerinden faydalanabiliyor.
1: Evet, peki bu eğitimler sonrası bir sertifika veriliyor mu? Bunlar
2: tabii,
1: gençlerin...
2: Bütün katılan arkadaşlarımız bu branşlarda sertifikalarında yaz sonunda yine benim de bulunduğum bir programda da arkadaşlara sertifikalarını veriyoruz.
1: Evet, peki baktığımızda Erdemli coğrafi olarak da geniş bir alanda. Herkes katılabilir mi Erdemli'den? Ne gibi olanaklar sunuluyor spor kurslarına katılacak gençlere?
2: Bütün Erdemli'nin bütün gençlerimiz bu spor etkinliklerinden faydalanabilir. Tabii biz 0 rakımdan 2500 rakıma kadar da yaşayan vatandaşlarımız var. Biz sadece Erdemli merkezde değil, Kargıpınar'ında, şimdi Limonlu mahallemizde yeni belediyemizin yeni spor tesisini inşallah Temmuz'un ikinci haftasına kadar açmış olacağız. O tesis, Limonlu'da bulunan bir tesisimizi yeniliyoruz. İnşallah Temmuz'un ikinci haftasına kadar da açmış olacağız. Hem Erdemli'mizin çeşitli mahallelerinde, yine Avgadı mahallemizde, yine spor tesisimizde yine çocuklarımıza bu kursları verebiliyoruz. Sadece çocuklarımızın, gençlerimizin gelip başvuru yapmaları yeterli. Gerisini biz Erdemli'de

0: boyunca da bu çalışmaları yapıyorsunuz. Baktığımızda
1: Tabii
0: bu tür
1: sadece yaz dönemi
0: kursların,
1: değil bu,
0: evet,
1: yıl boyunca.
0: baktığımızda bu tür kursların çocuklara, gençlere sağladığı katkılar neler gözlemliyorsunuz? Katkıları neler?
1: Tabii gençlerimiz geleceğimiz, onlara yapılan yatırımlar da bizim için her zaman çok değerli. Sporla haşır neşir olsun istiyoruz. Gençlerimizin dışarıdan etkilenebilecekleri tabii çok fazla unsurlar var. Bunlardan uzak tutalım, sporla haşır neşir iç içe olsun istiyoruz. Ve de özellikle katılan hem velilerden de Erdemli Belediyesi'nin ciddi bir rağbet var ve ciddi bir memnuniyet var. Erdemli Belediye Başkanı olarak da bu beni çok memnun ediyor.
0: Evet, peki önümüzdeki dönemde gençlik ve spor alanında hayata geçirmeyi planladığınız yeni projeler var mı Sayın Kara?
1: Tabii inşallah merkezi hükümetimizle birlikte Erdemli'mize yeni bir kapalı spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu ile alakalı girişimlerimiz var. İnşallah bunu Erdemli'mize kazandıracağız. Yine hemen Erdemli merkezimizdeki üniversite binamızın üst kısmında yine gençlik merkezi ile alakalı bir çalışmamız var merkezi hükümetimizle birlikte. Yakın zamanda inşallah onun da temelini atmış olacağız. Merkezi hükümetimizin de desteğiyle inşallah Erdemli'de ve bu yatırımları kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Kara bu
1: Biz
0: kıymetli
1: teşekkür
0: katkınız
1: ederiz.
0: için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir kez daha hatırlatırsanız seviniriz. Kayıt yaptırmak isteyenler nereye nasıl başvuracak?
1: Bizim Erdemli Belediyesi'nin spor koordinasyon merkezi var. Hemen Alata mahallemizin sahil kısmında yeni açmış olduğumuz Rıfat Yüceloğlu Meydanı'nın üst kısmında. Oraya başvurduklarında oradaki uzman kadromuz arkadaşlarla ilgilenecek ve yönlendirmelerini yapacaklardır.
0: Evet, tekrar teşekkür ederiz. İyi
1: Ben
0: çalışmalar diliyoruz.
1: teşekkür
0: Hoşça kalın.
1: ederim. Herkese iyi günler diliyorum.
0: Değerli dinleyenler, programımızda Erdemli Belediye Başkanı Sayın Mustafa Kara konuğumuzdu.

Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili gözaltındaki 10 şüpheli yol kesmek suretiyle yağma suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi. Zanlıların Karaal'ın aracına konum belirleme cihazını yerleştirme anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerine de erişildi. İstanbul'da CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 16'sı yakalandı. Şüphelilerin tutuklu bulunan eski belediye başkanı Özgür Kabadayı'nın kurduğu iddia edilen rüşvet sistemine dahil oldukları belirtiliyor. Ağrı'da yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar çıktı. Tutuklu olan amca Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanıksa beraat etti. İstanbul Fatih'te bir otelde zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik aile ile ilgili davanın ikinci duruşması görülüyor. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarını istedi. Gaziantep'te 5 yıl önce 4 yaşındaki Asiye Ateş'in 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin 6 sanığın ceza aldığı kararın gerekçesi açıklandı. Küçük Asiye'yi yaralayan köpekler silah sayıldı. Sanıkların kasten yaralama suçundan sorumlu tutuldukları belirtildi. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları ile ilgili ikisi tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme 3 sanık hakkında hapis cezası verilmesine hükmetti. Ömer Faruk Ay birden fazla kişiye yönelik tehdit suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 18 yaşından küçük sanıksa yaş indirimi uygulanarak aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Sanıklardan Ömercan Özdoğan kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme 4 sanığın tüm suçlamalardan beraatine karar verirken 2 sanık hakkındaysa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Yasa dışı bahis şebekelerine yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 53 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. Diyarbakır'daki operasyonda ise yakalanan 24 şüpheli tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri İran mütabakatının ardından Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. Umman açıklarında bir kargo gemisi saldırıya uğradı. Birleşmiş Milletler Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçici olarak durdurdu. Hürmüz'de güvenlik krizi sürerken Boğaz'ın gelecekte nasıl yönetileceği ve geçişlerden ücret alınıp alınmayacağı konusundaki anlaşmazlık da derinleşiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'de katliamı sürdürüyor. Ateşkesin ilan edildiği tarihten bu yana 260 çocuğun öldürüldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF çocukların savaş meydanında değil evlerinde öldürüldüğünü belirterek tepki gösterdi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de zulmü sürdürüyor. Venezuela'da dün meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son açıklanan verilere göre en az 235 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama, kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Yarın da 20 kişiden oluşan ekibin bölgeye hareket etmesi planlanıyor. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Ford Trucks'la her sahada desteğimiz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.

0: Tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun.

0: Tüketici Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Tüketici Günlüğü programına hoş geldiniz. Yapımda Ayla Sert, yayında Neşe Yenüce, teknik yönetmenimiz Semih Ballı ve mikrofonda ben İmren Olgun. Saatler 16.30'u gösterene dek sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda Anayasa Mahkemesi'nin 4 Haziran 2026 tarihli kararıyla iptal edilen süresiz yoksulluk nafakası uygulamasının detaylarını ele alacağız. Konunun hukuki boyutunu ve vatandaşlarımızı nasıl etkileyebileceğini program konuğumuz Hukuki Araştırmalar Derneği Ankara Şube Başkanı Avukat Muhammed Fatih Sönmez'le konuşacağız. Kendisi stüdyo konuğumuz. Fatih Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk İmre Hanım. Teşekkürler. Siz de iyisiniz.
1: Çok iyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii nafaka deyince çok önemli. Birçok nafaka var, çeşitleri var çevremizde. Mutlaka duyduğumuz ya da yaşadığımız, ödediğimiz ya da aldığımız nafaka türleri de vardır ama sizden önce tanımıyla başlamak isteriz. Nafaka nedir? Çeşitleri nelerdir?
2: Şimdi nafaka Türk hukukumuzda tabii Türk aile yapımızda da açıkçası çok önemli bir kavram. Nafaka kişi evlendiğinde akabinde boşandıktan sonra düşeceği yoksulluğun tazmin edilmesi anlamına gelir bir noktada. Evlilik içerisindeki o zenginlik, variyet onu bir nebze de olsa dengede tutabilme kadını ya da erkeği boşandıktan sonra yoksulluğa düşmesini engelleme noktasında bir kurtarıcı formül. Burada tabii biz halk arasında nafaka diyoruz. Sanki tek bir nafaka varmış gibi düşünüyoruz. Anayasa Mahkemesi kararı noktasında da nafaka denilince siz az önce programı açarken yoksulluk nafakası dediniz. Mesela burada biz Türk hukuk sisteminde bizim aslında 4 tane nafakamız var.

0: ikincisi ise boşanma davası artık bitti ve o dava süresince ödenen nafakanın artık farklı bir adı olacak. Yoksulluk nafakası. O noktadan sonra devam eden nafakanın adıdır. Bir de yardım nafakamız var. Bu da kişinin alt soy ve üst soyuna bakmakla yükümlü olduğu kişiler nezdinde, eğer maddi durumu çok ciddi anlamda zora düşmüşse, bu noktada istenilebilecek bir nafaka. Hayatımızda böyle 4 adet nafakamız var.
1: Peki bunların tarihi süreci nasıldır? Nasıl bugüne geldi? Türk medeni hukuk sisteminde yerini
0: Şimdi
1: nasıl aldı?
0: biz açıkçası bugünkü hazır konumuzun aslında başlı yoksulluk nafakası olması hasebiyle, yoksulluk nafakası bizim hayatımıza 1926 yılında girdi. Yani Cumhuriyet'in ilanından sonra medeni kanun ilk oluşturulma aşamalarında yoksulluk nafakası o dönemde hayatımıza giriyor ve sadece bir yılla sınırlandırılıyor. Yani boşandınız. Hep kadın erkek nezdinden konuşalım, en azından örnek vermek kaydıyla. Erkeğin kadına sadece bir yıl vermek kaydıyla artık erkeğin üzerinden düşen bir nafaka
1: Kaç
0: türü.
1: yıl evli kaldığının önemi
0: Hiçbir önemi yok.
1: olmaksızın
0: Evet, sadece bir yıl.
1: çocuk için
0: Çocuk
1: peki
0: devam eder. Çocuk
1: devam ediyor.
0: noktasında hiçbir değişiklik yok. Çocuğa zaten baba ya da anne bakmakla yükümlü. Çalışsanız da çalışmasanız da, siz bu çocuğu doğurduysanız bakmakla yükümlüsünüz. Bu konuda hiçbir beis yok. Ama yoksulluk
1: Yoksulluk.
0: da sadece bir yıldı. Daha sonrasında bu tabii o dönemin akademisyenleri tarafından da bayağıca bir eleştiriliyor. Yahu bir yıldan sonra bu kadınlar ya da bu erkek, her neyse, neyi biçecek? Yani yoksulsa bir yıl sonra zenginleşiyor mu? Ne oluyor? Ya da yoksulluğa düştü, bir yıl verildi, tamam. Peki sonra burada devletin bir görevi oluyor mu? Sosyal devlet ilkesi gereğince bu kadınların ya da
1: Yardım,
0: erkeklerin bu noktada bir programımız var mı yok mu diye uzunca yıllar tartışıldı.
1: bir de kadınların çalışma hayatındaki yeri çok daha düşüktü tabii o
0: Tabii
1: tarihlerde.
0: 26'lardan bahsediyoruz, yani 20, ama 26'da da düşünüyorsak bir yıl bile bence o dönem bazında konuşulursa, yani bir yıl bir erkek için büyük bir devrim niteliğinde bile diyebiliriz. Yani boşandıktan sonra normal şartlarda belki de hiç vermeyecekti. Bir yıl veriyor en azından gözüyle bakıldı.
1: Bir yıl kadını kurtarmış oluyor ama bir yıldan sonra
0: Tabii,
1: kadın ne yapacak?
0: tabii o da var. Sonra uzunca yıllar tartışılıyor. Sonra 88 yılında bir düzenleme geliyor. Hayatımıza işte şimdi bu süresiz nafaka dediğimiz konu tam o gün giriyor hayatımıza. 88 yılında. Biz medeni kanunumuzu İsviçre'den aldığımız için diyoruz ki İsviçre'de süresiz nafaka işletiliyor. Biz de artık bu süresiz nafaka konusuna girelim diyoruz. Ama işin bir ironik kısmı var. Biz 88 yılında İsviçre'den süresiz nafakayı alırken yoksulluk nafakasını, İsviçre'de tam o tarihlerde
1: Vazgeçiyor.
0: süresiz nafaka konusundan vazgeçiyor. Tabii süresizlik bu defa veren taraf için, yani o taraf bazından düşünülürse, ömür boyu yüklenilecek bir yük gibi geliyor bu defa. Çünkü bir erkeğin ya da kadının, nafakayı veren kişi, ömür boyunca aynı maddi güce ulaşacak diye bir şey yok.
1: Ama bu zaten verilirken tarafların maddi durumları incelenip ona göre
0: Tabii.
1: belli bir oran seviyesinde verilmiyor mu?
0: Tabii. Tabii
1: Yani
0: öyle.
1: kazancının belli bir oranını veriyor
0: Aynen
1: zaten.
0: öyle. Ama mahkeme kararı artık verdikten sonra kişinin değişen olguları, hayata göre değişen durumları, bunlar otomatikmen kendiliğinden düzenlenmiyor.
1: Öyle mi? Her
0: Tabii.
1: seferinde dava mı açmak gerekiyordu
0: Tabii
1: bunun için?
0: nafakanın artırılması, azaltılması ya da kaldırılması, davası açılması gerekiyor. Ona göre hakim tekrardan ele alıyor, kişiye bakıyor. Yani 88 yılından 2026'dayız. Bu zaman dilimine kadar çok ciddi anlamda hem alan hem alamayan, hem veren hem de veremeyen kişiler tarafından çokça da eleştiriye de konu oldu bu. Yani şöyle düşünün İmran Hanım. Kişi mesela nafakayı veremiyor. Veremiyor. Veremediği için bu 3 ay tazyik hapsiyle bu arada maruz kalıyorsunuz. 3 ay. Ertelemesi yok.
1: Yani ne kadar veremediğinde bu hapis cezası geliyor?
0: Şöyle nafakaya hükmedildi. Akabinde ödemiyor. Ocak ayında ödemedi. Şubat ayında ödemedi. Mart ayında ödemedi. Siz Nisan ayında Ocak, Şubat, Mart'ı icraya koyduğunuzda, hem bu 3 ayın icra kanalıyla nafakasını istiyorsunuz, hem de icra ceza mahkemesine şikayet ediyorsunuz. Bu kişi benim nafakamı ödemiyor diye. Sonra bu kişiyi devlet mekanizması alıyor, mahkemeler eliyle alıp içeri atıyor. İçeride de ne kadar

0: yatıyor? 3 ay. Yani
1: Ödemediği
0: Nisan'da
1: ay
0: girdi tabii.
1: boyunca.
0: Nisan, Mayıs, Haziran'a girdi. Adam içerideyken para kazanamıyorsa bu 3 ayı da ödeyemeyecek.
1: Evet, sonra
0: Siz
1: tekrar mı gelecek?
0: Temmuz ayında mesela diyelim dava açtı. Diyelim kadın.
1: Evet.
0: Bu defa Temmuz ayında kişi çıkıyor. Ertesi gün bir daha giriyor.
1: Kötü niyetlerin eline düştüğün o
0: Tabii
1: zaman çok
0: bu
1: kötü
0: arada
1: bir durum.
0: yaşanan olaylar. Yani
1: Evet.
0: birisi benim müvekkilimdi bu arada.
1: Aa.
0: Yani bu yaşandı. Gün sonunda şuna dönüyor. Müebbet hapse dönüyor.
1: Evet.
0: Ödeyemeyen kişi açısından. Şimdi
1: Yani bu düzenlemeye ihtiyaç varmış aslında.
0: zaten ama şöyle ya bir kişinin çıkıp hadi şunu
1: Hı
0: düzenleyelim
1: hı.
0: mantığıyla olmuyor. Toplum nezdinde belli bir
1: Tabii.
0: rahatsızlığa ulaştıktan sonra şunu bir ele alalım mantığıyla oluyor. Bazen hatta bu süreçler arasında yani Anayasa Mahkemesi bu süresiz kelimesini iptal etmeden önce bazı mahkemeler, aile mahkemeleri bu hususta kararlar vermeye başladılar. Yani süreyle sınırlı tuttular.
1: Hı.
0: Yani 4 yıl verilsin, 3 yıl verilsin gibi bunu da Yargıtay
1: Bozuyor
0: tabii
1: muydu?
0: bozuyordu. Çünkü kanunda çok açık bir ibare var. Siz süresiz olarak karar vermek zorundasınız diye. Ben tabii programa gelmeden önce şöyle acaba dünyada bu nasıl? Yani bizim ülkemizde süresiz bir şekilde bu
1: Başladı
0: ilerleniyor.
1: 88 yılında ama İsviçre bırakmıştı mesela.
0: Ha
1: Diğer
0: yani
1: ülkelerde
0: tabii
1: durum neydi? Hı hı.
0: 2000 şunu da tamamlayayım. 2001 yılında mesela biz yeni medeni kanunumuz geldi ama hiç değişmedi
1: Hı.
0: 2021'de de. Yani bu süresizlik devam etti. Hatta 2016 yılında mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu bu hususla alakalı. Araştırma komisyonunun mesela cümlesi şunu söylüyor. Birkaç günlük
1: Hı.
0: hatta fiili birliktelik bile gerçekleşmemiş evliliklerde süresiz nafakaya hükmedilmesi orantısız bir ceza haline gelmektedir demişti 2016 yılında Meclis Araştırma Komisyonu o
1: Hı
0: noktada.
1: hı.
0: Yani diğer ülkelerde de açıkça şöyle söyleyeyim. En önemli cümleyi en baş söyleyeyim. Süresiz nafaka uygulayan ülke sayısı bir elin beş parmağını geçmiyor.
1: Hı.
0: Sadece Amerika'daki birkaç eyalette uygulanıyor bu. Mesela İsviçre'de her davayı ayrı ayrı ele alıyorlar. Yani kişinin yaşı, mesleği, efendime söyleyeyim çocuğu var mı yok mu? Boşandıktan sonra kadının ya da erkeğin topluma karışabilme hızı gibi şeyleri ele
1: Evet.
0: alarak bakıyorlar burada. 5 yıldan az ise ya o kadar
1: Evlilik
0: veriyorlar
1: süresi
0: evlilik
1: 5 yıldan
0: süresince
1: azsa. Hı.
0: ya da çok kısaysa mesela 1 yıl 2 yıl
1: Hı
0: gibi ya da
1: hı.
0: 3 ay 5 ay gibi hiç verilmiyor.
1: Hı.
0: Almanya bu konuyu tabiri caizse kökünden hallediyor. Boşandınızsa boşandınız diyor.
1: Herkes
0: Evet
1: kendi
0: herkes kendi
1: bacağında.
0: yoluna. Çünkü evlenmeden önce nasıl ki hayatınızı
1: Hı.
0: idame ettirmek zorundaysanız evlendiniz okey boşandınız.
1: Yine
0: Yine
1: aynı
0: devam
1: şekilde.
0: etmek zorundasınız. Hollanda üst nafaka yılını 12 yıl olarak belirliyor. 30
1: Hı.
0: yılda evliyseniz 12 yıl. Ama 12 yıldan altta bir evlilik şeyiniz varsa kaç yıl sürmüşse o kadar
1: Hı.
0: hükmediyor. Belçika yine aynı. Ne kadar evliysen o kadar diyor. İslam hukukuna baktım. Orada da mesela süresiz nafaka gibi bir olay yok. Bu noktada da sadece iddet müddeti kadar bir kadının işte iddet müddeti yani 3 ay gibi
1: Hı.
0: bir durum boşanmalarda her duruma göre değişiyor iddet
1: Ama
0: müddetleri.
1: şey vardı bir de dini nikah sırasında istenen bir
0: Tabii
1: mehir.
0: tabii tabii şimdi orada
1: Hı.
0: mesela mehri muaccel ve mehri müeccel var. Yani yani nikahla birlikte doğmuş olan evlilik süresi içerisinde erkeğin borçlandığı bir
1: Meblağ var.
0: meblağ. Bir de evlilik birliği biterse kadına verilmek
1: Ödemesi gereken.
0: ödenmesi gereken bir tutar var. Aslında şöyle
1: Ama biz medeni hukuka bağlı olduğumuz için bunlar
0: tabii,
1: zaten bizim
0: tabii,
1: hukuk sistemimizde yer
0: tabii.
1: almıyor. Kişinin vicdanıyla, inancıyla kendi arasında
0: Evet, son
1: kalmış
0: zamanlarda
1: durumda.
0: ben sosyal medyada bayağı görüyorum babayı.
1: Arabalar mı
0: Tabii
1: dersiniz?
0: tabii
1: Rengine, modeline kadar.
0: evet. Yani şöyle velhasıl kelam yani bir şu nokta önemli. Süresiz nafaka konusu çokça ülkede yok.
1: Hı
0: Yani
1: hı.
0: çok az miktarlı az önce bahsettiğim gibi ülkelerde var. Süresizlik denilen bir tabir de yok. Ülkemizin geldiği bu son noktada da şu anda
1: Artık süresiz yok. Ama
0: evet.
1: ne olacak acaba? Almanya'daki gibi boşandığınız anda herkes kendi yoluna mı deneyecek? Yoksa Hollanda'daki gibi belli bir 12 yıl gibi bir sınır belirlenecek? Ona göre mi devam edilecek? Bununla ilgili bir çalışma var mı? Neler
0: Şimdi bana
1: düşünülüyor?
0: çokça tabii mesaj geldi.
1: Hı
0: Yani
1: hı.
0: bu Anayasa Mahkemesi'nin bu 4 Haziran 2026 tarihli kararından itibaren insanların ilk önce sanki anladığı şey şu. Nafaka kalktı.
1: Komple
0: Evet.
1: kalktı gibi.
0: Hayır, nafaka kalkmadı. Anayasa Mahkemesi sadece oradaki o süresizlik

0: kelimesinin anayasaya aykırı bularak sadece o süresizlik kelimesini iptal etti ve bunu da yürürlüğünü 9 ay sonraya bıraktı. Yani dedi ki bu 9 ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi toplansın, yeni bir yasa çıkarsın ve bu yasayla birlikte insanlar önünü görsün, mahkemeler, hakimler karar verirken neye göre karar verecekler onu bir bilsin. Ondan sonra 9 ay sonra da artık buna göre bazı işlemler, kararlar verilsin. Hemen niye girmiyor? Çünkü çok ciddi anlamda belirsizlik olur. Yani yeni bir kanun gelmeden hakimlerin inisiyatifine bağlı kalarak bu defa çok ciddi mağduriyetlikler olur. Hem kadın nezdinde hem erkek
1: Evet.
0: nezdinde.
1: Şu an dava aşamasında olan süreçte olan insanlar ne yapacak peki? Onlar da bekleyecekler büyük ihtimalle.
0: Yani beklemek insanların kendi elinde olan bir durum değil tabii
1: Evet.
0: ama yani mahkemeleri devam eden Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez.
1: Hı.
0: Burada mesela kişi ödemiş, ödemeye devam edecek.
1: Yani bundan önce karar verildiyse, süresiz
0: Evet,
1: nafaka ödemek zorunda denildiyse
0: tabii.
1: artık ödeyecek.
0: Evet, mesela ödediklerini geri alamayacak
1: Hı.
0: bugüne kadar. Ha, 9 ay sonra mecliste o noktada bazı diyelim kanun yapıcılar, kanun koyucular bir şey getirir, şartlar getirdi. Siz de diyelim bu şartları taşıyorsunuz.
1: Hı.
0: Diyelim dediler ki 5 yılın altında olan kişiler artık nafaka ödemeyecek
1: Hı
0: evlilikleri.
1: hı.
0: Siz de 6. yılınızdasınız ve ödüyorsunuz.
1: Hı.
0: Bu defa ekstradan bir dava açmanız lazım. Yani reysen kendiliğinden ortadan kalkan bir durum değil bu.
1: Hı.
0: Ne davası? Nafakanın kaldırılması davası gidip açılacak. Anayasa Mahkemesi kararına uyulmasını ya da artık Anayasa Mahkemesi kararına uyulmasını değil, yeni bir kanun çıktı ya, bu
1: Hı.
0: kanuna göre uyulmasını ve nafakanın kaldırılması talep edilecek. Akabinde nafaka kaldırılacak.
1: İş yükünüz biraz artacak gibi bu durumda o
0: Gibi
1: zaman.
0: mahkemelerin de iş yükü çok ciddi
1: Evet.
0: manada artacak bu noktada. Ama bir
1: Bir de
0: şekilde
1: boşanma
0: yoluna
1: zaten
0: girecek.
1: toplumda hep böyle bir sıkıntı haline gelmiş durumda. Belki boşanma oranlarının artmasıyla birlikte mal paylaşımı, çocuğun velayeti, nafaka hepsi birden işliyordu. Çok uzun sürüyordu boşanma süreci. Artık taraflar da beziyordu, bakıyordu. Bunun daha kısa hale getirilmesi için de çalışmalar yapıldığını dinlemiştik. Hukuki Araştırmalar Derneği, siz bu dernek olarak da çok çalışma yapmıştınız. Burada anlatmıştınız mikrofonda. Şimdi bir de bu nafaka ile ilgili tekrar bir dönüş olursa daha da mı uzayacak acaba?
0: Ya
1: İnsanlar
0: İmran Hanım,
1: biraz...
0: şöyle açıkçası şimdi yani neresinden tutarsak bu boşanma konusu gerçekten mahkemeler açısından bir iş yükü. Avukatlar
1: Evet.
0: açısından ciddi manada bir iş yük olup olmayacağı avukattan avukata değişebilir. Bir de taraflar açısından,
1: Hem
0: bir de
1: madde hem
0: çocuklar
1: manevi.
0: açısından var bu
1: Evet.
0: konu. Yani boşanma süreçlerinde insanları bazen boşanmayı erteleme konularından biri haline geliyordu nafaka.
1: Hı.
0: Ya da bekar olan kişilerin evlilik önündeki bir engel olarak da görüyordu nafaka konusu.
1: Hı.
0: Yani bekar olanlar evlenmiyor, evlenenler mutsuzluğa rağmen devam eden insanlar var.
1: Hı.
0: Bunu bir silah olarak kullanan erkek ya da kadınlar da var. Çok af buyurun, bu bir halk tabiridir. Yani sana zırnı koklatmayacağım
1: Hı.
0: hesabı.
1: Hı.
0: Mesela erkekler kadınları bu noktada tehdit edebiliyordu. Kadın belki de yoksulluğa düşeceği korkusuyla boşanmıyordu.
1: Boşanamıyordu.
0: Evet.
1: Çünkü erkeklerin mal varlığını gizleme gibi yollara gittiğini de biliyoruz, sırf
0: Tabii.
1: nafaka vermemek için
0: Tabii.
1: kazancını gizledikleri, hatta
0: Evet.
1: çalışmıyor gösterdikleri de
0: Evet.
1: olmuştu yoksulluk
0: Evet.
1: nafakası vermemek için. Bir de diğer taraf var. Boşandıktan sonra kadın yoksulluk nafakası alıyorsa eğer, bunun kesilmemesi için yeniden evlenmiyor ya da işe girmiyordu.
0: Evet.
1: Kadınların da toplumda bazı zor anlar yaşıyordu bu noktada.
0: Kesinlikle öyle. Şöyle mesela örnek vereyim. Sizin cümlenizi üzerinden ilerlemek istiyorum. Kadın nafaka almaya devam ediyor. Bir kişiyle de inancına göre imam nikahlı yaşayabilir, dini nikahlı yaşayabilir ya da normal bir eş hayatı gibi yaşayabilir. Bu noktada para almaya devam ediyor. Aynı olayda erkek diyor ki, bu haberleri de yani yayılıyor
1: Çıkmıştı, evet.
0: biliyorsunuz. Erkek de diyor ki yahu ben eşime, eski eşime nafakayı veriyorum ve bir dostuyla parayı dost hayatı yaşadığı ya da bir işte sevgilisiyle yaşadığı kişiye birlikte ben bu iki kişiyi tabiri caizse tırnak içerisinde besliyorum diyor. Şimdi kadın para aldığı müddetçe artık çalışma hayatına da angaje olamıyor bu defa. Ama biz kadınları ya da erkekleri

0: önemli değil. Kadınları ya da erkekleri çalışma hayatının içerisinden alıkonacak bir düzenlemeyi gerçekten bu hayatımızdan artık çıkarmamız lazım. Ama korkulmaması da lazım. Şöyle süresiz nafaka çıkarıldı, kaldırıldı. Artık kadınlar ya da nafakayı alan erkekler yoksulluğa mı düşecek? Hayır. Bu noktada ben eminim. Bu arada yani kulağıma gelen bazı durumlarda şöyle, devletin de bu noktada kişinin nafaka süresi bittikten sonra topluma tekrardan kazandırılabilmesi ve yoksulluğa düşmemesi adına bazı çalışmalar da yapılacak.
1: Nasıl gibi bir çalışma bu? Maaş bağlanması gibi mi, iş bulunması gibi mi?
0: Yani şimdi iş bulmak, ya iş bulunması tabii yani sırf iş bulabilmek için boşanabilecek kişiler de olabilir.
1: Her karar
0: Yani
1: yeni
0: evet.
1: şeylere
0: O sebeple tabii
1: üretiliyor.
0: önce bir düzenleme ahlaklı bireyler için yapılır tabii. Yani bu noktada
1: Mutlaka.
0: yani kötüsü düşünülerek bir düzenleme ucu açık bırakılıp ya da kapalı tutulmaz. Ama şöyle mesela mesleği olmayan genellikle bu maalesef toplumumuzda kadınlar üzerinden söyleyeyim. Mesela mesleği olmayan kadınlar noktasında meslek edindirme kursları belki daha da arttırılabilir. Meslek edindirme kurslarında bu kurslara katılım süresi boyunca bazı işte
1: Yardımlarda bulunabilir,
0: yardımlarda
1: sertifika
0: bulunulabilir. Tabii
1: verilebilir.
0: tabii. Akabinde sonra Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belki de kadınlara ek istihdam sağlanabilir.
1: Kadın girişimcilerin de
0: Tabii
1: desteğiyle çok
0: ama
1: daha güzel
0: kadınların bu
1: şeyler.
0: noktada da kendisini artık şu husustan da kurtarması lazım. Ya bana kocam bakacak ya da beni devlet işe sokacak. Hayır. Sen artık bir meslek sahibiysen sen de çok rahat bu toplumda eşit şekilde gidip bir işe girebilir, kendini gösterebilir ve mesleğinde, kademende çok rahat bir şekilde
1: Tabii
0: yükselebilirsin.
1: ki temennimiz kadın olsun erkek olsun herkesin
0: Tabii.
1: hak ettiği yere gelmiş olması, hak
0: Aynen
1: ettiği
0: öyle.
1: kazancı kendi imkanlarıyla
0: Kesinlikle.
1: sağlamış olması. Bunun verdiği güven paha biçilemez zaten insanın.
0: Şunu da az önce o cümlenizi de ben atlamak istemiyorum İmran Hanım. Mesela erkeklerde bu mal kaçırma tabiri
1: Evet.
0: caizse durumları var. Evlilik birliği içerisinde zaten eşlerin bir arada yaşadığı evi aile konutu şerhi eklenmek suretiyle erkek kadına ya da kadın erkeğe sormadan ya da rıza alınmadan satılamıyor. Boşanma davaları açılır açılmaz zaten aile mahkemelerinden hızlı bir şekilde bu eve şerh eklenerek satılmasının önüne geçiliyor. Ama evlenmeden önce bu işler zaten yapılabiliyorsa
1: Evet.
0: o durumlar için ekstradan davalar açılıyor. İşte az önce bahsettiğim olay o. Yani kanun kötü niyetli insanların yani düşüncelerini de eğer önüne geçebilmek için evet bir miktar geliştirmeler yapılıyor ama nereye kadar yapılacak? Ahlaklı bireyler olmamız lazım her şeyden önce.
1: Kesinlikle öyle. Belki daha kısa sürede kararlara bağlanması için de farklı çalışmalara da girilmesi gerekiyor. Boşanma ayrı bir dava olarak görülüp
0: Bunları
1: nafaka,
0: başlandı. Adalet
1: velayet gibi.
0: Bakanımız evet bu noktada zaten açıklamada yaptı. Sayın Akın Gürlek, boşanma ve mal rejimi davalarında ya da boşanma ve nafaka konularında şu anda ayrı ayrı
1: Ayrı
0: ele
1: geçiyor.
0: alınıyor tabii. Yani kişileri mesela hızlıca her iki taraf da eğer boşanmak istiyorsa tamam. Yani çünkü insanların hayatına devam ettirmeleri lazım.
1: Yeniden
0: Boşanma
1: yuva
0: da
1: kuracaklar
0: tabii
1: belki, değil
0: boşanma
1: mi?
0: davaları yani 4 yıl, 5 yıl,
1: Evet.
0: 6 yıl süren hatta ben size söyleyeyim 9 yıl süren şu an bir boşanma davası var.
1: Evet.
0: Yani bu
1: Ömür
0: kişinin tabii
1: geçiyor.
0: nasıl evlenecek yani tekrardan?
1: Evet, çok zor. Peki, çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Varsa son cümlelerinizi alın Fatih Bey.
0: Ya vallahi İmran Hanım bu nafaka dediğimiz konu tamamen toplumun ciddi manada kanayan yarası. İnşallah yeni düzenleme gerçekten her iki tarafı da dengede oturtabilecek, vereni yormayacak, alanı da üzmeyecek bir düzenleme olur ve şartlar adil ve hukuki anlamda düzgün şartlarımız olur inşallah diyelim.
1: Temennimiz bu. Sevgili dinleyenler, Tüketici Günlüğü'nde bugün Hukuki Araştırmalar Derneği Ankara Şube Başkanı Avukat Muhammed Fatih Sönmez stüdyo konuğumuzdu. Ve yoksulluk nafakasını uzun uzun konuştuk. Süremiz el verdiğince bir başka programda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
2: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
3: Pronto Tur.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Reklamlar.

Doçent Doktor Osman Sezgin'in akademik birikimiyle ruh sağlığını korumanın ve aile içi iletişimde başarılı olabilmenin yollarını hep beraber arayacağız. Her hafta farklı bir konuyu inceleyip irdeleyeceğimiz programımız Kutlu Yuva, Mutlu İnsan her pazar saat 10.30'da TRT Radyo 1'de.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Eğitim Koçu.
8: Merhaba, ben Hakan Çiğdem. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Başlıyoruz. Evet, büyük maraton bitti. Kalemler bırakıldı, optik formlar teslim edildi. Aylardır süren o büyük LGS ve YKS fırtınası nihayet dindi. Peki şimdi ne olacak? Zihin ve kalbi bu yoğun stresten nasıl arındıracağız? Merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Evet, bugün sınav sonrası hayat programı olarak aslında böyle bir motto ile giriş yapmış olalım. Sınavlar bitti, gerçekten büyük bir maratondu. Kalemleri bıraktık, optik formları teslim ettik, aylardır çalışıyoruz, büyük bir stres. Hatta şöyle baktığımız zaman LGS öğrencileri yaş gereği biraz böyle onlara ağır gelebilecek stresler de yaşadılar mutlaka. Tabii ki anne babalar da bu noktada birçok aslında şeyler yaşadı. Şunu da söylemiş olalım yani. Hocam, öğrencilerden bahsediyorsunuz da biz de anne baba olarak bu konuda gerçekten çok yoğun bir aslında sene yaşadık diyorlar. Çok da haklılar. Çünkü gerçekten zihin ve kalp çok yoğun bir stres yaşadı. Yani bakın, tabii çocuklar bunun belki 2-3 katı yaşadılar. Neden? Hem çalıştılar, hem stres, kaygı yaşadılar. Hem de bunları maalesef bertaraf etmeye çalıştılar. Gerçekten de hani kolay bir süreç değil. Bu sürecin sonunda da mutlaka yaşadıkları var. Dediğimiz gibi özellikle bugün mottomuz şu: sınav sonrası hayat nasıl olmalı? Bu anlamda nasıl yönlendirmeliyiz öğrencilerimizi? Kendimizi nasıl yönlendirmeliyiz? Bu anlamda özellikle LGS ve TYT ait öğrenciler için böyle psikolojik reçeteler vermeye çalışacağız. Rehber olmaya çalışacağız. İlk önce işte öğrencilerimize, sonra anne babalara aslında rehber olmaya çalışacağız. Gerçekten kolay bir durum değil. Yani baktığınız zaman bir sene boyunca burada

0: Hatta bazıları belki öğrencilerimiz için söylüyorum, TYT, AYT noktasında 2 senedir, 3 senedir çalışan öğrencilerimiz var. İster istemez bunun mutlaka artı ya da eksi karşılığını, ki biz burada biraz daha böyle eksi noktaları artıya geçirmeye çalışacağız, yaşadılar. Bu yaşadıklarını daha doğru bir noktaya geçirmeye çalışacağız. İlk önce şunu söyleyelim. Gerçekten de çok yoğun bir bombardıman yaşadık. Yani neyden bahsediyorum? Zihinsel bir yoğunluk, yorgunluk yaşadık. İlk önce öğrenciler için söyleyelim. Öğrenciler için, özellikle LGS ve TYT, AYT öğrenciler için psikolojik reçete verelim. Bir, zihninizi tamamen boşaltın. Bakın, bu çok önemli. Yani şimdi burada baktığınız zaman en büyük problem şu. Yani sınav bitti ama kafada hala zihinsel böyle yoğunluk devam ediyor. Hayır, bakın, sınav bittiği an her şeyi orada bırakın. Hani burada maalesef ve maalesef şöyle bir problem oluyor. İşte sosyal medyanın etkisiyle günlerce böyle sosyal medyada işte soruların tartışılması, onu izlemek, şöyle yaptım, böyle yaptım, şunu şöyle yapsaydım. Ya artık bitti yani, sınavı bitirdik. Hani yaşadık, yaptık, sınav bitti. Bakın, bu forumlarda gezmek, sosyal medyalara sürekli kurcalamak kaygınızı uzatır. Kitapçıkları bir yere koyun. Tam baktınız, hani tabii şunu da söylemiş olayım. Sınava girip çıktınız. Tamam, doğru ve yanlışlarınıza baktınız ya da bakmak istemediniz. Ben sınav sonrasında sonuçlarım gelene kadar bakmak istiyorum. Sıkıntı yok. Buna da aynı şekilde, ama sosyal medyada da forumlara bu şekilde bakmak, sürekli bunlar üzerine konuşmak kaygınızı uzatıyor. Bitti. Yani oradan gelecek sonuçlara göre zaten belli bir yeri seçeceksiniz. Bu anlamda kesinlikle ve kesinlikle burada bunun kenara konulması gereken, uzatılmaması gereken, kaygınızı böyle arttırmamanız gereken noktalardan bir tanesi. Ve bitti. Duygularınızı serbest bırakın. Bakın, sınav beklediğinizden kötü geçmiş olabilir. Hani ağlamak, öfkelenmek de çok doğaldır. Bakın, duygularınızı bastırmayın. Özellikle güvendiğiniz insanlara içinizi dökerek paylaşın. Bakın, bu çok önemli. Yani bazı şeyler şiştikçe, olumsuzlar arttıkça patlamalar yaşarsınız. Daha büyük aslında sorunlar yaşarsınız. Tabii ki duygularınızı serbest bırakın. Sınav, dediğim gibi, beklediğiniz gibi gelmemiş de olabilir. Bakın, hayat bu. Hayatta inişli çıkışlı birçok nokta yaşayacaksınız. Bunu sınav anlamında demiyorum. Genel olarak da bakıyorsunuz. Yani sahip olacaksınız, aile kuracaksınız. Birçok olumsuzluklarla karşılaşacaksınız. Ama duygularınızın olduğunu bilin. Yani biz bir taş değiliz. Biz işte oyuncak bebek değiliz. Hani oyuncak gibi duygusuz, değil mi? Ruhsuz. Mutlaka bunları yaşadığımız noktaların da karşılığını görmek zorundayız. Lütfen duygularınızı bastırmayın. Gerekirse güvendiğiniz kişilerle bunları paylaşın. Zihninizi boşaltıp duygularınızı serbest bırakmak sizi bir tık daha rahatlatacaktır.
1: Siz geleceğiniz için sağlam temeller atarken eğitim koçunuz yanı başınızda.
0: Tabii ki şunu da söylemiş olalım. Hani sonuca değil, emeğe odaklanmanız gerekiyor. Bakın, kendinize sürekli şunu hatırlatın. Ben aylarca çalıştım ve elimden gelen mücadeleyi verdim. Bakın, bunu sakın unutmayın. Gerçekten de hani evet, sonuç önemli. Şunu duyar gibiyim. Ya hocam, o sonuca göre, evet tamam, o sonuca göre bir yere gireceğiz. Sıkıntı yok. Ama unutmayın. Ben aylarca elimden geleni yaptım. Mücadele ettim. Bakın, bu çok önemli. Ve sakın unutmayın. Sınav bir kişilik testi değil. Karakter testi değil, sadece bilgi yarışı. Yani burada bilgilerinizle ilgili aslında bir noktaya gidiyorsunuz. Evet, işte stresi yönetebilme, doğru çalışabilme, planları, programları doğru yapabilme. Ama bakın, biz sonrasındayız. Bitti işte, yaptık, bitti. Önemli olan bunun gerçekten de bilgi ölçtüğünü, karakterinizi, sizin buna benzer birçok aslında manevi yönünüzü ölçmediğini bilmeniz gerekiyor. Lütfen değerinizi bilin, değerinizi belirleyin. Bunlar sizi üzmesin, bunlar sizin aslında karakter noktanızın önüne geçmesin ya da bunları sürekli düşünerek kendi katsayınızı, özellikle kendi aslında burada baktığınız zaman işte etkileyen olumsuzları böyle katsayı olarak arttırmayın. İşte kendi katsayınız dediğimiz olumsuzlukları arttırdığınız anda o sefer kendinize zarar vermeye başlayacaksınız. Gerçekten de ve gerçekten de bunlara dikkat ederek ilerlemeniz gerekiyor. Lütfen İşte ruhsal anlamda bunları biraz daha doğru bir yere koyuyoruz, ama tabii ki bunlar sadece yetmiyor. Bedeninizi de ödüllendirmeniz gerekiyor. Bakın, aylardır masa başında geçirilen bedeninizi rahatlatmanız gerekiyor. Belki iki büklüm oldunuz, çalışma alanınız yoktur. Çalışma alanınızı bulmaya çalıştınız. Gerçekten de bu sizin için önemli. Hatta çok uykusuz kaldınız. Sabahtan akşama kadar çalıştınız ve uykusuz kaldınız. Bakın, bu da çok değerli. Yani bu uyku düzeninizi ayarlayın.

0: Kendinizi gerçekten de uyku anlamında ödüllendirmek ya da yürüyüş yapın. Yürüyüş yapmadınız aylardır. Kimseyi görmediniz. Çıkın o topluma, o sosyalliğe girin. Nefes alın. Ayaklarınız, bedeniniz, zihniniz açılsın. Bakın, yürüyüş yapmak sadece bedensel değil, zihinsel anlamda da sizi rahatlatan en önemli aslında fiziksel etmenlerden bir tanesi. Bu ne yapıyor? Bize artı değer olarak geliyor. Hatta şunu söyleyeyim. Ertelediğiniz dizileri izleyin. Sinemaya gidin. Aylardır belki sinemaya gitmiyoruz diye. Belki bir yıldır geçmiştir. Tiyatroya gitmiyoruz. Gidin. Kendinizi ödüllendirin. Bedeninizi ödüllendirin. Zihninizi ödüllendirin. Arkadaşlarınızla sadece eğlenmek için buluşun. Hani şey var ya, hadi ders çalışalım. Hadi şu kütüphaneye gidelim. Hadi şunu yapalım. İşte bu sizi ne yapacak? Rahatlatacaktır. Ve şunu da söyleyeyim. Gelecek kaygısını erteleyin. Şimdi buradaki en büyük problemlerden bir tanesi şu, aslında sınavlardan sonraki problemlerden bahsediyorum. Öğrencileri etkileyen gelecek kaygısını erteleyin. İşte hangi okul gelecek? Sıralamam ne olacak? Evet, bunu yaşayacaksınız. Rahat olun zaten, yani ne zaman yaşayacaksınız? Puanlar gelecek, işte sıralamanız gelecek, yüzdelik gelecek vesaire. LGS, TYT, AYT fark etmez. İşte ne yapacaksınız? Zaten tercihler dönemine kadar bunu bir rafa kaldırın. En azından tercihleri böyle bir hafta 10 gün kalana kadar rafa kaldırın. En azından şu an kaldırın. Yani zaten ağır büyükten çıktınız. Yani bir yıldır bunun için, belki de 1,5 yıldır. Yani bazı öğrenciler, TYT için söylüyorum, 11'in ikinci döneminde başlıyor ya da 11'de başlıyorlar. 2 yıldır çalışan, işte LGS sürecinde 7'de başlayan, yani 1,5-2 yıllık bu süreci ya bırakın da biraz böyle birkaç ay rahatlayın. En azından bir ay, bir iki hafta rahatlayın. Burada ne yapacaksınız? Sonuçlar açıklanana kadar kendinize tatil ilan edin. Yani beyninize, zihninize, kaygınıza izin verin. Gitsin ya, kaygılanmayın. Ya ne yapacaksınız? Ya puan gelince zaten o kaygıyı, o stresi ya da ne yapmanız gerektiğiyle ilgili birçok şeyi yaşayacaksınız. Evet, bunun analizini yapacaksınız. Ne olur ne olmazın tartışmasını yapacaksınız. Ama şu an değil. Bakın zaten ağır bir yükten çıktık. Artık kendimizi rahatlatma zamanı. Lütfen gelecek kaygısını erteleyin. Neden? Çünkü bu size zaten oraya kadar katlanabilecek. İşte bir ay sonra, 1,5 ay sonra açıklanacaksa zaten her gün kendinize acı veren bir, ki bilinmez de şöyle söyleyeyim. Yani notunuzu, puanınızı bilmiyorsunuz. Kaç gelecek, yüzdeliğinizi bilmiyorsunuz. Kendinizi sürekli ne yapıyorsunuz? Eziyet ederek aynı noktaya geliyorsunuz. Bunu yapmayın. Zaten açıklandığı zaman belli noktalardan destek alıp öğretmeninizden ya da işte okuldan, rehber öğretmeninizden ne yapmanız gerektiği ile ilgili bilgiler alacaksınız. Bu anlamda sizden ricam, mümkün olduğunca bunu bu şekilde yaparak daha doğru bir şekilde ilerleyip en azından kendinizi o sonuçlar açıklanana kadar tatil ilan edip rahatlatmış olursunuz.
1: Eğitimde bir koça ihtiyacın varsa bu programa kulak vermelisin. Sen çok kıymetlisin ve yalnız değilsin.
0: Tamam, geldik, anlattık, öğrencilerimize verdik bilgileri. Hocam biz veliler, tamam, veliler için de psikolojik rehber, anne babaya tavsiyelerde bulunalım ya da işte bebeğin kim varsa onlara tavsiyede bulunalım. Gerçekten de şunu söylemeden geçmeyelim. Yani bu süreci yaşayan bir, hani biri olarak da söyleyeyim. Benim şu an kızım 12. sınıf. Aynı şekilde daha önce LGS süreçlerini de yaşadık. Gerçekten de bence anne babaların da bu anlamda, ki özellikle yeni başlayacak 11'den 12'ye geçenler için söylüyorum. Ya da işte 7'den 8'e geçenler için söylüyorum. Çok önemli bir süreç. Bu süreçle ilgili TRT Radyo 1'in arşivinde ya da bu yaz döneminde yapacağımız programlarla yine size destek vereceğiz. Gerçekten hem psikolojik anlamında hem de böyle fizyolojik anlamda gerçekten destek alınması ya da doğru adım atılması gereken noktalardan bir tanesi. Şimdi tam da o adımları atıp bu noktada etkilenmiş velilere şöyle tavsiyelerde bulunalım. Lütfen, sınav bitti. Sınav muhasebesini kapatalım. Yani bakın, çocuğumuz sınavdan çıktığı an, hatta şunu da söyleyeyim. O kadar hani bu konuda gerçekten de hani bilinç noktasında sıkıntı yaşayan velilerimizin olduğunu düşünüyorum. Neden? Biliyorsunuz LGS süreçleri, işte sabah bir de öğlen sınav var. Arada böyle dışarıda bekliyorlar. Sabah sınav olmuş. Arada bir işte biliyorsunuz yarım saat 40 dakika vakit var. Tellerden uzanıp öğrenciye işte nasıl geçti? Kötü mü geçti? Hatta öğrenci fena değil, tüh falan işte böyle tüh. Ya yapamadım. Ya, şimdi Zaten öğrenci sözelden çıkmış, LGS için söylüyorum. Sayısala girecek. Belli bir stres kat sayısı var. Sen bunu 2 ile 3 ile çarpıyorsun. Yapma. Sınav bitti. Sınav bittikten sonra artık bitti. Yani çocuğunuz kapıdan çıktığı an kaç netin var, kaç yanlışın çıktı diye sormayın. Hele seneye için söylüyorum. Tabii sınav sistemi ne olur ne olmaz. DGS için aralarda sormayın lütfen. Bakın bu çok önemli. Ama sınav bittikten sonra hiç sormayın hiçbirisine. TYT, işte LGS hiçbirisine sormayın. Lütfen ilk cümleniz şu olsun. Geçmiş olsun. Seninle gurur duyuyorum. Bitti artık. Rahatla gibi. Bakın bu çok değerli. Şimdi öğrenci sizden bunu bekliyor. Söylemediyseniz şimdi söyleyin. Ya evet gerçekten bitirdik. Geçmiş olsun. Seninle gurur duyuyorum. Bitti artık. Rahatla. Hani onu sözlerinize rahatlatmanız gerekiyor. O zaten kaygı düzeyi en üstte. Belki şunu bile yaşıyordur bazı öğrencilerimiz. Ya işte anne babama layık olamazsam. Ya bakın bırakın onlar kendi dünyasını yaşasın. Bırakın kendi çizgisi olsun. Kendileri için en azından başarıyı hissedip belli bir hedefleri olsun. Siz bunu hissettirin. Ve özellikle bence en büyük problemlerden bir tanesi lütfen koşulsuz sevginizi hissettirin. Bakın sevgiyi hissettirin ama koşulsuz sevginizi hissettirin. Yani şunu hissetmesin çocuklar. Sınavı iyi geçerse beni sevecek. Bakın lütfen. Özellikle çocuğunuzun sınav sonucu ne olursa olsun evdeki sevgi, saygı ve değer gerçekten hiç değişmeyecek. Aynı şekilde ilerlemeniz ya da ilerlemesi gerektiğini söyleyin. Aa, yetmiyor. Gösterin. Özellikle sarılın ona ya. Destek verin. Bakın bir de kendinizi şöyle bir hesaba çekin. Bakın açık ve net söyleyeyim. Her ne kadar bunları söylüyor olsam da lütfen yanlış anlamayın beni. Bunları yaptığını sanan veliler var. Hocam ne demek istiyorsunuz? Yapmıyorsunuz ya. Kendinizi bir kenara çekin. Sorun ya. Çocuğunuza sorun. Başkasına sorun. Bazen veliler çok böyle baskın. Bu baskın olmadığını düşünen veliler var. İnanın çevrenizdekiler sizi görüyor. Bunu sorun ya. Yapmayın. Ki bununla ilgili programlarımız var. Lütfen TRT Radyo 1'in arşivinden bunları dinleyin. Yani baskın veli olup bunları yapmadığınızı gördüğünüz anda çok üzülürsünüz. Aslında bunları gerçekten de yaptığınız anda öğrenci olumlu anlamda söylüyorum. Hem psikolojik hem fizyolojik anlamda hayata hazır oluyor. Bakın sınavdan bağımsız söylüyorum. Bakın sınavlar sadece bilgi ölçer. Hani bir sınavı kazanamadı diğerini kazanır. Ama çocuğunuzu kaybettiğiniz anda hayat kaybeder. Hayatınızda birçok şeyi kaybetmiş, en önemli şeyi kaybetmiş oluyorsunuz. Toparlayamayabilirsiniz. Bakın evet tamam bir sene çalıştı hocam kolay değil. Evet ama bir sene sonra TYT için söylüyorum AYT için bunu telafi edebilir. Ama çocuğunuzu kaybettiğiniz zaman bunun telafisini yapamayabilirsiniz Allah korusun. İşte bu anlamda lütfen koşulsuz sevginizi hissettirin, sarılın, sözlerle onu mutlaka onur edin.
1: Eğitim alanındaki rehber programınız Eğitim Koçu devam ediyor.
0: Yine bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi velilerimiz lütfen aslında hani koşulsuz sevme noktasının da bir uzantısı kıyaslamayın. Bakın kıyaslama tuzaklarına düşmeyin. Komşunun oğlu ne yapmış? Arkadaşın kaç net bekliyor gibi cümleler. Lütfen bu cümleleri evinizden sürgün edin. Çıksın gitsin bir daha kullanmayın. Bakın her çocuk özeldir. Bunu hep söylüyoruz aslında. Aslında son dönemde çoğu veli de bunu biliyor. Ama yine oraya kayıyoruz. Ne yapıyoruz? Kıyaslıyoruz. Doğru mu? Bakın kıyaslama tamir edilemez yaralar açar. Fark edemezsiniz. Hatta kendi kardeşi ablasıyla kıyaslanan çocuklar daha iyi. Bakın sadece komşulardan bahsetmiyorum. Ablası çok başarılıdır. Ama siz, ikinci çocuğunuz belki biraz daha onun seviyesinde değildir. Başarı başarısızlık değil. Yapmayın. Onu onunla kıyasladığınız anda hem ablasına düşman olabilir, size düşman olabilir, birçok şey olabilir. Yani her çocuğun özel olduğunu bilin. İkiz çocuğunuz olsa dahi A olan B'den farklıdır. Bakın ikiz. Bu kıyaslamalar asla ve asla kabul edilemez ve maalesef tamir edilemez bir yaralar açar. Sonra bunları tamir edemezsiniz. Sonra kendi kendinize dersiniz ki ne yapacağız? İşte bu anlamda lütfen kıyaslama algısından kaçının. Ve bakın kendi kaygınızı çocuğa yansıtmayın. Bence en büyük problemlerden bir tanesi kendi kaygılarımız. Mesela gelecek kaygısı yaşayan sadece çocuk.

0: değil. Sizseniz. Yani neden? Şimdi kendi hayal kırıklıklarınız ve endişelerinizi çocuğunuzun yanında konuşarak onun suçluluk duygusunu arttırmayın. Bakın bu çok önemli. Şimdi evet, gerçekten de şu var. Duyar gibiyim. Ya hocam, biz çocuğumuzun gelecek kaygısını yaşamayalım mı? Onun geleceğini düşünmeyelim mi? Evet, düşünelim ama bunu onlara dikte ederek, sürekli yanında konuşarak onların kaygısını, suçluluk duygusunu arttırmış oluyorsunuz. Bakın biraz önce dediğim nokta ortaya çıkıyor. Ya ben anne babama layık olamıyor muyum? Ya bu değil. Bakın bu öğrencinizin kaybolmasına, karakter noktasında birçok olumsuzluklar yaşamasına, başarısızlıklarını maalesef daha da arttırmasına sebep olur. Yapmayın. Bu eşittir onları. Bakın onları motive etmez. Onları gaza getirmez. Hani tabiri caizse yapmayın. Lütfen bu anlamda özellikle öğrencinizi daha doğru bir yere getirmek açısından. Evet, kendi kaygınızı yaşayın. Gelecekle ilgili planlar, AB planınız olsun, ne yapabilirsiniz ona bakın. Ekstra destek aldırmaya çalışın. Ama lütfen sürekli onun yanında konuşarak, onları eleştirerek, endişelerinizi sürekli dile getirerek maalesef bu doğru bir noktaya gelmiyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? Böyle rahatlama planı yapmamız gerekiyor. Yani evde bir gerginlik var ister istemez. Bakın bir senedir çalışıyor. Siz de bu konuda destek oluyorsunuz. Siz de gerginsiniz. Yani burada baktığınız zaman anne baba da gergin. Çocuk da gergin, anne baba da gergin. Bu havayı dağıtmak için mesela ne yapın? Ailece bir hafta sonu kaçamak yapın. Yani ne yapın? Bir yere gidin. İşte piknik yapılabilir. İşte mesire alanlarına gidebilir. Ya da güzel bir akşam yemeği ya da uzun zamandır yapmadığınız bir organizasyonu aktive edin. Yani ne yapın? Ne yaptık beraber? İşte bir kutu oyunu oynayabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Beraber bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Ya çok basit. Evinize termos vardır. Ona çay koyar. Böyle dinlenebileceğiniz, yürüyüş yapacağınız bir yere gidip sahil kenarındaysanız sahil kenarına ya da işte daha böyle nefes alınabilecek bir yere gidip yayla da olabilir ya da daha farklı bir yer oturacaksınız. Beraber çayınızı içeceksiniz. Zihninizi dinlendirmiş olacaksınız. İşte o evdeki gergin havayı dağıtmak için kesinlikle ailece bir rahatlama planı yapmanız gerekiyor. Ortak. Onları da dahil ederek. Ama şunu da söyleyelim. Biraz önce söylediklerimizi kaygıları anlatarak değil, onları lütfen kıyaslayarak değil, lütfen koşullu sevgiyle değil, işte kazanırsan kazanamazsan değil. Lütfen rahatlama planı içerisinde bu olumsuzlukları bunun içerisine almayın. Aldığınız zaman çok daha farklı bir noktaya geliyoruz. İşte sizi aslında rahatlatacak. Bu bir yılın gerçekten de belki de daha fazla olumsuzlukları atmanızı sağlayacak. Gerçekten de sizi doğru bir yere getirecek ve öğrencilerimizi, velilerimizi ortak bir paydada buluşturabilecek bir rahatlama noktanız olmuş olacak.
1: Başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan tek şey sensin. Kendine her zaman güven. Yapabilirsin.
0: Tabii şunu da söylemiş olalım. Yani sonuçlar açıklanana kadar lütfen ortak gelecek. Yani burada ne yapacağız? Ortak bir gelecek. Yani sessizlik sözleşmesi yapacaksınız. Hani şu an anne ve babalar ve öğrencilere söylüyorum. Evet, evde bir süreliğine sınav, puan, sıralama kelimelerini konuşmayı yasaklayın. Açıklanacak zaten. Bırakın evinizin yeniden sadece huzur bulduğu bir yuva haline getirelim. Yani burada şunu yapmayalım. Ne yapacağız? Evet, belli bir şeyi yaşadık, geldik. Zaten puanlar açıklanacak. Sessizlik sözleşmesi yapıyoruz. Tamam. Bu bizim için değerli. Çünkü burada baktığınız zaman gerçekten de ve gerçekten de eğer bunu yaptığımız anda kendimiz için aslında ne yapmış oluyoruz? Aile ortamı için bir huzur bulmuş oluyoruz. Bakın bir daha söylüyorum. Sınav sonuçları açıklanacak zaten. Açıklandıktan sonra da bir mutlaka ABC planı olacak. Bunlarla ilgili düşüneceksiniz. Bunlarla ilgili kaygılanacaksınız. Ama lütfen ondan öncesinde şu aralığı doğru geçirelim. Peki şunu unutmayın. Tamam, evet, sınava girdik, çıktık, problem yaşadık vesaire. Hayatın devam ettiğini görün. Dünyanın en iyi lisesine, üniversitesine ya da buna gitmek sizi, evet, burada baktığımız zaman sizi mutlu eder ama mutlak mutluluk değildir. Bakın bu değil. Kötü bir sonuç almak ya da buna benzer bir nokta, hayatın sonu da değil. Bakın şunu unutmayın. Başarıya giden anne babalar ve çocuklara da söylüyorum, öğrencilere. binlerce farklı yol var. Unutmayın. İyi bir lise diye düşündüğünüz ise yarın bir gün sizi üniversiteyi kazandırmayabilir. Bilemezsiniz. Burada ne yapacaksınız? Sizin için, sizin en üst noktada neleri yaşayıp yaşamadığınızı görüp buna uygun bir yol çizeceksiniz. O olmadım. Başka bir yol var. Bakın bir şey söyledim. Başarıya giden binlerce farklı yol var. Bunları unutmayın. Siz bu yolları deneyeceksiniz. Sadece tek yol olduğunu düşünürseniz hata yaparsınız. Çünkü o yol olmadığı zaman bu sefer sizi olumsuz motivasyonlar maalesef aşağı çeker. Ya da o yola gittiniz. O yolda da engeller çıkacak, farklı noktalar olacak. İşte burada lütfen ve lütfen bunu bilerek kendinizi desteklerseniz sevinirim. Evet sevgili anne ve babalar, sevgili genç arkadaşlarım. Gerçekten bu dönemin, yani çalışma dönemini, sınav döneminin sonuna geldik. Ve unutmayın, sınavlar gelir geçer. Puanlar değişir, okullar biter. Ama aile bağları, ruh sağlığınız ve birbirinize olan sevginiz her şeyden daha baki ve değerlidir. Gerçekten hepiniz harika bir mücadele verdiniz. Şimdi bu başarının, bu emeğin tadını çıkartma ve gerçekten de dinleme zamanı. İşte sınav sonrası hayat dediğimiz aslında bu. Sınav sonrası hayat aslında sizin gerçek hayatınız ve gerçekten de bu mutluluğu yaşama. Gerçekten de bunları hak ettiğiniz zaman ve doğru bir yere getirme ve kendinizi ödüllendirme zamanı. Hepinize huzurlu, mutlu ve tasasız günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bundan sonrasını gerçekten de istediğiniz, içinizdeki o mutlulukla yaşamayı ve devam ettirmeyi, hayatınıza ilk edindiğiniz ve gerçekten de hak ettiğiniz bir dönem olarak geçirmeyi unutmayın. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Programı sona ererken programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Çildan. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt ile. Hepinize başarı dolu günler derken, doğruları bilenlerin yanlışlara sığınmaya hak yoktur. Sorunun bir parçası olmak istemiyorsanız lütfen çözümün içinde yer alın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Eğitim Koçu.

0: Bir soru, bir cevap.
1: Genel sağlık sigortası kapsamında ortodonti tedavisinin tanımı nedir, kimler için ve hangi şartlarda karşılanır? Ayrıca engelli bireylerin diş tedavilerinin özel sağlık hizmet sunucularında yaptırılması halinde bu giderler genel sağlık sigortası tarafından karşılanır mı? Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Diş Hekimi Onur Alp Öner cevaplıyor.
2: Ortodonti, diş ve çene bozukluklarını diş teli ve plaklarla düzeltilmesiyle ilgilenen diş hekimliği dalıdır. Amaç, karşılarındaki dişlerle uyumlu, düzgün sıralanmış dişlerin olmasıdır. Ortodontik diş tedavileri 18 yaşından küçük kişilerde ve 18 yaşını doldurmuş kişilerde ise ortodontik diş tedavisi 18 yaşından önce başlamış ve devam ediyor olması halinde kurumumuzca karşılanır. Ayrıca 5510 sayılı kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümlerinin yürürlük tarihi öncesinde başlamış ve devam ediyor ise söz konusu tedavi bedelleri karşılanır. Estetik amaçlı olmayan ortodontik tedaviler Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık uygulama tebliği kapsamında ödenmektedir. Ortodontik diş tedavileriyle %40 ve üzeri engelli kişilerde belirli şartlarda sağlık uygulama tebliği kapsamında özel diş hekimi muayenehanelerinde yapılan tedaviler kurumumuzca karşılanmaktadır. %40 ve üzerinde engelli kişilerin veya hafif düzeyde ve özel gereksinimi var olan çocukların engellilik veya özel gereksinim durumu belgelendirilmeli ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, ağız diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim araştırma hastaneleri veya üniversitenin diş hekimliği fakültelerince muayene yapan hekim tarafından sağlık raporu düzenlenmesi halinde özel diş hekimi muayenehanelerine başvurabilirler. Ortodontik tedavi gereksinimi olan hastalar sağlık

0: Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince 3 diş hekimi tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde özel sağlık hizmeti sunucuları diş ünitelerine başvurabilirler. Ortodontik tedavilere ait giderlerin karşılanabilmesi için tedavilerin konularında uzman veya doktoralı ortodontist diş hekimleri tarafından yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçılara müjde verdiği reskont kredisinin günlük limitinin 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan, 2025 yılında mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Tim, 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde hitap etti. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde orman yangını çıktı. Bigadiç, Yeniköy mahallesinde tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede karadan ve havadan müdahale başlattı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 çalışanın hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. Aralarında görevden uzaklaştırılan Dilovası Belediye Başkan Yardımcısının da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sapanca'da düzenlenecek. Kamp için tüm hazırlıklar tamamlandı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampın açılışında tarihi bir konuşma yapacağını belirtti. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da yeni bir şarkının kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenleniyor. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajı okundu. Bakan Güler mesajında Kara Kuvvetleri'nin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getireceğine yürekten inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Silahların bırakılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Ağrı'da yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar çıktı. Tutuklu olan amca Yusuf Aydemir, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanıksa beraat etti. İstanbul Fatih'te bir otelde zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik aileyle ilgili davanın ikinci duruşması görülüyor. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarını istedi. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları ile ilgili ikisi tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme 3 sanık hakkında hapis cezası verilmesine hükmetti. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade ast subay kıdemli başçavuş Kenan Şahin son yolculuğuna uğurlandı. Şehidimiz Kenan Şahin'in naaşı cenaze namazının ardından Mersin'de toprağa verildi. İsrail ateşkese rağmen Gazze'de katliamı sürdürüyor. Ateşkesin ilan edildiği tarihten bu yana 260 çocuğun öldürüldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF çocukların savaş meydanında değil evlerinde öldürüldüğünü belirterek tepki gösterdi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de zulmü sürdürüyor. Venezuela'da dün meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son açıklanan verilere göre en az 235 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Yarın da 20 kişiden oluşan bir ekibin bölgeye hareket etmesi planlanıyor. Haberleri sunduk.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Bozkır Ortaköy Aksaray yolunun 25 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kütahya Eskişehir yolunun 17 ile 18. kilometreleri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Zara İmranlı Kızıldağ yolunun 8 ile 9. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Pronto, Pronto Tur.
5: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
4: Pronto, Pronto Tur.
6: Karde hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
7: Getir, bir mutluluk getir.
8: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
9: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.999 liraya, Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot.
14: Garaj Oto Ekspertiz.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Kulaklık deyince Vatan.
17: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: da kendisi de kadın kanserlerine yakalanmış kişilerden biri. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
2: Hoş bulduk.
0: Her şeyden önce tabii ki böyle bir dernek için sizleri kutluyorum. Çünkü farkındalık giderek tabii ki artıyor ülkemizde ama özellikle meme kanseriyle ilgili farkındalığın yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama diğer kadın kanserleri konusunda daha alacağımız yol var, değil mi Seral Hanım?
2: Evet, kadın kanserleri özellikle jinekolojik kanserler alanında ön plana çıkan daha sık görülen rahim, rahim ağzı, yumurtalık gibi kanserler konusunda yeterli farkındalık yok ülkemizde. Evet, meme kanserinde gerçekten kulaklarda kalan 3-5 kelime, cümle, erken tanının önemi konusunda bilgiler var toplumda ve bundan dolayı da aslında her geçen yıl erken tanı oranı giderek artıyor. Bizim gibi STK'ların, devlet kurumlarının, uzmanların, bilim insanlarının bu konuya verdiği önem toplumsal farkındalığı arttırıyor. Meme kanserinde bunun güzel sonuçlarını alıyoruz. Çünkü ne kadar erken o kadar iyi diyelim bu konuda. Ama jinekolojik kanserlere gelince henüz böyle bir farkındalık yok. Ama bizim gibi dernekler ve işte kamu kurumları, uzmanlar yine el eleyiz ve belirli dönemlerde hem jinekolojik kanserlerin farkındalığını arttırıyoruz, hem bu kanserlerle mücadele eden kadınların yol arkadaşlığını yapıyoruz.
0: Ayşem Hanım dedik ki sizin böyle bir öykünüz var.
1: Evet.
0: Ne zaman size teşhis konuldu? Meme kanseri teşhisi
1: Evet.
0: aldınız. Ne zaman aldınız teşhisi? Sonrasında da derneğe katıldınız siz de.
1: Evet, şöyle 2014 yılında teşhis aldım. Aslında hikaye 2011 yılında başlıyor. 40 yaşında. Normalde ben emekli bir bankacıyım. Herhangi bir şikayetim de yok. Ama 40 yaş doğum günümde kendime bir hediye vereyim dedim. Bir mamografi çektirmek istedim ama hiçbir şikayetim yok. Ailede böyle bir meme kanseri geçmişi hikayesi yok. Etrafımdaki arkadaşlarımda da yok. 8 kadından biri diyoruz şu anda ama etrafımdaki o 8 kadından biri ben oldum. Öğle tatilinde gittim, çektirdim. Çünkü beynimde böyle nakşedilmiş bir cümle var. Her kadın 40 yaşında ileriki yaşlarına referans teşkil etmek üzere bir mamografi ve meme ultrasonu çektirmeli diye. Ben de gittim çektirdim ama dediler ki öyle hemen çektirdiniz, sizi bırakmıyoruz. İşte biyopsiler yapıldı, bir şeyler görüldü. Ele gelen bir kitle yok, hücresel değişimler var. O sırada temiz geldi sonuçlar ama ben daha yakın bir takibe alındım. O sıradaki sonuçlarımdan ötürü. Aradan bir 3 sene geçti. Ailede bir kayıp yaşadık. Abimi kaybettim ani olarak. Ve sonrasındaki yazdaki kontrolümde oradaki hücrelerde bir değişim tespit edildi. Bu sefer sonuç kötü geldi. Ortada kitle yok, ele gelen hiçbir şey yok. Sadece hücresel değişimden memenin tamamı, lenfler hepsi alındı ama şanslıydım ki erken teşhis edilmişti. Sonra dedim ki bunu herkes bilmeli. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlatabilmemiz lazım. Toplum bu konuda evet bundan 10 sene öncesine göre şu an daha duyarlıyız ama o zaman o kadar da değildi. Böyle bir arayış içine girdim ve yolum o zaman da yeni kurulmuş olan Pembe İzler Kadın Kanserleriyle kesişti. O zamandan beri ben de gönüllülerinden biriyim.
0: Siz de benim gibi olan, benim durumumda olan kadınlara ulaşmak için
1: Evet.
0: mutlaka bu oluşumun içinde olmalıyım dediniz.
1: Kesinlikle. Bir kişi bir kişi dahadır.
0: Çünkü siz demişsiniz ki 40 yaşındayım, benim mutlaka bir mamografi yaptırmam
1: Evet.
0: gerekiyor ama bunu demeyen çok sayıda kadın
1: Bana
0: var.
1: olmaz diyen, yaşamayınca bunu algılayamayan. Yani biz böyle gidiyoruz konferanslarda. Ben çok hikayemi anlatmışımdır bu 10 küsur sene içinde. İnsanlar o sırada dinliyorlar. Amaç bu deniz yıldızı hikayesi. Bir kişi de fazladan farkındalık yaratabilmek, ona o tetikleyici enerjiyi verebilmek. Kendisi için, annesi için, kız kardeşi için, komşusu için, arkadaşı için birinin elinden tutup kontrole götürmesi için. Ama insanlar çoğunlukla böyle çok yakın temasta biri yaşamadığı sürece bunu algılayamıyorlar. Keşke algılayabilsek ki bunların hepsi biraz önce Seren Hanım'ın dediği gibi jinekolojik kanserler için de geçerli. Onun için de yılda kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor. Simir testlerimizi olmamız gerekiyor. Jinekolojik kontrolleri atlamamız gerekiyor. Çoğu arkadaşlarım doğumdan 10 sene geçmiş. Ben hiç jinekoloji doktoruna gitmiyorum diyen arkadaşlarım vardı etrafımda. Zorla tutup elinden götürüyordum.
0: İmkan da çok fazla aslında. aslında baktığımız
1: kesinlikle
0: zaman. Her yerde aile sağlığı merkezleri var.
1: PETM'ler var, kanser erken teşhis.
0: Çok daha rahat ulaşabiliyoruz sağlık
1: evet.
0: hizmetlerine. Gerçekten şanslıyız o anlamda. Peki hangi yıl kuruldu dernek Seral Hanım?
2: 2014 yılında kuruldu Ayşem'in hastalığı.

0: duyarlılığının, aslında duyarlılığının aynı zamanla denk geldi. Biz bir avuç kadın diyelim, birkaç kadın arkadaş konuşuyorduk. Yani kimimiz hastalık deneyimi olmuş, kimimizin de hasta yakını olarak deneyimi var. İçimizde sağlık yöneticisi de çok vardı hatta böyle. Evet, biz bir sürü şeyi biliyoruz. Biz hastanın profilini, geçirdiği evreleri, ama hasta olarak, hasta yakını olarak yaşayınca bambaşka bir şeye dönüşüyordu. Ve hastanın ve hasta yakının sesi olabilecek bir oluşum olmalı diye düşünüyorduk kendi içimizde. Ve bu arada çok tesadüf olarak eski başkanımız Sayın Arzu Karataş'ın hastalığını öğrendik. Birden meme kanseri oldu. O da bir sağlık yöneticisiydi.
1: Dernek
0: Bunlar
1: kurulmadan önce.
0: kurulmadan önce kurulma hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum bu
1: Tabii.
0: anlamda. Onun tedavisi biraz ilerledikten sonra oturup birlikte konuştuk. Dedik ki biz hasta ve hasta yakınları için yola çıkalım. Çünkü bu konuda kadının yaşadığı çok büyük sorunlar var. En iyi sağlık hizmetine erişseniz bile saçınızın dökülmesi, işte kirpinizin, kaşınızın dökülmesi ya da benzer hastalıkla ilgili yaşadığınız bazı durumlar, sosyal durumlar, toplumun size bakışı gibi aşılması gereken ve toplumun bilgilendirilmesi gereken pek çok sorunla karşı karşıyayız. Bunu kadınlar el ele vererek, mücadele ederek ve toplumda bu konuda farkındalığı yükselterek ilerleyebiliriz dedik. Ve 2014 yılında kurulduk. Hatta kurulur kurulmaz böyle hemen harekete geçtik. Breast İstanbul konferansı vardır. Her 2 senede bir
1: Doğru.
0: yapılan ve ülkemizin hakikaten meme kanseri alanında en önemli markasıdır. Uluslararası multidisipliner her sene 1000 kişi falan gelir. Ve biz onların Pembe İzler Derneği olarak sosyal ayaklarını, halk günü ayaklarını da aynı zamanda organize ederiz. İlk etkinliğimizi orada 2014 yılında başladık ve o günden bu yana 4 nala koşarak, nefes nefese etkinliklerimizle farkındalığı arttırmaya, projelerimizle hastanın yanında yol almaya çalışıyoruz.
1: Peki, çok önemli bir kongreyle başladınız 2014 yılında. Peki başka neler yapıyorsunuz hastalara yönelik? Bilgilendirme toplantıları dediniz, işte konferanslara gidiyorsunuz, bu fırsatları değerlendiriyorsunuz. Hastalar için ne gibi etkinlikleriniz var başka?
0: Biz hastalarımızdan aldığımız geri dönüşler, ki içimizde çok sayıda hasta ve hasta yakını var. Onların tecrübeleriyle ve bilim dünyasıyla tabii el ele olduğumuz için oradan aldığımız geri bildirimlerle projeler geliştiriyoruz. Hastaların tanı ve tedavi yolculuğunda onların ihtiyaçları olan konularda etkin organizasyonlar yapıyoruz. Mesela ne yapıyoruz? Basit bir örnek olarak söyleyeyim. Peruk bağışı yapıyoruz. Peruk insanlar için, hani baktığınızda bir saç ne değiştirir dediğinizde onu
1: Çok şey
0: ancak bir
1: değiştirebilir.
0: hastanın gözünden bakarsanız nelerin değişeceğini. Mesela bir kadın hasta, işte bir nüksle beraber yeni bir kemoterapi sürecine başlayacak, saçı dökülecek ama bu sırada kızının nişanı var. Kızının nişanı o dökülmüş saçlarıyla gitmek istemiyor ve bize başvurdu ve biz ona bir peruk sağladık. O peruk aynı zamanda o nişanda, o kızının mutlu gününde kendini de daha iyi hissetmesini sağladığı gibi başka gözlerin de sorgulayıcı ya da merakı ya da acındırıcı bakışlarından da kaçmasının bir simgesi haline geliyor peruk. Dolayısıyla bu tür hayatını kolaylaştıran, kendisini daha iyi hissetmesi sağlayan yardımların yanı sıra Pink Line gibi projelerimiz var. Pink Line nedir? Bu bir aslında ücretsiz online hastayla uzmanı buluşturduğumuz, herkesin gönüllü olduğu bir aslında danışma modeli diyelim. Örneğin 3 modül var bunun. Bir tanesinde psikoterapistlerimiz var. Hastayla psikoterapisti buluşturuyoruz. Onlar kendi aralarında seanslar yapıyorlar. Ki özellikle kanser tedavisi gören her hastanın psikolojik olarak desteklenmesi gerektiğine çok inanıyoruz. Ve bunun da bir hak olması gerektiğine inanıyoruz. Ve bu konuda daha çok psikoloğun çalışması gerektiğine ve daha çok psikolog sayısının olması gerektiğine inanıyoruz. Düşünün, köyde bir kanser hastası ya da daha ücra bir yerde ya da çok yoğun da olsa psikoloğa erişemeyecek hastalar için bu mükemmel bir olanak oluyor.
1: Tabii ki.
0: Kendi mahremiyeti korunmuş, yalnızca uzmanla hastanın buluştuğu. Bir seans sayısında da bir sınırlama yapmıyoruz. Onu hastayla uzman kendisi karar veriyor o seansa.
1: Uzmanlarınız da gönüllü,
0: Tabii
1: değil mi?
0: uzmanlarımız da gönüllü. Kesinlikle onlara buradan da
1: Her
0: çok teşekkür
1: hastaneden
0: ediyoruz.
1: ya da her
0: Tabii.
1: kes katılabilir, değil
0: Tabii
1: mi?
0: klinik psikolog olan ve onların belirli kriterleri var. Bir ekibimiz var bununla ilgili. O kriterlere uygun olan ve aynı zamanda da çeşitli kendilerine de danışmanlık aldığı başka psikoterapistler var, akademisyenler. Bir arada çalışarak hastalarımıza danışmanlık veriyorlar bu
1: Kanser
0: sırada.
1: konusunda da ayrıca uzmanlaşmış olabiliyorlar klinik
0: Tabii.
1: psikologlar.
0: Kesinlikle. Çünkü şöyle supervisorları var. Hem eğitim anlamında hem de denetim anlamında hem de bir problem yaşandığında, kafasında bir problem olduğunda çözme anlamında her zaman psikoterapistlere de destek verecek bir ekibimiz var. Onun yanı sıra beslenme ve diyet

0: diyet danışmanlığı yapıyoruz. Çünkü kanser sırasında beslenme çok önemli. Yani adeta bir ilaç gibi
1: Doğru.
0: diyelim. Ne yemesi gerekiyor, ne yememesi gerekiyor, nasıl yemesi gerekiyor, ne zaman yemesi gerekiyor gibi soruların yanıtlandığı beslenme uzmanlarımızla hastalarımızı buluşturuyoruz. Üçüncü bir modelimiz var ki bu da biraz işin psikolojik tarafı. Özellikle aktif kanser tedavisi gören, saçını kirpiğini kaybetmiş kadın hastalara cilt bakımı ve makyaj konusunda destek veriyoruz. Güzellik uzmanlarımız var. Onları bu konuda eğittik. Bu hastaların hem psikolojileri hem özellikleri konusunda eğittik. Onlara ürün gönderiliyor. O ürünle beraber online olarak işte nasıl kaş çizilir, işte nasıl yanaklar daha pembeleştirilir gibi kadın hastalarımızın da çok memnun olduğu, çünkü o dönemde büyük bir ihtiyaç haline
1: Doğru.
0: dönüşüyor bu. Bu üç modül üzerine Pink Dine'i sürdürüyoruz. Ya birçok şeyimiz var ama süremiz kısa, proje çok, anlatacaklarımız çok, ama önemli olan şu: ihtiyaç ne? Bu ihtiyacı saptamak ve bu konuda etkin bir şekilde, bir de kendi deneyimlerimizle, yani yaşayanların gözünden bu projeleri gözden geçirip elden geçirip sunmanın başka bir anlamı olduğunu düşünüyoruz.
1: Gerçekten elinize sağlık. Çok kıymetli verdiğiniz tüm bu hizmetler. Peki hastalar size nasıl ulaşabilir?
0: Hastalarımız bize iki yoldan ulaşabilirler. Özellikle sosyal medya adreslerimizden, Kadın Kanserleri olarak.
1: Pembe İzler Kadın
0: Kadın
1: Kanserleri
0: Kanserleri
1: Derneği'nden.
0: Derneği diye girerseniz bütün sosyal medyada bulabilirsiniz. Biz aynı zamanda web sitemiz var. Kadın
1: Evet.
0: kanserleri dediğimizde ilk sırada biz çıkıyoruz. Bu hizmetlerimiz için başvuru yapabilirler. Ya da belirli notlarını gönderebilirler. Oradan bize mail gönderebilirler. Sosyal medyadan zaten sürekli yazıyorlar. Güçlü bir ekibimiz var. O ekibin içinde Ayşem de var. Sağ olsun, gece gündüz. Çünkü mesela bizim hastalarımız tabii uykusuz kaldıkları, kendilerini kötü hissettikleri zaman da gece 2'de de yazabiliyorlar. Biz onları gayet anlayışla karşılıyoruz. Dolayısıyla bütün bu sosyal medya ve web üzerinden her türlü ulaşım sağlanabiliyor. Onlara yanıt da hızlı bir şekilde veriyor arkadaşlar.
1: En iyi siz anlarsınız, değil mi?
0: Evet.
1: Evet. Şöyle bir şey paylaştığımızda bu konularla ilgili zaten çok bizi takip eden sıkı bir takipçi kadın grubumuz var. Onlar hemen refleks veriyorlar. Biz de elimizden geldiğince saat sınırı olmaksızın gelen bütün sorulara elimizden geldiğince cevap olmaya çalışıyoruz, açıklamaya çalışıyoruz. Ben ancak şunu söyleyebilirim, hani bu yola yeni çıkmış hemcinslerime, bu tanıyı yeni almış bütün dostlarıma, öncelikle doktora güvenmek çok önemli. Kendi başına araştırma yapmamak çok önemli. Çünkü o kadar kirli bilgi de var ki araştırdığınız zaman, bir cümle yazıyorsunuz arama motorlarına. Doğru yanlış, onu eğer tahlil edebilecek yetide değilseniz, ayırt edebilecek
0: Haklısınız.
1: yetide değilseniz, sizi çok kötü moral olarak yerlere sürükleyebilir. O yüzden birinci adım doktora güvenmek, söylediklerini uygulamak, etraftaki diğer hastalarla kendini kıyaslamamak. O da bizim yaptığımız. Şimdi hastanelere gidiyorsunuz, doktorunuzu beklerken ya da tedavinizi beklerken yurdum insanı çok meraklı. Konuşarak rahatlayacağını düşünüyor ama karşı tarafa acaba zarar verebilir miyim mi de o ruh hali içinde düşünemiyor. Bazen hasta
0: Haklısınız.
1: yakınları da düşünemiyorlar. Aldığı tedavinin sayısını kıyaslıyor. Ben daha mı kötüyüm, ona 4 kür verilmiş, bana 8 kür veriliyor diye. O bile moral bozukluğuna neden oluyor. O
0: Doğru, her
1: yüzden
0: hasta biricik.
1: aynen.
0: Herkesin hastalığı kendine özel, bunu unutmamak gerek.
1: Evet, kıyaslamamak lazım, doktorumuza güvenmek lazım, kontrollerimizi ve söylenenleri yapmamız lazım. Bundan sonrası da pozitifte kalmaya çalışmak lazım. Nasıl yapabiliyorsak, herkes kendi yolunu en iyi kendi bilir. Dostlarıyla mı, sporla mı, doğayla mı? Ama olabildiğince bir miktar insanlardan, bunu soran insanlardan biraz uzak durmamız lazım.
0: O kadar önemli bir noktaya temas ettiniz ki şu anda yapay zekaya soruyor herkes
1: Maalesef.
0: hastalığını ve bununla ilgili de çok sayıda haber yapıyoruz biz de. Uzmanlar da sizin söylediğiniz noktalara temas ediyor. Çünkü orada bir raporu siz yapay zekaya yüklediğiniz zaman o size en kötü ihtimali söylüyor ve siz en kötü ihtimale inanıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bunu hiç unutmamak gerekiyor. Dediğiniz gibi doktorunuza güvenin ve onun söyledikleriyle hareket edin.
1: Evet, çok önemli.
0: Peki siz nasıl baş ettiniz? İlk teşhis aldığınızda o psikolojiyle nasıl baş ettiniz ve ne zaman kendinizi böyle iyi hissetmeye başladınız? Neyle iyi hissettiniz?
1: Şöyle, şimdi benim o ilk mamografi çektirmem, ilk patoloji o sırada temiz gelmesiyle o teşhisin konduğu yıl arası bir 3 yıl var. Ve devamlı kontrollere gidiyorsunuz. Doktor

0: doktorunuzla beklerken de bu teşhisi almış insanlarla karşılaşıyorsunuz. Ben şöyle bakardım, ya Tanrım ne kadar sakin duruyor derdim. Yani teşhis almış, buradan ameliyata gidecek, kanser, meme alınacak vesaire. Teşhis size konduğunda o sabır geliyor. Bir şekilde onu bir idrak ediyorsunuz. Bir yerden tutulmak durumundasınız bu
1: Tabii.
0: hayata. Bazı doktorlar da şöyle yüzdesel konuşuyorlar. Örnek veriyorum, %80 ihtimalle tekrarlayacak mesela diyenler var. Çünkü arkadaşlarıma bu söylendi, yanındaydım. Nereden toparlanabilir? Tamam, %80 yenilecek de %20 de yenilememe şansı var. O niye ben olmayayım? Ben
1: Tabii.
0: pozitifte kalmaya çalışan taraftım. Neden o %20'likte olmayalım? Çünkü önemli. Ben müzikle biraz destek aldım. Daha doğrusu sanatla, hobiyle. Her şey olabilir. Siz neye eğilim gösteriyorsanız, resim, müzik, yürüyüş, spor sizi anda tutacak, kafanızı arkada devamlı aynı konuyla meşgul etmenizi önleyecek bir uğraş lazım. Çünkü uğraşsızlık direkt beyni kötü düşüncelere sevk ediyor.
1: Çok boş zamanınız var ve sürekli kötü şeyler düşünüyorsunuz, değil
0: Beyin
1: mi?
0: bu, insan bu, otomatikman düşünüyor ki hasta ruh hali çok daha farklı. Ama şurada Seren Hanım'a da çok katıldığım bir nokta vardı, o sırada söyleyemedim. Bu hastalık multidisipliner yaklaşılması gereken bir hastalık. Yani psikoloğu, diyetisyeni, cerrahı, onkoloğu, radyoloğu hepsi bir arada. Dolayısıyla biz de kendimize böyle yaklaşacağız. Elimizden geldiğince etrafımızdakilere de çok iş düşüyor. Tabii hasta yakını da çok önemli. Bizim öyle de bir projemiz olacak. Çünkü hastalara bu hizmeti veriyoruz ama hasta yakınlarının da desteğe çok ihtiyacı
1: Doğru.
0: var. Bazen onlardan daha çok ihtiyaçları oluyor bir
1: Doğru.
0: hastayla vakit geçirip moral verirken. Ben sanatla buldum. Şanslıydım. Ailemden şanslıydım, arkadaşlarımdan şanslıydım ama insanlar da biraz şanslarını kendileri yaratıyorlar. Ben elimden geldiğince bu süreci böyle idare ettim.
1: Çok güzel. İyisiniz. Aradan
0: İyiyim çok
1: 12 yıl
0: şükür.
1: geçmiş.
0: Evet, kontrollerim yıllık kontrol ama zannetmeyin
1: İlk
0: ki,
1: evremiydi sizin
0: evet, birinci
1: başlangıçta.
0: başlangıçtı ama çok büyük bir ameliyat sırasında götürüsü oldu benden, beklenmedik şekilde. Olsun, şimdi yıllık kontrollerim sürüyor. İnanın, hani diyoruz ya, hani şöyle yapın, böyle yapın. Ama o hastanın psikolojisini, hala yıllık kontrol geldiğindeki o kalp atışını, tarifini yaşamayan hiç kimse bilemez.
1: Haklısınız.
0: O yüzden bunları en aza indirmek için biz erken teşhisi yönelmeliyiz.
1: Çok önemli gerçekten. Erken teşhiste tedavi de değişiyor.
0: Kesinlikle.
1: Daha az zarar görüyorsunuz.
0: Şimdi bunu söylerken de ben hep imtina ediyorum. Sosyal medyada yazışırken de imtina ediyorum. Şimdi biz diyoruz ki erken teşhis, tedavi daha kolay. Benimki erken teşhis olmadı, üçüncü devreydi diyen bir sürü etrafta insanımız var. Şunu da
1: Haklısınız.
0: söylemek lazım ki artık geldiğimiz yüzyılda, geldiğimiz tıbbın bu durumunda ve ilaç teknolojisinde onlar da bu kadar
1: Çaresiz
0: çaresiz
1: değiller.
0: asla değiller. Onun da altını çizip onlara da moral olmak isterim.
1: Çok haklısınız. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Gerçekten çok önemli gelişmeler var. Hele de meme kanseriyle ilgili
0: Evet.
1: tedaviler çok yüz güldürücü.
0: Evet.
1: Sağ kalım oranları çok yüksek ve 2026 yılında yapılmış bir araştırmaya göre de sağ kalım oranı %70'lere çıkmış durumda kanserde. Hiç kimse çaresiz
0: Kesinlikle.
1: değil. Yeter ki mücadele etmesini bilelim.
0: Evet.
1: Programımızın sonlarına geliyoruz. Başka ne gibi projeleriniz olacak? Buradan duyurmak istersiniz belki.
2: Bizim projelerimiz tabii epey çok. Çünkü biz bu dört büyük kanser türü üzerinde özellikle çalışıyoruz. Meme ve jinekoloji kanserlerde her birine ait projelerimiz var. Bunlarla ilgili detaylı bilgi verebilirim ama web sitemize girip merak edenler bakabilirler. Metastatik meme üzerine örneğin büyük bir proje çalışması içerisindeyiz. Çünkü o meme grubunun içerisinde de önemli bir hasta grubu. Budur metastatik meme. Onun yanı sıra özellikle HPV farkındalığı için ciddi bir kampanya yürütüyoruz bir yıldır ve devam ediyor bu kampanyamız. Rahim ağzı kanserine yol açan HPV virüsünün tanınması ve bunlara karşı kadınların rahim ağzı kanserinden korunmak üzere erken teşhiste neler yapabileceklerini.
1: Bununla ilgili aşı da var.
2: Aşı çocukluk döneminde ya da bütün kadının üreme süreci boyunca kadının yetişkinlik döneminde yapabileceği aşılar konusunda neler olduğuna dair çeşitli bilgilendirmeler yapıyoruz. Bayağı büyük toplumunda önde gelen kişilerinin de destek verdiği kampanyalar içerisindeyiz. 20 Eylül Dünya Jinekolojik Kanserler Günü, orada yeni bir start daha verip daha büyük bir dikkat çeken farkındalık etkinliğiyle yola devam edeceğiz. Ama ben özellikle

0: özellikle Breast İstanbul'dan da bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim gibi derneklerin bilimle, biz bir hasta derneğiz. Hasta yakını ve hastalardan oluşan. Ayşem hasta, ben de hasta yakınım. Yani benim de ailemde 13 tane kadın kanseri, jinekolojik kadın kanseri öyküsü size anlatabilirim.
1: 13.
0: 13 tane. Bunların bir kısmını da kaybettik maalesef. Çünkü işte farkındalık ve biraz detay bilgiye ihtiyacımız var. BRCA1, BRCA2 pozitif dediğimiz ve genetik meme ve yumurtalık kanserinde etkin olan genlerin taşındığı bir aile grubuyuz kadınlarda. Ve bundan dolayı pek çok, hani şöyle söyleyeyim, 4 kız kardeşin 3'ünün meme kanseri ve yumurtalık kanseri olduğu. Çünkü birbirleriyle çok ilişkili bu kanser türleri olduğu. Böyle birçok kadın öyküsü ve bazıları çok üzüldü. Bazılarını gerçekten zamanda erken teşhis yapılabildi. Bazıları risk düşürücü cerrahi dediğimiz, daha olmadan olma ihtimalini minimuma, yani %1'in altına indirmek üzere yaptığımız cerrahiler oldu. İşte yumurtalıklarına ve meme içi dokularının alınması anlamında. Bunları hatırlatacak, bunlar için çalışacak yeni kampanyalar yapıyoruz ama 10 Ekim'de özellikle Breast İstanbul yeniden yapılıyor. 2014 yılında çok erken bir tarih olabilir. Böyle Haziran ayında vermiş olabilirim ama. Ekim ayı yine meme kanseri farkındalık ayı ve 25 bin kadın ülkemizde her sene meme kanseri oluyor. Biz yeniden bunu gündeme getirmek için çeşitli çalışmalar yapacağız Ekim'de ama özellikle de şey yapmak istiyoruz. 10 Ekim'de bir halk günü yapacağız. Lütfen bizi takipte kalın. Birlikte buluşacağız bütün kadınlar ve güzel bir etkinlikte herhalde taçlandıracağız Ekim ayını diye düşünüyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Kadın kanserleri konusunda kadınları yalnız bırakmadığınız için gerçekten minnettarız bu yaptığınız çalışmalardan dolayı. Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği olarak pek çok da çalışmaya imza atacaksınız. Öyle görünüyor bundan sonrası için de. Çok teşekkürler. Seral Çelik Başkan ve Ayşem Ceylan Baykara da yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda bir hastalık öyküsü var kendisinin ve kendisi de derneğe katkıda bulunuyor. Çok teşekkürler efendim.
2: Biz çok teşekkür ederiz.
1: Efendim programımızı yapımda Nazlı Güven, teknik yapımda Salih Yılmaz'la birlikte hazırladık. Evet, kadın kanserlerini konuştuk. Kadın kanserleri konusunda hizmet veren çok önemli bir dernek var. Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği. Onlar kadınları yalnız bırakmıyorlar, her anlamda destek veriyorlar ve bundan sonra da destek vermeye devam edecekler. Geldikleri için çok teşekkür ediyoruz ve bu bilgilerle programımızı sonlandırıyoruz. Gelecek hafta İyilik Sağlık programında görüşünceye dek iyilikle ve sağlıkla kalın diyoruz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o

0: Ziraat Bankası'ndan. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
2: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler. Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Semih Ballı, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan önemli bir uluslararası başarıyı konuşacağız Doktor Ömer Özkan'a ait. Ardından gazeteci Mehmet Kaya ile haftanın öne çıkan ve gözden kaçan gündem maddelerine bakacağız ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Arda para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Elgin. Haftanın son işlem günü Borsa İstanbul Yüz Endeksi kapanışa doğru %0,51'lik düşüşle 14.186 puan seviyesinde seyrini sürdürüyor. Serbest piyasada Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, avro 53 lira 27 kuruştan işlem görürken tahvil bono piyasasında gösterge kağıdının ortalama bileşik faiz oranı %40,40 düzeyinde. Ve altın fiyatları uluslararası piyasalarda altının onsu 4082 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 39.825 lira, çeyrek altın 9.987 lira, gram altın ise 6.106 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Az önce yayının açılışında uluslararası bir başarıdan söz etmiştim. İlk kez bir Türk yönetici kalite yönetimi alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından olan International Academy for Quality üyeliğine kabul edildi. SOKAR Türkiye'nin kalite yönetim müdürü Ömer Özkan'dan söz ediyoruz. Şu anda da Doktor Ömer Özkan telefon attığımızda. Ömer Bey merhaba, öncelikle tebrik ediyorum.
2: Merhabalar Zafer Bey, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi hep birlikte bir anlayalım. Bu International Academy for Quality nedir ve üyelik neden bu kadar önemlidir?
2: International Academy for Quality, kalite alanında dünyanın en saygın ve en seçkin kuruluşlarından birisi olarak görülüyor. 1966 yılında kurulmuş ve temel amacı da kalite biliminin gelişmesine katkı sağlamak, ülkeler arasında bilgi paylaşımını arttırmak ve geleceğin kalite anlayışına yön vermek. Ancak en önemli kısmı ise IAQ'nun kurucuları arasında toplam kalitenin dünyada yaklaşımlarını ortaya atan guru dediğimiz kişilerin olması. Hmm. Kimdir bunlar? Örneğin bildiğiniz gibi toplam kalitenin 100 yıllık bir geçmişi var diyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise sanayide kalite uygulamalarının örneklerini çokça hissettik. Ve bu örnekleri ortaya atan ve yaklaşımları ortaya atan Joseph Juran'lar, Edward Deming'ler, Kaoru Ishikawa'lar, Armand Feigenbaum'lar, bu bahsettiğim kişiler toplam kalitenin yaklaşımlarını ortaya koyan kişiler.

0: Yani Harvard'da da, Yale'de de, ODTÜ'de de, Boğaziçi'nde de bir kalite ders alındığı zaman birinci veya ikinci hafta bu kalite gurularının yaklaşımları anlatılır. Hepsinin çünkü bir literatüre ve endüstriye kattıkları vardır. IAQ ise bu ve birkaç isim örneği verdim. Bu ve benzeri kalite öncülerinin kurduğu bir akademi olduğu için çok önemli. Şu anda da bu akademide biraz önce isimlerini söylemeye çalıştığım kalite öncüleriyle uzun süre çalışmış kişilerle beraber aynı akademiyiz. Çünkü bahsettiğim kişiler tabii şu anda hayatta değiller. Evet. Ancak o ekolleri yöneten, devam ettiren kişilerle bu akademinin içerisinde olması bence akademinin farklarından biri diyebilirim. Çünkü böylece dünyada kalitenin evriminde veyahut da gelişimine ilk ağızdan katkı sağlayacak bir ekip ve bir grup bunun için önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bu kişisel bir üyelik mi IAQ üyeliğiniz yoksa kurumsal, yani Sokar Türkiye'nin kalite yönetim müdürü olarak mı üye oldunuz, Doktor Ömer Özkan olarak mı üye
0: Zafer
1: oldunuz?
0: Zafer Bey, üyelik başvuruyla olmuyor. Üyelik davet usulüyle oluyor.
1: Anladım.
0: Davet artı aday gösteriliyorsunuz. Süreç şöyle ilerliyor. Öncelikle IAQ üyesi bir kişinin sizi aday göstermesi gerekiyor. Aday gösterdikten sonra ise artı iki kişinin de sizin yaptığınız çalışmalarla ilgili referans mektubu isteniyor. Bunlar hepsi IAQ ekosisteminde olması gereken kişiler. Tabii ki buradaki bu referanslar ve üyelik adaylığı gösterilirken ki kriterlerde bir, kurumunuzda yaptığınız çalışmalar, iki, sivil toplum örgütlerine yaptığınız çalışmalar, işinizle alakalı tabii ki. Üç, akademik camiasında yaptığınız çalışmalar. Yani çok yönlü bir değerlendirme akışı var. Bu akış sonucunda en son yönetim kurulunda bir değerlendirmesi oluyor. Ve ardından tüm bu süreç bittikten sonra da sizden ilk genel kurulda fiziki olarak da kendinizi tanıtmanız ve kalite ekosistemine nasıl bir katkıda bulunacağını da anlatmanız isteniyor. Dolayısıyla önemli tarafını şöyle buluyorum. Yani kendi bireysel bir taleple olan değil, davet usulü olması önemli. Ve Türkiye'den ilk defa bir davet gönderilmesi de bunu da önemli buluyorum açıkçası.
1: Evet, şahane. Peki bu üyelik ne getirecek? Yani bundan sonra IAQ'nun olağan toplantıları mı var? Yoksa işte olağanüstü toplantıları mı var? Kalite buluşmaları mı var? Bu üyeliğin ne getireceğini de anlamaya çalışıyoruz.
0: Tabii ki. Bu üyeliğin getirisi bahsettiğiniz genel kurullar oluyor. Her sene iki sefer dünyanın belli yerinde. Ancak IAQ'nun önemli farklarından biri de think tankler var konusuna göre. Yani ondan fazla, atıyorum, logistik think tank'i, human resource, insan kaynakları alakalı think tank, yani konu bazlı fikirlerin tartışıldığı ortamlar oluşturuluyor. Bunlar online de olabilir. Bunun önemli, ben önem verdiğim kısım ise, örnek veriyorum, Uluslararası Standart Organizasyonu yeni standartlar yazıp bütün dünyaya yayıyor. IAQ'de sıfırdan bir standart yazılması sürecinde bulunan ve bu tür komitelerin başkanları olan üyeler olduğu için bir de en büyük katkısı olacak. Yeni bir standart veyahut da yeni bir kaliteyle alakalı bir yaklaşım ortaya konulacağı zaman biz de tasarım kısmında olacağız. Önem verdiğim kısım bu. Yani olanı adapte edelimden önce artık bir tasarımda bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz standartlar yayınlanıyor. Örnek vereyim, en basit örnek ISO 9001 kalite yönetim sistemi. Siz de duymuşsunuzdur.
1: Elbette.
0: Şöyle sertifikalandır, bu sertifika alındı gibi görüyoruz. Ama bizim artık gelmemiz gereken nokta bu 9000 standardının tasarım ve hazırlanmasında bizim de fikir vermemiz lazım.
1: Türk
0: olarak fikir vermemiz lazım. Ülke olarak yorum yapmamız lazım. Yani artık değil, tasarım kısmında ülke olarak olmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani dünyada kalite konusunda söz sahibi olacağız aslında.
0: Aynen.
1: Kısacası.
0: Aynen. Tabii.
1: Peki.
0: Bir özür dilerim. Bir ekleme daha şunu da yapabilirim. Tabii ki bütün burada biraz önce IAQ kurucularından bahsettim. Tabii ki biraz önce davet ve referanslardan. Tabii geçen sene bildiğiniz gibi Norveç'te 2025 Avrupa Kalite Lideri ödülünü almanın da bu üyeliğe kabul edilmesi bir etken olduğunu düşünüyorum. Sizinle bir program da yapmıştık geçen sene.
1: Evet.
0: Orada da biliyorsunuz TSE'nin adayı olarak, Türkiye'nin adayı olarak bulunmuştuk. Dolayısıyla ben bu üyeliği hem şirketim, grubum, hem Türkiye adına, hem de içinde bulunduğumuz ekosistem, yani Türk Standartı Enstitüsü, Kalite Derneği, daha başka sivil toplum örgütleri, büyük bir ekosistemin bir sürecin başarısı olarak görüyorum. Ve çıktıların da hep biraz önce bahsettik ekosistemi yaymaya çalışacağımı söylemek istiyorum.
1: Peki şimdi kalite kavramına hepimiz tabii ki tanıdığız ama şirketlerde kalite kavramı ya da kalite yönetimi kavramı özellikle ülkemiz için çok genç bir kavram. Çok konuşulan bir şey değildi yakın zamana kadar. Şimdi böyle baktığımız zaman biz bu kalite yönetimi meselesinde geç mi kaldık, kalmadıysak neredeyiz dünyada? Yani bir sıralama istemiyorum sizden ama şöyle bir genel bir karşılaştırma istiyorum açıkçası.
0: Aslında çok geç kaldık diyemeyiz, sadece etkinleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kaliteyi bir standart sertifikasyonu olarak değil, sadece ürün kalitesi olarak da değil, çok yönlü düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şu anda ilk akla gelen ürün kalitesi. Hı hı. Aslında ürün kalitesinin ilerisinde düşünmemiz gerekiyor. Hatta biz burada diyoruz ki yaşam kalitesine uzanan bir süreçtir kalite. Sadece aldığımız ürünün kalitesi değil. Hatta biz IAQ'de tartışılan konulardan biri de trust, güven, kalitenin unsurlarından biri. Kalite tanımlarından birisi de güven oluşturmak diyoruz artık. Bu güven oluşturmak nedir? Bir kurum için konuşursak eğer paydaşlarına, müşterisine, topluma, tedarisine, çalışanlar güven oluşturmak, bireysel güven oluşturmak. Dolayısıyla kaliteyi sadece bir ürün kalitesi değil, sürekli iyileştirme aracı, mükemmelliğe giden bir yol olarak görmemiz lazım. Yoksa aldık şu belgeyi, bu belgeyi duvarımıza astık, maalesef etkin olamayabiliyoruz. Bu da rekabette biraz geride durmamıza sebep olabilir.
1: İşleyişi öğrenmek adına soruyorum. Şimdi sadece ürün kalitesi anlıyoruz genelde dediniz ya kalite dediğimizde. Bence öyle değil. Bence çalışan kalitesi ürün kalitesi kadar en az önemli. Mesela bu anlamda bir kalite yönetimi müdürü insan kaynaklarıyla omuz omuza mı çalışır? Çalışan tabii kalitesini ki yükseltmek için.
0: Tabii ki. Tabii ki. Yani öncelikli olarak çalışanlarımızın yetkinliklerini arttırmamız lazım. Bu aslında sadece kalite faaliyetleri için değil. Bu bir organizasyonda hangi pozisyonda olursanız olun çalışanlara bireyslerin gelişiminden de sorumlu olmanız gerekiyor. Dolayısıyla biz bunu aslında öğrenen organizasyonlar diyoruz. Bireye geldiğimiz zaman da life long learning, yaşam boyu öğrenme diye bir süreçlerden bahsediyoruz. Aslında buradaki konu bireyin gelişmesinin belli süreçte sürece kadar olduğu değil, bunun uzun bir yol olduğunu farkına varmak. Bu da bu gelişim programı da insan kalitesi veya da yetkinlik diyeyim, yetkinliğe katkı sağlayacaktır. Bu da yapılan işin kalitesini etki edecektir. Ancak çok doğru bir konuya temasta bulundunuz. Her şeyin başı insan. Bireyin yaklaşımları nihai sürecin sonucunu belirlediği için insanın gelişimine, yetkinliğine de her zaman ön plana tutmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, gerçekten uluslararası göğüs kabartan bir mesele. Hem tekrar geçen yılki Norveç Kraliyet

0: Te ödülü için hem International Academy for Quality üyeliği için sizi bir kez daha tebrik ediyoruz Doktor Ömer Özkan. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınıza.
1: Bence çok teşekkür ediyorum. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Ve programın ikinci bölümünde gazeteci Mehmet Kaya ile konuşacağız. Yine uzaktan. Mehmet merhaba.
2: Merhaba.
0: Evet, şimdi TÜSİAD açıkladı. Gerçi biz de programlarımızda sürekli konuşuyoruz bunu. Sanayiciler ayrı ayrı dert yanıyorlar. Türkiye'nin maliyet bazlı rekabet gücü geriledi.
2: Evet. Öncelikle bu yeni başlatılmış bir çalışma. Yeni derken ikinci kez çeyreklik sonuçları açıklanıyor. Her çeyrekte bir şey yapılacak. Çeyreklik bazda sürdürülecek bir araştırma. Elbette ilerleyen yıllarda daha farklılaştırması, daha belki de kısa dönemler olarak açıklanması mümkün olabilir, ancak çok da gerekli değil gibi. Çünkü rekabet koşulları biliyorsunuz öyle bugünden yarına olağanüstü bir durum olmazsa, elbette buna iktisatçılar şok diyorlar, bir şok olmazsa değişecek gibi değil. Yani dönemsel olarak 3 aylık itibariyle hazırlanması gayet mantıklı, ama diğer taraftan halen gelişmekte olan bir endeks bu. İlk metodolojisi açıklandı. Sektörel birimlere, sektörel gelişmelere yönelik çalışmanın devam ettiği ve izlenebilir bir seviyeye gelince açıklanacağı söylenmişti. Geçen çeyreğin ardından bu ilk çeyrek, 2026'nın ilk çeyreğini kapsayan dönem içinde sektörel sonuçlar da açıklandı. Ve sadece bir sektör dışında diğerlerin tamamında rekabetçiliğin gerilediği, genel olarak rekabet gücünde de bir miktar düşüş olduğu söylendi. Sonuçlandı daha doğrusu endekste. Endeksin tartışmalı kısmı ağırlıklandırılması ve metodolojisine yönelik elbette bilimsel bir çalışma. Ona hiç şüphe yok. Uluslararası şeylerle, istatistik ve ekonometrik yaklaşımlarla uyumlu. Ama Türkiye koşullarına ne kadar uyarlanabildiği konusunda bir şey tartışmada iktisatçılar tarafında devam ediyor. Mesela iş gücü şeyinden dolayı, maliyetlerinden dolayı bir yükseliş söz konusu, ama iş gücünün diğer ülkelere kıyasla toplam maliyetler içerisinde ne kadar olduğu ve bunun da bir şeye, rekabet gücüne ne kadar etki ettiğine ilişkin belirli bir açıklamaya, daha doğrusu endeksin geniş bir dönemi kapsamaya başladıktan sonra elbette bu yönde bir şey iyileştirme gerekecektir. Şöyle ki, son endekste de insanların dikkatini çekmiştir. Türkiye'de iş gücü maliyetlerinin artış hızına bağlı olarak bir yorum yapıldı. Ama genel rekabet gücü içerisinde iş gücü ne kadar etkili, elbette tartışmalı. Bunu endeksin tanıtımına yönelik bu yılın başında yapılan TÜSİAD toplantısında, Ankara'daki tanıtım toplantısında da iktisatçılar yoğun biçimde tartışmıştı. Hatta biz de gündeme getirmiştik, anlatacaksınız orada bu yeni endeksi. Belirttiğim gibi, evet, Türkiye'nin rekabet gücünde bir aşınma var. Bunun iki ana kaynağı var. Birincisi ham madde fiyat artışlarının yüksek olması. İkincisi iş gücü maliyetlerinde yüksek olması. Ama bir noktaya daha dikkatinizi çekmek isterim bu noktada. Mesela ham madde fiyatlarındaki artıştan kaynaklı rekabet gücü düşüşü dönemsel mi? Yani Hürmüz krizi, Hürmüz savaşından, daha doğrusu İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısıyla başlayan Hürmüz krizinden mi? Yoksa genel bir şey mi, maliyet artışı mı? Buna bakmak lazım. Neden? Çünkü Türk lirası değerleniyor demeyelim, ama en azından değer kaybetmiyor geçmişe kıyasla. Hatta sanayicilerin yakınmalarından birisi Türk lirasının fazla değerli olduğu yönünde. Demek ki ithalatın, ki ham maddede bağımlıyız hala başta enerji olmak üzere, ithalatın ucuzladığı, görece ucuzladığı bir dönemde geçiyoruz. Peki bu dönemde ham madde fiyatları ne kadar arttı? Ham madde fiyatları Türkiye'nin rekabet gücünü aşındıracak düzeyde arttı. Bunu da ayrıca bir tartışmak gerekiyor. Bilimsel bir çalışma, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücüne yönelik yapılan ilk analiz, ikinci kez yayınlandı. Ve Türkiye açısından, iktisadi açısından, karar vericiler açısından önemli bir gösterge niteliğinde kazanacak gibi görünüyor.
0: Evet, şimdi şu nefes kredisi ilk çıktığında çok da rağbet görmüyor. Ne var acaba diyorduk ama 25 milyarlık nefes 2 haftada tükenmiş. Bu şu anlamı

0: mı geliyor artık? Finansman maliyetine katlanabilir duruma mı geliyor yavaş yavaş firmalar?
1: Piyasadaki şeylere göre, kredilere göre çok çok ucuz
0: Çok daha
1: bir
0: uygun da
1: kredi.
0: evet, ama buna rağmen
1: Evet, evet.
0: rağbet yoktu ya başta, onun için söylüyorum.
1: Evet. Orada birincisi bankaların sınırlaması vardı. Rekabet düzeltiyorum. Kredi genişleme sınırlanmasından kaynaklı bir sorun vardı. Her ne kadar finansmana erişemediğini söylese de firmalar açısından bazı riskler söz konusuydu. Bir de insanlar bunu veri olarak almasın. Çünkü hani somutlaştırarak gündeme getiremedik. Ama kredi yenilemeye ağırlık verdiği yönündeydi bankaların. O tarafa yönlendirmesiydi ve oradan bir tartışmalar çıkmıştı. Ama bu kez gerçekten uygun bir maliyetliydi ve hızlıca tükendi. Ve Hüseyin Gökçe'nin haberine göre ekonomiden Merkez Bankası ile yeniden bir görüşme yapma ve bunun kredi limitlerine takılmaması için bu dışarıda bırakılmıştı. Ama yeni bir 25 milyar liralık limit açıldığında biraz bankaların limitlerini şey yapacak gibi, yukarıya çekecek gibi. Ama kredi kuruluşları, hazine tarafından tanınmış kredi kuruluşlarının Merkez Bankası ile görüştüğünü ve yeni bir dilimin açılmasına yönelik olarak talepte bulundukları haberi de var. Elbette şu anda yani konjonktürel olarak bu dönem için uygun maliyetli bir kredi ve hızlıca tükendiği anlaşılıyor.
0: Evet. Şimdi EPDK'dan yeni bir adım, daha doğrusu dijital altyapısı hazırlanıyor. Milli akıllı seyahat sistemi ne zamandır konuşuluyordu. Şimdi bununla ilgili düzenlemeyi mi yaptı EPDK, adım dediğimiz bu mu? Çünkü gerçekten büyük kolaylık, elektrik, su, doğal gaz, tüketim bilgileri böyle tek ekranda görülebilecek. Hepsi tek bir merkezde toplanabilecek gibi görünüyor hayata geçirildiğinde.
1: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu bu milli akıllı sayaç projesini uzun süredir dağıtım şirketleriyle,
0: Evet.
1: yazılım şirketleriyle birlikte devam ettiriyor. Burada yeni olan unsur bu sistemin diğer kamu şeylerin ürünlerini, kamunun büyük oranda tükettiği ürünleri ölçebilecek düzeye gelmesi. Yani öyle anlaşılıyor ki projeyi biraz genişletme eğiliminde EPDK. Bu altyapının kurulduğunu ve bu altyapının çalışıldığını anlıyoruz ama henüz daha şey için elektrik için tamamlanabilmiş bir şey değil, çalışma değil milli akıllı sayaç. Hem cihazların geliştirilmesi, hem yazılımların geliştirilmesi, hem de sistem yönetiminin, sistemin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar bize diğer taraftan devam ediyor. Firmaların özellikle dağıtım şirketlerinin ve bazı yazılım şirketlerinin bu konuda üstlendiği çeşitli projeler var. Bunlardan tamamlananlar var, henüz tamamlanmayanlar var. Yani bugünden yarına olacak bir şey değil, iş değil. Ama çok hakikaten istenilen bir düzenleme. Ne açıdan önemli? Elektrik öyle bir noktaya geldi ki şu anda elektrik piyasasının yönetimine ilişkin neredeyse 10 dakikalık, 15 dakikalık periyotlarla data üretilmesi gerekiyor. Özellikle gelecek dönemde toplayıcılık faaliyetlerine başlayacak olan firmalar, henüz daha birkaç lisans başvurusu oldu ama çok önemli elbette. O toplayıcılık lisansını alan firmalar eğer piyasaya girerlerse neredeyse bir 5 dakikada bir maliyetleri kontrol edip devreye girip devreden çıkmaları gerekecek. Ve elbette tüketicilerin de bundan faydalanması söz konusu. İnsanlar da elektrik tüketimlerini planlaması, işte daha ucuz saatlerde alması gibi yeni tarifeler yapılabilecek. Bu türden şeylere imkan veriyor. Bir de aklımızın bir köşesinde bulunmasında fayda var. Avrupa'da uygulamaya geçti. Tüketicilerin tıpkı bu telefon şeylerinde data satın almalarda ya da dakika satın almalardaki gibi ön satın alma sistemlerini ya da paket satın alma sistemlerini kullanması sağlanabilecek bu sistemlerle ama elbette dediğimiz gibi bunlar ilerleyen safhalarda ama sizin de vurguladığınız unsur çok önemli. Gerçekten kıt kaynaklar olan enerji ve suyun kullanımı açısından iyi bir proje gibi görünüyor.
0: Evet, anlık takibi tasarruf içinde çok önemli olacak galiba.
1: Evet.
0: Mehmet Kaya çok

0: Teşekkür ediyorum katkıların
1: Ben
0: için.
1: çok teşekkür ederim.
0: Bitirdik sevgili dinleyenler hem programı hem haftayı. Pazartesi günü 17.30 sularında biz ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
3: Pronto Tur.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
7: Setur Yaz Show!
8: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detaylı.

0: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G, 12 256 GB akıllı telefon tüm renkler 72.849 liraya, Samsung 163 ekran 4K Ultra HD Smart QLED TV 44.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesi.
6: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 26 Haziran 2026 günlerden Cuma. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpil ve Ali Yıldırım, teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricesu ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, sabahın ilk ışıklarıyla başladık bugün güne. İlk heyecanı ve mutluluğu A Milli Futbol takımımız grubundaki son maçında elde ettiği

0: Amerika Birleşik Devletleri galibiyetiyle yaşattı hepimize. Belki elendik, içimiz buruk ama galibiyetle kupaya veda etmek yarınlar için umudumuzu tazeledi. Bir diğer heyecan da karne günü olması nedeniyle ilk ve orta öğretim kurumlarımızda yaşandı. Bugün milyonlarca minik ve genç yürek karne heyecanı yaşattılar gün boyu. Caddeler ve sokaklar ellerindeki karnelerini ve başarı belgelerini sallayarak gülen yüzleriyle mutluluk saçan çocuklarımızla bezeliydi. Çocuklarımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza verimli ve neşeli bir tatil günleri dileyerek başlıyoruz programımıza.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si de değildir. Artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, göz hizasında ilişkiler kurma kabiliyeti kazanmış, büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye vardır, dedi. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye arama, kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak askeri uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yola çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdiler. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar TL değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Fatih'te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, tüm yayıncı kuruluşları ve futbol yorumcularını sporun birleştirici ruhuna uygun, toplumsal barışı ve ortak değerleri gözeten yapıcı bir dil kullanmaya davet ediyoruz, dedi.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Sevgili dinleyiciler, şimdi başkente uzanıyoruz. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Belgin Aydın aktaracak. Belgin Aydın, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Belgin Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gün içinde katıldığı etkinliklerde verdiği mesajları hatırlatarak başlayalım. Sizi dinliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'ndeydi. Bugün TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları ödül töreninde kurulmuştu. Kesintisiz büyüme performansını son 23 yıldaki çeyreğe taşıyan Türkiye'nin ihracattaki başarılarını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Finansman destekleriyle ivmeyi sürdüreceklerini belirterek uzak ülkelere yapılan ihracatı 2028 yılına kadar 50 milyar dolara ulaştırma hedeflediklerini açıkladı. İhracatçılara verilen desteklere ilişkin bilgileri de paylaştı Erdoğan. 300 milyon lira olan reskont kredilerinin yıllık limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. İlave 500 milyon lirayla bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz açıklamasında bulundu. Öte yandan yarın da Sapanca'da AK Parti istişare toplantısı kampı başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan o kampa başkanlık edecek. Açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.
0: Evet, Belgin Aydın, deprem afetiyle sarsılan Venezuela için Türkiye'den yardım ve arama kurtarma ekipleri bugün yola çıktılar. Gelişmenin ayrıntılarını da dinlemek isteriz.
2: Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte APAT, UMKE, Türk Kızılayı personeli bulunuyor. Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen askeri nakliye uçağı Atatürk Havalimanı'nda son hazırlıklarını tamamladı. Yarın da 20 kişiden oluşan ekibin bölgeye hareket etmesi planlanıyor.
0: Belgin Aydın, son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı

0: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarındaki öğrenciler bugün karnelerini aldılar. Bu güzel güne ilişkin izlenimlerinizi de dinlemek isteriz.
1: Evet, bugün son dersleri çaldı. 9 aylık zorlu maraton bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için yaz tatili başladı. Bu sene

0: eğitim öğretim hayatımıza devam edecek açıklamasında bulundum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Belgin Aydın. Kolaylıklar diliyoruz. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Belgin Aydın aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Salim Salimoğlu ile değerlendireceğiz. Salim Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar, hoş bulduk. Mahkeme Keraksu, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Salim Bey, hep olduğu gibi hareketli bir haftayı daha tamamlıyoruz. Artık başkent Ankara'da yapılacak NATO zirvesi için geri sayım da başladı. Başkentteki hazırlıklar ve alınan önlemler de giderek belirginleşiyor. Öyle sanıyoruz ki zirveyi yerinden takip edecek basın mensupları olarak siz de hazırlıklarınızı tamamlamak üzere olmalısınız. Öte yandan bu hafta içeride siyasetin gündemi de oldukça hareketliydi. Açıklamalarla geçti. Özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grupta Avrupa Parlamentosu'na sert uyarısı dikkat çekti. Kuşkusuz haftanın merak uyandıran önemli gelişmelerinden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grubunda terörsüz Türkiye konusunda yaptığı açıklamalar oldu. Temmuz ayı içinde yapılması beklenen yasal düzenlemelerin içeriği de merak uyandırıyor. Siyasetin kulislerinde başlıklarımıza ilişkin neler konuşulduğunu dinleyicilerimizle paylaşmak için biz sözümüzü aralayalım ve mikrofonu size bırakalım.
3: NATO zirvesiyle başlayayım ben de o zaman. Evet. Ankara hazır NATO zirvesine, yani bütün hazırlıklar, güvenlik önlemleri dahil olmak üzere işte pek çok kapatılacak yollar valilik tarafından belirlendi, alternatif güzergahlar belirlendi. Yani NATO zirvesinin yapılacağı 7-8-9 Temmuz aralığında Ankara'da neredeyse sokağa çıkmasanız yeridir aslında. Çünkü bütün bildiğimiz ana arterler, hatta çevre yolu dahi kapatılacak. Ara sokaklardan ki tamam 6-12 Temmuz arasında memurların büyük bir kısmına izin verildi. Ankara hep memur kenti diye bilinir yıllardır ama yani bu son 10 senede değişti tabii. Artık memur kenti değil sadece. Tamam, memurlar evet belki memleketlerine gidecek, belki tatile gidecek, belki evinden çıkmayacak ama diğer tarafta yine Ankara'nın yani belki 4-5 milyonluk nüfusu, belki daha fazlası sokaklarda olacak. Yani Ankara bu trafiği kaldırabilecek mi? O 3 günü gerçekten tahmin etmek zor. Ama yani sonuç itibariyle bu bir zirve ve bu bir güvenlik zirvesi ve dünyanın liderlerinin, işte hani hep Trump için konuşuluyor ama sadece Donald Trump olmayacak. Yani Macron da olacak. İngiltere Başbakanı da olacak. Almanya Şansölyesi de olacak. Ya yani sonuç itibariyle dünya liderleri Ankara'da olacak. Ve bu hani liderlerin buraya geliş amacı da güvenlik zirvesi. Yani dünyanın güvenliğinin sağlanması için oluşturulan bir zirve. Dolayısıyla en küçük bir güvenlik zafiyeti, Allah göstermesin, yani bütün dünyada çok ciddi konuşulacak, çok ciddi anlamda tepki gösterebilecek bir şey olduğu için doğaldır ki tüm bu önlemler alınıyor. Sadece trafik olarak değil tabii ki. Yani işte emniyet birimlerinin, istihbarat birimlerinin ki son iki gündür üst üste yapılan operasyonlar var. 20'ye yakın, 20'den fazla hatta terör örgütü üyesiyle iltisaklı olan isimler yakalandı. Bugün yine yeni haberler vardı. Yine belki toplamında 100'ün üzerine çıkmış olan terör örgütleriyle irtibatlı isimler. Yani teröristler de denilebilir belki ama şu an itibariyle o terör örgütleriyle irtibatlı olduğunu biliyoruz en azından. Ama bunların arasında tabii ki teröristler de var. Şu ana kadar yakalananlar, ki bu operasyonlar devam edecek önümüzdeki süreçte. Dolayısıyla yani güvenlik önlemlerinin en üst seviyede alınması gayet normal. Dileriz ve umarız ki en küçük bir olay olmadan, dün bir arkadaşımla sohbet ediyorduk mesela. Yani hani bu güvenlik zirvesinin ne kadar önemli olduğundan bahiste şöyle bir cümle kurdu. Çok hoşuma gitti. Ben de yayında onun cümlesinden alıntılı yapmış olayım. Yani bir mantar tabancası bile patlatsanız, o an Ankara'da, yani o gün zirvenin olduğu gün külliyenin yakınlarında bir yerde bir mantar tabancası bile patlatsanız ortalık ayağa kalkabilir. Çok doğru. Çok hassas dönem olacak çünkü. O hassas günleri dileriz ve umarız ki sorunsuz bir şekilde üstesinden gelmiş olacak Ankara diyelim. Ankara ve Türkiye diyelim. Zirvenin içeriği önemli. Şimdi az önce söyledik ya, işte dünyanın güvenlik konseptinin belirlendiği bir zirve sonuç itibariyle ve tüm liderlerin katıldığı bir zirve. Burada en önemli şey aslında NATO'nun geleceği. Yani tabii ki şimdi Donald Trump'ın

0: Ankara ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa bir görüşme yapmayı planladığını biliyoruz. O görüşmenin içeriğine dair hem Amerika'dan, Washington'dan gelen Donald Trump'ın kendisinin yaptığı açıklamalar var. Hem burada külliye kaynaklarından edindiğimiz bilgiler var. Yani bizim işte Amerika'yla birebir olarak konuşmamız gereken F-35'ler başta olmak üzere işte Kaan uçağının motorunun Amerika'dan tedarik edilmesine yönelik olarak yapılacak anlaşmalar. Daha pek çok konu. Yani bunun içinde FETÖ'yle mücadeleyi de tutun, PKK'yla mücadeleyi de tutun, Suriye'nin durumunu da tutun, İsrail'de Gazze'yi de tutun. Yani Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş başa konuşacağı zaten çok fazla konu var. Bunları ayırıyorum bir kenara. Bu anlamda da oldukça önemli tabii ki Donald Trump'ın geliyor olması ve Donald Trump dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Hafta başında çok ilginç bir açıklama yaptı. Yani çok net bir şekilde kendisine sorulan bir soruya Mark Rutte ile görüşüyordu. NATO Genel Sekreteri ile. Orada yaptığı açıklamada normal şartlarda NATO zirvesine katılmayı düşünmediğini ama Recep Tayyip Erdoğan çağırdığı için gidiyorum diye bu kadar net bir cümle kurdu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırına Ankara'ya geldiğini net bir şekilde duyurmuş oldu. Bu neden önemli? İki türlü önemli. Bir, Türkiye'nin dünyadaki bakış açısı, yani dünyadaki diğer ülkelerin Türkiye'ye bakış açısı açısından önemli. Çünkü Türkiye sadece artık eskiden hani biz hep ne diyorduk? Türkiye bölgesel bir güç. Türkiye bölgesel güç olmaktan da çok uzaklaştığını artık, yani çok daha ileriye gittiğini bu şekilde zaten göstermiş oluyor. Artık bir hani küresel güç noktasına neredeyse geldi Türkiye. Bu bir. İkincisi, Trump neden Cumhurbaşkanı Erdoğan için geliyor? Aksi halde gelmeyecekti. Çünkü NATO üyesi pek çok ülkeyle arası bozuk. Son dönemde özellikle bu İran Savaşı sırasında kendisine destek olmadığını düşündüğü Fransa'sı, İngiltere'si, Almanya'sı hepsine çattı. Hatırlayalım. Evet. Hatta isim vererek ciddi ciddi çattı. Haliyle şimdi NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti dediği açıklamaları var. İşte NATO hiçbir işe yaramıyor dediği açıklamaları var. NATO'yu biz sırtımızda mı taşıyacağız dediği açıklamaları var. Dolayısıyla şimdi Donald Trump'ın bu bakış açısından yani NATO ile ipleri koparmak istediği ortada gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bir sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi o nedenle Trump'ın bu NATO zirvesi için Ankara'da olması aynı zamanda NATO'nun geleceğini de şekillendirecek. Yani NATO devam edecek mi bu yöntemle, bu sistemle, şimdiye kadar geldiği şekliyle? Yoksa belki bazı revizyonlarla mı yoluna devam edecek? Ya da Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan komple çıkacak mı? Yani o kadar çok hani merak edilen konu var ki, ama NATO'nun geleceği Ankara'da şekillenecek. O yüzden bu da önemli. Yani NATO tarihinde de önemli, dünya tarihinde de önemli bir zirve olacak. Ankara'da yapılacak bu zirve. Dilerim ve umarım ki başta söylediğim gibi sorunsuz bir şekilde başlasın, sorunsuz bir şekilde bitsin ve alınan kararlarda dünyada hepimizin güvenliği için, yani tüm dünya ülkelerinin güvenliği için olumlu kararlar olsun. Umudumuz bu. Onun haricinde iç siyasete dönecek olursak, vaktim hala var galiba.
1: Evet.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Avrupa Birliği'ne yönelik açıklamaları, Avrupa Konseyi'ne yönelik açıklamaları, orada konseyden gelen açıklamayı bir hatırlayalım. Türkiye'yi işte daha öncelerinde bunu yine yaparlardı. Yani bundan 20 sene önce, 30 sene önce, 15 sene önce, 10 sene önce yine yaparlardı bunu. Yani Avrupa'nın huyudur aslında bu. Türkiye'ye sürekli böyle bir parmak sallamak ya da Türkiye'yi işte yargı üzerinden eleştirmek. Eskiden bu terörle mücadele döneminde güvenlik, yani Türkiye'nin güvenliği için yapılan terörle mücadeleyi dahi eleştiren açıklamalar olurdu. Ya da herhangi bir şey için, bir görüşme için dahi olsa bunu şart koşarlardı, önünüze engel koyarlardı. Dolayısıyla şimdi yargıya, güvenliğe yönelik bu tür açıklamaları zaten alışkınız ama son yapılan açıklama doğrudan işte bu belediye başkanlarıyla ilgili devam eden soruşturmaları ilgilendirdiği için, yani doğrudan doğruya hiçbir şey bilmeden, hiçbir şey bakmadan o soruşturmaların içeriğinde bir şey var mı yok mu, deliller nedir ya da savcı ne diyor, işte mahkeme mesela kabul etmiş mi etmemiş mi o iddianameyi, tüm bunları değerlendirmeden ortaya koydukları açıklamaya tepki gösterdi MHP lideri Devlet Bahçeli ve şunu hatırlattı: yani Türkiye artık o eski parmak salladığınız Türkiye değil mesajını vermeye çalıştı. O nedenle açıklaması, hani şu an tabii Avrupa kanadında, yani asıl muhataplarında bir yankı buldu mu dersek çok sanmıyorum ama MHP liderinin söylediği açıklamalar, yaptığı açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti açısından değerli açıklamalardı. Gelecek olursak terörle mücadele dedik az önce. Terörsüz Türkiye'ye bağlayayım oradan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını. Önemli bu yaz.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce oldukça yoğun bir süreci işleyecek belli ki meclis. Neden? Çünkü işte terörsüz Türkiye'nin bir süredir sanki böyle sekteye uğruyormuş gibi ya da biraz yavaş ilerliyormuş gibi iddialar konuşuluyordu. Ama burada sebeplerden birisinin işte özellikle bu İran Savaşı sırasında, İran-İsrail Savaşı sırasında terör örgütünün bunu belki bir fırsata çevirmeye çalışarak ya da bunu kullanarak silah bırakmaya ayak dilediğinden bahsediliyordu. Ve bunun karşılığında da dolayısıyla affedersiniz yasal düzenlemelerin yani bir yasal düzenleme yapılmasını ilk baştan beri konuşuyoruz zaten. Bunun etap etap olacağını da hatta biz yayınlarımızda da defalarca konuşmuştuk. Yani önce terör örgütü silahlarını bırakacak. Sonra ilgili kurumlar işte bu MİT'tir, askerdir, polistir. Bunları kayıt altına alacak. Yani raporlayacak.
1: Evet.
0: O raporlardan sonra da meclisteki yasa süreci başlayacak. Ki o yasa süreci bir suça karışmamış teröristlerin zaten içerik en başından beri hep böyle olduğu söyleniyor. Şu ana kadar konuşulan da yine aynı. Suça karışmamış teröristler, dağdaki teröristler yani eline silah alıp da eylem gerçekleştirmemiş olan teröristlerin rehabilite edilmesi. İşte bunlar nasıl yapılacak? Bunlar için bir kanun çıkarılması gerekiyor. Ya da suça karışmış teröristler. Ne olacak? Türkiye'ye mi gelecek? Türkiye'ye gelirse cezaevinde mi yatacak? Cezaevinde yatarsa ne kadar ceza alacak? Ya da işte o hani terör örgütünün artık lider kadrosu diyelim biz ona. Lider teröristler ne olacak?
1: Evet.
0: Türkiye'ye mi gelecek? Üçüncü ülkeye mi gönderilecek? Tüm bunların işte detaylarının belli olacağı bir yasal çalışma yapılması zaten gerekiyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği de bu. Yani terörsüz Türkiye sürecinin artık bir sonraki aşamaya geçmiş hali. Yani terörsüz Türkiye sürecinin biraz daha hızlanacağı söylenebilir bu anlamda. Ama şöyle ki Türkiye Büyük Millet Meclisi yazın tatile girecek dolayısıyla. Yani şurada önümüzde çalışacağı en fazla 1-1,5 ayı kaldı. O 1-1,5 ay içerisinde ne kadar yasa çıkar? Ha, bu 2 ay da olabilir gerçi. Ne kadar yasa çıkar? Yasanın kaç maddesi çıkar? Bunları göreceğiz zaman içerisinde evet. Ama en azından yasal bir taslak oluşturulma süreci zaten önemli ki. Bu taslak oluşturulma sürecinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği yine altını çizdiği bir şey var. Tüm kesimlerden biz destek bekliyoruz bu taslağın, yasa teklifinin taslağının hazırlanacağı süreçte. O taslağa göre çünkü teklif hazırlanacak sonrasında.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani hani sağcısı solcusu bu işle ilgili görüşü olan işte Kürdü, Türkü, Lazı, Alevisi kimse. Yani herkesten aslında bir anlamda mecliste grubu bulunan ve grubu bulunmayan siyasi partilerden Cumhurbaşkanı özellikle rica etti bu sürece destek vermelerini. Onlardan gelecek talepler doğrultusunda bir taslak oluşturulacak. O taslak kanun teklifine dönüşüp meclise geldikten sonra işte yani bu şeye kadar yaz dönemi bitene kadar biraz zor gibi görünüyor yasalaşması tamamen bitmesi yani o sürecin. Ama muhtemeldir ki şöyle olacak. Ekim ayında meclis açıldıktan sonra resepsiyonun 1 Ekim'de resepsiyonun ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi mesaiye başladıktan sonra hızlıca bu kanun teklifinin görüşmelerine kalındığı yerden devam edilir gibi tahmin ediyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Salim Bey.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Önemli değerlendirmelerdi. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Salim Salimoğlu'yla değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
4: Pronto Tur.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
6: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
7: Uçarsın bu fiyatlara.
8: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford

0: Transit ve e-transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Sigorta Ray. Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesinde dünya gündemi.

0: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.28'i gösteriyor. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Stüdyo konuğumuz da var. Bir son dakika gelişmesini de paylaşmak isteriz. Kadir İnanır hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Evet, üzüldüm. Sevgili dinleyiciler, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Figen Aydın stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Hocam uzun süre oldu sizi stüdyomuzda ağırlamayalı. Açıkçası çok fazla gelişme var yorumlanmayı bekleyen. Hem çevremizde hem dünya üzerinde. Bugün en yenisinden başlamak istiyoruz konuşmaya. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasını konuşacağız ama önce yaklaşan NATO zirvesi üzerine değerlendirmelerinizi almak isteriz. Ülkemizde son zirve 22 yıl önce İstanbul'da yapılmıştı. Bugün adres başkent Ankara olacak. Dünyanın içinden geçtiği dönemi ve süreci göz önünde bulundurursak bu zirveden neler beklenir sorusuna hangi yanıtları vermek istersiniz?
1: Şimdi sizin söylediğiniz gibi 20 küsür sene sonra bir NATO toplantısı İstanbul'dan değil başkentten yapılacak. Yani Türkiye için düşünecek olursak 20 küsür sene sonra Türkiye NATO'nun en büyük ikinci gücü olarak NATO'nun üyelerini ağırlayacak. Tabii bu Türkiye'nin dış politikası için çok önemli. Türkiye'nin güvenlik çerçevesi için çok önemli. Bölgesel güvenlik için çok önemli. İçinden geçtiğimiz küresel olaylar için çok önemli. Yani Rusya-Ukrayna savaşından tutun İran-İsrail-ABD savaşına kadar Türkiye'nin rol alacağı güvenlik rollerine kadar, siyasi çıktılarına kadar çok önemli başlıklara sahip NATO. Şuradan başlayalım. Bir kere NATO'nun Türkiye en büyük ikinci gücü. Ben bunu sık sık tekrar ediyorum. Çünkü bu atlanan bir gerçek. Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci gücü olması Türkiye'yi atfedilmeyen bir özellik. Türkiye bakın ABD'den sonra NATO'nun en büyük ikinci gücü. ABD'yi kıtanın ötesinde bir ülke olarak oradan kaldırdığımız zaman, çıkardığımız zaman, düşünmediğimiz zaman Türkiye aslında NATO'nun en büyük gücü oluyor. Bu demek ki

0: Avrupa ülkeleri içerisinde, kıtasal olarak konuşuyorum, Avrupa ülkeleri içerisinde Türkiye'nin vazgeçilmez bir güvenlik refleksi var aslında.
1: Evet.
0: Düşündüğümüz zaman hem Orta Doğu'dan hem de Rusya, Ukrayna'dan daha kuzeyden bakacak olursak meseleye, Türkiye'nin vazgeçilmez bir konumu var. Bu sadece coğrafi bir konumdan bahsetmiyorum. Jeopolitikten de bahsediyorum aynı zamanda. Türkiye yani bir talihtir tabii ama hem kuzey noktasında hem de güney noktasında Türkiye'nin vazgeçilmez de bir jeopolitik üstünlüğü var. Şimdi bunları bir araya getirdiğimizde Türkiye gibi bir ülkede NATO'nun gerçekleştirilmesi aynı zamanda içinden geçilen süreçte Türkiye'ye NATO kanadıyla daha büyük roller verilmek istendiğini de bana gösteriyor. Bunu kişisel bir düşünce olarak ifade ediyorum tabii ki ama Türkiye zaten diyeceksiniz ki zaten NATO'nun en büyük ikinci gücü.
1: Evet.
0: Daha ne üstlenmesi lazım? Evet, bu noktada şunu söylemek lazım. Belki NATO'nun çok iri bir laf, belki çok ileri bir düşünce, uzun vadeli bir düşünce belki ama belki kıtasal bir güvenlik paktı olmaktan öte küresel bir güvenlik sağlayıcı örgüt olarak da sürdürülmesi talep edilebilir NATO'dan. Neden? Şimdi biliyorsunuz ABD İran Savaşı'nda NATO ülkelerini desteğe çağırdı ama destek bulamadı. İşte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya Avrupa ülkeleriyle destek verdi ama NATO'da bu sefer de tehditleriyle, çıkacağım düşünceleriyle harekete geçirmeye çalıştı. Yine oradan da pek aslında bir destek göremediğini söylemek mümkün. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman ABD'nin zorda oldukları noktalar da var. Yaklaşan bir seçim maratonu var. Bunu
1: Evet.
0: da düşünelim. Kongre etkili ABD'nin seçimlerinde bunu da değerlendirmek gerekiyor. Şimdi ABD'nin senenin sonuna kadar, Trump üzerinde konuşuyorum, senenin sonuna kadar bir şeyleri güvenlik paktı adına gerçekleştirmiş olması gerek. Buna İran Savaşı'nı bitirmek dahil. Buna Rusya, Ukrayna'da, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı bir, nasıl söylemek lazım, üstünlük sağladığını garanti etmek dahil olmak üzere. Trump'ın bunları gerçekleştirebilmesi için de NATO'ya şöyle bir teklifinin olması da mümkün mesela. İran'da, İran Savaşı'nda tarafımda olmadınız, çağırdım, gelmediniz. İşte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda beklediğim tepkiyi, etkiyi, tepkiyi ben sizden alamadım. Ama bu sefer artık şöyle bir teklifle gelebilir. Ya NATO'nun daha büyük bir kanat olarak ABD'nin tarafında, ABD'nin isteklerine meyil veren bir küresel ortak olmasını isteyebilir. Ki bunu da en büyük sebebi aslında biraz da Pasifik olduğunu ben değerlendiriyorum. Çünkü
1: Evet.
0: ABD'nin Orta Doğu'da da evet sürdürmek istediği görevleri var, üstünlük sağlamak istediği noktalar var. Belki bunlar da hiç de ötelenemez. Ama Orta Doğu'da ziyade ABD biraz daha gelişen küresel böyle konjüktürü takip ettiğimiz zaman asıl tehdidin Pasifik'ten geldiğini fark ediyor.
1: Evet.
0: Bu Pasifik'te de kim var? Tabii ki özellikle Çin var. Haliyle NATO'nun biraz daha böyle Pasifik'e doğru kaydırılmak talebi Trump'tan gelmesi mümkün. Tabii açık açık gelmeyecektir ama örtülü bir şekilde gelecektir. Bu düşüncemi destekleyen nedir? Asyalı ortakların da NATO'nun toplantısında Ankara'da hazır bulunacak olması. Normalde NATO biliyorsunuz kıtasal bir güvenlik paktı. Kıtanın dışındaki bir ortak olması mümkün değil. İşte Japonya ile Güney Kore ile özel bir madde etrafında sadece işbirliği anlaşmaları yapıyorlar. O kadar onun dışında NATO'nun üyesi değiller.
1: Evet.
0: Ama NATO'nun işte böyle bir Ankara'daki güvenlik paktına katılıyor olması Asyalı ortakların bana biraz da bu Pasifik'te de NATO'ya bir rol biçilmek istendiği düşüncesini ortaya çıkartıyor açıkçası.
1: Evet, hocam, güneyimizde, doğumuzda ve kuzeyimizde devam eden savaşların olduğu bir dönemde NATO zirvesinin Ankara'da yapılacak olmasına hangi anlamları yüklemek mümkün sizce?
0: En sonda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. Türkiye'nin bölgede çok daha büyük bir rol, güvenlik rolü üstlenmesini talep edeceklerdir. Ben bunu böyle görüyorum. Türkiye tabii zorla değil, zor güçle değil belki ama Türkiye diplomatik yollarla da çok fazla yol kat etmiş bir ülke. Diplomatik başarılarının da olduğunu kabul etmek gerekiyor. Türkiye belki İran-İsrail Savaşı'nda da tıpkı işte İsrail'in Gazze'deki savaşlarındaki takındığı tavırla,
1: Evet.
0: küresel diplomatik tavırlarıyla da ön plana çıktığı düşünüldüğü zaman İran-İsrail Savaşı'nda da rol alacak olursa, bir
1: Evet.
0: rol üstlenmek isterse, diplomatik olarak söylüyorum, tabii ki orada da bir etkisi olacaktır. Hatırlayın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da İstanbul Mutabakatı söz konusu olmuştu. Evet. Tabii Zelenski Ukrayna tarafı buna pek yanaşmadı ama bakın şimdi o da gündeme gelebilir. Yani İstanbul Mutabakatı'na da dönülebilir. Çünkü çözüm önerisi sunmuştu. Bir diplomatik çözüm önerisi sunmuştu. Haliyle hem kuzeyde hem de güneyinde Türkiye etkili bir ülke olabilir. Dışarıdan tarafsız, tamamen diplomatik, üçüncü bir taraf olarak bir çözüm üretmesi mümkün. Savaşmadan sadece diplomatik yollarla üretmesi mümkün bunu. Haliyle bu NATO kanadıyla da biraz daha güçlendirilecektir.
1: Evet. Hocam, NATO zirvesinde ele alınmasını beklediğiniz gündem maddelerine ilişkin öngörüleriniz neler olur?
0: Şimdi bir kere bu noktada Avrupa Birliği'nin güvenliği söz konusu bir kere. Evet. Rusya-Ukrayna konusunda. İşte hem Avrupa Birliği hem de ABD Ukrayna'ya destek oluyor. Ama Ukrayna işte savaşı biraz daha böyle kızıştırdı farkındaysanız. NATO'nun toplantısına yakın bir süreç içerisinde Zelenski'nin şöyle bir açıklaması vardı. Saldırgan devleti savaşı sonlandırmaya zorlamak amacıyla gizli servise 40 günlük etki, yani saldırı operasyonunu onayladım dedi. Evet. Şimdi NATO'nun toplantısından önce böyle bir çıkışın olduğunu görürsek biz, ki onayladığına göre göreceğiz demektir. Bu Rusya'yı biraz daha baskılamaya çalışmak ve NATO kanadıyla işi biraz daha kuvvetlendirmek isteyecektir. Yani Rusya'ya biraz daha baskın çıkmak isteyecektir şimdi. Bir kere haliyle Rusya-Ukrayna savaşı bu NATO'nun en büyük önemli konu başlıklarından bir tanesi olacak. Sonra Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin daha genel olarak söyleyeceksek güvenlik kanadını güçlendirmesi için elini taşın altına koyması gerekecek.
1: Evet.
0: Şimdi NATO ile Avrupa ülkeleri biraz daha böyle biliyorsunuz daha az ödenekle NATO'nun içerisinde kendisini dahil ediyordu. Niye? Çünkü en büyük külfeti, açık konuşmak gerekirse, maddi olarak ABD karşılıyordu. Evet. İkinci olarak da Türkiye karşılıyor. Avrupa ülkelerin biraz daha yıllık gelirlerinden falan daha az kıstıklarını biliyorduk. Şimdi onu arttırmak gerekecekler. Mesela Avrupa ülkeleri NATO toplantısında muhtemelen buna zorlanacaklar.
1: Evet.
0: Yani o NATO çıktılarının biraz daha yüksel şeyimiz için, gelir vergilerinden daha arttırılması için, yani NATO'nun ödeneğinin arttırılması için.
1: Evet.
0: Avrupa ülkeleri buna zorlanacaktır mesela. İkinci başlıkta kesinlikle bu olacaktır. Sonra Türkiye'nin şimdilik zannetmiyorum, her zaman tartışıldığı için söyleyeyim bunu, ben düşüncem bu değil, kanaatim bu değil. İran-İsrail savaşında bir askeri güvenlik rol üstlenmesi için teklif gelir mi? Şimdilik ben geleceğini zannetmiyorum. Ama en önemli başlık tabii ki Türkiye için şu motorların satışı olacaktır kesinlikle. Şimdi bu motorların satışı da aslında 2019'da biz Rusya'nın motorlarını satın aldıktan sonra S-400'leri aslında F-35 programından çıkarılmıştık ABD'nin. Şimdi ABD'li Trump'ın konuşmalarından anladığımız kadarıyla Kaan için üretilmiş olan motorların satışı desteklenecek.
1: Evet.
0: Muhtemelen bunun anlaşması yapılacak yani. Kongrenin itirazları olur mu? 2019'da çok ciddi bir itirazla karşılaşmıştı Türkiye. Ve ABD bütün programlarından Türkiye'yi çıkarmıştı F-35 adına. Şimdi Türkiye'nin bu motorları da alması gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Neden? Hem adanın, yani Adalar Denizi'nin, Ege'nin, hem de Yunanistan'a karşı bir hava üstünde üstünlüğünün olabilmesi için Türkiye'nin de bu motorlara sahip olması gerekiyor. Şimdi halle Türkiye ile bu hava üssünün güçlendirmek adına da işbirliğinin yapılacağı kesinleşti. Bence evet, kesinleşti diyelim,
1: evet,
0: yani.
1: Hocam, bu durum bölgesel güç dengelerinin yeniden dizaynına da yol açar mı? Türkiye için lider ülke olma adına önüne yeni kapılar da açılır diyebilir miyiz?
0: Evet, kesinlikle şöyle bir açıklama yapmam gerekir buna. Türkiye bu motorları almadıkça 2030'a, 2035'e kadar Yunanistan'ın gerisinde kalacak. Evet, yerli motorlar üretiliyor ama üretilen yerli motorların ömrü 2030'da başlayacak diye tahmin ediliyor. Olası bir ihtimalle süreç uzayacak olursa Türkiye'nin motorlara ihtiyacı var. Yerli motorun takviye edilmesi gerekiyor. Yerli motorlardan önce de ABD'den bir motor satın alınabilirse Yunanistan'la olan o hava üssündeki üstünlüğünü tekrar sağlayabilir. Şimdilik evet, hava üstünlüğü Türkiye'de ama ilerleyen zamanlarda ABD 210 hava üssü vardı galiba, doğru hatırlıyorsam sayıyı, Yunanistan'ı destekledi. Şimdi 2030'u, 2035'i değerlendirdiğimiz zaman bu sayının artma ihtimali de var. Azalmayacağı kesin. Yunanistan bu kadar desteklenirken Türkiye desteklenmezse haliyle geri planda kalacak. Yerli motor da yetişmiyor. Baktığımız zaman önümüzdeki 10 senede

0: Yunanistan'ın gerisinde kalmamak adına gerekecektir. Bu mutlaka NATO toplantısında konuşulacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Evet, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben devam teşekkür edeceğiz. Ediyorum. Şimdi bir kısa reklama gidelim. Sevgili dinleyiciler, reklamların ardından İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Figen Aydın hocamızla dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşmayı sürdüreceğiz.
2: Reklamlar.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında MSI 23.8 inç, MAG 242F 0.5 MS, GTG 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4.999 liraya. Intel Ultra 5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 49.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklamlar.
7: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Evet, reklamların ardından yeniden birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları değerlendiriyoruz. Stüdyo konuğumuz İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Figen Aydın. Hocam, NATO'yu aslında konuşuyorduk. Şu bilgiyi de dinleyicilerimizle paylaşarak biraz da savaşa değinelim süremiz yetmeyince. Trump ülkemizdeki zirveye katılacağını ilan ettikten sonra Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde de yeni bir dönemin başlayacağına ilişkin işaretler verdi. En son ülkemize yerli savaş uçağı Kaan'da kullanılmak üzere 700 milyon doları aşan savaş uçağı motoru satışına onay vermeye hazırlandığı öne sürülmüştü. NATO zirvesi öncesi gelen hamle Ankara-Washington hattında yeni bir dönemin işareti olarak yorumlanmıştı. Gelen haberlerden anlıyoruz ki 80 adet F-110 motoru konusunda sonuç alındı. Siz de buna değinmiştiniz zaten. Kuşkusuz zirvede gözler tıpkı en son G7'de olduğu gibi Trump üzerinde olacak. Ukrayna ve İran merkezli gelişmeler ve Trump'ın göreve başlar başlamaz Grönland'ı gündeme getirmesi Avrupa ve ABD arasında çok sert gelişmelere, gerilimlere daha doğrusu neden olmuştu. Buzlar erimiş gibi de görünmüyor. Bu zirve Avrupa-ABD ilişkilerine yeni bir ivme katar.

0: Şayet Avrupa ülkeleri ABD'nin istediği güvenlik çizgisine ve siyasi çizgiye gelecek olursa evet. Zıtlaşacak olursa hayır. Daha da kötüleşme ihtimali de var. Ama ben şimdilik bunu beklemiyorum. Neden? Çünkü Avrupa ülkeleri biraz zorda. Güvenlik mimarisi diyoruz ya, işte yeniden tasarlanan güvenlik mimarisi diyoruz sık sık. O işte güvenlik mimarisinin oluşması için ABD'nin yerine koyabileceği bir ülkeye ihtiyaç var. Kolay kolay da koyabilecek değil. Rusya karşısında bu sefer çok zor duruma düşme ihtimali var. ABD'nin Ukrayna'yı hala desteklediğini mi diyoruz? Desteğini çekme ihtimalinde Avrupa ülkeleri son derece zora düşecektir. Ve Avrupa ülkeleri bir araya gelse, bunu güvenlik olarak söylüyorum, sadece çıktı olarak söylüyorum, bir tane ABD etmeyecek.
1: Evet.
0: Ukrayna'yı desteklemek konusunda o kadar da şeyleri yok. Askeri olarak da hazır değiller buna. Yani askeri personelin olması başka, askeri personeli sahada kullanabilmek başka, biliyorsunuz. Hâlâ bunları düşündüğünüz zaman sadece teknolojinin olması ya da paranın olması, ekonomik gücün olması da sahada bir çıktı elde etmiyor ülkeler için. Şimdi ABD'nin böyle bir kuvveti var, böyle bir desteği var. İşte ABD ülkesi, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini çekmesi demek Avrupa ülkeleri için Rusya'nın karşısında tek başlarına kalması demek.
1: Evet.
0: Avrupa ülkelerini o yüzden biraz zor günler bekliyor. Bana kalırsa bu NATO görüşmesinde biraz daha işte şeyle, Erdoğan'la da baş başa görüşecek, ilerle Trump. İşte Ukrayna meselesi de o yüzden bir konu. Yani Trump'la Erdoğan'ın baş başa konuşacağı bir konu bana kalırsa.
1: Evet.
0: Avrupa ülkeleri de ABD ile biraz daha uzlaşıya varmak isteyeceklerdir. İşte NATO'nun güvenlik kanadını güçlendirelim. Biz daha çok desteğimizi verelim. Ama Ukrayna'dan desteğini çekme diyecektir mutlaka ki. Çekerse işleri zor çünkü Rusya karşısında. Rusya da son derece yıprandı tabii ki savaşta, ama hala bir üstünlüğünün olduğunu söylemek mümkün bana kalırsa. Çok da petrol ve doğalgaz sahaları vuruluyor, doğru ifade ediyorsam, Ukrayna tarafından. Devam da edebilir. Ukrayna hala o direnişi sürdürmeye devam ettirecek. Avrupa ülkeleri de bunu destekleyecek. Ama ABD'nin ya da Türkiye'nin açık bir desteği yok tabii, onu yanlış söylemeyelim. Ama ABD'nin desteğini çekilme ihtimalinde Avrupa ülkeleri açıkçası ne yapacağını bilemeyebilir.
1: Evet.
0: NATO'dan çekilmesini de söylediği zaman hatırlayacaksınız, Avrupa ülkeleri bu sefer bir, İşte Avrupa egemenliği kurabilir miyiz? Avrupa egemenliği olur mu? Avrupa ordusu hayata geçirilebilir mi diyerek özellikle Fransa biraz ön plana çıkmıştı. Ama şimdilik pek mümkün değil.
1: Evet. Hocam, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Cenevre'de yürüyen müzakere sürecinden mutabakat çıkınca İsrail'in bu anlamda oyun bozanlık yapmaya çalıştığını gördük. ABD-İsrail ilişkisini giderek, daha doğrusu giderek geriliyor. Her ne kadar İsrail-Lübnan arasında bir ateşkes anlaşması olsa da İsrail savaşların bitmesinden yanaymış gibi de görünmüyor. Yapılan açıklamalara bakılırsa İsrail ABD ile çatışma aşamasına bile gelinebileceğini söylüyor. İsrail barış karşıtı tutumunu nasıl yorumlamak mümkün?
0: Şimdi şu ABD ile İran arasındaki anlaşmaya bir konuşalım önce. Bu kesin bir anlaşma değil, bir mutabakat değil, bir ön perde
1: Evet.
0: sadece. Bunlara uyulursa 60 günün sonunda bir anlaşma mümkün olacak, bir mutabakat mümkün olacak. Bu 60 gün bir izleme süreci aslında ABD ve İran tarafları için. Şimdi bu 60 gün içerisinde bir kere İran'ın nükleer programı da dahil olmak üzere daha karmaşık konular ele alınacak. 14 maddelik bir anlaşma metni, ön anlaşma metni diyeyim ben ona şimdilik, bir metin ortaya çıkartıldı. Bu metni tek tek okuduğunuz zaman 14 maddeyi, İran için çok da müspet şeyler söylemek mümkün değil. Daha doğrusu İran'ın kendi politikalarına uymayan maddeler var. Örneğin nükleer programın bitirilmesi ABD için kesinlikle istenen bir madde. İran'ı da ayakta tutan nükleer gücü, yani nükleer gücünü sürdürmek istediğini, nükleer programı kesintiye uğratmak istemediğini, bitirmek istemediğini hele hele sıklıkla tekrar ediyor. Şimdi bu bir anlaşmazlık. Onun ötesinde işte İran'a yönelik mali teşvikler söz konusu, nükleer denetimlerin ABD'ye teslim edilmesi, işte İsrail'in Lübnan'daki paralel savaşı, bunların her biri aslında bir sorun sahası ve ayrı ayrıca çözülmesi gereken maddeler. Bu 14 maddenin hiç değilse onunda anlaşılmadıkça, kabaca söylüyorum bunu, 60 günün neticesinde bir mutabakat beklenemez. İsrail'in de

0: ve devamlı zorlaması ve bölgede işte dediğiniz gibi bir barış taraftarı olmayan ülke profili çiziyor olması ülkeleri biraz daha gerginleştiriyor. Şimdi İsrail bir yandan Lübnan'ı zorlarken İran'da da vekil güçleri Lübnan'da biliyorsunuz vekil güçleri kırılırken ABD ile nasıl bir mutabakata varacak? Bu da bir sorun sahası olarak İran'ın karşısında çıkıyor. Yani biz seninle bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz ama senin destek verdiğin ülke benim vekil güçlerime zarar veriyor. Beni işte Lübnan'da zorda bırakıyor. Belki işte o ahtapot kolları dediğimiz oradaki bir kolumu kesiyor. Nasıl anlaşmaya varacağız diyor. 60 günün sonunda hadi nükleer program çözüldü diyelim. İşte mali teşvikler yerine geldi diyelim. Diğer bütün sorun sahaları çözüldü diyelim ama bu sefer İsrail.
1: Evet.
0: 60 günün neticesinde İsrail duracak mı? Hayır, durmayacak. Şimdi o yüzden ABD'nin İsrail'i şayet İran'la gerçekten 60 günün sonunda bir mutabakat metni imzalamak istiyorsa, bir anlaşmaya varmak, meseleyi çözmek istiyorsa bir Boğaz'ın kontrolünü kimde olacağını kesinlikle çözmeleri gerekiyor. İki, İran'ın nükleer programına bir karar verilmesi gerekiyor. Üç, İsrail baskılanacak mı, durdurulacak mı? Lübnan'daki savaşı sürüklemesi ya da ne bileyim işte Yemen gibi cephelerde yeni savaşlar doğurmasına engel olunacak mı? Yani İsrail'in barış istemesin ama savaşa da neden olacak bir ülke olarak ortadan kaldırılması mümkün olacak mı gibi sahalar çözülmedikçe ABD ve İran arasında ben şimdilik
1: Evet.
0: anlaşma beklemiyorum.
1: Son dakikalardayız hocam. Gazze'de soykırım yapan Suriye'nin ve Lübnan'ın güneyini işgal etmekten geri durmayan İsrail'in bölgesel ve küresel sorun olmaktan çekinmediğini de görüyoruz. Ne dersiniz? Dünya barışı adına sıra İsrail'e de gelir mi? Bunun şartları ne olur?
0: Valla artık şu noktaya geldik. İsrail'in Gazze işgalinde yani artık insan konuşmaya da utanıyor bunu ama İsrail'in ya baskılanacak ya durdurulacak ya da destek esirgenecek İsrail'den. Yoksa ki İsrail artık başka türlü durdurulabilecek bir ülke değil. ABD'ye işte kafa tutacak mı? Askeri güç bakımından söylemiyorum. Tabii ki mümkün değil. Tamamen iç siyaset konusunda kafa tutma ihtimalinin de olduğunu değerlendiriyorlar ABD'nin iç siyasetini konuşanlar. ABD'nin bu işi yapacaksa, bunu açık konuşmaktan tarafım ben, İsrail'in baskılanması, İsrail'in durdurulması isteniyorsa bunu yapacak olan ABD. Türkiye'ye böyle bir külfet verilmesi de taraftarı değilim. Türkiye bölgenin kuvvetli bir ülkesi, diplomatik olarak güçlü bir ülke ama böyle bir işin külfeti, yani İsrail'in durdurulması gibi bir külfet, ne siyasi ne de askeri bir güç bakımından Türkiye'ye verilmesi mümkün olmayan bir mesele konusunu bile yapmayı doğru bulmuyorum açıkçası. Bu işi nasıl palazlandıran ABD ise İsrail'i, onu frenleyecek olan, onu baskılayacak, onu durduracak olan da yine ABD'dir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz
0: Ben de
1: hocam.
0: teşekkür
1: Ağzınıza
0: ediyorum.
1: sağlık. Önemli bilgilerdi bunlar, önemli değerlendirmelerdi. Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair sıcak başlıkları İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Figen Aydın hocamızla değerlendirdik ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Programımızın sonuna geldik. Aslında dünya gündemine başlarken bir son dakika gelişmesini paylaşmıştık. Hatta ben gerçekten üzüldüğümü yayın öncesinde de söylemiştim. Yayında da belirtelim. Usta oyuncu Kadir İnanır İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Gerçekten üzücü bir durum.
0: Evet,
1: Tabii
0: Allah
1: ben
0: rahmet
1: böyle
0: eylesin.
1: bir durumda söyleyecek bir şey bulamıyorum. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Ali Yıldırım, teknik yönetmenimiz Muhammed Erice ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpeyker Aksu. Hepinize iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyoruz. Pazartesi saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, küçük alışkanlıklar hayatı nasıl değiştirir? Hepimizin gün içerisinde belli rutinleri vardır. Sabah kalkmak, işe gitmek, yemek hazırlamak, çocuğu okula bırakmak, çamaşır yıkamak ve binlercesi. Peki kendimize ne kadar vakit ayırabiliyoruz? Hepinizden aynı cevabı duyar gibiyim. Günlük işlerimi anca yetiştirebiliyorum. Peki günün koşuşturmasında küçük alışkanlıkların hayatımızı nasıl etkilediğini ve zamanla bu küçük alışkanlıklarımızın hayatımızın yönünü etkilediğini söylesek? Örneğin, her gün sadece 10 dakika kitap okumak, bir yılın sonunda sizi bambaşka bir bilgi seviyesine taşıyabilir. Ya da her gün kısa bir yürüyüş yapmak, hem bedeninizi hem de ruh halinizi tamamen değiştirebilir. Peki bu küçük alışkanlıklar neden bu kadar güçlü? Çünkü beynimiz tekrarları sever. Bir davranışı ne kadar sık tekrar edersek o davranış zamanla otomatik hale gelir. Yani artık düşünmeden yapmaya başlarız. İşte buna alışkanlık diyoruz. Başlangıçta zor gelen bir şey zamanla hayatımızın doğal bir parçası olur. Ve işin en önemli kısmı da tam olarak burası. Küçük alışkanlıklar büyük değişimleri zorlamadan gerçekleştirir. Yavaş yavaş ama kalıcı bir şekilde. Örneğin sağlıklı beslenmek istiyorsanız bir anda her şeyi değiştirmek yerine günde sadece bir sağlıklı seçim yapmak bile zamanla büyük fark yaratır. Ya da daha sakin bir zihin istiyorsanız her gün sadece birkaç dakika kendinizle kalmak. Bu bile zihinsel olarak sizi güçlendirebilir. Üstelik küçük alışkanlıkların bir başka önemli özelliği daha var. Motivasyona bağlı değildirler. Büyük hedefler çoğu zaman motivasyon gerektirir. Ama küçük alışkanlıklar düzen sayesinde devam eder. Ve düzen motivasyondan çok daha güçlüdür. Peki hayatımızı değiştirmek için nereden başlamalıyız? Aslında cevap çok basit. Küçükten başlamak. Kendinize ulaşılması zor hedefler koymak yerine sürdürülebilir ve basit alışkanlıklar oluşturmak. Çünkü önemli olan mükemmel olmak değil, devam edebilmektir. Kısacası hayatımızı bir anda değiştiren büyük anlar nadirdir. Ama her gün attığımız küçük adımlar zamanla büyük bir dönüşüm yaratır. Unutmayın, bugün yaptığınız küçük bir şey yarınki hayatınızın temelini oluşturur. Bunu biliyor muydunuz programında bugün küçük alışkanlıkların hayatımız üzerindeki büyük etkilerini konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Biliyor muydunuz?

Her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XR1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr. Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Hafize Okan. Önce özetler. 9 aylık zorlu maraton bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için yaz tatili başladı.

0: yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracatçılara müjde verdi. CHP'de olağanüstü kurultay talebi sürüyor. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 589'a çıktı. Hürmüz Boğazı'nda mutabakat sonrası tansiyon yükseldi. Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Özetleri sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından karne alan öğrencileri kutladı. Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Muarif Modeli'nin ikinci eğitim öğretim yılının da tamamlandığını söyledi. Bakan Tekin, İstanbul Bakırköy'de karne dağıtım törenine katıldı.
1: Esas mesele o da bu işin tabii silahların bırakılması, terörün artık Türkiye'nin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarılması. Kritik bir aşamaya gelmiş durumdayız. Meclisimizdeki komisyon çok önemli çalışmalar yürüttü. Gerçekten örnek bir çalışma olduk. Yasal olarak neyle muhatap olunduğu belirlenmiş olacak ama bunun harekete geçişi belli koşullara bağlanmış olacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracatçılara müjde verdi. Reeskont kredisinin günlük limitinin 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde konuştu.
2: Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa İlave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyor. Bir diğer ifadeyle 3 yıl önce 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum. 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara çıktı.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracatta yükselen başarısına dikkat çekti. Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde bölgedeki jeopolitik sorunlara rağmen ihracatın arttığını kaydetti.
3: Memnuniyetle ifade ediyoruz ki ilk yarı yılın ilk aylarında bölgemizdeki sıcak savaşlara, emtia piyasalarındaki büyük oynaklıklara ve artan ithalat hacmine rağmen Türkiye olarak ihracatımızı arttırmayı başardık. Dış ticaretimizde ve cari işlemlerde istikrarlı bir tabloyu sürdürmeyi başardık. Yılın ikinci çeyreğindeki hızlanan tarımsal üretim, yine kapasite kullanma oranı ve özellikle reel kesim güven endeksindeki artışlar, tüketici güven endeksindeki artışlar yılın ikinci çeyreğinden başlayarak 2026 yılının kalan bölümünde de Türkiye ekonomisinin 23 çeyrek olduğu gibi büyüme sürecini devam ettireceğini göstermektedir.

0: CHP Genel Merkezi'nde mesai devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da çalışmalarını makamında sürdürdü. Olağan kurultay için oluşturulan 6 kişilik hazırlık komisyonu düzenli olarak toplanıyor. Özgür Özel tarafının olağanüstü kurultay talebiyle 800'den fazla delegeden imza toplayarak genel merkeze ilettiği başvurulara henüz bir cevap verilmedi. Kılıçdaroğlu yönetimi mahkemenin tedbir kararı nedeniyle olağanüstü kurultay yapılamayacağı görüşünü dile getiriyor. Özgür Özel ekibi ise parti tüzüğüne göre 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğunu savunuyor. Aksi halde konuyu mahkemeye taşımaları bekleniyor. İstanbul'da CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 16'sı yakalandı. Şüphelilerin tutuklu bulunan eski belediye başkanı Özgür Kabadayı'nın kurduğu iddia edilen rüşvet sistemine dahil oldukları belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Silahların bırakılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Memur ve emekli maaşları ile ilgili konuşan Yılmaz, çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibini sürdüreceklerini belirtti.
1: Tamamlanmak üzere. Sonra tabii ki Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Diğer partilerle görüşeceğiz. Muhalefetin de bu konuda bir şey koyması lazım ortaya ki oturup meclis çatısı altında bunlar müzakere edilebilsin.
0: Cevdet Yılmaz, Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye ziyaretinde gündeme gelecek konulara da değindi.
1: Bizim Amerika ile büyük bir ticaret gündemimiz. Ticaret anlaşmalarımızın yapılması gerekiyor, sonuçlandırılması gerekiyor. 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz var. O hedefe nasıl ulaşırız, neler yaparız birlikte bunları konuşmamız.
0: Cevdet Yılmaz'ın gündeminde memur ve emeklilere ilk 6 ay için yapılacak zam oranı da vardı.
1: Belli artışlarda Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur maaşları, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyonu hiçbir zaman ezdirmedik. Böyle bir prensibimiz var. Yansımadığı tek bir alan var, o da bu asgari emekli ücreti dediğimiz. Bunun mutlaka kanunla yapılması gerekiyor. O konuda da meclisimiz gerekli çalışmaları yapacak.
0: Cevdet Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı'nın 1915 olaylarına ilişkin skandal teklifine de tepki gösterdi.
1: Hiçbir şekilde tabii kabul edemeyiz bu yaklaşımı. Kendi soykırımlarını örtmeye çalışan, kendi suçlarını örtmeye çalışan çabalar bunlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Gazze'de yaşananlar tüm insanlığın gözleri önünde yaşandı.
0: Geçen ay rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'dan kötü haber geldi. İstanbul'da yoğun bakımda yaklaşık bir aydır zatürre tedavisi gören usta oyuncu 77 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı. Usta oyuncu tedaviye yanıt vermedi, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Yeşilçam'ın karizmatik jönü İnanır, canlandırdığı her karakterle sinema severlerin kalbinde unutulmayacak izler bıraktı. Venezuela'nın Yumare ve San Felipe kentlerinde 589 kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrası enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. En son yıkılan binanın altında kalan bir bebeğe ulaşıldı. O anlar büyük sevince neden oldu. Depremlerde enkaz altında kalan bir kadın yıkıntıların arasında doğum yaptı. Gözlerini enkazda dünyaya açan bebek ekipler tarafından kurtarıldı. Büyük yıkıma yol açan afette yaklaşık 3000 kişi yaralandı. Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardım tugayından 20 kişilik bir ekibin daha bölgeye ulaşması planlanıyor. ABD-İran mutabakatının ardından ilk kez Hürmüz'de tansiyon yükseldi. Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisi saldırıya uğradı. ABD'li yetkililer gemiyi İran'ın vurduğunu öne sürdü. İran ise Körfez'deki Amerikan askeri varlığının bölgedeki güvensizliğin temel nedeni olduğunu savundu. Saldırının ardından Birleşmiş Milletler Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçici olarak durdurdu. İran Devlet Televizyonu da Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş girişiminde bulunan 3 yabancı tankerin devrim muhafızlarının uyarısının ardından geri döndüğünü duyurdu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Boğaz'daki geçişe ilişkin her türlü düzenlemenin İran'la koordinasyon içinde yapılması gerektiğini, aksi halde belirlenen geçiş güzergahının askıya alınacağını açıkladı.

açıkladı. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınıp alınmayacağı tartışması da sürüyor. Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler de Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret alınmasına karşı çıktı. İran, ABD ile Körfez ülkelerinin ortak açıklamasını müdahaleci, sorumsuz.

Edildiği tarihten bu yana 260 çocuğun öldürüldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF, çocukların savaş meydanında değil, evlerinde öldürüldüğünü belirterek tepki gösterdi. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de zulmü sürdürüyor. Batı Şeria'daki son baskınlarda 3'ü çocuk, 16 Filistinli gözaltına alındı. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te de bir düğün salonuna baskın düzenledi. Filistinli damat, babası ve kardeşini gözaltına aldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı yoğun saldırılar sürüyor. Rus güçleri Kiev, Sumi ve Zaporijya'yı hedef aldı. Ukrayna'da Moskova ve Tula bölgelerine İHA saldırılarıyla karşılık verdi. Moskova bir gecede 660 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini, bunun 2026'sının en yoğun İHA saldırısı olduğunu duyurdu. Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını yoğunlaştırırken esir takasında anlaştı. Taraflar 160'ar esir askeri serbest bıraktı. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında 56 bin polis ve jandarma görev alacak. Şehirdeki gelişmeler 6 bin güvenlik kamerasıyla an be an takip edilecek. Trafik ve asayiş denetimleri sıkılaştırılacak. Kapalı yollar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile heyetlerin kullanacağı güzergahlarda yoğunlaşıyor. Ankara'daki açık ve kapalı yollar İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita uygulamasından görüntülenebiliyor. Niğde'nin Bor ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Niğde valisi Nedim Akmeş'e olayda bir işçinin hayatını kaybettiğini, bir işçinin ise ağır yaralandığını açıkladı. Vali Akmeş'e patlama ile ilgili vali yardımcısı başkanlığında komisyon oluşturulduğunu ve patlamanın nedenine ilişkin çalışma yürütüleceğini söyledi. Patlamaya ilişkin adli ve idari işlemler yürütülecek dedi. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetmişti. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in cenazesi Mersin'de toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit Kenan Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Şehit asker Kenan Şahin evli ve 3 çocuk babasıydı. Tüm Türkiye'yi hüzne boğan Leyla Aydemir olayında karar çıktı. Tutuklu olan amca Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanıksa beraat etti. Kararın ardından adliye önünde yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale etti. Küçük Leyla'nın aç bırakılmaya bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlenmişti. 7 sanığın beraat ettiği ilk dava delillerin eksik toplandığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozulmuştu. Gaziantep'te 5 yıl önce 4 yaşındaki Asiye Ateş'in 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin 6 sanığın ceza aldığı kararın gerekçesi açıklandı. Küçük Asiye'yi yaralayan köpekler silah sayıldı. Sanıkların kasten yaralama suçundan sorumlu tutuldukları belirtildi. Mahkeme Asiye Ateş'in yaralanmasına sebep oldukları gerekçesiyle site yöneticisi de dahil 5 kişiye 6 yıl hapis cezası vermişti. Site yöneticisinin ağabeyi ise suç delillerini yok etme suçundan 2 yıldan fazla hapis cezası almıştı. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları ile ilgili ikisi tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme 3 sanık hakkında hapis cezası verilmesine hükmetti. Ömer Faruk Ay birden fazla kişiye yönelik tehdit suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 18 yaşından küçük sanıksa yaş indirimi uygulanarak aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Sanıklardan Ömer Can Özdoğan, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme 4 sanığın tüm suçlamalardan beraatine karar verirken 2 sanık hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Almanya'dan Kasım 2025'te İstanbul'a gelen 4 kişilik aile Fatih'te konakladıkları tesiste zehirlenerek hayatını kaybetti. 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıkların savunmasının ardından mahkeme kararını açıkladı. İlaçlama firmasının sahibi Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı'ya alt sınırdan uzaklaşarak iyi hal indirimi yapılmadan 18 yıl hapis cezası verildi. Otel sahibi Hakan Oğlak 13 yıl 4 ay, ilaçlamayı yapan Doğan Caferoğlu ise 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. 2 kişi ise beraat etti. Dinlediğiniz haberlerden özetler.
9 aylık zorlu maraton bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için yaz tatili başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracatçılara müjde verdi. CHP'de olağanüstü kurultay

0: Kaynak talebi sürüyor. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 589'a çıktı. Hürmüz Boğazı'nda mutabakat sonrası tansiyon yükseldi. Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Spor. Sayın dinleyiciler, A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Ay Yıldızlılar grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. A Milli Futbol takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, Amerika Birleşik Devletleri galibiyeti sonrası TRT Spor'a konuştu. Futbolcularımız ve başkanımız için mutluyum diyen İtalyan çalıştırıcı, galibiyetle kapatmanın önemli olduğunu söyledi. Filenin Efelerinin Milletler Ligi'ndeki mücadelesi sürüyor. Ay Yıldızlılar ikinci etap ikinci maçında ev sahibi Polonya ile karşılaştı. Milliler güçlü rakibine 3-2 yenildi.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince yurdun kuzey, doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneyi, batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurdun kuzey, doğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle. Ankara 16, İstanbul, İzmir, Adana ve Hatay 23, Antalya 25, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Trabzon 20, Manisa ve Denizli 22, Muğla, Zonguldak, Samsun ve Rize 19, Afyon, Karahisar ve Kayseri 14, Gaziantep 21, Şanlıurfa 26, Erzurum 10, Van 13, Kars 9, Bingöl ve Hakkari 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ile 18. kilometreleri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Klima istersin, Vatan'da bulursun. 23-29 Haziran tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ duvar tipi klima 29.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 29.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit.
3: Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
6: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
8: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Lezzet arıyorsan
10: Festi.
9: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
10: buldum,
9: Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan
10: Opet'te duracaksın.
9: Aradığın ne varsa
10: buldum,
9: Opet'te bulacaksın.
11: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven.
3: Otokoç ikinci el. Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Reklamlar. Soralım bakalım.
9: Günümüzde sık rastlanan kabızlığı önlemek için nasıl beslenmek gerekir? Uzman diyetisyen Nilay Öze'ye sorduk.
10: Kabızlığın gelişmesinde beslenme çok önemlidir. Yetersiz sıvı alımı, posa yönünden zengin, tam tahıl ürünleri, kuru baklagiller, sebze ve meyvelerin yetersiz tüketilmesi nedeniyle kalın bağırsak hareketleri azalır. Fiziksel aktivitede kabızlığın oluşumundaki en önemli nedenlerden biridir. Kişi günlük beslenmesinde sebze, meyve, kuru baklagil ve tam tahıl ürünlerini yeterince tüketir. Yeterli su içerse bağırsakların düzenli çalışması sağlanır. Beslenmemizde posa, çözünür ve çözünmez posa olarak iki grupta yer alır. Posa, diğer karbonhidratlar gibi enerjiye dönüşemez ve kullanılmadan vücuttan atılır. Besinler her iki posayı da içerebilirler. Posa, ince bağırsaklardan sindirilmeden kalın bağırsağa geçer. Yeterli su alındığında kalın bağırsağa geçmiş olan atıkların hacmi artarak bağırsak hareketi sağlanır. Kalın bağırsağa geçen posanın bir bölümü sindirilmeden dışkıyla atılır, bir bölümü de bağırsaktaki yararlı bakteriler tarafından parçalanarak bağırsak sağlığına olumlu yönde yardımcı olur. Tam tahıl ürünleri, yani kepeği ve özü ayrılmadan öğütülen undan yapılan ekmek, makarna, kabuğu ayrılmamış pirinç, genellikle çözünmez posa, yulaf, baklagiller, sebze ve meyveler daha çok çözünür posa içerir. Kabızlık problemi olanlar haftada en az 2 kez kuru baklagil, öğünlerde sebze, salata, meyve tüketmelidir. Kahvaltıda mevsimine göre domates, salatalık, marul ve diğer yeşilliklere, havuç, turp gibi sebzelere yer verilmelidir. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekler tercih edilmeli, günde 1,5-2 litre su içilmeye çalışılmalıdır. Bunlarla birlikte fiziksel aktivite mutlaka artırılmalıdır.
8: Soralım bakalım.

Spor servisinden herkese iyi akşamlar efendim. Haftanın son iş günündeyiz. Birbirinden önemli gelişmeler var. Değerli konuklarımız olacak ilerleyen dakikalarda. Muhammed Eğricesu sesimizi güzel ülkemin dört bir yanına pırıl pırıl iletecek efendim.

0: ilerleyen dakikalarda. Ali Yıldırım, bu güzel programı hazırlayan insanın, kişinin ismi, yapımcımız ve mikrofonda da ben Tolga Avcı. Güzel bir programda, spor servisinde buluştuk yine. Servislerin en güzeli spor servisi başlıyor efendim. Efendim, ilk konuğumuzla da açılışımızı hemen yapalım. Yakından tanıdığınız bir isim. Spor yorumcusu Süleyman Arat. Telefon hattının diğer ucunda futbol gündemini ve gazi koşusunu konuşacağız. Süleyman abi merhaba, programımıza hoş geldin, iyi akşamlar.
1: Merhaba Tolgacığım, iyi akşamlar. Yine gayet keyifli açtın.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Süleyman abi, o senin güzelliğin. Abi futbol gündemi var tabii, eğer gazi koşusuyla ilgili düşüncelerin varsa onu da tabii alacağım. Ama tabii, futbol tabii. Gündemi tabii bu önemli, önemli başlıklarımızdan bir tanesi. Özellikle Dünya Kupası'nda yaşadıklarımız, hayal kırıklıklarımız, beklentilerimizin çok altında aldığımız skorlar ve eve dönen bir Türkiye. Neler söylersin abi? Çok şey söyleyeceğini biliyorum da işte bu kısa süre zarfında başlığa çekeceğin, manşete çekeceklerin nelerdir?
1: Vallahi biraz ben yani çok fazla yüklendiğimizi düşünüyorum milli takım oyuncularımıza. Yani evet. Tabii ki hayallerimiz çok büyüktü, çok büyük rüyalar kurduk kendimize. Hani final diye bir de başkanlar öyle söyleyince bu rüyalar daha da yükseldi.
0: Evet.
1: Ama şimdi baktığın zaman milli takım tamam iyi bir jenerasyon, gayet güzel bir kadromuz var. Ama rakiplerimiz de yani seni izliyor ve sana çözümler üretiyor tabii ki. Böyle aynı şekilde biz de rakiplerimize karşı çözüm üretmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Yani olmadı netice itibariyle. Evet. Çok kötü oynamadık yani, bizi utandıracak bir iki maç oynamadık. Son maçımızda zaten gayet başarılıydık bence.
0: Ama çok utanç üzerinden açıklamak da çok mantıklı mı abi? Hani giyimini, kıyafeti, saç stili. Hani bunlar ne bileyim ben, çok magazinel değil mi abi?
1: Çok magazinel ve çok yani hırpalıyoruz çocukları. Yani onlar insanlar. Ben tabii kimsenin sorumluluğu. Yani...
0: Hani bana şut atmayı bilmiyorlar deseler ben katılırım. Çoğu şut atmayı bilmiyor mesela. Bizim
1: aynen,
0: takımımızda.
1: Bir spor insanısın ve çok mantıklı bir izahat yapıyorsun.
0: Evet.
1: Şimdi şut atmayı futbolcu bilir veya o maçta kötü atabilir. Bunlar olabilir şeyler. Sporun içinde var olan şeyler. Ama yani saçıyla alay etmek, işte reklamlara çıkıyor.
0: Evet yani.
1: Aynı şekilde yani voleybolcu kızlarımız da reklamlara çıkıyor.
0: Doğru, da... doğru abi. Yani sonuçta ama bunlar genç insanlar, popüler insanlar, niye çıkmayacaklar ki?
1: Tabii ki yani şimdi Dünya Kupası'na biz 2002'de gittiğimiz zaman orada da 24 yıl önce orada da biliyorsunuz Ümit Davala saçını böyle kızıldırılı gibi ortadan
0: yapmışlar.
1: Hasan Şaş,
0: ondan sonra tüm çocuklar, küçük yaş çocuklar Ümit Davala saçı yapmıştı hatırlarsan.
1: Evet, evet. Bütün Türkiye öyle oldu. Bırak onu Afrika ve Asya ülkelerinin çoğu aynı şekilde
0: doğru.
1: Saç ettiler. Kimi Hasan Şaş oldu, kimi Ümit Davala oldu.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Bunlar başarıyla endeksli. Bak voleybol takımımız başarılı sonuçlar almasa aynı şey onların da başına gelecek.
0: Doğru.
1: Bundan vazgeçmemiz lazım.
0: Doğru.
1: Baksın bugün mesela Eren Elmalı kafasını o boncukla örmüştü. Onun bir adı vardı. Ben bilmiyorum kuaförlerini yaptı.
0: Evet.
1: Bugün onu çözmüştü. Normal tekrar saç haline gelmişti. Yani içine düştüğü psikolojik durumu aslında o saçını değiştirmesi bile ortaya koyuyor.
0: Evet.
1: Kadroya bakıyorsun. Kadroda Montella köklü değişiklikler yaptı mesela. Mert Müldür oynatmadı. Çok ağlamıştı bir önceki maçta. Meri çok eleştirildi çünkü. Nedenle eleştirildi. Hakan Çalhanoğlu yerden yere vuruldu. Artık karısı devreye girdi. Yani bu kadar linç kültürü olmaması lazım diye konuştu.
0: Evet.
1: Yani aynı şekilde Kerem Aktürkoğlu aman tanrım yani yolda yakalasalar dövecekler yani. Doğru. O noktaya gelince. Böyle olursa da bu sefer onların çok demoralize diye bu sefer farklı bir kadro çıkarttı.
0: Zeki
1: Sağbek'e çekti. Ondan sonra Ozan Kabağ'ı stopere çekti Meri'nin yerine. Eren'i Ferdi'nin yerine oynattı. Salih'i İsmail'in yerine oynattı. Hakan Çağlanoğlu'nun yerine Orkun Köksü'yü oynattı. Kenan'ı da kenara aldı. Onun yerine de Kenan diyorum özür dilerim. Kerem Aktürkoğlu'nu da kenara aldı.
0: Evet.
1: Onun yerine Oğuz'u koydu. Barış'ı da ileride tek forvet oynattı.
0: Evet.
1: Tüm bu değişikliklerin sebebi moral bozukluğu ve çocukların içine düştüğü depresyon durumu.
0: Evet.
1: Çağrı'yı böyle oynatmakta buldu.
0: Doğru.
1: Galibiyet de geldi. Şimdi bu sefer de deniyor ki bak gerçeği yeni gördü. Daha önce çıkarttığı kadrolar hatalı kadroydu. Yani o bir önceki maçlarda beğenmediğimiz oyunculara baktığınız zaman sadece Hakan Çalhanoğlu oldu ki Arda Güler'i de beğenmedik. Oysa bu iki maçta çok iyi oynadı.
0: Doğru.
1: Yani işte futbolda bunlar var.
0: Var.
1: Çok kötü oynuyorsun. Ertesi gün inanılmaz derecede iyi oynuyorsun.
0: Doğru.
1: Kendi kişisel tarihinden bir şey anlatayım. Antalya'ya bir Kültür Bakanlığı'nın seyahatine gitmiştik.
0: Evet.
1: Kaldığımız otelde o zamanki bakan yardımcısı da biz de beraber aynı kafilede gittik. Basketbol potaya top atıyoruz böyle. Ben 6 tane arka arkaya attım üçlük böyle. İnanılır gibi de çok da iyi oynamam aslında.
0: Evet.
1: Oradan rakip alındı işte dörderli maç yapalım dediler.
0: Evet, evet.
1: Beni aldı tabii bakan yardımcısı.
0: Evet.
1: Sen bizim takıma gel dedi. Dedim Sayın Bakanım yanılıyorsunuz dedim. yok sen iyi oynuyorsun dedim.
0: Günündeydin herhalde abi.
1: Günündeydin. Ondan sonra bir tane bile atamadım.
0: Doğru.
1: Yani oluyor bunlar. Bunun içinde sporun doğasında var bu.
0: Hani çok da şey olduk ya Süleyman abi. Şimdi hani bu da kendi yorumum olsun benim. Şimdi Fas, Tunus, Japonya, Güney Kore. Yani ismini duymadığımız yeni ülkeler. Yani bir Ekvador geçen işte dün akşam Almanya maçında. Ya hepsi bir standardı yakaladılar. Ama milli takım. Biz niye yakalayamıyoruz abi bir standardı ya?
1: Birkaç tane Haiti gibi şu filan gibi birkaç ülke haricinde.
0: Evet.
1: Güney Kore olsun, Fas olsun, Tunus olsun.
0: Evet hepsi standardı yakaladı abi ya.
1: Bizden daha iyi katılıyorlar. Bizden daha fazla katılıyorlar Dünya Kupalarına.
0: Evet evet ama kendi futbollarında da bir standardı yakaladılar. Yani
1: tanışlar tabii o. Bakın bütün dünyaya Fas milli takımının oyuncularını ihraç ediyorlar.
0: Evet,
1: yani.
0: Hepsi evet.
1: Avrupa'nın çeşitli takımlarında oynuyor. Bizde en fazla 4 tane 5 tane oyuncu oynuyor.
0: Ama biz 80 milyon futbol aşığı hadi 80 milyonu 70 milyonu futbol aşığı bir ülkeyiz. Niye olmuyor?
1: Ama 80 milyondan 11 çıkartamıyoruz.
0: Çıkartamıyoruz abi ya.
1: Santraforumuz yok. Bir tane kanat oyuncumuz yok. Bir tane sol bekimiz yok. Derdi gitti sol beksiz kaldı ülke.
0: Ya bu kadar birbirimizi yiyoruz futbol sezonunda. Şöyleyiz böyleyiz falan diye.
1: İşte insanlar bazen şeyine hani aşık olur derler ya. Bizde de futbol aşkı gerçekten en kötü yaptığımız spor dalına aşık olmuş durumdayız. Gelişemiyoruz bir türlü. Bir jenerasyon yakalıyoruz. Onda bir yerde takılınca sonra onu da bu şekilde linç ediyoruz.
0: Evet,
1: ama
0: evet.
1: Bu jenerasyondan daha iyi jenerasyon yakalar mıyız onu da bilmiyorum açık söyleyeyim bak.
0: Abi arkadan gelenleri tanıyamıyoruz ki eskiden abi, tanırdık. Bilmiyoruz kim var aşağıda evet. Kimler var.
1: Şimdi bu şeyde genç zaten birçoğu jenerasyonumuzun oynayan jenerasyon birkaç oyuncu haricinde çoğunluğu genç. Ve bir sonraki turnuvalarda yine aynı takımlarla çıkacağız ama o kadar iyi bıraktık o kadar hırpaladık ki şimdi onlar da önümüzdeki maçlarda turnuvalarda tedirgin gidecekler. Titreye gidecekler. İki maç kaybedersek yine bizi linç ederler diye. O korkuyla evet. Gidecekler. Bunları evet. Yaşatmamak lazım. Bu bir eğlence. İtalya Dünya Kupası'na gidemedi ya.
0: Doğru.
1: Kaç tane.
0: Yani... Ama itirazımız abi futbol severler için konuşuyorum. İtirazımız emek vermemeye. Yani terlemediler bile ilk iki maçta diye
1: ama
0: düşünülüyor.
1: Yok öyle diye ben katılmıyorum ona.
0: Ama hani emek görmedik biz. Şundan dolayı hani kendi namıma konuşuyorum. Bir çaba görüp de yenilmek, yenmek de var. Tabii sonunda ne olursa hiç problem değil ama. Hani bir çaba, bir böyle ne bileyim en son işte bu Ekvador, Almanya maçında Ekvador'un çabasını bir görsen. Belki seyretmişsindir. Yani şunu yapmak istiyor. Yani ben buradan yenilmeyeceğim arkadaş. Tamam belki yenemem ama ben bu akşam kesinlikle yenilmeyeceğimi bana ilk dakikadan itibaren söyledi. Ya yani bana milli takım yani ilk dakikada yediği gollerle ben arkadaş yapamayacağım dedi ya. Bana da öyle dedi. Bilmiyorum
1: olacağım,
0: abi.
1: Olacağım.
0: Evet abi.
1: Görelim olayı. Mesela Brezilya ilk başında beraber kaldı. Brezilya halkı acaba bu kadar para verdik, bu kadar gönderdik, o kadar umutlandırdılar bizi. Rezil bunlar. Pas yapamadılar, formalarını bile terletmediler dedi mi acaba?
0: Dememiştir.
1: Veya Almanya. Veya
0: dememiştir. Evet. Ama mesela Fas'la yaptı bildiğim kadarıyla Brezilya. Fas da demiştir ki bak ben nasıl artık bir futbol eşiğine geldim yani. Nasıl bir seviyeye geldim demiştir abi.
1: Afrika Kupası'nda final oynadı onlar da yani.
0: Evet. Evet.
1: Hatta kazandılar değil mi finale?
0: Evet. Dördüncü mü oldular en son? Öyle bir şey oldular ya. En son Dünya Kupası'nda.
1: Penaltıyı kaçırdılar. Enes'i atmadı.
0: Evet.
1: İkinci oldular.
0: Hı-hı.
1: Ve o maç döndü hakem hatası nedeniyle.
0: Evet.
1: Bu hafta olmuştu hatta o maçta. Ama netice itibariyle futbolun içinde yenmek de yenilmek de var.
0: %100 tabii
1: ama
0: muhakkak.
1: Politikasını terk etmemiz gerekiyor.
0: Doğru,
1: yani Türkler, bir gün bizim çocuklar diyorsun, doğru, şarkılar

0: gösteriyorsun. Giderken kurbanlar kesiyorsun, alınlarına sürüyorsun, baklavalar götürüyorsun antrenmanlara.
1: Doğru.
0: Bir maç kaybetti mi yazıklar olsun. Küfürler oldu biliyorsun.
1: Neler oldu yani, abi? Neler?
0: Küfürleri dedi Allah
1: tabii,
0: belanızı
1: tabii,
0: versin.
1: Tabii neler de. neler. Ağzımızı alamayacağımız şeyler söylendi abi.
0: Çok yakışıklısınız yani gerçekten.
1: Evet.
0: Bunlar
1: evet.
0: Bizim evladımız ya.
1: Doğru.
0: Gencecik çocuklar yani.
1: Doğru abi doğru.
0: Şimdi kelli felli adamlar gibi gözüküyor ama nüfusiyatlarına baktın mı 23, 25, 26 yaşında kendimizi empati kuralım. 25'li yaşlara bir geri götürelim bakalım neler yapıyorduk, ne hatalar yapıyorduk.
1: Doğru.
0: Yani biz bunların mükemmel ve hatasız oynamalarını istiyoruz.
1: Doğru.
0: En yaşlı dediğimiz oyuncu 32 yaşında ya.
1: Evet.
0: Yani kendimi hatırlıyorum 32 yaşında ne kadar daha toydum yani.
1: Doğru. Peki bir bedel ödenecek mi şu şekilde? Hani işin kötü tarafını bırakarak, futbol üzerinden konuşarak böyle bir bedel...
0: Yani Montella gidecek mi?
1: Yani ben Montella'yı her zaman çok destekledim Süleyman abi. Sonuna kadar destekledim. Hatta forvetsiz oynatılır mı? Burada Ahmet abiyle olsun, Aydın abiyle olsun defalarca tartıştık. Ben oynatılırdan yanaydım ve bunu da Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda karşısında da müthiş top oynayarak da gösterdik. Demek ki oynatılabilirmişe gelmiştik. Ama
0: tabii.
1: Şimdi bu durumda da ne diyeceğimi tam bilemiyorum abi ya Süleyman abi. Hakikaten bilemiyorum.
0: Montella ile bir istikrar yakaladık. Uzun yıllardır ilk kez böyle bir teknik adamı benimsedik ve bir yola çıktık.
1: Evet.
0: Ve bizi konferans liginde C liginden A ligine çıkarttı bu adam.
1: Evet.
0: Aynı şekilde milli takımımızı Avrupa Şampiyonası'na soktu. Orada da gayet başarılı olduk, gururlandık.
1: Evet. Evet.
0: Havaalanında karşıladık milli takımı.
1: Evet.
0: Herkes gitti buraya hatırlayan.
1: Evet.
0: Bizi sonra Dünya Kupası'na götürdü. Marşlar besteledik böyle sabaha kadar şarkılar çaldı bütün televizyon kanalları.
1: Evet.
0: İki maç kaybetti diye. Bir maç kazandı, iki maç kaybetti. Üç
1: evet.
0: Puanla geri döndü diye. Yani hep topu Paraguay'a bir gol atsaydı yine baş tacıydı. O direkten dönen top gol olsaydı yine
1: evet,
0: başlardı.
1: Evet.
0: Ama olmadı diye biz eziyoruz çocukları. Montella'da giderse sen yine bir teknik adam alacaksın. Yeni o teknik adam iyi çıkar mı çıkmaz mı?
1: Evet.
0: Giderse ne konuşulur? O giderse yerine kim gelir? Bunları konuşmaya başlayacak. Ya
1: evet.
0: İstikrar yakaladıktan sonra destek olacaksın kardeşim. İlerleyecek, gelişecek. Hocanın özgüveni artacak. Böyle titretirsen hocayı kafasında böyle kılıcı bekletirsen giyotini.
1: Evet.
0: Bu giyotine her an inebilir kaygısını yaşarsa o teknik adam başarılı olamaz. Aynı şekilde kalecinin kafasında giyotinin kılıcı beklerse, golcünün kafasında giyotinin kılıcı beklerse onlar da başarılı olamaz. Biz
1: doğru.
0: Yani bu işi eğlence haline getirmeyi başarabilmemiz lazım. Oldu olmadı. Yine bağrımıza başlayacak çocukları. Ve diğer başlara bakacağız. Bu kadar basit yani.
1: Doğru.
0: Bizim ligimizden santrafor mu oynuyor Türk santrafor? Söyle bana bir tane. Şunu oynatmıyor de. Yok.
1: Doğru.
0: Yok.
1: Doğru. Ama uzun zamandır yok abi ya. Hani
0: yok.
1: Avrupa Şampiyonası'nda anladık ama ondan sonra da uzun zamandır bununla ilgili bir şeyin içerisine de girmedik anladığım kadarıyla.
0: Ondacığım hiçbir takımında Türk santrafor oynamıyor ki. Nereden bulacaksın yani? Yok.
1: Doğru. Evet.
0: Yok. Bir tane Deniz'in var. O da Türkçe konuşmayı bilmiyor biliyorsun Danimarka'da.
1: Ona da razıyız Süleyman abi. Türk olup Türkçe konuşmayı bilmesine de razıyız.
0: Tamam,
1: acil ihtiyaç var çünkü.
0: Bunu demek istiyorum yani o da olmasa.
1: O da olmasa evet.
0: Golcüm yok yani.
1: Abi o kadar sevdalı gençlerimiz var. Bizim o gençlerimiz hatırlasana geçen sene Trabzonspor'un gençleri final oynadılar. Barcelona'nın çocuklarıyla yani gençleriyle bizim için gençlerimiz Trabzon'un gençleri final oynadı ya. Biz böyle de bir futbol aşığı ve futbol seven ve üreten de ama ne oluyor bunlara?
0: Çok kısaca onu özetleyeyim ben sana. Ben tecrübeli bir gazeteciyim.
1: Tabii bilmez miyim abi? Bilmez miyim?
0: Bunu ben defalarca araştırdım. Neden
1: evet.
0: Böyle oldu diye. Mesela bir kürekçiden örnek vereyim. En son yaptığım o röportaj oydu.
1: Evet.
0: Kürekçi dedi ki ben şu an dedi küçük bir çocuktu. 16 yaşındaydı.
1: Hı-hı.
0: Dedi ki şu an dedi Avrupa'nın en iyisiyim dedi. Ama biliyorum ki dedi 3 sene sonra ben dedi olimpiyatlara gidemeyeceğim. Gitsem bile derece yapamayacağım. Çünkü dedi ben amatör bir sporcuyum dedi. Bana dedi okulum sporcuyum diye bana tolerans tanımıyor dedi. Aynı geometri dersinden, aynı matematik dersinden, aynı Türkçe dersinden sınava giriyorum dedi. Ve puan almam lazım dedi. Bu sporun garantisi yok dedi. Para kazanamıyoruz dedi. Dolayısıyla da eğitimime çok önem vermem gerekiyor dedi. Yazın dedi İstanbul'da yaşıyorum ben. Yazın tamamdı dedi. Kışın benim Antalya'ya gitmem lazım, Marmaris'e gitmem lazım. Orada kürek yapmam lazım ki antrenmanımı dolu dolu yapabileyim dedi. Burada -10 derecede, -8 derecede çalışılmıyor dedi. Yani günde 3 kere ben antrenman yapmam lazım dedi sabah öyle akşam şeklinde. Okuldan bunları nasıl izin alacağım dedi. Dolayısıyla ben duruyorum rakiplerim onların önünde olmama rağmen.

0: geliyor benim yanından geçiyor dedi. Bu her branş için geçerli.
1: Geçerli.
0: İşte bir örnek vereyim. Fenerbahçe'nin koleji var değil mi? Fenerbahçe
1: evet,
0: koleji.
1: Evet, evet, evet, evet.
0: Neredeydi? Küçük Bakkal Köyü'de. Fenerbahçe evet. Nerede antrenman yapıyor? Hatta Dudullu'daydı. Fenerbahçe nerede antrenman yapıyor?
1: Dereağzı'da. Şeyde yani de yapıyor o, ya abi. Diğer tarafta da Ümraniye'de de yapıyor ya şey tarafında.
0: Onlar daha bir alt grup. Yani şimdi Dereağzı'nda antrenman yapan çocuğu Dudullu'ya okula nasıl götüreceksin? Geldi sabah antrenmanını yaptı. Ardından duş alacak bir çocuk. Nasıl gidecek Dudullu'daki kolejine? Yani Dudullu'daki Fenerbahçe koleji, Galatasaray'ın bilmem neredeki koleji, Beşiktaş'ın falan yerdeki koleji para kazanmak için yapılıyor. İsmini kullanılıyor. Oysa evet. Onun, ben bunu Chelsea'de gördüm. Takımın dibinde, tesislerin dibinde okulu var. Antrenman sahası var. Çocuk antrenman sahasından çıkıyor, okula geliyor.
1: Evet.
0: Okuldan çıkıyor, servis onu evine götürüyor. Oradan başarı gelir. Bende her tarafın aksıyor, koordineli bir iş yok sende. Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı, Kültür Bakanlığı el ele vermesi lazım. Yıllardır bunu söylüyoruz. Ben gazeteci olarak söylüyorum. Ve bunun için uzmanları bu işe kafasını koymuş. Bir sürü spor sever insan var. Malının mülkünü satıyor böyle amatör takımlara. Genç altyapı takımlarını çalıştırıyorlar. Şey yapıyorlar orada. Para kazanmıyorlar. Sürekli para kaybediyorlar. Buna rağmen vazgeçmiyorlar. Türkiye şampiyonasına götürmek en büyük hedefleri falan. Bir yere varamıyorlar.
1: Evet.
0: Bir yere varamadığımızı görüyoruz. Bakın sol stoperimiz yok milli takımda. Çağlar'dan başka sol stoper yok. Ne kadar yürekler acısı. Bir tane santraforun yok.
1: Evet.
0: Yani senin Zekin de Mert'in de daha düne kadar Avrupa'da oynuyordu. Zekin de oynuyor Avrupa'da. Sağbekin yok Türkiye'de milli takıma. Gel bunu milli takıma koyacağım diyeceğim. Bir tane sağbekin yok. Galatasaray'da var mı? Yok.
1: Yok.
0: Fenerbahçe'de
1: yok.
0: Mert olmasa var mı Türk? Yok.
1: Doğru. Onlar da tartışılıyor olanlardan. Doğru.
0: Yani kalecin Uğurcan olmasa Ersin zaten almadın yetersiz gördün. Diğer takımların hemen hemen tamamı da yabancı kaleci oynuyor.
1: Evet. Evet.
0: Böyle bir yere varabilir miyiz evet. Ya bunları konuşmadan?
1: İşte bunları konuşmamız gerekiyor abi. Yani saçlarına, reklamlarına, aldıkları paralara, şunlara, bunlara. Bunlar çok magazinsel olaylar. Bunlara
0: bunları
1: takılmadan.
0: Bunları konuşacağız
1: Süleyman abi.
0: Konuşsak çözüm gelecek. Biz bunları
1: evet.
0: Konuşmak, konuştuğumuz için
1: evet.
0: Havanda su dövüyoruz.
1: Evet, evet. Yarın Barış Alper Galatasaray'da iki tane gol atacak. Saçlara bak süper olmuş diyecekler değil mi abi?
0: Evet, evet. Yani
1: evet.
0: Galatasaray şampiyon olurken de adamın saçları böyleydi. Bir şey dedi mi Galatasaray
1: tarafı? Ya.
0: Saçlarıyla doğru orantılı her
1: şey. Doğru. Bir de gençler yani sonuçta kanları da deli akıyor. En şey zamanlarındalar.
0: Para kazanıyorlar. 8 milyon euro para kazanıyorlar. 5 milyon euro para kazanıyorlar. Büyük paralar bunlar. Nasıl harcayacak bunu? Ferrari'ye binecek, bilmem neye binecek. Başlarına boncuk takacak, altın kolyeler takacak. Tabii ki bunu yapacak. Amerika'ya gidecek, bilmem nerede yaz tatilini yapacak. Özel teknede bu. Yani o zaman bu kadar futbol düşkünü olmaz.
1: Doğru.
0: Bu kadar büyük paralar.
1: Sen veriyorsun yok. Zaten onu para oraya. Öyle değil mi abi? Biz
0: evet,
1: işte yayıncı kuruluşa abone oluyoruz. O paralar gidiyor ona. Ne gidiyor başka? Aynı zamanda kulübünün parasına ama biz yayıncı kuruluşa da bir şekilde para veriyoruz.
0: Her forma alıyor. Forma
1: evet, maça gidiyoruz.
0: Bilet paraları, forma paraları.
1: Evet.
0: Doğular.
1: Evet.
0: Yöneticilerin cebinden harcadıkları paralar vesaire vesaire. Yani
1: gidişatımız
0: yanlış yoldayız. Yanlış. Yanlış.
1: Doğru.
0: Yani bana
1: doğru.
0: Şunu alın.
1: Çok sevenim var Süleyman abi bak sevgili Serdar Yılmaz sevgili dostumuz futbol çok yakından takip ediyor. Süleyman abinin her cümlesine katılıyorum diyor destekliyorum diyor özellikle futbolcular ve Montella hakkında söyledikleri yani üzerimde kalmasın onların selamlarını sevgili Serdar Yılmaz başta olmak üzere iletiyorum sana.
0: Amcamın oğlu değil Montella.
1: Evet.
0: Ben de orada Türk olsun isterim. Hatta bugün Türkiye Jockey Kulübü'nün Gazi Koçlu ile ilgili kura çekimleri var.
1: Evet, şimdi yavaş yavaş da oraya geçelim abi istersen son dakikalarımıza geldik.
0: Bir kelime daha söyleyeyim.
1: Evet.
0: Selim Kaya diye bir jockey var. Onunla röportaj yaptım. O da dedi ki 12 tane Türk futbolcusunu sahaya sürüyorsun dedi. 11 tane. Ve o milli takım içinde yabancı oynatabiliyor musun dedi. Oynatamıyorsun yabancı pasaportu. Ama dedi yabancı pasaportu hoca çalıştırtıyor senin takımın dedi. Çok mantıksız dedi bu. Yani Selim Kaya kadar düşünüyordu çok insan olayı.
1: Evet. Evet, evet. Hemen Gazi Koşusu'na bir geçelim abi. Gazi Koşusu'yla ilgili de çünkü önemli yorumlarım var, değerli yorumlar var. Onları dinlemek isterim.
0: Çok teşekkür ederim. Ben Gazi Koşusu'na 10 yaşından beri gidiyorum Tolga'cığım. Yani
1: evet, evet
0: abi. 55 senedir gidiyorum. Çok severek. Hiçbir Gazi'yi hemen hemen seyahatte değilsem veya çok önemli bir başka işim yoksa belki 3-4 tane kaçırmış olabilirim.
1: Ne anlama gelir abi Gazi Koşusu? Diğer koşulardan farkı nedir abi?
0: Her şeyden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına
1: evet.
0: Onun hatıra

0: adına koşulan, onun adına koşulan çok önemli bir klasik. Bütün dünyanın gözü Türkiye'ye dönüyor bazı oyun şeylerde. Bunlardan biri de Gazi koşusu. Mesela bu ilk yani mesafesi de çok yukarıda olan bir koşu. Başka böyle koşu yok. Gazi koşusu kadar uzun mesafelerde koşulan başka koşu da yok.
1: Evet.
0: Çok renkli, o yüzden de bu sene 100.sü oluyor. Hiç aralıksız, hiç ara vermeden 100 kez koşulmuş arka arkaya.
1: Evet.
0: Yani bütün jokeylerin hayatında kazanmak için sahaya çıktıkları en büyük rüyaları. Yani
1: onun üzerinden kariyer yapıyorlar zaten değil mi abi jokeyler? Ben tabii. Şu kadar tane Gazi koşusu kazandım üzerinden kariyer yapıyorlar.
0: Evet. Yani evet. 1927 yılından beri kesintisiz olarak koşuluyor. Hı-hı. Bu pazar günü de 100.sü koşulacak saat 17.15'te. Ve 150 bin kişi bekleniyor Veli Efendi hipodromuna. Çok büyük bir ikramiyesi var. O da çok önemli tabii. Yani bir yandan öyle, bir yandan da böyle.
1: Evet.
0: 50 bin tiraj kayıt tutarları verilecek. Evet. Toplamda 126 milyon 870 bin lira para kazanacak. Var. Eğer yarışın birincisi kim olacaksa.
1: Evet.
0: 22 tane at koşuyor. Hepsi birbirinden değerli atlar. Buraya girmek için bütün bir yıl içinde koştukları koşulardan topladıkları, 2 yıl boyunca koştukları koşulardan topladıkları puanlarla katılabiliyorlar buraya. Yani puanın altında kalan ne kadar iyi at olursa olsun bir bocalama dönemi, bir sakatlık falan geçirdi mi Gazi'ye katılamıyor mesela.
1: Evet.
0: Daha sonradan Gazi'de sadece 3 yaşlı atlar koşabiliyor. Dolayısıyla hayatlarında bir defa koşuyor atlar bu Gazi koşusuna. Ahmet Çelik 7 sene üst üste kazandı biliyorsunuz. Bugüne kadar.
1: Evet.
0: Bir de onun haricinde kazandıkları var. 9 kere kazanmış. 8 kere kazandı. Şimdi Mümin Çılgın 9 kere kazandı. Bu pazar günü bir daha Ahmet Çelik kazanırsa Mümin Çılgın'ın eski emekli jokey Mümin Çılgın'ın rekorunu yakalamış olacak.
1: Evet. Egale ediyor.
0: Çok renkli.
1: Evet.
0: İnsanlar çok şık giyiniyorlar oraya. Atatürk'ün huzuruna çıkar gibi hissediyor insanlar.
1: Evet.
0: Takımı da giyiyorlar. Genellikle koyu renk giyiliyor saygı göstergesi olarak.
1: Hı-hı.
0: Kadınlar şapka takıyor. Aynı İngiltere'deki Ascot gibi. Oranın yarışları gibi o geleneği biraz yansıtıyorlar. Yani güzel görüntüler oluyor. İçimizi okşayan güzel görüntüler oluyor.
1: Evet, harika. Ne güzel anlattın abi.
0: Evet. Yani
1: evet.
0: Ben çileli iyonları da var mesela. Çok kalabalık oluyor. İnsanlar zor bela seyrediyor.
1: Evet.
0: Ama yine de orada bulunmak, o heyecanı yaşamak, o padokta atları yakından görmek yani inanılmaz keyifli bir şey ya. Ben işte 10 yaşında gittiğimde vuruldum. Hiç bırakmadım. Ve çok da az iddia oynarım. Yani şey iddia dediğim
1: evet, oynarım. Evet, evet.
0: Yani çok sembolik oynarım.
1: Evet.
0: İnsanlar da şey yapar. Madem bu kadar az oynuyorsun niye bu işe meraklısın diye.
1: Hiç ben alakası yok yani.
0: Oynar para kaybedersem soğurum diye oynuyorum.
1: Evet, evet. Bir de kültürdür bu abi. Yani sonuçta bir
0: tabii,
1: yani,
0: yapamak,
1: yani illa işin maddi tarafına bakmıyoruz yani orada değil mi?
0: Tabii. Bütün çok evet. Yener tanıyor beni.
1: Evet.
0: Çok az sahibi tanır.
1: Evet. Evet.
0: Hipodromda çalışan bekçiden, güvenlikçiden şeye kadar hepsi tanır. Mesela bugün
1: harika.
0: Kura çekmene gittim. Güvenliklerin birçoğu hoş geldin Süleyman abi dedi.
1: Evet.
0: Tanınıyoruz orada. Seviyoruz.
1: Çok güzel. Her yerde olduğu gibi Süleyman abi. Abi çok teşekkür ediyorum. Reklama
0: ben
1: gideceğim. Ağzına sağlık. Hem futbol yorumun hem Gazi koşusu yorumun çok değerliydi.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür
0: pazar
1: ediyorum.
0: Pazar günü 17.15'te herkes seyredin.
1: 17.15'te ekran başında olacağız. Spor yorumcusu Süleyman Arat'la futbol gündemini ve Gazi koşusunu konuştuk. Bir virgül attık. Bir reklam arası daha sonra spor servisi kaldığı yerden devam edecek.
2: Reklamlar.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Pronto, pronto tur.
6: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
5: Pronto, pronto tur. Pilot garaj, oto ekspertiz.
7: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden.

0: 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.
1: Notebook deyince vatan.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
5: Efendim, Gazi koşusunu konuşacağız. Çünkü önümüzdeki hafta yapılacak olan en büyük etkinlik, en değerli etkinliklerin, spor etkinliklerinin başında geliyor tabii. Saat 17.15'te 1927 yılından beri, yani 100 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen bir koşudan bahsediyoruz. 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda saat 17.15'te koşulacak. Türkiye Jockey Kulübü TV Müdürü Ali Baransel şu an telefon attığımızın diğer ucunda. Ali Bey merhaba, iyi akşamlar. Programımıza hoş geldiniz efendim.
6: İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir etkinlik. Evet. 1927'den bugüne kesintisiz olarak düzenlenen bir koşudan bahsediyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası arena için de çok önemli bir koşu olacak. Buyurun, ben sözü size bırakayım.
6: Evet, sizlerin de bahsettiği gibi Gazi koşusu son derece önemli bir spor olayı.
5: Evet.
6: Yani Gazi koşusu Türk at yarışçılığının zirvesi değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin spor tarihi, modernleşme vizyonu ve kurumsal süreklilik hafızası olarak da adlandırılabilir. Evet. Temelleri bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 1927 yılında atıldı ve sizlerin de bahsettiğiniz gibi belki de bu noktadaki en dikkat çekici husus, her yıl kesintisiz bir biçimde sürdürüldü.
5: Evet.
6: Ve yine Türk sporunun en uzun soluklu geleneklerinden biri haline geldi. 2026 yıla, bulunduğumuz yıl içerisinde de 100. Gazi koşusu yapılacak. Aslında bu asırlık birikimi de taşlandıran, tarihi ve sembolik anlamı da çok yüksek bir dönüm noktası diyebiliriz.
5: Evet.
6: İlk kez 1927'de Ankara'da yapıldı. Böyle bir derme çatma bir pist diyebiliriz.
5: Hı hı.
6: Ve işte ilk Gazi koşusu Ali Muhittin Hacı Bekir'in Neriman adlı kısranlı zaferiyle sonuçlandı. Yine işte 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, yani devletin zirvesindeki isimlerin de aslında sahip olduğu atların kazandığı bir organizasyon ve ta şimdi artık 100.sine geldik. Neredeyse bir asırı devirip yeni bir asırın sayfası açılacak Gazi'de. Şuna tekrar ben dikkat çekmek istiyorum.
5: Buyurun,
6: yani tabii bu 100 yıl içerisinde İşte 2. Dünya Savaşı oldu, ekonomik krizler tabii o dönemin getirdiği, geçmiş yıllarda işte maalesef işte bu bazı işte darbeler yaşandı, siyasi ve toplumsal dönüşümler oldu ama tabii son dönemde bir pandemi de yaşadık.
5: Evet.
6: 2022 senesinde tabii her sene Haziran ayının son haftası koşulan koşu, o dönemde 30 Ağustos'ta koşuldu. Yani pandemi bile aslında kesintiye uğratmadı. Ve 100 yıl boyunca hiçbir kesinti olmadan her yıl yine aynı coşkuyla düzenlenmesi aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumsal sürekliliğinin ve geleneklerine olan bağlılığının da en somut göstergelerinden bir tanesi oldu diyebiliriz.
5: Evet. Önemli bir etkinlik, aynı zamanda da sadece bizim spor camiasında ilgi alaka yok, uluslararası camiadan da
6: tabii
5: çok fazla ilgi alaka vardır, öyle değil mi?
6: Tabii tabii, kesinlikle.
5: Detayları sizin alayım, buyurun.
6: Ya tabii bunun tabii en güzel örneklerinden bir tanesi İngiltere'de Ascot vardır biliyorsunuz.
5: Evet.
6: Yani orada da tabii 100 yıllık bir neredeyse bir gelenek. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde atçılığın en önemli lokasyonlarından bir tanesi Kentucky Derby vardır, çok meşhur. Tabii Türkiye'de de hakikaten tabii 100 yıla dayanan bir gazi kültürü var ama Türkiye'de de atçılık gerçekten her geçen gün ivme kazanarak daha iyi noktalara ulaşıyor. Uluslararası arenada at sahipleri, yine atlarımız, Türkiye'de yetişen atlar yarışlara çıkıyorlar, orada zaferler elde ediyorlar. Dolayısıyla tabii dünya atçılığının da gözü gazi koşusunda bu 100 yıllık gelenekte oluyor.
5: Sadece ülkemizin atları ve jokeyleri yarışıyor, öyle değil mi Ali Bey?
6: Tabii, aynen.
5: Hani uluslararası şekilde... ya aynı zamanda belki dışarıdan da yarışmacı alıyor muyuz?
6: Hayır. Evet. Sadece şimdi 3 yaşlı, yarışta sadece 3 yaşlı safkan İngiliz tayları kabul ediliyor.
5: Evet.
6: Bir de tabii bu telafisi olmayan bir mücadele. Şöyle ki hayat boyu sadece bir kez katılabiliyor bu atlar bu koşuya.
5: Jokeyler birden çok katılabiliyor ama at bir defa katılabiliyor.
6: Yok, jokeyler birden çok katılabiliyorlar ki son dönemlerde biliyorsunuz gazi koşularına damga vuran bir jokey arkadaşımız var, Ahmet Çelik.
5: Evet.
6: Yani
5: her yerde ismi geçiyor Ahmet Bey'in. Evet,
6: tabii tabii, yani Ahmet Çelik gerçekten son derece başarılı bir performansa imza attı. 8 gazi koşusu şampiyonluğu var.
5: Evet. Üst üste 7 herhalde, öyle değil mi?
6: Evet. 7 yıl üst üste gazi koşusu şampiyonluğu yaşadı ki bu kırılması çok zor bir rekor. 99. gazi koşusunda da yine Ahmet Çelik Kuta isimli atla zafere ulaşmıştı. Bu sene yine tabii gözler Ahmet Çelik'te olacak. Ben şöyle bir tekrar notlarıma baktığımda 16 numaralı Rabovo isimli ata binecek Ahmet Çelik. Hı-hı. Tabii ama yine 22 at içerisinde birbirinden değerli atlar, birbirinden değerli jokeylerle mücadele edecek. Yine tabii Türk atçılığında işte bu önemli isimlerden bir tanesi Halis Karataş. Belki de Türkiye'nin en önemli isimlerinden bir tanesi, sporcularından bir tanesi olarak adlandırılabilir. O da koşunun favori isimlerinden Baynal Çakan'la gazi koşusunda mücadele edecek. Şöyle diyebiliriz aslında, yani futbolcular defalarca Şampiyonlar Ligi finali oynayabiliyorlar. Tenisçiler Wimbledon'a katılıyor biliyorsunuz defalarca. Ama ancak bir atın gazi koşusunu kazanmak için hayatında sadece belki de 2 dakika 20 saniye 26 saniye diye arasında bir şansı var. Bu durum yarış yetiştiriciler, sporcular, jokeyler için benzersiz de bir kariyer zirvesi haline geliyor. Evet. Dolayısıyla bir kez olan bir olay, at sahipleri açısından da son derece önemli. Bir de tabii ödül çok göz alıcı. 50 milyon TL'lik bir ödülün sahibi olacak yarışı kazanan atın sahibi. Ve bununla birlikte 100. yıla özel olarak Türkiye Jokey Kulübü ve 50 milyonluk da bir bonus koydu. Toplamda yetiştiricilik primleriyle birlikte neredeyse 130-140 milyon TL'lik de bir ödül olacak.
5: 141 milyon 870 bin tam rakamda.
6: Evet. Yani şöyle 100 milyon bir ödül var. Bu işte yetiştiricilik primleriyle birlikte sizin söylediğiniz rakama çıkıyor.
5: Evet. Gazi koşullarındaki en iyi derece 1996 yılında Özdemir Atman'ın Bolt Pilot isimli safkanına aittir. Bu da benim de başka bir bilgi.
6: Evet.
5: Onun filmi de oldu artık. Filmi de.
6: Tabii. Evet. Bolt Pilot'la tabii Halis Karataş'ın, jokey Halis Karataş'ın o muhteşem birlikteliği, Atman ekürisinin efsane ismi ve rekor halen Bolt Pilot'ta.
5: Evet.
6: Türkiye'de de çok tanınan bir...
5: 2.26.22.
6: Evet, halen kırılamadı pist derecesi Bolt Pilot'ın bir efsane.
5: Bolt Pilot geliyor, çok güzel ama film de çok güzeldi ya.
6: Film de harikaydı son derece. Bugün o filmin güzel bir fragmanı yine önüme düştü. Tabii at yarışları deyince o anlatımda efsane isimlerden biri Ali Kayakıt. Filmde de Ali Kayakıt'ın sesi kullanıldı.
5: Evet, evet.
6: Yaklaşık 16,5 senedir yarış anlatmıyor. Ama biz... Türkiye Jokey Kulübü Televizyonu olarak Tabii 100-120 personelle sahada olacağız. Yaklaşık 50-60 kameramız, birçok süper stollarımız,

0: Yine bariyer dibi kameralarımız, aynı şekilde at takip kameraları, araç kameraları izleyicilere en iyi şekilde bu yarışı aktarmaya çalışacağız. Ve yine ulusal kanallarda bu yarış izleyicilere ulaşacak. Sadece Türkiye Jockey Kulübü televizyonda değil, birçok ulusal kanalda da o anda izleyicilere ulaşacak. Tabii şöyle bir sürprizimiz olacak. Biraz buyurun, önce Bolt Pilot'tan bahsettik.
1: Evet.
0: O yarışa o duyguyu katan değerli spiker Ali Kayakıt'tan bahsettik. 100. yılın şerefine yaklaşık 16,5-17 sene sonra Ali Kayakıt da mikrofonlara dönecek. Ve o gün Haliç koşusunda izleyicilerin karşısına çıkacak. Yine yarış dünyasına hakim olanlar bilirler. Yıllarca Zadik Gökoğlu da ses verdi, spikerlik yaptı. O da yine Ali Rıza Bey koşusunda yıllar sonra mikrofona geçecek. Ve Gazi koşusunda da şu anda yarış severlerin belki de en sevdiği isimlerden biri olan Yüksel Saymaz mikrofonda olacak.
1: Harika, çok güzel isimler andınız. Bir film demek ki ne kadar bir sporu nereden alıp nereye getirebiliyor. Çünkü hiç bu spora ilgisi alakası olmayanlar o film üzerinden bunun ne kadar keyifli bir spor olduğunu da anlıyor aynı zamanda. Ve ilgi duymaya başlıyor. Muhtemelen bu Bolt Pilot filmi de ilgilenen kişi sayısını Türkiye'de giderek arttırmıştır. Peki uluslararası camiaya göre kıyaslarsak şöyle, hani bizim de artık ulusal uluslararası yarışmalarda zirveye oynayacak hem atlarımız hem jokeylerimiz var mı? Yani bu sporda biz dünyada neredeyiz Ali Bey?
0: Ya tabii mesela Dubai'de uluslararası yarışlar yapılıyor. Benim aldığım bilgilere göre şu anda hani atın ismini vermeyeyim ama bir atımız ki hatta Gazi'de de koşacak. Büyük ihtimalle Dubai'de uluslararası arenaya da çıkacak. Geçtiğimiz yıllarda da yine birçok yetiştiricimiz, birçok at sahibi İngiltere'de, Dubai'de yine uluslararası yarışlarda, Fransa'da yarışlara çıktılar. Orada çok büyük zaferler elde ettiler. Yine jokeylerimiz uluslararası arenada önemli yarışlarda boy gösterdi. Şöyle bir baktığımızda zaten işte Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, İrlanda gibi önemli ülkeler var. Son dönemlerde Suudi Arabistan'da ve özellikle Dubai'de de at yarışlarında son derece büyük ilgi ve alaka var. Çok önemli yetiştiriciler, çok önemli at sahipleri orada boy gösteriyorlar. İnanılmaz rakamlara satılan zaman zaman kısraklar görüyoruz. Biz de tabii Türkiye'de bu konunun önemli figürlerinden biriyiz. TİGEM'de çok önemli hizmetler yapılıyor. Türkiye Jockey Kulübü ile yetiştiricilik noktasında çok hakikaten dünya klasında atlar yetiştiriyorlar.
1: Evet.
0: Yurt dışından aygır olarak ülkemize getirilen son derece önemli isimler var. Dolayısıyla yetiştiricilik konusunda da Türkiye Jockey Kulübü bu noktada lokomotif görevi görüyor.
1: O zaman iyi bir yerdeyiz diyebiliriz, öyle değil mi Ali Bey?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani evet, her geçen sene daha iyi bir noktaya gittiğimizi söyleyebilirim gönül rahatlığıyla.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum efendim. Çok güzel
0: çok
1: bir röportajdı. Çok önemli bir etkinlikte pazar günü buluşacağız. Sporun her zaman ön planda olması gerektiğini düşünenlerdenim. Ağzınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. 28 Haziran pazar günü saat 17.15'te koşulacak. Hı-hı. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda adeta bir şölen havası içerisinde geçecek 100. Gazi koşusu. Geçtiğimiz sene 60 bine yakın izleyici vardı. Bu sene bu sirkülasyonla beraber bu rakamın 100 bine ulaşmasını bekliyoruz.
1: Evet. 100 bin kişinin dinlediği, seyrettiği başka bir etkinlik yok şu an değil mi Türkiye'de?
0: Yani yok, hakikaten yok. Son derece köklü bir organizasyon olmasından dolayı da çok büyük bir ilgi olacak. Evet. Müsait olanları, bu şölene tanıklık etmek isteyenleri de İstanbul Veliefendi Hipodromu'na bekliyoruz pazar günü.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık efendim. Kolaylıklar diliyorum size. Sizin de çünkü pazar günü işiniz zor olacaktır ama keyifli olacaktır diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Daha şimdiden başladık çalışmalara. Ben de halen ofisteyim. Yarın da yine saha çalışmalarımız devam edecek. İzleyicilere en iyi şekilde bu organizasyonu taşımaya çalışacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Belki bir rekor gelir ve Bolt Pilot'ın rekoru yenilenir, yeni rekoru konuşuruz önümüzdeki haftalar.
0: Şöyle söyleyebilirim, hakikaten çok güzel bir jenerasyon koşacak. 22 kısrak mücadele edecek, at mücadele edecek. Ve aralarında hakikaten çok güzel isimler de var, başarılı isimler de var. Neden olmasın, belki bir rekor

0: yetişebilir.
1: Evet, evet. Hep çok teşekkür ediyorum bu sefer. Son kez çok teşekkür ediyorum. Çünkü o kadar güzel başlıklar var ki konuşmak giderek daha da uzamasını istiyorum ama vaktimiz de sınırlı. Son kez çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum Ali Bey.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun efendim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar diliyorum. Türkiye Jockey Kulübü TV Müdürü Ali Baransen'le Gazi Koşusu'nu konuştuk.

0: Ve spor servisi. Servislerin en güzeli spor servisinden sesleniyoruz sizlere. Sporun her dalına gidiyoruz efendim. 100 bin kişi izleyecek Gazi koşusunu bu hafta pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda. Sporun bir başka dalına gidiyoruz. Yine kitleleri sahalara çeken, parkeye çeken, özellikle genç kızlarımızı, gençlerimizi parkeye çeken bir başka branşa, voleybola gidiyoruz şimdi. TRT Spor muhabiri Tamer İnan telefon attığının diğer ucunda. Sevgili Tamer, merhaba, iyi akşamlar. Dün programımıza hoş geldin.
1: Teşekkürler sevgili Tolga. Ben de güzel bir Ankara akşamından, ılık bir Ankara akşamından tüm izleyenlerimize iyi akşamlar, güzel hafta sonları dileyerek başlayalım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hem A milli kadın voleybol takımının hem de A milli erkek voleybol takımının 2026 Milletler Ligi'ndeki mücadelelerinin takvimi var önümde. Neler söyleyeceksin? Çok güzel sonuçlar da alıyoruz. Şimdi futbol takımına bakıp üzülüyoruz ama voleybolda yine gülüyoruz, gülümsüyoruz, mutluyuz. Umudumuz her zaman üst düzeyde. Sendeki notlar nedir sevgili Tamer?
1: Teşekkürler. Evet, senin de bahsettiğin gibi sevgili Tolga, kulüpler düzeyindeki yarışmaların, sezonların geride kalmasıyla, kıta şampiyonluklarının geride kalmasıyla birlikte Haziran ayı itibariyle, Mayıs ayının hatta son haftası itibariyle aslında bir anlamda gözlerde voleybolda milli takımlar arasındaki müsabakalara çevrilmiş olduğu Milletler Ligi yarışmalarıyla. Evet, zaten kadınlarda çok bahsetmeye bilmiyorum gerek var mı, zira kadınlarda filenin sultanları üzerlerine düşeni fazlasıyla yapıyorlar. Bildiğiniz gibi aslında Milletler Ligi şampiyonası bir anlamda dünya turu niteliğinde 2018'de bu hüviyete kavuşmuştu. Hı hı. Dünya Grand Prix'siydi. Arkasından Milletler Ligi şeklinde format değişikliğine gidildi ve voleybol topunun heyecanı bir anlamda dünyanın da dönüşünü takip ederek, evet, önce baktığımızda batıdan doğuya olacak şekilde Amerika kıtasında başladı. Kadınlarda Brezilya'da, başkent Brezilya'da başlamıştı ve oraya Santarelli genç bir ekiple gitti. Hemen şunu söyleyelim. Kadınlarda milli takımımız düzeyinde bir jenerasyon değişikliğinde tam arefesindeyiz aslında. Evet. Eskilerle yenilerin harmanlandığı.
0: Yeni ama isimler geliyor değil mi?
1: Tabii tabii. Öncelikle, evet, yeni isimleri gördüğümüz bir şampiyonaya başladık Brezilya'da. Hı hı. Ve burada gerçekten özellikle genç isimlere baktığımızda Defne Başyolcu gibi, Eylül Akarçeşme gibi, Berka Buse Özden gibi, Yaprak Erkek gibi gerçekten çok değerli genç yeteneklerin milli takımımıza formaya kavuştuğu ve kendilerini gösterme fırsatı bulduğu bir organizasyona başladık. Tabii burada çok bir şey beklemiyorduk aslında ilk ayaktan. Ancak yine de millilerimiz burada kazanmayı bildiler. İki galibiyet çıkardılar. Tabii ki galibiyetlerden öte bireysel performanslara biz dikkat etmek istiyorduk. Gözlerimiz daha çok o şekilde mercek altına aldık oyuncuları ve oldukça iyi işaretler verdiklerini söyleyebiliriz. Daha sonra Avrupa kıtasına taşındığında adres, ikinci ayağın adresi başkent Ankara, Türkiye oldu. Ve Ankara'da milliler artık daha tecrübeli isimlerin, tabii ki Melisa Vargas gibi, Cansu Özbay gibi, Hande Baladın gibi isimlerin katılmasıyla birlikte o eski şampiyonluklar kazanmış, 2020 şampiyon olmuş kadrodan örnekleri de kattı, dahil etti Santarelli ve bir anda 4'te 4'lük bir başarı elde edildi Ankara'da. Ve gerçekten de hani yaptıkları işlerle hem Belçika'yı hem Fransa'yı 3-0, arkasından Almanya ve Çin'i de 3-2'lik skorlarla yenerek 4'te 4 yaptılar ve büyük ihtimalle artık finallere kaldılar diyebiliriz.
0: Kaldıkları final dolar, Dünya Kupası finallerinden bahsediyoruz değil mi?
1: Viyener, Milletler Ligi. Milletler Ligi.
0: Bunda ABC var mı bu Milletler Ligi'nde?
1: Hemen hemen biraz formattan gibi bahsedelim. Evet, tabii tabii. Evet. Formattan hemen bahsedelim dinleyicilerimiz için de. Evet. Milletler Ligi dünyadaki en iyi 16 takım.

0: farklı.
1: Tabii ABD, Japonya, Slovenya, Ukrayna, Brezilya, Polonya, İtalya, Sırbistan, Çin, Arjantin, Küba. Onlarda da burada da 9. sıradayız şu an.
0: Aynen 9. sıradayız. Hı-hı. Burada şöyle söyleyelim, X8 dedik ama Çin hem kadınlarda hem de erkeklerde çeyrek final etabına ve final etabına ev sahibi olacağı için doğal bir katılım hakkı elde etti onlar. Dolayısıyla takımlarımızın ilk 7'de boy göstermesi gerekiyor. Kadınlarda şu an itibariyle 6. sıradayız 6 galibiyetle. Ancak dediğim gibi işimiz daha kolay. Erkeklerde ise şu anda 9. sıradayız ve geride kalan 6 karşılaşma sonrasında millilerimiz 3 galibiyet, 3'te mağlubiyet aldılar. Son mağlubiyet de dün Polonya karşısında, ama Polonya şöyle söyleyelim, hem Milletler Ligi'nin son şampiyonu hem de dünya sıralamasında şu anda 1 numaradaki bir ülke takımından bahsediyoruz. Kendi evlerinde oynadılar. Kendi seyircileri önünde yüksek bir katılımın olduğu, taraftar desteğinin olduğu bir ortamda milli takımımız orada 2 set almayı başardı Polonya karşısında.
1: Polonya her branşta, olimpiyatlarda da görüyoruz. Polonya'da müthiş bir spor hamlesi var. Müthiş bir spor hamlesi var. Yani olimpiyatlarda da neredeyse her branşta kafaya oynuyorlar.
0: Kesinlikle. Ya şöyle, değişik şekillerde kulüp takımlarıyla olan mücadeleler için Polonya'ya deparatüze gitmiş biri olarak şunu söyleyeyim. Özellikle ortaokul ve lise lise gruplarında işte kol yapılarından, ayak parmak yapılarından incelenerek spora teşvik edildiği bir ülkeden bahsediyoruz. Öyle söyleyelim.
1: Evet, evet.
0: Yani oldukça bilimsel anlamda da o Doğu Bloku ülkesini, o eski geleneğini de sürdüren, hı-hı, bir spor bilincinin de oluştuğu, yüksek olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Hem kadın hem erkeklerde, voleybolda özellikle ise çok fazla derecede iyi bir takım, hem kulüp düzeyinde hem de milli takımlar düzeyinde zaten. Polonya karşısında o yüzden aldığımız iki set çok değerliydi. Onu söyleyelim. Milli takımımızda hani kadınlarda az önce bahsettik ya sevgili Tolga, bir değişimin arefesindeyiz diye. Erkeklerde ise şu anda milli takımımız tam anlamıyla olgunluk düzeyini yaşıyor. Zira işte 2018'den beri süre gelen bu Milletler Ligi'ne milli takımımız 2023 yılında katılma hakkı kazandı. Daha öncesinde BNL'de boy gösteremiyordu, Altın Lig'de boy gösteriyordu. Hemen arkasından 2023'te Altın Lig şampiyonu olundu. Arkasından Challenger Kupası kazanıldı.
1: Evet.
0: Ve son 2 yıldır da Milletler Ligi'nde boy gösteriyoruz. Bu yılda 3. yılımız ve işte o Altın Lig'den Milletler Ligi'ne taşınan kadro aynı kadro.
1: Evet.
0: Yani bizi buraya getiren kadro aynı kadro. İşte Adis Laguncia'ların, Mirza Laguncia'ların, Bedirhan Bülbüller'in olduğu, Berkay Bayraktarların olduğu,
1: evet,
0: Murat İnipazarların olduğu bir kadrodan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Ve bu oyuncularımız da tam anlamıyla olgunluk döneminde diyebiliriz. Bu da zaten skorlara yansıyor sevgili Tolga.
1: Evet, 2024, son cümlelerini alacağım Tamer.
0: Tabii ki 2024'te ilk geldiğimizde sadece bir galibiyetle ayrılmıştık Milletler Ligi'nden. Geçtiğimiz yıl 3 galibiyet, bu yıl ise geride kalan 6 karşılaşmada 3 galibiyet aldık. Ve bir anlamda şunu da söyleyelim, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na da katkı anlamı taşıyor. Aldığımız galibiyetler, aldığımız sayılar, puanlar orada olimpiyatlarda olmak için çok değerli. Dünyanın en iyi 12 takımı hem kadınlarda hem erkeklerde voleybolda temsil ediliyor. Ve şu anda erkeklerde 12. sıradayız. Yani çok kritik. Yarınki Arjantin maçımız çok önemli.
1: Evet.
0: Onu söyleyelim.
1: Evet.
0: Hemen arkasından da Belçika ile karşılaşacak. Eğer bu iki maçı kazanırsak büyük ihtimalle de biz de Çin'de, erkeklerde de çeyrek finalde yer alacağız diye umut ediyorum.
1: Evet. Şimdi senin Erhan abinin dakikalarından alıyoruz. Bak müdürünü kızdıracağız en sonunda.
0: Aman Erhan abi. Aman Erhan. Çok korkarım.
1: Ben Erhan abiye bağlanmak zorundayım hemen. Çünkü evet, Erhan abinin sırası geldi. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok güzel anlattın. Yani su gibi aktın gittin Tamer'cim. Yani işin içinde bu kadar olduğun da bu kadar belli olurdu. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Yüreğine sağlık.
0: Teşekkürler. Yayınlar. Sağ olun.
1: Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. TRT Spor muhabiri Tamer İnan'la Voleybol Milletler Ligi'ni konuştuk efendim. Efendim devam ediyoruz konuşmaya. TRT Spor Müdürü, çok yakından tanıdığınız bir isim, çok da sevdiğimiz bir isim Erhan Seven, telefon hattının diğer ucunda. Erhan abi merhaba, iyi akşamlar, programımıza hoş geldin.
2: Teşekkürler sevgili Tolga, güzel geçişler yaptın. Ben de keyifle gülümseyerek dinliyorum.
1: Abi spikeriz, işimiz bu.
2: Eyvallah, çok iyiydi. Tamer biraz sırtmıştır ama yok, severiz Tamer'i.
1: İnsan müdürünün dakikasından alır mı?
2: Gitince bir alo diyeceğim.
1: Bir alo de. Gerçekten evet, evet, çok da güzel anlattın.

0: evet abi. Evet. Yani hem kalbinle, ben anlatanları sadece o kitabi bilgide değil, kalbiyle anlatanlar da var. Tamer de kalbiyle anlatanlardan aynı zamanda.
1: Evet, Tamer evet. Bizim değişik farklı haber üretme olayında numara. Açık ara söyleyeyim. Çok ben Ankara Bürosu'yla beraber yıllardır çalışıyorum. Evet. Yani bir konuyla ilgili bir şey yapması, üretmesi gerektiğinde o kalbiyle kısmı var ya. Evet, sevgili Tolga fazlasıyla yapıyor. Mış gibi yapmıyor. Doğru, haberini yaparken de o dokunuşlarını fazlasıyla yapıyor. Voleybolda da kompeten oldu artık. Aldı gitti. Doğru. Bakalım daha da iyi olacak diye ümit ediyorum.
0: Mış gibi yapanlara da örnek olsun diyelim abi.
1: Evet, onlara güzel mesaj oldu.
0: Güzel mesaj oldu.
1: Evet, evet.
0: Erhan abi, Dünya Kupası'nı konuşacağız tabii. Dünya Kupası'nda tabii işte hayal kırıklıklarımız var, tartışmalar var. Şimdi magazin boyutunun öne çıktığı tartışmalar belki çok daha fazla. Fakat hani bir spor sever olarak, futbol sever olarak da iyi maçlar izlemek isterdik. Hani yenilmek tabii ki işin doğasında var ama hani daha fazla mücadele görmek isterdik. Mücadele tarafında da biraz daha az sanki ilk iki maç için konuşuyorum. Az mücadele gördük. Üzüldük. Biraz değil, bayağı bir üzüldük. Çünkü biz devamını bekliyoruz. Yani bu ayı geçirecektik şeyle. Milli heyecanla geçirecektik. Neler oldu abi? Nasıl değerlendirelim? Nasıl bakmamız gerekiyor? Buyur, sözü sana bırakıyorum.
1: Tabii ki. Ben şimdi üzgünüm ama çok kızgın değilim. Yani çok kızgın kısmını şundan dolayı söylüyorum. Ya bir anda alt üst ettik. Bir anda oyuncularımızı, teknik heyetimizi, işte federasyon başkanı çok fazla üzerine gidildiğini düşünüyorum. Evet, tabii ki biz de hepimiz futbolcuyuz. Biz de hepimiz milli takım. Biz de hepimiz gol atıyoruz. Biz de hepimiz işte gol kurtarıyoruz. Hep beraberiz. Kabul ediyorum ama yani sonuç itibariyle futbol maçında bu tür şeyler de olabiliyor.
0: Doğru,
1: biz bunu unutuyoruz.
0: Bir
1: oyla zero arasında bir fark var diyorum. Ben sanki fark yokmuşçasına da hareket ediyor. Evet. Ya kahraman oluyor ya sıfırlanıyor.
0: Evet, evet.
1: Ya hero ya zero. Ben buna üzülüyorum.
0: Evet, evet.
1: Bu çocuklarla biz Avrupa Şampiyonu son 8 yaptık. Oraya grup lideri gittik. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldik. Dünya Kupası'nda İspanya'nın ardından barajı oynayıp iki maç kazanıp geldik. İstenilen seviyede oynadılar mı oynamadılar. Onlar da farkında. Onlar bizden daha çok daha fazla üzgünler.
0: Evet.
1: Bu bir gerçek.
0: Evet, evet.
1: Yani teknik nedenlerine gelebiliriz.
0: Doğru.
1: Montella'nın bazı oyuncu tercihleri, ısrarı, oyuncu değişiklik hataları, bunların hepsi yazabiliriz.
0: Hı hı.
1: Ama Montella'nın kellesi istemek, efendim federasyon başkanının kellesi istemek, bazı oyuncuların bu takımda yeri yok demeyi ben asla kabul etmiyorum. Evet, bu takım iyi bir jenerasyon. Bu jenerasyondan da bazı büyükler ayrılabilir, ayrılacaktır da birkaç isim. Ama sonuç itibariyle biz bu isimlerle şimdi Eylül'de Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası eleme maçları, 2028 Avrupa Şampiyonası var.
0: Evet.
1: İngiltere orijinli, o İskoçya, İrlanda, Galler ev sahipliğinde. Orasının içinde çalışma başlayacak, maçlar başlayacak. Yine bu çocuklarla başlayacak. Ben o yüzden bu kadar çok, ben söylüyorum yani, sosyal medya kelimesini yorumcularla ilgili kısmında söylüyorum ama bir de haberlere, otobota böyle her şeye yorum yazanlar da var. Ben o anlamda da küçümsemek için söylüyorum ama onların kanaat önderi pozisyona gelmesi tepkiliyim.
0: Evet.
1: Ve bu şekilde de bu çocukları bitirme noktasında olanlara tepkim yüksek.
0: Doğru.
1: Ben milli duyguları yoğun biriyim. Evet, ben çok üzüldüm. Milli
0: hepimiz.
1: Ay Yıldız.
0: Hepimiz
1: çok üzüldüm.
0: Evet.
1: Tüm formaların üstündedir kırmızı beyaz. Ay Yıldız benim için. Ben de birçok kişi gibi. Ama sonuç itibariyle ya bu çocukları bu kadar da rahat harcamayalım. Ya bu kadar da kolay değil. Bazı farklı bakış açılarıyla işte bu federasyon başkanı gitsin, birileri gelsinden yola çıkarak federasyon başkanına. Ben Türk milli takımın başında Türk antrenör olsun diyen ama yabancı antrenör gelince tam destek, hep destek diyen biri olarak da Montella'yı gönderelim de işte beyinlerinin ardında bir Türk hoca olabilir mi?
0: Evet.
1: Bazı futbolcuları kulüp bazında bakıp işte forma rengine göre de değerlendirenler var mı? Var. Ya ben bunlara tepkiliyim. Yoksa bu çocuklar yeterli mücadeleyi ben iki maçta da, bakın ilk iki maçta da çok fazla bir şeyler denendi. Ama olmadı. Olmadı. Yani sonuç itibariyle ben bir maçta 30 şut atılıp da defansında bacağına çarpar, koluna çarpar gider gol olur. O da olmadı. İki top öyle gitti.
0: Evet.
1: Direkt bir Nauta Cordero'ya gitti. Yani baktığımızda aslında sadece...
0: Sanki çok bir çaba mı göremedik abi yani?
1: Sadece
0: ilk iki maçta.
1: Biraz şöyle... Sadece ve sadece şöyle söyleyeyim. Futbolla teknik taktikle açıklanmayacak sosyolojik, felsefi ve psikolojikle açıklanması gereken şeyler var.
0: Evet.
1: Neden sosyolojik? Hepimiz gönderirken çocukları şampiyon yaptık. Hepimiz batıralım, iğneleri batıralım, çuvaldızları batıralım. Ya yani çocukları şampiyon gönderdik. İşte sponsorların

0: reklam yüzleri oldular. Çocuklar sürekli olarak ekranda oldular. Yenilince antipatik oldular. Evet. Ama yenerken, daha doğrusu turda başlarken de ne güzeldi Arda'mızdı, Kenan'ımızdı, Barış'ımızdı, Hakan'ımızdı. O güzel güzel fotoğraflar gördüler. Ama yenilince hepsi ya bunlar reklam yıldızı oldular döndü.
1: Yani onu söyleyenler de reklam yıldızı biliyor musun abi? Çocuklar sayesinde reklam yıldızı olanlar bazıları.
0: Gibi, değil mi?
1: Yani evet, evet yani. Bazıları hani bazı spor yorumcuları hangileri söylediğimi sen anlamışsındır. Onlar da reklamlardan payını aldı yani almada değil yani.
0: Tabii kesinlikle. Tabii. Yani onlar yanar döner deriz, kızlak deriz, ne dersek deriz yani onlar öyle. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Milli bir olayda çıkar gözetip de yaptıkları yayınlarla reyting sağlamak diyelim, tiraj yapmak diyelim. Efendim daha çok tıklanmaktan zevk alan bir kitle de var. Tıklanmak diyelim neyse ne. Ya ağızlarından köpükler çıkarcası da ben ona yorumcu falan da demiyorum. Oradaki görüntülerle prim yapıldığı zaman bu çocukları ateş alanlar var.
1: Evet.
0: Arda Güler dedi ki iyi oynadım başta ben de iyi oynamadım. Hiçbirimiz iyi oynamadık özür diliyoruz. Bakın bu kadar safiyane duygularla 21 yaşında çocuk bunları söylüyor. Başka arkadaşlarımız da Orkun da söyledi, Hakan da söyledi, başkan da söyledi istenin olmadığıyla alakalı özür de dilendi ama sonuç itibariyle o sosyal medya çöplüğü %80 çöp derim ben yayınlarda da söylerim, buna sadece yorumcular için değil de yorum yapan insanlar da var, onlar farklı çıkar beklentileri, farklı takım beklentileri, farklı isim beklentileri, ya yapmayın ya, bu çocuklar çok değerli ya. Bakın ben milli maç için milli takım sevdası olarak atlayıp cebinden para verdi. Zamanında Avrupa Şampiyonası izledim 2008'de. Evladımı oğlum alıp 11 yaşında. Bu böyle bir şeydir milli takım sevdalığı. Yoksa kaybedince üzülmek kadar doğal bir şey yok ama kaybedince istemez yükçü. İşte kelle avcısı olmak kadar da yanlış bir şey yok. Bu çocuklarla yine düzeleceğiz. Bu çocuklarla yine yürüyeceğiz. İstikrarlı bir şekilde hata yapmaya devam ederlerse o zaman hesap soracağız. Hı-hı. O zaman kelle alacaksa amiyane tabirle Montella gidecekse gidecek. Yani ben şimdi Montella'yı Dünya Kupası'na getirmiş. Avrupa Şampiyonu lider gitmiş. Avrupa Şampiyonu son 8 yıl. Uluslararası A Ligi'ne yükselmiş. Burada iyi olmuyor Montella gitsin. Yani bu kadar ucuz değil. Ben o yüzden yani açıklanması gereken şeyler var. Ben mesela 82. dakika Avustralya maçı. Zeki çıkıyor. Mert giriyor. Sağ bek. Ön numara İsmail çıkıyor. Ön numara Salih giriyor. Hocam 82'de Zeki çıkar. Sol açık koy. Bak sağ bek çıkar. Sol açık koy. Orayı kalabalıklaştır. Orayı kaotik bir ortama sok. Can'la beraber.
1: Evet.
0: Kenan da gizli gibi. Ya bunlar bir görüştür.
1: Evet,
0: yaptığımızda dediğimizde bunu yapmış olsa gol mü atacak? Atamayabilir. Ama denenecektir. Evet. Bunları söyleriz.
1: Abi forvetsiz çıktı diye Avrupa Şampiyonası'nda o kadar eleştirildi. Bir Hollanda maçı oynadık ki hatırlarsan son elendiğimiz maç harikaydı. Tabii. Çok iyiydik. Tabii. Öyle değil mi? Ben bunları hatırlıyorum.
0: Bak, orada Mert Müldün'ü ayağına bastılar. Vardı görülmesine rağmen o golü verdiler. Mesela Hollanda'nın attığı gol.
1: Evet.
0: Faul aslında buz gibi ama gitti. İyi oynamamıza rağmen o maç 2-1 gitti.
1: Evet.
0: Ben de mesela o maçlardan önceki Türk milli takım maçlarını izledim görevli olarak. Sonra döndüm. Bizim giriş kartımız olduğu için o maça özel atladım kendi imkanlarımla. Maçı izlemeye gittim. Yani biz böyle milli takım sevdalıyız.
1: Evet,
0: bakın o maça da sonra TRT Haber dedi. Yorumlar yaptık sevgili Ramazan Aktaş'la birlikte.
1: Evet.
0: Yani o abi gelmişim madem dedi. Dedim sakalım makalım var. Abi devam yayına. Ya yani şöyle bir şey var. Ayrı bir dünya o futbol işte. Milli takım işi. Ama sonuç itibariyle bu çocukları bu kadar yermek hiç doğru bir şey değil. Yine biz bu
1: ama yine bunun gideceğiz. Bir şeyi konuşulacaktır abi. Yani hani sportif tarafından bahsediyorum. Futbola ait tarafından. Yani niye biz 3 puanla sonuncu olarak burayı tam bir galibiyetle bunu hani bu da bir konuşulması gerekiyor öyle değil mi abi?
0: Ya şöyle söyleyeyim ben de bu gruptan lider çıkacağımızı iddia edenlerden.
1: Yok Paraguay çok kolay değil. Avustralya şöyle kolay değilmiş yani değil mi? Ya da hep fizikli adamlar iyi top oynuyorlar, iyi şut atıyorlar.
0: Tabii her takım bir oyun stili var, her takım bir oyun planı var. Biz şunu unuttuk hani hep diyorum çuvaldız iyi de şunu unuttuk biz oynarız. Biz atarız, biz vururuz, bizim hocamız, bizim topçumuz. Hayır, rakipte topçusu var, rakibinde hocası var, rakibinde planı var. Biz yaptıklarımız ya da yapamadıklarımızı eleştiririz. Bakın ilk Avustralya maçında adamlar o kadar güzel 5-4-1 oynadılar ki, o kadar güzel kontraya çıktılar ki, 5-4-1 oynarken bizi göbekten o kadar güzel kapattılar. Evet 30 şutumuz var ama bazı deneme şeklinde kayarak müdahalelerle topa vuruldu ama şut haline gelemedi. Bizi kenarlara sevk ettiler. Yani orada da mesela deriz ki Kerem'le başladı merkeze hocam Barış solda. Merkeze Barış al, Kerem'i sola çek. Mesela bu da eleştiri yapılabilir. Bu da mantıklıdır gibi.
1: Evet.
0: Ama sonra

0: sonuç itibariyle Avustralya'da bir top oynadı orada. Futbolun gerekleri anlamında baktığımızda genel itibariyle defansif olgusunu en üst seviyeye çıkardı. Total futbolu çok fazla oynamadı ama karşısına aldı. Şuraya geleceğim. Diyeceksin biz de bir şeyler yaptık. Şut çektik, ortalar oldu. 2-1 yaptık. Zeki vurdu. Kerem vurdu. Penaltı kucağına gitti. Direkten döndü. Ya biz de bir şeyler yaptık ama olmadı. Evet. Çok kaderci bir yaklaşım yapmak istemiyorum. Montella da kader kelimesini kullandı ama bazen olmayınca olmuyor. Hani evet. bunu bir yorumcunun şu anda teknik olarak bağladınız beni bu açıklamasını. Eyvallah. Ben de birinden duysam ne diyor bu adam derim ama bir realite de var. 62 tane şut var, gol yok. Evet, efektif olmadı. 12'si kaleye buldu.
1: Çok şut gibi de şut değillerdi be abi, biliyorsun yani.
0: Evet, Arda mesela yani. İlk maçta 8 şut çekti. Arda'nın 8 şut çekmesini gerektirmeyen bir oyunu vardır genel itibariyle, evet. Ama ona zorladılar. Arda evet. Da bir şey yapmak istedi. Dağlara taşlara vurdu. Evet. Şut gibi değil, kalecinin kucağına giden yavaş şutlar da oldu. Evet. Ya sonuç itibariyle baktığımızda beklediğimiz bir oyun değildi. Beklediğimiz sonuçlar değildi. Ama sonuçta bu oyun bir de rakiple oynanıyor. Onlar da yaptıkları var. Bizim yapamadıklarımız evet. Hepsi bir araya geldi. Evet. Unutmamız gereken bir Dünya Kupası. Bir de Dünya Kupası'na çok katılamadığımız için buradaki başarısızlıklar daha çok vuruyor. Evet. İşte 2002'de 3. olmuştu. 54'te katılmışız. Evet. İnşallah Portekiz, evet. İspanya, Fas ev sahibi 30'da katılırız. Ama sonuç itibariyle şöyle bir gerçek var. İyi olmadık, olmadık. Bunun sonuçları, bunun gerekçeleri çalışılacaktır üstüne. Evet. Evet. Neden? Çünkü 3 ay sonra maçlar var yine. Ona göre de hazırlanacağız. Ben olayın biraz daha böyle
1: bu tarafına
0: bakın. Fazla bir şekilde eleştirilmesine tepki göstermek
1: evet. istedim. Yani ben de abi ifrat tefrit olayında söylenmesi ve yapılması gerekenler magazine kurban edilmesin. Benim de derdim o. Buradan bir ders çıkarılması gerekiyor mu? Mutlaka çıkarılması gerekiyor. Bunlar da bu işin kötü niyetlilerin değirmenine su taşıyarak ortadan kaybolmasın. Çünkü konuşulması gerekenler de olduğuna inananlardanım. Futbol içerisinde kalmak şartıyla. O da kaynamasın abi.
0: Bugünkü maçın ardından diyor 1000 tane zafere bedel diyor.
1: Son cümleden alacağım abi.
0: Çok baskı olduğu için notlarından üzerine oyuncuları bu cümleyi sarf etmek zorunda kaldılar. Ya aslında bir büyük zafer değil. Bir Amerika Birleşik Devletleri galibiyet eğlenmiştir. Evet. Ama bu cümleyi sarf etmek zorunda kaldılar. Çocukların ve hocanın üstündeki baskı çerçevesinde bunu söylüyorum. Evet. Bu noktada olmaması lazım ama büyük baskı oluştu. Sebepler mutlaka araştırılmalı ama bu kadar da öldürecek şekilde, yok edecek şekilde bu çocukları yine biz bunlarla mutlu olduk ya, bunlarla mutlu olacağız yine. Evet. Ama istikrarlı hata yaparlarsa daha üst seviyeden perden konuşuruz ama ben şu an için doğru bulmuyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Erhan abi ağzına sağlık. Çok değerliydi her zaman olduğu gibi.
0: Hemen kamerayı arıyorum şimdi.
1: hemen abi hemen unutma. O kaynamasın işte abi. O kaynamasın. Çok selamlar Tamer'e, ağzına yüreğine sağlık. Senin de abi ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle inşallah.
0: Çok keyifli oluyor. Uygun zamanlarda ben yine size katkı yapmaya çalışırım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum abi. Katkın büyük, sağ olasın. İyi akşamlar diyorum, ağzına sağlık. TRT Spor Müdürü Erhan Seven'le Dünya Kupası'nı konuştuk efendim. Çok değerli yorumcularımız vardı bu akşam. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Süleyman Arat'a, Ali Baransel'e, Tamer İnan'a ve Erhan Seven'e. Geldik sona. Haftanın son iş günündeyiz. Selamlıyoruz sizi. Güzel bir hafta sonu olsun. Hafta başı yine burada olacağız. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Spor Servisi.

0: Reklamlar.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklamlar.

Evet arkadaş. Kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden. El ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile

O sabah uyandığımda yoktun yanımda. Yalnızca bir gün ışığı kollarımda. Bir başıma ben, yokluğun var. Kalmıştım

o sabah uyandığımda yoktun yanımda. Yalnızca bir gün ışığı vardı kollarımda. Bense bir başıma kalmıştım senin yokluğunla. Hem de yıllar sonra.

değil yaşayamam ayrı kalınca. Bir başıma ben alışamam yokluğuna, yazık bana.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

0: Radyo 1.
1: Saat 21.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçılara müjde vererek reeskont kredisinin günlük limitinin 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan, 2025 yılında mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında, Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadelerine yer verdi. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin tarihi bir zirve olacağını, hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Savunma sanayi, artık NATO toplantılarında en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konudur diyerek, zirvede savunma sanayine ilişkin özel bir gündem olacağını belirtti. Fidan, Kanadalı mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısında konuştu. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında 56 bin polis ve jandarma görev alacak. Şehirdeki gelişmeler 6 bin güvenlik kamerasıyla an be an takip edilecek. Trafik ve asayiş denetimleri sıkılaştırılacak. Ankara'daki açık ve kapalı yollar, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita uygulamasından görüntülenebiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Silahların bırakılmasının öncelikle hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Memur ve emekli maaşları ile ilgili

İle konuşan Yılmaz, çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibini sürdüreceklerini belirtti. CHP Genel Merkezi'nde gündem olağan kurultay takvimi ve disiplin süreçleri. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay için oluşturduğu 6 kişilik hazırlık komisyonu mesaisine devam etti. Özgür Özel ekibi ise parti tüzüğüne göre 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğunu savunuyor. Aksi halde konuyu mahkemeye taşımaları bekleniyor. Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası başladı. Siirt'te düzenlenen şampiyona 3 gün sürecek. 77 takım 242 sporcuyla kentin farklı noktalarındaki parkurlarda pedal çevirecek. Ağrı'da yeniden görülen Leyla Aydemir davasında tutuklu amca Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanıksa beraat etti. İstanbul Fatih'te bir otelde zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik aileyle ilgili davanın ikinci duruşması görülüyor. Savcı 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarını istedi. ABD-İran mutabakatının ardından Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. Umman açıklarında bir kargo gemisi saldırıya uğradı. Birleşmiş Milletler Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçici olarak durdurdu. Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş girişiminde bulunan 3 yabancı tankerin devrim muhafızlarının uyarısının ardından geri döndüğü duyuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemilerle ilgili bilgi verdi. Bugün itibarıyla bölgede bekleyen Türk gemilerinin tamamının emniyetle çıktığını, toplam 15 Türk gemisinin güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını kaydetti. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. ABD'nin başkenti Washington'da yürütülen Lübnan-İsrail müzakerelerinde İsrail'in işgal ettiği bazı bölgelerden çekilmesine odaklanılıyor. Ülkenin güneyinde evler enkaza dönmüş durumda. Yerinden edilen yüz binlerce Lübnanlının bir kısmı evlerine dönüyor ancak büyük bir yıkımla karşılaşıyor. Haberleri dinlediniz.

Milattan neredeyse 2000 yıl önce bugün Irak sınırları içinde kalan Hilla kenti yakınlarında bir medeniyet doğuyordu. Sümerler, Mısırlılar, Çinliler gibi büyük bir coğrafyayı etkisine alan gelişmiş bir uygarlık olacaktı onlarda. Fırat Nehri'nin iki yakasına kurulan Babil kentinde başladı bu hikaye. Giderek güç ve itibar kazandılar. Güçlerinin zirvesine ise milattan önce 1790 ile 1750 yılları arasında ulaştılar. Çünkü çok güçlü bir kralları vardı. Hammurabi'ydi adı. Hammurabi, toplumsal yaşamın kurallarını belirleyen, ticaret, hukuk, kişisel anlaşmazlık gibi bütün alanları kapsayan yasalar belirlemiş, halkı bu kurallara göre yönetmiş, kuralların titizlikle uygulanmasını sağlamıştı. Kil tabletlere kazınan kurallar günümüze dek ulaştığı için Babil'deki yaşam hakkında ayrıntılı bilgiler edinebiliyoruz. Aşağı Mezopotamya'nın Babil kentinde günümüzden 4000 yıl önce günlük yaşam nasıldı birlikte

de bakalım. Mezopotamya'nın büyük bölümünü kontrol altına almıştı Hammurabi. Ama herkesin gidip görmek istediği yer krallığın başkenti Babil'di. Ünü dört bir yana yayılmıştı Babil'in. Günümüze kadar ulaşan binlerce çivi yazılı tabletten öğrendiğimize göre Babil'de yaşam, teknolojik gelişmeleri bir kenara bırakırsak bugünkünden çok da farklı değildi. Toplumun temelini aile oluşturuyordu. Tipik bir Babil ailesi iki ya da üç odalı evlerde yaşıyor, evlerin etrafında açık bir avlu bulunuyordu. Zenginlerin yaşadığı evlerde tuvalet, değerli eşyalarını saklamak için korunaklı odalar vardı. Aile genellikle tek eşli evlilikler üzerine kuruluydu. İlk eşinden çocuğu olmayanlar ya da başka bir şehirde uzun süre yaşamak zorunda kalanlar ikinci bir evlilik yapabiliyordu. Çiftlerin yazılı evlilik sözleşmeleri bile vardı. Bunlar kil tabletler üstüne stil denen bir tür sivri uçlu tahtayla işleniyor ve saklanıyordu. Sözleşmeye uyulmadığı takdirde boşanabiliyordu çiftler. Babil tabletlerinin pek çoğunda boşanma ya da nişanlıyken ayrılma durumu için eteği kesmek tabiri kullanılmış. Milattan önce 1700'lerden kalma bir Babil tabletinden Arkeofilisites'inden alıntılayarak etek kesme olayına bir örnek verelim. Ahamnirşi adında bir erkek evliliğini sonlandırmak istiyor ve bakalım durum tabletlere nasıl işleniyor. Bu tanıkların huzurunda Ahamnirşi'ye şu soru yöneltildi. Bu kadın hala senin eşin midir? O şöyle beyan etti. İsterseniz beni bir çiviye asın ya da parçalayın. Onunla evli kalmam. Eşine de aynı soru yöneltildi. O da şöyle cevap verdi. Hala kocamı seviyorum. Ancak adam kararlılığını bozmadı. Kadının eteğini düğümleyip kesti. Çocuk sahibi olmayan karı kocalar bir bebeği, çocuğu ya da genci evlat edinebiliyordu. Hatta yazılı metinlerden anlaşıldığına göre bu uygulama bir hayli yaygındı. Sadece çocuk büyütmek için değil, çırak edinmek ya da yaşlılıkta kendine bakacak birini bulmak amacıyla da evlat edinebiliyordu aileler. Evlat edinilen çocuklar mirastan pay alma hakkına sahip oluyordu. Evlat edinilen çocuğun ve ana babaların adları tabletlere işlenerek hukuki süreç de tamamlanmış oluyordu. İşte bir örnek. Huitilla oğlu Naniya'yı Tirvia'ya evlatlık olarak vermiştir. Tirvia, Naniya'ya bir eş bulacak ve onu dokumacılık mesleğinde yetiştirecektir. Eğer Tirvia, Naniya'yı dokumacılıkta yetiştirmezse, Huitilla böyle bir durumda oğlunu geri alabilir. Zanaatkarlık ya da din adamlığı genellikle babadan oğula geçiyor, nesiller boyu aynı meslek sürdürülüyordu. Bazen de ustalar başkasının çocuğunu eğitmek üzere hem çırak hem evlat olarak yanlarına alıyordu. Tabletlerde adı geçen meslekler arasında bahçıvanlık, demircilik, inşaatçılık, fırıncılık bile var. Kadınlar, çocuklar ve köleler genellikle dokumacılık işinde çalışıyordu. Babil'de üretilen kumaşlar ticaret yolları üzerinden bütün Mezopotamya'ya satılıyordu. Şehirde gelişmiş bir altyapı ve sulama sistemi vardı. Hammurabi'nin 282 maddeden oluşan kanunları, Babil'deki ekonomik ve sosyal yaşamda uyulacak kuralları ayrıntısıyla belirtiyordu. Mülkiyet anlaşmazlıklarından miras kavgalarına, hırsızlık suçlarından evlilik kurallarına kadar her şey. Yargıçlar kurallara uymayanları cezalandırmakla görevliydi. Bazı davaları bizzat kral yönetiyordu. Babilliler için günlük yaşamın bir parçası da müzik ve eğlenceydi. Müzisyenler, dansçılar, akrobatlar, yılan ve ayı oynatıcılar gibi çeşit çeşit eğlenceleri vardı. Hayvan ayak bileği kemiğinden yapılma zarlarla oyunlar oynuyor, zarları kil tabletler üzerine atarak geleceğe dair tahminlerde bulunuyorlardı. Günümüzün falcıları gibi. Babillileri bir araya toplayan bayramlar da vardı. Akitu yani yılbaşı kutlamaları bunlardan biriydi. Bu bayramı gökyüzüyle yeryüzünün tanrılarla insanların birleştiği zamanlar olarak görüyorlardı. Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu, boyu 2 metreyi geçen orijinal taş tablet Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergileniyor. Neden orada diye sormayın, cevabı malum.
M.Ö. 12. yüzyılda Elam Kralı Şutruk Nakunte, Babil'i fethedip

Şehri yağmalamış ve devasa stili savaş ganimeti olarak bugün İran sınırları içinde kalan Susa'ya götürmüş. Bir Fransız arkeolog heyeti 1901 yılında Susa antik kentinde yaptıkları kazılarda steli üç parçaya bölünmüş halde bulup İran'da hüküm süren Kaçar Hanedanlığı'nın izniyle Paris'e götürmüşler. Hammurabi'nin yasaları taşlara işlendikleri ve uygulandıkları yerden bambaşka topraklarda her gün binlerce ziyaretçi için görücüye çıkıyor.

Babil'in ünlü asma bahçelerini ve işler kapısının öyküsünü sonraki bölüme bırakıp Iraklı udi müzisyen Nasir Şamman'ın Hammurabi adlı bestesiyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

Kıymetli dinleyicilerimiz merhaba, Felsefe ile Hayat programıyla karşınızdayız. Alemdeki cümle mevcudatı ilahi nurun farklı dereceleri temsil ediyor diyen, insansa ancak kendi içindeki karanlığı bertaraf ettiğinde hakikate vasıl olabilir, ulaşabilir diyen bir felsefe ekolünden, işrakilikten bahsedeceğiz bugün. Verinin ve malumatın içinde kaybolduğumuz, gecemizin ve gündüzümüzün ekranların yapay pikselleriyle aydınlatıldığı bu çağda Sühreverdi'nin işrak felsefesi acaba bugün bize ne söyler? Bugün konumuz Sühreverdi ve işrak felsefesi. Konuğumuz ise Ankara Sosyal

0: var zaten. Şahabettin Söhreverdi. Başka bir Şahabettin Söhreverdi daha var. O Söhreverdiye tarikatının kurucusu. Bazen onunla karıştırılabiliyor. Ama bizim burada mevzu bahis ettiğimiz filozof Şahabettin Söhreverdi ve genellikle El Maktul olarak bilinen bir filozof. Neden El Maktul? Yani öldürülmüş anlamında. Tabii ben şahsen El Maktul demektense şehit demeyi daha tercihe şayan buluyorum. Söhreverdi genç yaşında şehit edilmiş bir filozoftur. Söhreverd bugün İran sınırları içerisinde kalan bir yerleşim birimi. Orada doğup büyüdüğü 12. yüzyılın ortalarında 1154-1155 civarında doğduğu söylenen, daha sonra o dönemin adeti olduğu üzere ilim yolculuklarına çıkmış. Yolu Anadolu'ya, Mardin, Diyarbakır, hatta bir rivayete göre Konya'ya düşen, Suriye ve Irak coğrafyalarını gezen ve en sonunda da Halep'te şehit edilen bir filozof Şahabettin Söhreverdi ve İşrak felsefesi adını verdiğimiz felsefenin de kurucusu. Bunun ne olduğunu zaten sohbetimizde detaylandıracağız.
1: Evet hocam, Söhreverdi 12. yüzyılın önemli filozoflarından birisi. Bir felsefe ekolü de kuruyor. İşrakilik. Buna birazdan temas edeceğiz. Sanki Söhreverdi'nin iki önemli çabasını da ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Birisi felsefeyi yalnızca salt, zihni faaliyet alanı olarak görmüyor. İnsanı dönüştüren, değiştiren, insanın içini inşa eden ve bu vesileyle hakikate yaklaştıran bir faaliyet, bir disiplin haline dönüştürüyor. Diğer taraftan antik Yunan mirasını sahipleniyor. Bunu İslam filozofları, ki meşailik, birazdan oraya da temas edeceğiz, bununla da hesaplaşarak yeni, özgün bir felsefe haline getirmek istiyor. Bu ezeli hikmet zemininde felsefesini kurmaya çalışıyor. Kurmaya çalıştığı felsefeyi biz işrakilik olarak anlamlandırıyoruz, tanımlıyoruz, ifade ediyoruz. Şöyle devam etmek isteriz izninizle. İşrakilik ne demektir? Neden bu işrakilik zemininde işrak dediğimiz ışık, nur kavramları bu felsefede önem arz etmektedir?
0: Evet. Şimdi sizin de ifade buyurduğunuz gibi bir ekolden, müstakil bir ekolden bahsediyoruz. Şimdi bir ekol olmak kendi sözlüğünü yaratmaktır esasında. Mesela meşayiliğin bir sözlüğü vardır. İşte akıl, akıllar silsileleri, efendim faal akıl gibi. Bir kendine özgü, işte vacibul vücut, yani zorunlu varlık, mümkün varlık ayrımları, kendine özgü bir sözlüğü var. Sufiliğin de hakeza, tasavvuf felsefesinin de tecelliler, tenezzüller, cemal, celal gibi kavramları daha fazla ön plana çıkar. İşrakilik de diğer ekoller gibi, bu arada kelam ekolünü de belki ilave etmemiz mümkün. İşrakiliğin de kendine özgü bir sözlüğü var. Yani işrakiliği anlamak için o sözlüğe, o kültürel zemine inmek gerekiyor. Bu sözlüğün en önemli kavramı şüphesiz ki nur dediğimiz ışıktır. Bu nur, bu felsefenin, bu ekolün anahtar kavramı olarak zikredilebilir. Yani hem ontolojik açıdan anahtar kavram, hem epistemolojik açıdan anahtar kavram, hem de aslında etik açıdan da ve siyaset açısından bile bir anahtar kavram olduğu söylenebilir. Nedir bu? Yani ontolojisi, bu nurun ontolojisi nedir? Esasında Söhreverdi'den önce de bu zemin vardı. İşte Hallacı Mansur gibi, Gazali gibi sufi düşünürler nur kavramının bir metafizini yapmaya çalışıyorlardı. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah yerin ve göklerin nurudur şeklindeki Nur suresinin 35. ayetine dayanarak bir nur metafiziği çabası var idi. Lakin bu çaba bir felsefi sistem kuracak denli bir yoğunlukta işlenmiyordu. İlk defa Söhreverdi bu kavramı merkeze alarak bir varlık tasavvuru sundu bize. Yani bir varlık hiyerarşisi içinde ve merkezinde nur kavramının başat olduğu, dominant olduğu bir sistem inşa etti. İşte her şey esasında nur ve nurun bir türevi şeklinde anlaşılmaya başlandı Söhreverdi'nin dizgesinde. Dolayısıyla nur ile ilişkili olarak, yani nurun bir eylemi olarak, bir fiili olarak aydınlanma ve aydınlatma anlamına gelen kavramlar da üretildi ki bunlardan birisi de işraktır. İşrak Arapça bir kelime olup aydınlatma anlamına gelen bir fiilden türüyor. Eşraka fiilinden türüyor. Ama bu aydınlama, aydınlatma anlamı üzerinden

0: aslında bir tür bir poetika inşa edilmiş. Zaman içerisinde bunun farklı coğrafi ve zamansal gönderimlerde bulunduğuna dair görüşler ortaya konmuştur ki bunlardan birisi mesela Henry Corbin'e aittir. Corbin mesela işrak kelimesini şark kelimesiyle, yani doğu kelimesiyle ilişkilendirir ve Sühreverdi'nin bu kavramı üzerinden esasında bir doğu evrensel düşüncesi, buna Cavidan-ı Hilet derler Farslar, yani ezeli hikmet, içinde Hint, Pers, hatta Yunan ve İslam tasavvufunun başat aktörlerinin olduğu bir evrensel felsefe inşa ettiğini iddia eder ki bu bence tartışmalı bir iddiadır. Belki detaylandıracağız bunu. Demek istediğim burada işrak kelimesinin coğrafi gönderimleriyle ilgili olarak da bazı görüşler var. Hatta İbn Sina'nın biliyorsunuz Mantıkul Meşrikiyin diye bir kitabı vardır. Mantıkul Meşrikiyin yani doğuluların mantığı. Ve Corbin ve onu destekleyen Seyyid Hüseyin Nasır gibi düşünürlere göre esasında Sühreverdi Mantıkul Meşrikiyin, İbn Sina'nın bu eserinin içindeki o doğrulara ait fikirleri devam ettiren, yani İbn Sina'nın başaramadığı, tamamlayamadığı o felsefi sistemi tamamlayan bir filozof olarak takdim edilir. Buradaki maşrık kelimesi de bu anlamıyla önemlidir. Ama bizim burada mevzu bahis ettiğimiz şey ontolojik olarak başta bütün nurların kaynağı olan Nurul Envar adı verilen, yani nurların nuru, ışıkların ışığı adı verilen, ışık kelimesi, nur kelimesi tam karşılamıyor bence ama bazen de kullanıyoruz. Nurların nurundan peyderpey bütün varlık nesnelerinin şu anda içinde bulunduğumuz somut nesneler düzenine inene kadar, madde alemine inene kadar bir silsile halinde, hiyerarşik bir şekilde dikey ve yatay düzlemlerde nurlanan, nurdan pay alan varlıklardan mürekkep bir varlık anlayışı öngörülüyor. Yani bütün bir evren, Tanrı dahil, bir nur ve nurun türevi olarak zikredilir. Tanrı tabii ki bütün nurların kaynağı, hem kendisi ışık hem ışık veren, onun arkasında gelen hükmedici nurlar var, yönetici nurlar var. Bugünkü madde alemindeki en basit bir madde bile bir basit atom ve materyalist bir yaklaşımla bir cisim değil, tam aksine nurun donmuş hali ya da nurunun zayıfladığı bir durum olarak zikredilir ki bu bence modern felsefenin evren tasavvuruna da ciddi bir alternatif oluşturma gücüne sahip.
1: Hocam çok güzel bağlamlar açıyorsunuz. İşrakilik zemininde Nurul Envar, nurların nuru var ve meratibül vücut dediğimiz varlığın mertebeleri var. Bu zemin, nur metafiziği, Sühreverdi'nin ortaya koymaya gayret ettiği zemin sanki ontoloji ve epistemoloji ve aksiyoloji ayrımını da ortadan kaldırıyor. Nur ekseninde tüm bu alanlar birbiriyle irtibat halinde konuşabilen bir eksende bir araya getirilmiş oluyor. Sanki burada nur varlığın kaynağı ama bilginin de imkanını oluşturuyor, davranışın da kökenini oluşturuyor. Bir taraftan bakıldığında nur dediğimiz apaçık olan ve etrafını da aydınlatan bir güce sahip. Dolayısıyla baktığımızda ontoloji ve epistemoloji ayrımı oluşmuyor. Özne nesne dikotomisi de oluşmuyor. Buradan hareketle farklı bir felsefi imkan da oluşturulmuş oluyor. Şu zemin de aslında önemli. Şimdi nur metafiziği, işrak, enlightenment, Batı dünyasında biz aydınlanma deyince doğrudan hatırımıza, aklımıza, çağrışım olarak Batı aydınlanması geliyor. Ama 12. yüzyılda bir aydınlanma hareketi olarak da bu işrakiliği tartışma zeminimiz var gibi bir taraftan. Bunu da hatırlatmış olalım. İfade ettiniz ama biraz daha onu açabiliriz kıymetli hocam. Şimdi İbn Sina çizgisi aslında Sühreverdi için önemli. İbn Sina'ya rakip midir, refik midir? Evet. Bunu tartışmışlar. Ama felsefe ile tasavvufu bir araya getiren, bahisle o teellüh dediğimiz Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanma meselesini bir araya getiren bir çizgiyi öneriyor. Dolayısıyla burada İbn Sina'nın felsefesi var ama sanki bazı noktalarda yeterli görülmüyor gibi bir manzara var. Ne dersiniz hocam?
0: Evet, esasında İslam düşüncesine yaklaşım biçimimiz ile ilgili bir soru olarak alıyorum, algılıyorum bu sorunuzu ve de çok kıymetli buluyorum. Esasında İslam düşüncesinin ekolleri birer katmandır. Birbirinin içine girmiş, katmanlaşan ve katmanlaştıkça da çoğalan, çoğaldıkça da yeni yeni dehlizlere akan büyük bir aslında konsantre merkezi olarak düşünülebilir. Yani sufiliğin kelamla hiçbir ilgisi yoktur diyebilir miyiz? İşrakiliğin meşayilikle hiçbir ilgisi yoktur diyebilir miyiz? Bunu söylemek için gerçekten kaynaklardan bir haber olmak lazım. Ama ekollerin tonları farklı. Yani nasıl bir fark var bu tonda? Ben Seyit Şerif Cürcani'nin bir ayrımı var, çok kıymetli buluyorum şahsen. O diyor ki hakikate ulaşmak için iki yol var. Biri akıl yolu, biri de sezgi yolu. Bu iki yolu tasnif ederken akıl yolunu filozoflar, yani meşayiler daha doğrusu, ve kelamcıların aklı kullandığını söylüyor. Sezgi yolunu da işrakiler ve sufiler kullanır der. Ve bir şey daha ekler, bu çok önemli. Der ki bunların dini referanslara dayanıp dayanmaması, yani bir nas'a dayanıp dayanmaması noktasında da ayrımlar var. Eğer bu hakikate ulaşma yolunda aklı kullananlar bir dini referansa dayanıyorlarsa, yani temel kaygıları dini bir nas ise, onlar kelamcılardır. Ama öyle bir kaygıları yoksa ve hakikati salt akılla dinden de yararlanmak ama dini esas almak suretiyle değil diye hareket ediyorlarsa, bunlar da meşayidirler der Seyyid Şerif Cürcani. Öbür taraftan sezgi yolunu kullananlar da eğer bir dini nas'a dayanıyorlarsa, bunlar sufidirler, tasavvuf ehlidirler. Ama dini bir nas'ı referans alarak hareket etmiyorlarsa, bunlar da işrakidirler. Şimdi burada bir ton farkları var. Yaklaşım, yöntem, metodoloji farkları vesaire var. Şimdi İbn Sina'ya bigane kalmak mümkün değildir. İbn Sina İslam felsefesinin magnum opusunu yazmış bir filozoftur. Yani hiç kimse ben İbn Sina felsefesine bigane kalırım diyemez. Süheyraverdi de dememiştir. Esasında Süheyraverdi'nin eserlerini, yani işrak felsefesinin temel olarak 3 düzlem üzerinden tanımlayabiliriz. Birincisi, İbn Sina felsefesine oturan ve onunla hesaplaşan bir düzlem, ki Süheyraverdi'nin 3 tane eseri bu meyanda yazılmış eserlerdir. Telvihat, Mukavemat ve El Meşari ve Mutarahat adlı 3 tane eseri tam da aslında meşai felsefenin problemleriyle ilgilenen eserler. İkinci kısım eser Hikmetül İşrak'tır tabii ki. O işrak felsefesinin kurucu metnidir. Yani işrak felsefesinin magnum opusu da Hikmetül İşrak'tır. Üçüncü düzlem ise sembolik eserleri vardır Süheyraverdi'nin. Süheyraverdi'nin özellikle Doğu mistisizmi, antik İran geleneğiyle ilişkilendiren eserleri daha çok bu tür sembolik eserleri. İşte Kuş Risalesi, yine İbn Sina'dan bile hem gerçi. Ondan sonra çok önemli ve bugünkü modern tartışmalar açısından da aslında bir boşluğa oturan, bir boşluğu dolduran bir eser olarak El Gurbetul Garbiye, yani Batı'nın gurbeti şeklinde tercüme edebileceğimiz eseri de hakeza insanın düştüğü maddi alemden kurtuluşunun, ruhani kurtuluşunun nasıl olacağını ve madde alemi de Batı olarak terakki etmesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra o tür işte Cebrail'in Kanatları, Kırmızı Akıl ya da Kızıl Akıl şeklindeki o sembolik eserleri üzerinden de bir okuma yapılabilir. Şimdi dolayısıyla Süheyraverdi'nin eserlerinde ne var? Meşayilik var. Bizzati işrak felsefesi, yani bir ekol olarak kendi nev-i şahsına münhasır bir epistemesi, bir ontolojisi olan bir işrak felsefesi var. Bir de kadim geleneklerle ilişkilendirebileceğimiz bir tarafı var. Bütün bunlar bir araya getirildiğinde ve Süheyraverdi'nin altını çizdiği bir husus olarak da özellikle onun Aristoteles'e Platon'u karşılaştırdığı pasajlar iyice dikkate alınırsa, aslında Süheyraverdi bir tür Platoncu olarak göze çarpar. Ama bu Platonculuk içine meşayiliği de alan, aynı zamanda içinde kadim hikmetleri de barındıran ve Platonculuğu izah etmek için zaman zaman estetik ve sembolik düzlemlere de başvuran bir felsefe inşa etmiştir diyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Hocam, Süheyraverdi'yi değerlendireceğimiz zemine baktığımızda işin içerisinde hem felsefeyi hem nazari tasavvufu görmek, bunları aslında bir araya getirip bir telifin de yolunu arama söz konusu. Eserlerinden hareketle 3 bağlamı ifade ettiniz. Birisi meşayiliği dert ettiği, hesaplaştığı, onunla yüzleştiği, onunla konuştuğu bir zemin. İkinci zemin doğrudan işrak felsefesini inşa ettiği bir zemin. Bir de hikmeti halide dediğimiz, ezeli hikmeti, önceki insanların koymuş olduğu mirası da tevarüs edip bu mirasa ne katarım diye sembolik eserleri var ettiği bir zemin. Dolayısıyla karşımıza çok boyutlu, çok katmanlı bir filozof da çıkmış oluyor. Ve bu çok çok katmanlı filozof, günümüzde de anlaşılmaya, yorumlanmaya çalışılıyor. Yorumcular da var. Seyit Hüseyin Nasır var, Hüseyin Ziyai var, John Woolbridge var. Ve bu üç yorumcu sanki Sühreverdi'yi farklı yerlerden çekerek, farklı yerleri bağlamlaştırarak ifade etmeye çalışıyor. Bana şöyle geliyor. Hüseyin Ziyai daha ziyade onu bir mantıkçı, bir epistemolog olarak, yeni çağın, kendi çağının yeni epistemolojisini kuran bir zeminde görüyor. İşraki bir zeminde, işraki epistemolojiyi analitik bir zeminde kurduğunu ifade ediyor sanki eserlerinde. John Woolbridge bu Hikmet-i Halide zemininde eski, özellikle antik Yunan'ın yeniden yorumlayıcısı olarak görüyor.
0: İran'ın.
1: Özellikle İran'ın. Evet. Seyit Hüseyin Nasır ise tamamıyla irfani ve nazari boyutu bir araya getirip, sanki nazari tasavvufu oluşturup ama bunu da felsefeden kopmadan özgün bir şekilde yapan, bir tarafıyla tasavvufu, bir tarafıyla felsefeyi kendi dilinde yeniden bir araya getiren önemli bir sima olarak görüyor. Ne dersiniz hocam?
0: Evet, katılıyorum size. Şimdi ben şahsen bugün Batı dünyasında Sühreverdi ile ilgili çalışmaların ve düşülen notların zannettiğimizden çok daha büyük olduğu kanaatindeyim. Ve bunu iki gruba ayırıyorum esasında. Birincisi sizin dediğiniz grup. Yani Sühreverdi'nin metinleri üzerinden yapılan çalışmalara dayanan bir gruplaşma var. Bunlar şu anda Amerika Birleşik Devletleri'de temsil ediliyorlar. Kim bunlar? İşte içinde birçok oryantalistin olduğu, Fransız, Alman oryantalistin olduğu bir grup araştırmacı. Bunlar metinsel çalışmalar yapıyorlar. İşte Corbin, Seyit Hüseyin Nasır ve aynı zamanda Woolbridge, özellikle Sühreverdi'nin metinlerinin günümüze kadar gelmesinde çok kilit roller üstlendiler. Ve bunlar da kendi aralarında bazı problemler, yani Sühreverdi felsefesi tam olarak nasıl bir felsefedir diye tartışıyorlar. Corbin ve Seyit Hüseyin Nasır daha çok Sühreverdi'nin kadim İran'a yaptığı vurgulardan yola çıkarak ve sembolik eserlerinden yola çıkarak ve biraz da Hikmetül İşrak'a dayanarak esasında bir mistik Sühreverdi yaratmaya çalıştılar. Bu kanaatimce çok hakkaniyetli bir yaklaşım değil. Çünkü Sühreverdi'nin kendisi hiçbir zaman kadim İran'a ışık ve karanlık dualizmine yaptığı vurguların yanlış anlaşılmaması, kendisinin bir manici, bir zerdüş olmadığını ısrarla vurgulanmış ve esasında Sühreverdi'nin elindeki imkanları açısından düşünüldüğünde kadim İran'daki o büyük Pers bilginlerini tevhid ehli olarak görüyor. Ve aynı zamanda Yunan bilginlerini de o şekilde görüyor. Pisagor gibi, Sokrates gibi, Empedokles gibi filozofları da tevhid ehli olarak görüyor. Yani Sühreverdi tevhidi bozacak, oradaki bir dualizme yol açacak bir düşünceye çok kapı aralayan bir filozof değil yani. Öte yandan Woolbridge gibi, Hüseyin Ziya'yı gibi düşünürler de mistik Sühreverdi'ye karşı filozof Sühreverdi'yi ön plana çıkarıyorlar. Katı, rasyonalist, bir epistemolog olarak sundukları yerler var. Özellikle Hüseyin Ziya'yı. Woolbridge biraz daha sentezci bir yaklaşım sergiliyor. Esasında biraz önce söylediğimiz o düzlem iyi anlaşılırsa ben şahsen bu meselenin iyi anlaşılacağı kanaatindeyim. Nedir o? Biz herhangi bir kişiyi, herhangi bir dönemi ele alırken o kişinin özellikle eserlerini, bir tanesini ön plana çıkarıp diğerlerini görmezden gelmek suretiyle değil, eserleri arasında bir sistematik metodoloji inşa etmemiz gerekiyor. Gazali'de olduğu gibi biz Gazali'nin Teafütül felsefesine baktığımızda Gazali'yi felsefe düşmanı gibi bir insan olarak görürüz. Ama El-İktisat Fil-İtikada baktığımız zaman, Meharicul Kuds gibi eserlere baktığımız zaman, Mişkatül Envar'a baktığımız zaman orada daha başka bir Gazali var. Dolayısıyla bizim eserleri tasnif etme, değerlendirme metodolojimizin de bir oturması gerekiyor. Aynı şey Sühreverdi için de geçerli. Sühreverdi'nin eserlerinde serpiştirilmiş olan vurguları bir araya getirdiğimiz zaman içinde meşayiliği barındıran kadim gelenekleri, sadece İran değil, Hint, Mısır, Yunan geleneklerini ve İslam tasavvuf düşüncesini barındıran ve aynı zamanda Platoncu vurguları olan bir felsefe ile karşı karşıya geliriz diye düşünüyorum. Bu birinci grupla ilgili değerlendirmem. İkinci grup ise daha ilginç bir grup. Onlar hali hazırda tartışılan meseleler. Bir örnek vermek isterim kıymetli hocam. Bugün post yapısalcı felsefe, özellikle Fransız düşüncesi üzerinden araştırmalar çokça yapılıyor. Ve bu felsefenin İslam düşüncesiyle de ilişkilendirilebilir bir tarafı da var gibi görünüyor. Özellikle tasavvufla, işrakilikle ilintili olduğu düşünülen birçok şeyleri var. Mesela Gilles Deleuze diye Fransız bir filozof var. Deleuze yarattığı kavramlarla esasında buradaki bir içkinlik dünyasının dışına çıkmaya çalışıyor. Ve rasyonel felsefeyi, Batı metafiziğinin temsilci karakterini eleştiriyor. Ve bu temsilci karakterinin de özellikle zıtlıklara, analojilere, benzerliklere dayandığını söylüyor ve bunun dışına çıkmamız gerektiğini ifade ediyor. Aynı şekilde Derrida ve Foucault'da da bunlar var. Deleuze felsefesi üzerine araştırma yapan bazı araştırmacılar Deleuze'ün

0: felsefesinin bir tür işrakilik ve söyleverdici felsefe olduğunu söylüyorlar. Bunlardan birisi mesela Peter Hallward diye bir felsefeci var. Onun eserlerinde Out of the World, bu dünyanın dışında, Out of this World, bu dünyanın dışında diye bir kitabı var. Deleuze ve yaratma meselesini ele aldığı. Diyor ki Deleuze bu içkinlik düzleminden çıkışı savunurken esasında Bergson, Spinoza ve Söhreverdi'ye dayanıyordu. Ve yeteri kadar içkin değil, yeteri kadar maddeci değil diye de eleştiriyor aynı zamanda Peter Hallward Deleuze'ü. Ama Deleuze'ü Söhreverdici diye eleştiriyor yani. Mesela Söhreverdi ve işrak tartışmalarının buraya girdiğini görürüz. Mesela Laura Marx, Kanadalı bir felsefecinin işrak felsefesinin üzerinden Batı sanatına getirdiği bir nefes olarak sunduğu bir teorisi var. Onun teorisine göre esasında Batı felsefesi ve özellikle Deleuze düşüncesi olumlu bir anlamda özellikle virtüel ve edimsel ayrımı üzerinden yaptığı o kaçış çizgileri diye bahsettiği birçok noktada esasında Söhreverdi'nin işrak felsefesinin etkisinde kaldığını söylüyor.
1: İki okuma türüne ilişkin Söhreverdi'ye nasıl bakabiliriz diye ben kendime sorduğumda öncelikle şunu gördüm. Eserlerinin tasnifi konusunda bir metodolojiye ihtiyacımız var. Bununla beraber eserlerini tasnif ettikten sonra konularına göre farklı bir metodolojiye daha ihtiyacımız var. Dolayısıyla Söhreverdi'ye tek bir metodolojiyle değil, metodolojilerle bakmamız gerekiyor. Bunun altını çizmek lazım. İkincisi, Söhreverdi bugün hala kendisini kapatmış bir filozof değil. Yeni imkanlar, yeni kuramlarla yeniden okunmaya açık bir filozof olarak karşımıza çıkıyor. Burada sizi de ihmal etmeyelim hocam. Türkiye'de işrak günleriyle işrakiliği, Söhreverdi'yi yeniden bir tarafıyla keşfet, yani kendi zamanında, döneminde, kendi çağının çocuğu olarak anlama noktasında çabalar. Bir de günümüze nasıl hitap eder, günümüzdeki meseleleri onun nazariyatını kullanarak, onun nazarını kullanarak nasıl anlayabiliriz sorusuna ilişkin işrak günleri de hakikaten çok kıymetli. Zamanımız hızla geçiyor. Biz çok keyif alıyoruz bu felsefe sohbetinden. Şöyle bir soru yöneltmek isterim sizlere. Söhreverdi'ye baktığımızda zeminde bir nur metafiziği var. Bir işraki zemin var. Bu zeminden baktığımızda bu zemin, işrak zemini, nur metafiziği zemini insanın aleme bakışını nasıl dönüştürüyor ve bu dönüşüm Batı modern düşüncesinden hangi yönleriyle ayrılıyor desem ne dersiniz?
0: Evet, aslında çok yerinde bir soru gerçekten. Bunu çok temelden bir cevap vererek bunu temellendirmek istiyorum. Esasında Söhreverdi'nin ortaya çıkması, işrak felsefesinin ortaya çıkması oksidental bir okumayla değerlendirildiği zaman aslında oryantalist bir bakış açısına karşı çok büyük bir cevap. Bizzat Söhreverdi'nin varlığı, yani felsefesinin varlığı. Nedir o? Şimdi oryantalist bakış açısı 13. yüzyıldan sonra, İbn Rüşd'den sonra felsefenin İslam dünyasında bittiğini, durakladığını, gerilediğini vesaire iddia ediyordu. Fakat Söhreverdi ve Söhreverdi felsefesinin, yani işrakiliğin mütemadiyen devam eden günümüze kadar gelen bir silsile halinde varlığı bizzatihi bu oryantalist bakış açısına büyük bir cevaptır diye düşünüyorum. Yani bakın, hemen kendisinden 100 yıl sonra 3 tane büyük şarihi çıkıyor Söhreverdi'nin. Şemseddin Şehrezuri, Kutbettin Şirazi ve İbni Kemmune. Buna ilk dönem şarihleri. 13. ve 14. yüzyıllar. Sonra 15. ve 16. yüzyılda başka şarihler ortaya çıkıyor ve daha çok nur heykelleri, yani Heyakil-i Nur adlı eser üzerinden şerhler yazıyorlar. Daha öncekiler daha çok Hikmetül İşrak ve Telvihat üzerine yazmışlardı şerhlerini. Kim bunlar? Bunlar büyük İslam alimi Celaleddin Devani ve onun karşısında olan ve onun görüşlerine itiraz eden Deşteki. Bunlar niye tartışıyorlar? İlk dönem şarihleri ve Deşteki ile Devani, mistik Söhreverdi mi, filozof Söhreverdi mi? Esasında bunu tartışıyorlardı. Daha sonra 17. yüzyıla gelindiğinde Hindistan'da mesela Muhammed Şerif Herevi adında bir şarih mesela bir şerh yazdı ve o şerhte Hint düşüncesiyle işrakiliği alımlamaya çalıştı. Yine o yakın dönemlerde İsmail Ankaravi, hemşerimiz olan Ankaravi'nin de İzahül Hikem diye nur heykeller üzerine yazdığı bir şerhi var. Bu gelenek devam ediyor. 17. yüzyılda İsfahan okulunda Mir Damat, Mulla Sadra gibi büyük filozofların elinde işrakilik dönüştürülüyor ve yeni bir kalıba sokularak El Hikmetül Müteâliye adını verdiği Mulla Sadra'nın. Ki Mulla Sadra çok enteresandır, bahis açılmışken Söhreverdi'den Şeyhur Revvakiyin diye bahseder. Yani Stoacıların şeyhi, Stoacıların üstadı. Niye? Çünkü Platonculuk esasında meşayilik, yani peripatetizm ve Stoacılık diye ikiye ayrılıyordu ve Söhreverdi peripatetizme karşı, meşayiliğe karşı

0: stoacıların safındaydı. Onun tanım teorisi, bilimleri sınıflandırması stoacılara benziyordu. Stoik değildi ama onlardan çok esinlenmişti. Bir parantez açmış oldum böylece. Sonra bu gelenek, bu Hikmet-i Mütealiye, yani Mulla Sadra'nın geleneği Kaçarlar döneminde Sebzevari üzerinden devam ediyor ve Pehleviler dönemindeki Pehleviler işrak felsefesinde, Süheyreverdi'nin düşüncesinde İslam öncesi İran motiflerini buldukları için daha çok teşvik ettiler. Henry Corbin'i mesela İran'a çağırdılar, onun eserlerini neşretmesini sağladılar vesaire. İran İslam Cumhuriyeti döneminde de özellikle Tabatabai ekolü Mulla Sadra'nın El Hikmetü Mütealiye düşüncesine dayanarak bu işrakiliği içinde, işrakiliği içine alan bir felsefi sistem. Yani demek istediğim, hala devam ediyor zaten. Bu oryantalist bakış açısına en büyük cevap. İkinci cevap, belki sizin sorduğunuzda daha merkezden gelen şey, El-Gurbetul Garbiye, yine oksidental bir okuma çerçevesinde değerlendirdiğimizde, Batı'nın maddeci, materyalist, cisimci ve her şeyi İçkinlik düzlemlerine indirgeyen bakış açısına karşı, insanın bu kainatta efendi değil, bu kainatta, bu dünyada bir yolcu olduğunu, geldiği bir yer olduğunu, gideceği bir yer olduğunu, bunun altını çizen bir felsefe olması açısından da Batı'nın eşyaya bakışı, kainata, tabiata bakışını, çevreye bakışını dengeleyecek ya da ona alternatif oluşturacak önemli bir açılım olarak görüyorum. Yani biz İnsan olarak bilinç düzeyimiz salt bir özne kurmak üzerinden ya da salt dışarıdan bir etki altında pasif bir özne olmaktan daha çok nurların birbiriyle canlı, organik, dinamik bir şekilde birbiriyle zaman zaman bir araya geldiği, zaman zaman ayrıldığı ve içinde kesinlikle sevgi ve muhabbetin olduğu bir dünya tasavvuru öngörür işrakilik. Yani bütün nurlar birbirlerine sevgiyle bağlıdırlar. Eyvallah. Der.
1: Hoca, bu iki vurgunuz çok kıymetli. 1111 İmam Gazali'nin vefatı. Oryantalist bakış açısı diyor ki Gazali ile her şey bitti. Gazali her şeyi öldürdü. Ama 12. yüzyılda görüyoruz ki Süheyreverdi ve onu devam ettiren Molla Sadra, Molla Sadra sonrasında devam ettiren, sadece bu değil, meşayi felsefesi de kendi zemininde var oluyor, devam ediyor. Bunun durmadığını, ki düşünceyi durdurmanın öyle çok kolay bir şey olmadığını çok net bir şekilde ifade ettiniz. İkincisi, Süheyreverdi işrakilik üzerinden insanın, modern insanın aleme bakarken bunu mülkiyet ilişkisi değil, sanki emanet ilişkisi olarak anlaması gerektiğini ifade ettiniz. Sanki bir de şu var hocam, şimdi Batı düşüncesini genel bir şekilde tasnif ederken, tabii her genelleyici şey birçok şeyi ihmal eder, ıskalar. Ancak klasik dönemin ontoloji merkezli epistemoloji, modern dönemin ise epistemoloji merkezli ontoloji olduğunu ifade ederiz. Ama Süheyreverdi üçüncü halin imkanından bahsediyor. Eş zamanlı ontoloji ve epistemolojinin var olabileceğini ifade ediyor ve bununla alakalı bir felsefe ekol kurmuş oluyor. Dolayısıyla bu üç zeminden baktığımızda modern felsefeye birçok şeyi yeniden hatırlattığını, yeniden ifade ettiğini görebiliyoruz. Kıymetli hocam, son 2-3 dakikamız, son soruyu da yöneltmek isterim. Peki, verinin, malumatın çoğaldığı bir çağda, işte ekran piksellerinin aydınlattığı bir çağda yaşıyoruz. Bunu müşahede ediyoruz. Günümüz meselelerine hala Süheyreverdi'den, işrakilikten çözümler bulabilir miyiz? Bunun günümüz meselelerine bakıştaki kapasitesini, gücünü nasıl değerlendirebiliriz? Son sorumuz olsun.
0: Kuşkusuz bizim sohbetimizin bütün satır aralarında esasında bu sorunun cevabı vardı. Süheyreverdi'nin işrak düşüncesi kainatı, evreni bir kapalı ve olmuş bitmiş bir şey olarak görmez. Evrenin oluş süreçlerinin mütemadiyen, birbirini besleyen, birbirini sürekli olarak ilerleten, tekamül ettiren bir yapısının olduğunu bize söyler işrakilik düşüncesi. Ayrıyeten işrak düşüncesi insan benliğinin sınırlarını da betimleyen, sınırlarını da ortaya koyan bir düşünceye tekabül ediyor. Yani insan sonsuz özgür bir varlık değil. İnsan bir sistemin bir parçası olan bir varlıktır. İnsan mutlak bir özne değil. Hem özne hem de özne dışındaki süreçlerin birlikte olduğu ve bir araya geldiği, birbirini beslediği çoklu bir düşünce. Bu anlamıyla Süheyreverdi'nin misal alemi ya da hayal alemi adını verdiği ve çokluğu besleyen, çokluklara zemin hazırlayan, bu anlamıyla da Deleuze'ün ya da Bergson'un virtüel olan dediği çoklu, ideal değil ama gerçek dediği bir düzleme tekabül eden misal alemiyle ilgili görüşlerinin çok önemli ve ilginç olduğu kanaatinde.

0: Zührer Verdi aynı zamanda estetik ve sanat açısından da bugünkü resime, bugünkü motiflere, sanatsal motiflere farklı bir yerden ışık mesele, gölge meselelerinden bakmamızı da öngören çok yönlü ve çoklu bir aslında sınır filozofu diyebiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah.
1: Çok
0: Ben
1: keyifli
0: teşekkür
1: bir
0: ederim.
1: felsefe sohbeti sizinle yapmış olduk. Bugün Sühreverdi ve Işrak felsefesini daha yakinen vaktimiz el verdiğince anlamaya çalıştık. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: de hem zat halinize hem de bize bu imkanı sağlayan TRT kurumumuza çok teşekkür ediyorum.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Profesör Doktor Nesim Doru hocamızla Sühreverdi ve İşrak felsefesini konuşmaya çalıştık. Programı hazırlayan sunan ben Muhammed Enes Kala, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Ahmet Engin. Bugün sizlerin zihinlerine, gönüllerine misafir olmaya gayret ettik. Bir sonraki programda yeniden bir arada olmak ümidiyle hoşça kalınız.
2: Felsefe ile hayat.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Gavrila kibar, nazik bir tavırla karşılık verdi. Yo, hayır, annem buna çok sevinecektir hatta. Yanılmıyorsam yalnızca bir odanız kiradaydı. Neydi orada kalanın adı? Fred mi? Ferdişçenko. Evet, sizin o Ferdişçenko'nuzdan hiç hoşlanmıyorum. Yılışık bir palyaçonun teki. Nastasya Filipovna'nın ona bu kadar arka çıkmasını da aklım almıyor doğrusu. Yoksa gerçekten akrabası mı oluyor? Yok canım, hepsi şaka bunların. Akrabası falan değil. Neyse, boş verin onu şimdi. Ne diyorsunuz prens? Memnun oldunuz mu buna? Teşekkür ederim general. Gerçekten çok iyisiniz. Oysa böyle bir şey istememiştim bile sizden. Gururumdan söylemiyorum bunu. Başımı nereye sokacağımı gerçekten bilmiyordum. Gerçi bugün Rogojin evine çağırmıştı beni ama. Rogojin mi? Yo, olmaz. Bir baba ya da daha hoşunuza gidecekse bir dost olarak size tavsiyem Bay Rogojin'i kafanızdan çıkartmatmanızdır. Ayrıca gireceğiniz aile ortamına bağlı kalmanızı öneririm. Öylesine iyi birisiniz ki diye başladı prens. Şu işimden de söz etmek istiyorum size. Bir ihbarname aldım. General, ama bağışlayın diye kesti prensin sözünü. Hiç zamanım kalmadı. Lizaveta Prokofeyne'ye sizden söz edeceğim. Hemen kabul etmek isterse bunu önereceğim de ona. Fırsatı değerlendirin. Beğendirin kendinizi ona. Çünkü Lizaveta Prokofyevna'nın çok yardımı dokunabilir size. Öyle ya, aynı soydan geliyorsunuz. Sizi kabul etmek istemezse ısrar etmeyin. Başka bir zaman olur. Gavrila, bu arada sen de şu hesaplara bir bakıver. Demin Fedoseyev'le çok uğraştık. Ama içinden çıkamadık. Zamanında deftere işlenmeleri gerekiyor. General çıktı. Prens, hani değilse dördüncü kez anlatmaya başladığı işini yine anlatamamıştı.

Gavrila bir puro yaktı, bir tane de prense uzattı. Prens onun uzattığı puroyu aldı. Gavrila'nın çalışmasına engel olmamak için konuşmadan çalışma odasını incelemeye koyuldu. Gavrila, generalin ona gösterdiği rakamlarla dolu kağıda şöyle bir göz attı. Dalgındı. Onun gülümseyişi, bakışı, düşünceli duruşu çalışma odasında yalnız kaldıklarında prense daha da ağır gelmişti. Birden prensin yanına gitti Gavrila. O sırada prens tekrar Nastasya Filipovna'nın resminin üzerine eğilmiş inceliyordu. Gavrila prensin gözlerinin içine bakarak birden sordu. Böyle kadınlardan hoşlanıyor musunuz prens? Bunu sorarken gizli bir amacı vardı sanki. Harika bir yüzü var dedi prens. Yazgısının da sıra dışı olduğundan kuşkum yok. Neşeli bir yüzü var. Ama çok acı çekmiş, öyle değil mi? Gözleri söylüyor bunu. İşte şu iki küçük kemik çıkıntısı. Gözlerinin hemen altında yanaklarındaki şu iki nokta. Mağrur. Çok mağrur bir yüz bu. Ama iyi olup olmadığını bilmiyorum. Ah bir de iyi olsaydı. Her şey harika olurdu. Gavrila dikkatli bakışını prensin yüzünden ayırmadan, peki siz böyle bir kadınla evlenir miydiniz diye sordu. Ben hiçbir kadınla evlenemem dedi prens. Hastayım çünkü. Ya Rogojin evlenir miydi? Ne dersiniz? Evlenmez olur mu? Bence hemen yarın evlenir. Bir hafta sonra da boğazını keserdi. Prens böyle der demez Gavrila birden öyle ürpermişti ki az kalsın bir çığlık atacaktı. Gavrila'yı kolundan tutup neyiniz var dedi. Kapıda beliren uşak ekselansları diye seslendi. General hazretlerinin eşleri sizi rica ediyorlar. Prens uşağın arkasından çıktı. Generalin üç kızı da sağlıklı, zinde, uzun boyluydu. Omuzları son derece güzel, kolları neredeyse erkeklerinki gibi güçlüydü. Güçlü, sağlıklı olmalarının sonucu olarak da kimi zaman elbette güzel yemekler yemeyi sever ve bunu saklamayı da hiç istemezlerdi. Anneleri Lizaveta Prokofievna, kızlarının yemeğe düşkünlüğünü gizlememelerine kimi zaman içerlese bile tepkisini dile getirmiyordu. Çünkü kızları ona son derece saygılı olsalar da üzerlerinde başlangıçtaki o tartışılmaz otoritesi aslında uzun zamandır zayıflamıştı. Hem öylesine zayıflamıştı ki üç kız kardeş annelerine karşı çıkmaya bile başlamışlardı. Lizaveta Prokofievna da küçük düşmemek için onlarla tartışmamayı, geri adım atmayı daha uygun buluyordu. Evet, çoğu zaman tutamıyordu kendini. Tedbirsiz davrandığı da oluyordu. Zamanla daha bir kaprisli ve sabırsız olmuştu. Hatta tuhaf şeyler yapıyordu. Ne var ki elinin altında hala söz dinler, uysal, iyi eğitli bir koca vardı ve öfkesini ondan çıkartıyordu. O zaman ailede hava süt liman oluyordu yine. Yaşam olabildiğince huzur içinde devam ediyordu. Öte yandan generalin eşinin de iştahı yerindeydi. Genellikle saat 12.30'da kızlarıyla birlikte akşam yemeğinden aşağı kalmayacak zengin bir kahvaltı masasına otururdu. Daha önce saat tam 10'da kızları uyandıklarında yatakta birer fincan kahve içmiş olurlardı. Bundan pek hoşlanmış, alışkanlık haline getirmişlerdi. Saat 12.30'da Lizaveta Prokofievna'nın odasının hemen yanındaki küçük yemek salonunda masa kurulur. Bu samimi aile kahvaltısına zamanı olursa general de katılırdı. Çaydan, kahveden, peynirden, baldan, yağdan, generalin eşinin çok sevdiği çeşit çeşit çöreklerden, köfteden başka koyu et suyuna sıcak çorba da oluyordu masada. Öykümüzün başladığı sabah bütün aile masada toplanmış, saat 12.30'da masada olacağına söz vermiş generali bekliyordu. Bir dakika olsun geç kalacak olursa hemen adam yollarlardı ona. Ama tam zamanında gelmişti general. Selamlaşmak, elini öpmek için karısının yanına vardığında onun yüzünde çok değişik bir ifade olduğunu fark etti. Gerçi bir olay nedeniyle, genellikle olay sözcüğünü kullanırdı, karısının yüz ifadesinin böyle olacağını daha dünden biliyordu ve dün akşam yatağa girdiğinde böyle olacağından kuşkusu yoktu. Ama şimdi yine de korkmuştu. Kızları onunla öpüşmek için yaklaştı. Ona dargın olmasalar da yine de bir tuhaflık vardı davranışlarında. Evet, bazı nedenlerle general o aralar aşırı derecede kuşkuluydu. Ne var ki deneyimli, işini bilen bir baba ve eş olması nedeniyle önlemini hemen almıştı. Şimdi burada durur, General Yepanchi'nin ailesinin öykümüzün başladığı

sıralarda ne durumda ve ne gibi ilişkiler içinde olduğunu bir takım açıklamaların yardımıyla anlatırsak öykümüzün akıcılığını aksatmış olmayız sanırım. Biraz önce de söyledik. General pek iyi öğrenimli değil. Tam tersine kendi deyimiyle kendini yetiştirmiş biri olsa da aslında iyi bir eş, işini bilen bir babaydı. Evlenmemiş yetişkin kızların çoğalmaya başladığı en oturaklı, aklı başında ailelerde bile ister istemez ve doğal olarak görüldüğü gibi anne baba sevgisiyle kızların evlenip bir aile kurmaları, mutlu olmaları için onlara aşırı baskı yapmıyor, onları bunaltmıyordu genel. Evlenmeleri konusunda kızlarına baskı yapmamayı, yani onları sıkıştırmamayı ilke edinmişti. Öyle ki bunu yapmak çok zor olsa da, zordu çünkü doğal değildi. Lizaveta Prokofievna'ya bile benimsetmişti onun ilkesini. Ancak generalin kanıtları son derece anlamlıydı. Yadsınamayacak gerçeklere dayanıyordu. Evet, bu konuda kendilerine tanınan sınırsız özgürlük, karar verme serbestliği sonucu kızlar doğal olarak kendilerini bir karar vermeye zorunlu hissedecek, sonunda akıllanacak, kaprisi, gereksiz seçiciliği bir kenara bırakıp işe istekle koyulacaklar, sonunda da olaylar gelişecekti. O zaman anne babaya da tuhaf bir seçimi veya doğal olmayan bir eğilimi engellemek için uyanık olmak ve sonra da uygun zamanı yakalayıp var güçleriyle kızlarına yardım etmek, olayın doğru yönde gelişmesi için olanca güçlerini kullanmak kalacaktı. Nihayet ailenin durumu, toplum içindeki yeri yıldan yıla, söz gelimi geometrik diziyle gelişiyor olduğuna göre, zaman ilerledikçe generalin kızlarının gelin adayı olarak değerleri de artmaktaydı. Ne var ki bütün bu yadsınmaz gerçeklerin arasında bir gerçek daha çıkmıştı ortaya. En büyük kız Aleksandra neredeyse hiç beklenmedik bir anda, hep öyle olur ya, birden 25 yaşına girmişti. Tam o sırada da yüksek sosyetenin bir üyesi, önemli bağları olan ve olağanüstü varlıklı Afanasi Ivanoviç Toski, daha önceleri de dile getirdiği evlenme isteğinden yeniden söz etmeye başlamıştı. Kişilik sahibi, ince zevkleri olan 55 yaşlarında biriydi Afanasi Ivanoviç. Düzeyli bir evlilik yapmak istiyordu. Güzelliğe olağanüstü düşkün biriydi. Bir zamandır General Yepanç'inle ortak bir takım finans işleri olduğundan bir dost olarak nasıl söylemeli sormuştu generale. Onun kızlarından biriyle evlenmesine ne derdi? Bunun üzerine General Yepanç'inin sakin, huzurlu aile yaşamında belirgin bir dalgalanma olmuştu.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Hafize Okan. Önce özetler. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, reeskont kredisinin günlük limitinin 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Kadir İnanır, 77 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savunma sanayi artık NATO toplantılarında en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konudur dedi. Niğde'de bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bekleyen 15 Türk gemisinin emniyetli şekilde çıktığını duyurdu. Lübnan ve İsrail, ABD arabuluculuğunda yapılan 5. tur doğrudan görüşmelerin ardından çerçeve anlaşması imzaladı. Özetleri sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından karne alan öğrencileri kutladı. Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan, torunları Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını birlikte verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçılara müjde vererek reeskont kredisinin günlük limitinin 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde konuştu.
2: Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyor. Bir diğer ifadeyle 3 yıl önce 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum. 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara çıktı.
1: AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Kabine üyelerinin yer alacağı ortak akıl oturumunda güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum alt başlıkları masada olacak. Bakanlar icraatlarına ilişkin bilgi verirken milletvekilleri de seçim bölgelerinde kendilerine iletilen talep ve beklentileri doğrudan bakanlara aktarma fırsatı bulacak. Oturumlarda dile getirilen öneriler raporlanarak partinin yol haritasının şekillendirilmesinde kullanılacak. Kamp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü yapacağı değerlendirme konuşmasıyla sona erecek. Sapanca kampında TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin orijinal dizisi Şule Senin Hikayenin açık hava gösterimi de olacak. Kadir İnanır İstanbul'da hayatını kaybetti. 77 yaşındaki oyuncu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Kadir İnanır için pazar günü önce Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir tören düzenlenecek. İnanır, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir İnanır için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum, dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Kadir İnanır için taziye mesajları paylaştılar. Ankara Valiliği, tarihi NATO zirvesi sürecinde uygulanacak trafik düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre otobüs ve minibüs ulaşımında herhangi bir kısıtlama planlanmıyor. Metro ve Ankaray ulaşımı da sorunsuz bir şekilde devam edecek. Sadece Ankaray Bahçelievler durağı ve Söğütözü metro durağı zirve boyunca kullanılamayacak. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında 56 bin polis ve jandarma görev alacak. Şehirdeki gelişmeler 6 bin güvenlik kamerasıyla an be an takip edilecek, trafik ve asayiş denetimleri sıkılaştırılacak. Kapalı yollar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile heyetlerin kullanacağı güzergahlarda yoğunlaşıyor. Ankara'daki açık ve kapalı yollar, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita uygulamasından görüntülenebiliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin tarihi bir zirve olacağını, hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Fidan, Kanadalı mevkidaşı ile yaptığı ortak basın toplantısında konuştu.
0: Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Gerçekten bu zirve tarihi bir zirve olacak. Çünkü uluslararası jeopolitik şartlar öyle bir noktaya geldi ki NATO üyesi ülkelerin alacağı kararlar bu dönemde daha da belirleyici olacak. Aslında savunma sanayinde neredeyiz? Ona yönelik çok ciddi bir siyasi ve stratejik düzeyde farkındalık gelişti. Bunu da artık planlama için masaya yatırma gerekliliği ortaya çıktı. Bu noktada savunma sanayi artık NATO planlamalarında, NATO toplantılarında artık detay bir konu olmaktan çıkıp en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konu. Dolayısıyla önümüzdeki dönem ay Ankara'da yapılacak olan zirvede de savunma sanayi ile ilgili özel bir gündem olacak, özel etkinlikler olacak. Savunma Sanayi Başkanlığımız ve ilgili kurumlarımız bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma içerisinde.
1: CHP Genel Merkezi'nde gündem olağan kurultay takvimi ve disiplin süreçleri. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay için oluşturduğu 6 kişilik hazırlık komisyonu mesaisine devam ediyor. Özgür Özel tarafının olağanüstü kurultay talebiyle 800'den fazla delegeden imza toplayarak genel merkeze ilettiği başvurulara henüz bir cevap verilmedi. Kılıçdaroğlu yönetimi mahkemenin tedbir kararı nedeniyle olağanüstü kurultay yapılamayacağı görüşünü dile getiriyor. Özgür Özel ekibi ise parti tüzüğüne göre 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğunu savunuyor. Aksi halde konu

mahkemeye taşımaları bekleniyor. Niğde'nin Bor ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı patlama ile ilgili inceleme yapmak üzere iki baş müfettiş görevlendirdi. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş ve iki kişi hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye'yi hüzne boğan Leyla Aydemir olayında karar çıktı. Tutuklu olan amca Yusuf Aydemir, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanıksa beraat etti. Kararın ardından adliye önünde yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale etti. Küçük Leyla'nın aç bırakılmaya bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlenmişti. 7 sanığın beraat ettiği ilk dava, delillerin eksik toplandığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozulmuştu. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının ardından ilk kez Hürmüz'de tansiyon yükseldi. Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisi saldırıya uğradı. ABD'li yetkililer gemiyi İran'ın vurduğunu öne sürdü. İran ise Körfez'deki Amerikan askeri varlığının bölgedeki güvensizliğin temel nedeni olduğunu savundu. Saldırının ardından Birleşmiş Milletler Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçici olarak durdurdu. İran Devlet Televizyonu da Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş girişiminde bulunan 3 yabancı tankerin devrim muhafızlarının uyarısının ardından geri döndüğünü duyurdu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Boğaz'daki geçişe ilişkin her türlü düzenlemenin İran'da koordinasyon içinde yapılması gerektiğini, aksi halde belirlenen geçiş güzergahının askıya alınacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınıp alınmayacağı tartışması da sürüyor. Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler de Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret alınmasına karşı çıktı. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile Körfez ülkelerinin ortak açıklamasını müdahaleci, sorumsuz ve kışkırtıcı olarak nitelendirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin Umman'la imzalanan mutabakat çerçevesinde yönetileceğini yineledi. Amerikan basını da İran'ın Boğaz'da güvenlik, emniyet ve çevre hizmetleri karşılığında ücret alınmasını öngören yeni bir sistem üzerinde çalıştığını yazdı. Wall Street Journal'ın haberine göre bu model İran'a yılda yaklaşık 40 milyar dolar gelir sağlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemilerle ilgili bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkmış, toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır, dedi. Bölgede şu an 3 Türk gemisi bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, bu gemilerin Körfez içinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılma talebinde bulunmadıklarını kaydetti. Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personeli görev yapıyor. Lübnan ve İsrail, Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda Washington'da yapılan 5. tur doğrudan görüşmelerin ardından çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayı duyuran Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Önümüzde yapılacak çok iş var," dedi. Taraflar salı günü başlayan görüşmelerin 4. gününde Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Lübnan'da yaşanan çatışmaların durdurulması için İsrail ile Lübnan arasında arabulucu rolü oynuyor. Anlaşma tarafların Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt eden bir hüküm içeriyor. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son açıklanan verilere göre 920 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla kişi yaralandı. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Dinlediğiniz haberlerden özetler. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi, yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, reeskont kredisinin günlük limitinin 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Kadir İnanır, 77 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savunma sanayi artık NATO toplantılarında en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konudur, dedi. Niğde'de bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bekleyen 15 Türk gemisinin emniyetle çıktığını duyurdu. Lübnan ve İsrail, Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda yapılan 5. tur doğrudan görüşmelerin ardından çerçeve anlaşması imzaladı.

0: 1-0. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Ay Yıldızlılar grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. A milli futbol takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, Amerika Birleşik Devletleri galibiyeti sonrası TRT Spor'a konuştu. Futbolcularımız ve başkanımız için mutluyum diyen İtalyan çalıştırıcı, galibiyetle kapatmanın önemli olduğunu söyledi. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, hiç kimse yabancı kuralından memnun değil dedi. Kulüpler Birliği toplantı sonrası konuşan Doğan, naklen yayın gelirinin 500 milyon dolar seviyelerine gelmesi konusunda ısrarımız olacak. Kulüplerin dayanacak gücü kalmadı ifadelerini kullandı. Beşiktaş erkek basketbol takımı önümüzdeki sezon Euroleague'de mücadele edecek. Euroleague tarafından alınan karar sonrası siyah beyazlı ekip 20 takım arasında yer aldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Wimbledon ana tablodaki rakibi belli oldu. Sönmez ilk turda dünya 29 numarası ve turnuvanın 28 numaralı seri başı Amerikalı Ann Lee ile karşılaşacak.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince yurdun güney ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle. Ankara 16, İstanbul, İzmir, Adana ve Hatay 23, Antalya 25, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Trabzon 20, Manisa ve Denizli 22, Muğla, Zonguldak, Samsun ve Rize 19, Afyon, Karahisar ve Kayseri 14, Gaziantep 21, Şanlıurfa 26, Erzurum 10, Van 13, Kars 9, Bingöl ve Hakkari 17 derece.
1: Yol durumu.
0: İzmir Çevre Otoyolu'nun ilk kilometresinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Bostanlı Deresi Köprüsü, Menemen istikameti sol ve orta şeridi trafiğe kapatıldığı için ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda Tarsus-Batı Bağlantı Yolu'nun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu ilk 3 kilometresinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatıldığı için ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığı için ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Gümüşhane yolunun 41 ile 44. kilometrelerinde bulunan T1 ve T2 tünellerinin bölünmüş yolun Gümüşhane yönündeki tüplerinde yapılacak elektrik ve elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ile 18. kilometreleri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk. Sayın dinleyiciler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 502 numaralı bildiri. Karadeniz. Sondaj çalışmaları 21 Temmuz 2026 tarihine kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 12 dakika 43 saniye kuzey, 29 derece 19 dakika 18 saniye doğu, 41 derece 13 dakika 44 saniye kuzey, 29 derece 19 dakika 38 saniye doğu, 41 derece 13 dakika 26 saniye kuzey, 29 derece 21 dakika 3 saniye doğu, 41 derece 12 dakika 24 saniye kuzey, 29 derece 20 dakika 32 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de her cuma olduğu gibi bir hafta aranın ardından Ankara Radyosu'nca hazırlanıp sunulan Gecenin İçinden'le sizinle birlikteyiz. Saatimiz şu anda 23.20'ye doğru ilerliyor. Saat 1'e kadar canlı yayında birlikte olacağız sizinle efendim. Bugün programı Ömer Polat hazırladı. Teknik yapımcımız Semih Ballı ve mikrofonda ben Sevda Türker'i sizleri programımızın başında saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz ve elbette hem programımıza hem de Ankara'ya hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün programımızın birinci bölümünde Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz konuğumuz olacak. Kendisiyle dijital ayak izleri, algoritmalar ve filtreler dünyasında tek tipleşmeyi, özgür tercih yapabilmeyi, kendimiz kalabilmeyi konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde devlet sanatçısı Doktor Uğur Çınar'ı ağırlayacağız. Konuğumuz uzun yıllardır müzik alanında önemli çalışmalara imza atan, sanat yaşamı boyunca Türk müziğinin farklı yönlerini araştıran, yorumlayan ve yeni kuşaklara aktarmaya çalışan değerli bir sanatçı. Kendisiyle hem sanat yolculuğunu, hem müziğe bakışını, hem de son dönemde büyük ilgi gören Senfonik Türk Müziği albümünü konuşacağız. Programımız her zaman olduğu gibi geçmişten kalan bölümüyle sona erecek. Bu gece bu bölümde Türk müziğinin önemli isimlerinden Cinüçen Tanrı Korur var. Az sonra konuklarımızı ağırlamaya başlayacağız. Öncesinde kısa bir müzik arası.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, sabah uyandığımız andan gece uyuyana kadar telefonlarımızla, bilgisayarlarımızla, sosyal medya hesaplarımızla, arama motorlarıyla ve sayısız dijital platformla temas halindeyiz. Attığımız her adım, yaptığımız her arama, izlediğimiz her video, beğendiğimiz her paylaşım aslında arkamızda iz bırakıyor. Uzmanların dijital ayak izi dediği bu izler sadece bizi tanımakla kalmıyor, zamanla ne göreceğimizi, neye inanacağımızı, neyi konuşacağımızı ve hatta kimi zaman ne hissedeceğimizi de etkileyebiliyor. Peki dijital dünyada gerçekten özgür müyüz? Kararlarımızı biz mi veriyoruz yoksa görünmeyen algoritmalar mı yönlendiriyor? Sosyal medya akışlarımızda karşımıza çıkan içerikler neden karşımıza çıkıyor? Aynı olay hakkında farklı insanlar neden bambaşka gerçeklerin içinde yaşayabiliyor? Bilgi çağında yaşarken bilgiye ulaşmak mı kolay yoksa doğru bilgiye ulaşmak mı zor? Bütün bu soruları değerli bir konuğumuzla konuşacağız bugün. Şu anda stüdyomuzda Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Bülent Yılmaz bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi geceler diliyoruz. Teşekkür ederim.
0: Şimdi efendim az önce de kısaca ifade etmeye çalıştık. Artık değişen bir dünyanın içinde yaşıyoruz ve bu dönüşüm de dijitalleşme sayesinde yaşanıyor. Önce şöyle soralım, nasıl bir dünya bu dünya size göre?
1: Evet, bunu birazcık argo kokan bir kavramla belki söylemek lazım. Acayip bir dünyada yaşıyoruz evet. Artık. Acayip bir dünyaya geldik. Tabii insanlığın yaşamı hep değişiyor. Dünya hep değişiyor. Var olduğundan beri hep değişiyor. İnsanlığın tarihinde de biliyorsunuz böyle çok büyük değişimler 3-4 tanedir. İşte avcı toplayıcı dönemi vardır. Ondan sonra yerleşik yaşama geçmiştir, tarım toplumuna geçmiştir. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmiştir. Şimdi de bilgi toplumu dediğimiz bir dönem çok kullandık, bilgi çağı. İşte şimdi bir dijital toplum, yani o bilgi toplumu dediğimiz kavramın ürettiği bir dijital çağ, bir dijital toplum kavramını kullanıyoruz. Dolayısıyla böyle bir dijital dönüşüm çağı yaşıyoruz. Şimdi dijital dönüşüm çağı dediğimiz tabii aslında

0: Teknolojinin farklı bir biçimde önümüze gelen ve bilgisayarda aslında somutlaşan bir teknolojinin değiştirdiği, dönüştürdüğü bir dünyadan söz ediyoruz. Yani bunlar çok büyük dönüşümler. Dediğim gibi sürekli bir değişim, dönüşüm vardır insanlığın hayatında ama belli dönüm noktaları vardır, belli eşikler vardır. Yaşadığımız çağ biraz öyle, yani dijital dönüşüm çağı. Örneğin sabandan traktöre geçtiğimizde tarımda verimlilik işte diyelim 10 bin kat arttıysa, bugün elle yaptığımız bir matematik işleminin bilgisayarla, gelişmiş bir bilgisayarla yaptığımızda trilyonlarca kat, bakın trilyonlarca
1: Evet.
0: kat hızlanmıştır. Dolayısıyla müthiş bir gelişmeden, değişmeden söz edebiliriz. Yani 1930'lara, 40'lara kadar dünyada var olan bilgi aşağı yukarı 40-50 yılda ikiye katlanıyordu. Şu an bu bir aya inmiş durumda. Yani 30-35 günde dünyada
1: İnanılmaz,
0: var
1: değil mi?
0: olan
1: Evet.
0: bir bilgi ikiye katlanıyor. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Bir okyanusa her ay ikiye katlanıyor ve bu aritmetik. Yani bir okyanus 2 oluyor, 2 4 oluyor, 4 8 oluyor. Yani korkunç bir artış. Bu çağa tabii bir de veri çağı artık demeye başladık. Veri. Hatta Harari'nin kitabında der, hani veri neredeyse tanrı oldu diye, böyle hani veri, her şeyi veriye dönüştürüp ve dünyayı ve insanları veriyle yönetmeye başladık. İşte bu algoritmalar dünyası dediğimiz, filtreler dünyası dediğimiz, bu dijital dünya dediğimiz şey aslında veriye dayalı dünya. Yani veriden kastımız da işte siz az önce çok güzel özetlediniz. Hani bu dijital dünyada ısmarladığımız her şey, yediğimiz, dinlediğimiz müzik, izlediğimiz video, efendim işte ısmarladığımız bir giysi ya da reklamına baktığımız bir ürün, bütün bunlar veri. Ziyaret ettiğimiz bir müze, gittiğimiz sinema, bunlar hepsi birer veri. Her şey veri. Yani şu anda yaşadığımız dünyada her şey veriye dönüştürülmüş durumda. Bu veri işlenerek, bu veri bilgiye dönüştürülerek ve kullanılarak ve çoğunlukla ticari amaçla kullanılarak, belki de işte başka amaçlarla da kullanılarak yeni bir dünya yönetme biçimi ortaya
1: Evet.
0: çıktı.
1: Az önce de ifade ettiniz, acayip bir dünya.
0: Evet.
1: Şimdi tabii ki bilgiye erişim ve bilginin üretilmesi boyutu elbette insanoğlu için çok önemli. İçinde yaşadığımız dünyada, ama az önce siz de ifade ettiniz, verilerle yönetme ve ticari bir kaygıyla insanoğlunu yönetme gibi bir sistem söz konusu. Şimdi dijital dünyada attığımız her adımdan bahsettiniz. O halde dijital kimlik konusuna girelim
0: Evet.
1: isterseniz buradan. Şimdi bu veriler aynı zamanda bizim hani dünyadaki varoluşumuzun bir başka biçimini dijital dünyada
0: Evet, evet,
1: karşımıza
0: evet,
1: çıkarıyor,
0: evet.
1: değil mi?
0: Yani şöyle düşünelim, hani böyle polisiye romanlarda ya da polisiye filmlerde olur, işte böyle biri izler suçluyu ya da izlemesi gereken kişiyi izler, işte saat kaçta nereye girdi, ne yedi, ne içti, kiminle
1: Alışkanlıklarını takip ediyor,
0: görüştü,
1: evet.
0: nerede yaşıyor, nerede çalışıyor, her şeyini not eder, her şeyini not eder ve sonra onu bir rapora dönüştürüp işte yöneticilerine verir. Bu şöyle bir kişidir. Şundan hoşlanır, şu saatte şuraya gider, şunu beğenir, şununla görüşür, arkadaşları bunlardır vesaire vesaire. Aslında bugün dijital dünya bunu yapıyor. Yani hepimize, biz farkında olmadan bu dijital dünyaya sabah, yani cep telefonumuzun tuşuna dokunduğumuz anda, sosyal medyaya girdiğimiz anda peşimize biri düşüyor, bir hafiye düşüyor ve bizi izlemeye başlıyor. Hani basitleştirerek söylemek gerekirse, ve bizim ne yaptığımız her şeyi not ediyor ve ondan sonra bize bir kimlik çıkarıyor, bir profil oluşturuyor. İşte bizim o dijital dünyada yaptığımız her şey, okuduklarımız, dinlediklerimiz, baktıklarımız, yani bir videoyu ne kadar süre izlediğinize bile bakıyor. O videonun hangi noktada onu ileriye aldığınızı, hangi saniyeden hangi saniyeye kadar izlediğinizi, bunların hepsini not ediyor. Ve ondan sonra diyor ki bu şöyle bir kişidir, bu kişinin profili bu. Hoşlandığı şeyler, kızdığı şeyler, ilgilendiği, ilgilenmediği, işte arkadaş grubu.

0: Örneğin hani Facebook'ta yaptığımız ya da Instagram'da yaptığımız bir yorum, yapılan bir yorumu beğenmemiz ya da kızmamız, bütün bunlar toplanıyor. Bütün bunlar toplanıyor. Bunlara biz dijital ayak izi diyoruz. Hani nasıl ki normal yolda giderken bıraktığımız ayak izleriyle bize ulaşılıyorsa, buralarda da bıraktığımız ayak izleri, bunlara bazen karbon ayak izi de deniyor. Ve peşinizi bırakmıyor bu izler. Tabii böyle de bir sakıncası var.
1: Farkında mıyız?
0: Değiliz.
1: Değil mi
0: Yani
1: hocam?
0: belki konuşuyoruz böyle. İşte ya bunu hani farkındaymışız gibi
1: Bilgisi var
0: yapıyoruz.
1: ama
0: Ama
1: değil mi?
0: eğlenme
1: Evet.
0: gelince, hani kullanmaya gelince yokmuş gibi, farkında değilmişiz
1: Evet.
0: gibi davranıyoruz. Örneğin hani yapmamamız gereken şeyleri yapıyoruz. Özel bilgilerimizi paylaşıyoruz.
1: Evet.
0: Özel hayatımızı paylaşıyoruz. Yani öylesine özel hayatımızı paylaşıyoruz ki hani buyurun biz buyuz diyoruz ki hani bir insanın en bilinmeyen yanı, en bilinmeyen olması gereken yanı özel hayatıdır.
1: Evet.
0: İşte eşiydi, çocuğuydu, sevgilisiydi, hani evindeki hayatıydı, bankadaki hesabıydı, ne bileyim. Ama şimdi bakıyorsunuz yani insanlar bütün bu özel yaşamının gizli kalması gereken yanlarını tam tersine beğeni almak için böyle paylaşıyorlar. Yani hazır veri sunuyorlar. Sonra tabii işte bu konudaki dijital firmalar, bu işle uğraşanlar bizim verilerimizi topluyor. Her birimiz için bir profil oluşturuyor. Ondan sonra da önümüze onların ürettikleri akmaya başlıyor. Örneğin ben geçen yıl bir kış lastiği alacağım. İşte birkaç arama yaptım. Yani bir ay, iki ay her açtığımda sosyal medyayı, hangi mecra olursa olsun, Facebook'ta gazete açıyorum, yanda reklamlar geliyor. Herhangi bir videoyu açıyorum, reklam geliyor. Ve araba lastiği reklamları. Yani buna benzer hepimiz görmüşüzdür. İşte bir mağazaya girip bir gömleklere baktığınızda bir ay önünüze gömlek gelir. Yani nereden biliyorlar diyoruz. Ama işte bütün bunlar bizim bıraktığımız
1: Bir alışveriş
0: ayak
1: merkezine
0: izleri.
1: girdiğimizde o alışveriş merkezinde indirim olan mağazaların reklamları o aynı anda
0: Evet,
1: düşmeye
0: evet, evet.
1: başlıyor.
0: Aynı anda düşmeye
1: Peki
0: başlıyor.
1: şimdi bu neye yol açıyor? Onu konuşalım. Tüketim tercihlerimize bakalım. Tabii biz sizinle hep okuma kültürü üzerinden gidiyoruz ya hocam.
0: Evet.
1: Örneğin okuma tercihlerimiz nasıl değişiyor? Ya da onun dışındaki tüketim tercihlerimiz aslında manipüle edildiğimizi
0: Evet, evet,
1: söyleyebiliriz, değil
0: evet,
1: mi?
0: evet. Yani tam kavram o, manipüle etmek, yani yönlendirmek.
1: Evet.
0: Sizin kimliğinizi çıkarıyoruz. Yani perde arkasında yönetmenler var. İşte kimlikler oluşturuluyor ve sizin alabileceğiniz şeyler belirleniyor ve size hep hoşlanabileceğiniz ürünler gönderilmeye başlanıyor her anlamda. Müzik olsun, giysi olsun, yiyecek olsun, film olsun, her tür şey, kitap olsun. Yani sizi aslında tek tipleştiriyor. Tek tipleştiriyor. Yani bir süre sonra sizin için bir beğeni profili oluşturuyor. Mesela bunda siyasi görüşünüz de var, işte kültürel yapınız da var, cinsiyetiniz de var. Efendim ekonomik durumunuz da var. Bütün bu profillere göre yaşadığınız yer var. Belki yaşadığınız sokak var. O sokağın sosyolojik yapısı var. Yani müthiş algoritmalar. Yani algoritma dediğimiz şey işte sizin bu verilerinizle bir matematiksel sistem kuruluyor. İşte hangi saat nerede, nereden geçer, neden hoşlanır, ne yer, ne içer ve size göre ürünler sunmaya başlanıyor. Kişiselleştirilmiş hizmet de deniyor. Mesela bazı Avrupa ülkelerinde, bizde de belki oluyordur, seçimlerden önce işte bu veriler satılıyor, veriliyor ve herkese göre mesela ayrı bir slogan geliyor sayfasına. Ayrı bir hani onu cezbedecek, onu çekecek bir ne bileyim bir herhangi bir siyasi partinin şeyi geliyor,
1: Evet.
0: vaadi geliyor
1: Yani sizi
0: gibi.
1: bir noktadan yakalıyorlar
0: Ama
1: mı?
0: burada asıl tehlike bir süre sonra siz sadece size gönderilen ürünlerle sınırlı kalıyorsunuz, içerikle sınırlı kalıyorsunuz. Yani kendiniz zin dışına çıkamıyorsunuz. Şimdi geçmişte hani şöyle bir şey vardı. Biz çocukluğumuzda annelerimiz hadi pazara gidelim dendiğinde, mağazaya gidelim dendiğinde sürprizlerle karşılaşırdı. Yeni bir kumaş gelmiş, işte

0: işte yeni bir ne bileyim ev aleti gelmiş. Bunları önceden hiç bilmezlerdi ve sürpriz olurdu. Hani bizim için de bazen sürpriz olurdu. Yani bu dijital dünya aslında sürprizi ortadan kaldırdı. Oysa sürpriz hayatın en güzel, en keyifli yanlarından biridir. Yani size bir sınır çiziyor. Sizin hep o sınır içinde kalmanızı istiyor. Kötü olan noktalardan biri, bir de sanki kendi tercihlerinizi kendiniz yapıyormuş gibi hissettiriyor. Bu benim kararım, ben seçtim, işte ben bunu yaptım. Ama aslında arkada algoritmalar sizin yerinize karar veriyor. Zaten diyor bu bunu %95 alacak, bunu %87 olasılıkla beğenecek. Hani zaten sizi yönlendiriyor, manipüle ediyor ve iradenizi aslında ortadan kaldırıyor. Seçme gücünüzü ortadan, karar verme gücünüzü ortadan kaldırıyor ve bunu o kadar ustalıkla yapıyor ki hani siz bunun farkında bile olmuyorsunuz. Önünüze akan şeyler hep nedense çok hoşunuza gidiyor.
1: Evet.
0: Hep onları almak istiyorsunuz. Tam istediğim işte diyorsunuz. Yani öyle bir ne bileyim elbise modeli gönderiyor, öyle bir gömlek modeli gönderiyor ki tam istediğim işte diyorsunuz. Onun başka rengine bakıyorsunuz, onu da kaydediyor. Bir dahaki sefere o renkte bir şey gönderiyor falan. Yani tamamen gözetlenen, gözlenen, izlenen bir dünyada izlenen varlıklarız. Ve
1: Evet.
0: bütün bu izlemelere dayalı bize birer kimlik oluşturuluyor. Bu kişi şöyle biridir, bundan hoşlanır, bundan hoşlanmaz ve bizi sürekli manipüle eden düşüncelerimizi, fikirlerimizi, duygularımızı, örneğin neden hoşlandığımızı tahmin ediyor. O hoşlanma duygumuzu sürekli besliyor.
1: Evet,
0: Ama biz
1: aslında
0: belki başka bir şeyden de hoşlanabiliriz.
1: özgür
0: Buna izin
1: zannediyoruz
0: vermiyor.
1: kendimizi ama
0: Evet.
1: sınırlıyoruz. Tabii tüketimden bahsettik. Bunun içine şunu da katabiliriz zannediyorum. Haber tüketimlerimizde de öyle. Yani sadece herhangi bir ürünü almak şeklinde değerlendirmemek lazım. Sizinle yine biz konuşurken hep okuma kültürüyle ilgili programlarımızda farklı farklı düşünceleri okumanın ve bunları analiz edebilmenin insanın gelişmesi açısından ne kadar önemli olduğunu hep anlattınız bize.
0: Evet.
1: Tabii tek tip haber, tek tip düşünce, fikir bunlara maruz kalmak da aslında insanın o analitik düşünme kapasitesini çok sınırlayan bir noktaya götürebiliyor.
0: Evet,
1: Yankı odaları
0: evet,
1: içinde
0: evet,
1: kendimizle aynı
0: evet,
1: görüşte
0: evet,
1: olan
0: evet,
1: insanlarla beraber oluyoruz
0: evet.
1: galiba. Bu da başka bir tehlike.
0: Tabii, yani gettolaşma da deniyor buna
1: Evet.
0: ya da işte gece kodundulaşma, yani aynı mahallenin insanları birbirimize hoşlandığımız şeyleri söylemeye başlıyoruz. Farklı hiçbir düşünce yok. Aynı yorumlar, aynı yönde yorumlar. İşte o sorgulama, eleştirel bakma,
1: Ya da karşıdakini
0: kavrama.
1: anlamaya çalışma,
0: Evet,
1: empati. Evet.
0: bunların hepsini yok ediyoruz. Aynılaşıyoruz, teklifleşiyoruz ve dolayısıyla özgürlüğümüz aslında elimizden gidiyor. Ben buna hani biraz da şeye benzetiyorum. Japon balıkları vardır, bilirsiniz, bir küçük su bardağı kadar bir kavanoza konur. İşte günde 3-4 tane yem atılır ve o Japon balığı onunla ömrünün sonuna kadar yaşar. O bardağın içinde tek bir yemle, ama bu tabii gerçekten sınırlandırılmış ve hani anlamını kaybetmiş bir yaşamdır. Biz sanki bu dijital dünyanın o renkli halini görüyoruz, hareketli halini görüyoruz. Sürekli akan bir dünya var. İşte sanki hep farklı şeylere bakıyormuşuz gibi geliyor, ama aslında işte o algoritmalar, yani bizim bu dijital dünyada yaptığımız her eylemi, her tercihimizi, işte izlediğimiz videoyu, ısmarladığımız ürünü, okuduğumuz kitabı, dinlediğimiz müziği kaydederek aslında bize bir yol çiziyorlar arkada ve bu veriler algoritmalarla, algoritma dediğimiz matematiksel işlemlerle aşağı yukarı sizi tahmin ediyor, yapmanız gerekeni tahmin ediyor ve onu size sunuyor. Dolayısıyla yani bizi böyle sınırlayan, sürprizin olmadığı, keşfetme yeteneğimizin işte olmadığı bir dünya yaratıyorlar. Ünlü bir sosyolog var. O şöyle der, hani burada algoritmalarla ilgili, hani buna filtre dünya diyor. Böyle filtreler hepimiz için bir filtre. Hani bizim için uygun olanlar o filtreden geçiyor, diğerleri dışarıda kalıyor ve dolayısıyla filtreden geçenler tam bizim istediğimiz, bize göre olan şeyler. Her gün diyor aslında yüzlerce seçim yapıyorsunuz. Ne dinleyeceğiniz

0: izleyeceğinize, ne izleyeceğine, neyi beğeneceğinize karar veriyorsunuz. Ama bu seçimler gerçekten size mi ait? Bu seçimleri siz mi yapıyorsunuz, yoksa seçtiriliyor musunuz? Hani ne bileyim, bir plak dükkanına girdiğinizde hani seçebilirsiniz, ama artık bu dijital dünya bir plak dünyası değil. Sizin dinleyeceğiniz plak sizin önünüze geliyor. Hani bu insanın yaratıcı gücünü, değil mi? Yaratıcılığını yok eden bir şey. Hani ve öyle tuhaf bir şey ki, hani çeşitlilik içinde bir
1: Kısıtlılık aslında.
0: kısırlık,
1: Evet.
0: yani gerçekten acayip dediğimiz şey bu. Dolayısıyla böyle perdenin arkasında bir yönetmen var. Bize sanki rollerimiz verilmiş ve bu rolleri oynayacaksın. İşte bu sahnede bunu yiyeceksin, bu
1: Evet.
0: sahnede bunu giyeceksin, burada bu müziği dinleyeceksin diye
1: Şunu
0: bize
1: okuyacaksın.
0: rollerimiz
1: Evet.
0: okunuyor, söyleniyor. Biz de o rolleri oynuyoruz. Tabii bu insanı insan yapan temel erdemlerden biri iradesidir. Yani istediğini yapma, istemediğini yapmama gücüdür. Yani bir tercih, karar verme gücüdür. Ama dijital dünya bunu çaktırmadan, tırnak içinde fark ettirmeden, sanki kendi kararlarımızla ve tercihlerimizle yaşıyormuşuz gibi hissettirerek, sanki özgürmüşüz, özgür davranıyormuşuz gibi duygusunu da vererek, ama bizi tam anlamıyla birer robota dönüştürmüş durumda. İstenileni yapıyoruz, istenileni okuyoruz, önümüze geleni yiyoruz vesaire. Hani George Orwell'ın
1: Evet.
0: 1984 romanı, hani o Big Brother, büyük birader bir
1: Bizi
0: distopik
1: gözle.
0: romandır. Hani biraz farklı gibi ama biraz da böyle, yani izlenen, gözlenen bir dünyayı anlatır o da. Biz de öyle gerçekten. O yüzden hani belki neler yapılabiliri de bu
1: Ben de
0: bağlamda
1: zaten onu
0: konuşabiliriz.
1: konuşacağım hocam. Şimdi elbette bu gerçeğin hepimiz farkındayız. Ne kadar farkındayız o tartışılır ama bilgisine sahibiz. Fakat dijital dünyanın içinde bu bilgiyi nasıl kullanıyoruz ya da kendimizi bundan nasıl koruyoruz? O kısmı belki konuşmak lazım. Neler yapabiliriz konuşmak lazım. Çünkü artık bu hayatımızın ortasındaki bir gerçeklik.
0: Evet.
1: Günden güne de etkisini
0: Arttıran bir
1: artırıyor.
0: gerçeklik.
1: O halde ne yapacağımıza bakmak lazım zannederim.
0: Neredeyse tek gerçeklik. Yani
1: Evet.
0: dediğiniz gibi sabah kalktığımız anda ilk yaptığımız şey cep telefonumuzu açmak, yatana kadar iş yerinde bilgisayar, otobüste bir cep telefonu. Yani gerçekten teknolojik yakınsama diyoruz buna. Cebimizde, yani
1: Evet.
0: elimizde.
1: Üstelik gençler ve çocuklar. Hadi
0: Evet.
1: biz belki sonradan
0: Evet.
1: yaş
0: Göçmeniz,
1: itibarıyla
0: dijital
1: evet.
0: göçmeniz biz.
1: Ama
0: Bunlar dijital
1: gençler ve
0: yerli.
1: evet
0: Evet,
1: çocuklar
0: evet.
1: içine doğuyorlar. Şimdi
0: Yani
1: dolayısıyla çok küçük yaşlardan itibaren böyle
0: evet,
1: bir
0: evet,
1: sisteme
0: evet,
1: maruz
0: evet, evet,
1: kaldıklarında
0: evet.
1: nasıl insanlar olarak
0: Evet.
1: yetişiyorlar? Biz ne yapacağız?
0: Evet. Yani şöyle, tabii her işin başı eğitim diye meşhur bir lafımız var.
1: Evet.
0: Yani bu konuda da tabii eğitimdir çözüm. Bu eğitimden kastımız önce aile sürecindeki doğru yaklaşımlar, bu medya, dijital dünya, sosyal medya kullanımıyla ilgili anne babaların bunun öneminin farkında olması ve doğru modeller olması, yani sosyal medyayı, dijital dünyayı doğru kullanan, ölçülü kullanan, sağlıklı kullanan, doğru içeriklere bakan, yani abur cubur şeylerle dijital dünyada zaman geçirmeyen ve bu konuda çocuklarına örnek olan ebeveynler olmak zorundalar. Yani işin başlangıç noktası bu. Yani siz elinize cep telefonunu alıp tüm gece onunla oynarken çocuğunuza hadi sen kitap oku, cep telefonunu bırak demeniz gerçekçi ve anlamlı değildir. Hiçbir etkisi de olmaz. Dolayısıyla önce anne babaların bu işin farkında olması, ne yapacağını bilmesi, çocuklarının dijital dünya ile ilişkilerini nasıl yöneteceklerini bilmesi, okuyacaklar. Yani bu konuda bakın, dijital dünyanın olanakları da var. Yani
1: Elbette, tabii ki.
0: girdiğinizde bir YouTube videosu, işte çocuğuma dijital dünyayı nasıl doğrusunu öğretebilirim diye yazın, önünüze onlarca video gelir, izleyin, öğrenin. Yani yaşam boyu bir eğitim sürecidir hepimiz için. Bakın ben profesörüm, hala her gün çok şeyler öğreniyorum ve çok şeyler bilmiyorum. Yani dolayısıyla öğrenmek zorundayız. Anne babalar da lütfen şunu demesinler. Ya işte biz hani bu dünyanın dışındayız. Hani biz çocuklarımıza bu konuda bir şey söyleyemeyiz. Bilmiyoruz. Hayır, öyle bir şey yok. Yani öğrenebiliriz. Çocuklarımıza doğru davranmak, doğru modeller olmak zorundayız. Tabii asıl çözüm yolu belki eğitim sistemi. Yani okul öncesi belki o kadar değil ama ilk öğretim ve orta öğretim bu işin temelidir. Bizim yıllardır söylediğimiz bilgi okuryazarlığı dediğimiz bir kavram var. Yani bu dijital dünyayı doğru bir biçimde nasıl kullanabiliriz? Hangi bilgi doğrudur, hangisi yanlıştır? Doğru bilgiye nasıl erişebilirim, nasıl erişemem? Dijital dünyanın güvenlik sorunları nelerdir? Tehlikeleri, riskleri nelerdir? Bu tehlikeyi ve riski nasıl azaltabilirim, nasıl görebilirim? Hani bütün bunları öğretecek eğitim sisteminde zorunlu derslerimiz
1: Bu
0: olmalı,
1: arada
0: programlarımız olmalı.
1: muhakkak okumuşsunuzdur hocam. Özellikle Avrupa'da bazı ülkelerde kağıt kaleme dönüş olduğunu okuyoruz.
0: Evet,
1: Özellikle
0: evet.
1: çocukların gelişiminde dijitalleşmenin olumsuz etkilerini
0: Evet.
1: tespit edip o yönden tekrar kağıt kaleme dönüş olduğunu ifade ediyorlar. Bu yönde haberler
0: Evet.
1: okuyoruz. Belki böyle karma bir
0: Evet,
1: yapıya geçmiş
0: yapıya
1: gerekir.
0: geçmek lazım. Yani şöyle tabii yeni bir sosyolojiden söz
1: Evet.
0: ediyoruz. Yani bir toplum yapısı, yeni bir toplum yapısı. Yani yeni bir kültür. Gerçekten yeni bir kültür. Yani emojilerle konuşuyoruz. Mesela dilimiz neredeyse hani şeye ilk çağ diline döndü. Hani biz cümleler falan kurarak konuşuyorduk, anlaşıyorduk. Ama şimdi emojilerle yani seviyorum, üzgünüm, ne bileyim
1: Evet.
0: efendim nefret ediyorum, çok sevinçliyim, komiksin. Bunları böyle tek bir yüz ifadesiyle hani sayfalarca şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hani çocuklara eğitimde gerçekten bunu öğretmemiz lazım. Yani bu çok acil bir şey. Üniversitede de öğretmemiz lazım. Hani şimdi bazı ülkelerde de şey oldu. 14 yaş altına, 16 yaş
1: Evet.
0: altına internetin, sosyal medyanın yasaklanması en azından okuldayken, hatta bazı ülkelerde evdeyken falan hani toptan yasaklamak bence gerçekçi değil,
1: Evet.
0: sürdürülebilir de değil ama gerçekten okul sürecinde en azından ben de bu fikre yakınım. Hani hiçbir şekilde sosyal medyayla bağlantılarının olmaması, hani hiç olmazsa o dijital detoksu, o dijital arınmayı okul süresince yapması çok önemli. Yani bunu çocuklara yapmak zorundayız. Aksi takdirde hani bir de işin güvenlik sorunu da var yani.
1: Sayın hocam, bu arada 3 dakikamız
0: Evet.
1: var.
0: Yani dolayısıyla annelere, babalara çok iş düşüyor, öğretmenlerimize çok iş düşüyor. Bunun üniversitede
1: Güvenlik
0: dahil
1: boyutu dediniz. Bir iki cümleyle en azından
0: yani
1: onu
0: tabii çok
1: aktaralım
0: ciddi
1: dinleyenlerimiz.
0: riskler
1: Evet.
0: var. Hani bu işin sahte karlığını yapan işte tuzağa düşürme her
1: Evet.
0: anlamda ticari tuzaklar var efendim ne bileyim fuhuşa yönelik tuzaklar var çocukları kandırmaya yönelik tuzaklar var hani bütün bunlardan korumamız lazım çocuklarımız yani bununla özel olarak uğraşan buradan işte çeşitli biçimlerde kazanan para kazanan insanlar var çocuklarımızı bu konuda hep uyarmalıyız yani tanımadığı insanla işte yazışmaması, hiçbir şekilde özel kimlik bilgilerini paylaşmaması, fotoğrafını paylaşmaması özel biriyle gibi hani böyle basit güvenlik önlemleri. Bir de tabii çocuklarımızın ara ara nerelere girip çıktığını hani biraz kontrol etmekte yarar var. Ama konuşarak, eğiterek, çocuklara gerçekten bunun tehlikesini göstererek hani intihara kadar sürüklenebiliyor çocuklar. Yani öyle içerikler var ki o içeriği çocuk izlediğinde gerçekten intihar edebilir. İşte hırsızlık yapabilir.
1: Suça
0: Mafyanın eline
1: karışabilir, evet.
0: düşebilir. Yani o yüzden hani korkutmak istemiyorum tabii ebeveynleri ama bu risk var. Fakat hani çocuğumuz da sağlıklı bir şekilde bu süreci yönetirsek 2 yaşına kadar eline lütfen cep telefonu vermesinler. Ne yapıp yapıp bunu başarsınlar. Kültür, sanat, okumayla çocuğun hayatında farklı yönleri geliştirsinler, birlikte zaman geçirsinler, yürüsünler, sinemaya gitsinler. beraber kitap okusunlar. Hani biraz o dijital dünyaya alternatif iyilerin, güzel şeylerin olduğunu da çocuklarımıza
1: Bu
0: öğretmemiz lazım.
1: sadece çocuklar için değil,
0: Değil, değil.
1: büyüklere de çok iyi gelecek
0: Kesinlikle,
1: diye
0: kesinlikle.
1: düşünüyorum
0: Zaten
1: söylediğiniz her
0: evet,
1: şey
0: yetişkinler
1: değerli
0: için de
1: hocam.
0: geçerli. Evet.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof.

0: Profesör Doktor Bülent Yılmaz bizimle birlikteydi kendisiyle. Bu yeni acayip dünyadan hocamızın deyimiyle dijital ayak izlerimizden, algoritmalardan ve filtreler dünyasından konuştuk. Sağolunuz, iyi geceler.
1: Teşekkür ederim.

Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Programımızın bu bölümünde bir yanda yüzyılların birikimini taşıyan Türk musikisi, diğer yanda senfonik müziğin geniş ve etkileyici dünyasını

0: Gelenek ve modern yorumun hafızayla yeniden keşfin buluştuğu özel bir çalışmayı konuşacağız. Konuğumuz uzun yıllardır müzik alanında önemli çalışmalara imza atan, sanat yaşamı boyunca Türk müziğinin farklı yönlerini araştıran, yorumlayan ve yeni kuşaklara aktarmaya çalışan değerli bir sanatçı Doktor Uğur Çınar, devlet sanatçısı şu anda stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz, iyi geceler diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel sesiniz var ki, o kadar güzel vurgulamalarınız var ki, inanın böyle içimin yağları eridi diyebilirim size.
0: Çok teşekkür ederiz. Az önce biz de sizin sesinizden Yıldızların Altında çok değerli bir eseri dinledik.
1: Evet.
0: Biz de gerçekten mest olduk. Şimdi çok güzel bir eserle karşısındasınız, evet, dinleyenlerimizin. Senfonik Türk Müziği albümü, bu albümden, evet, konuşacağız. Muhakkak sizi çok beğenen, dinleyen, takip eden dinleyicilerimiz var ama yine de ben hikayenin başına dönmek istiyorum. Bu çalışmayı konuşmadan önce, nasıl müziğe başladığınızı merak ediyoruz. Nasıl bir eğitimden geçtiğinizi merak ediyoruz.

0: klasikleşmiş eğitim, kültür, sanat içerikli, yıllara meydan okuyan bu güzel programında, gecenin içinde programında yer almaktan gerçekten büyük mutluluk içindeyim ve onur içindeyim.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz de sizi ağırlamaktan çok mutluyuz.
0: Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü ben bir TRT çocuğuyum.
1: Evet.
0: Hemen geçmişe şöyle kısa bir yolculuk yapmak istiyorum. Ben çocuk korosuyla başladım müzik eğitimime ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda Muammer Sun hocamla başladım.
1: Ne büyük
0: Çok
1: şans.
0: önemli bir
1: Değil mi?
0: isim.
1: Evet.
0: Benim müzikal kimliğimi oluşturan, geliştiren çok değerli bir isimdi. Çok değerli bir ustaydı.
1: Böylece çok da sağlam bir başlangıç, değil mi
0: Evet,
1: efendim?
0: ardından Gençlik Korosu geldi. Yine Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda. Orada yine Muammer Sun ve Gökçen Koray hocamın bilgileriyle yoğruldum. Ve onlar beni İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na hazırlamış oldular. Konservatuvar yıllarımda da yine müziğimizin çok önemli değerleri. Başta Profesör Doktor Nevzat Atlı, Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça, İnci Çayırlı, Tülün Korman, Tülün Yakar Çelik, efendim Yalçın Tura, Hasretinle Yandı Gönlüm deyince hemen
1: Evet.
0: aklımıza gelir biliyorsunuz. Demirhan Altuğ, Nida Tüfekçi, Neriman Altın Dağ Tüfekçi hocalarım oldu. Onlarla birebir çalışma imkanım oldu. Bunlar benim için gerçekten çok büyük şanstı. Çünkü müzikal kimliğimi tamamen oluşturan isimlerdi. Müzik terbiyemi aldığım isimlerdi. Musiki çünkü önce terbiyeyle başlar. Musiki terbiyesiyle başlar. Ardından sanatçılık gelir. Hepsini kendilerinden aldım. Hepsini saygılarımla anıyorum şu anda
1: Ne kadar
0: huzurlarınızda.
1: güzel. Peki efendim biraz da kariyerinizden bahsedelim. TRT'ye yabancı olmadığınızı az önce
0: Evet.
1: ifade ettiniz.
0: Evet.
1: Ta çocuk kurularından itibaren ama kariyeriniz boyunca da çok çeşitli çalışmaların içinde bulundunuz.
0: Evet.
1: Bunun yanında tabii ki devlet
0: Evet.
1: sanatçısısınız. O boyutuyla da sizi dinleyenlerimize tanıtalım.
0: Ben Türkiye'de belki bir ilki başardım diyebilirim. Çünkü iki kurumda birden sanatçı olarak görev aldım. Öğrenciyken açılan imtihanla TRT sanatçısı oldum. Hemen akabinde Kültür Bakanlığı da bir imtihan açtı. Kültür Bakanlığı imtihanını da kazandım. TRT'de 10 yıl solist sanatçı olarak görev yaptım İstanbul Radyosu'nda. Sanatçılığım sırasında gelen teklifler doğrultusunda şimdi rahmetle anıyorum kendisini, daire başkanımız Çetin Tezcan'ın teklifi üzerine program yapımcılığına da
1: Evet,
0: başladım.
1: radyo dairesi
0: Radyo
1: başkanlığının
0: daire
1: efsanevi
0: ismi değil mi?
1: başkanı. Evet.
0: Ben spiker değilim başkanım dedim. Ya ben sunucu değilim. Nasıl olacak? Tamam, iyi bir yapımcı olabilirim çok çalışarak.
1: Evet.
0: Yok, yapacaksın sen dedi. Seyirci seni, dinleyici seni çok seviyor çünkü dedi. Yanına İstanbul Radyosu'nun önemli isimlerini koyacağım dedi. Bunlar kimdi? Ben aslında sahada birazcık da yetiştim diyebilirim. Handan Demiralp'ti, Yeşim Kopan'dı, efendim Ebru Erkekli'ydi. Vallahi şu an isimlerini hatırlamakta zorluk çekiyorum belki ama
1: Affetsinler bizi
0: affetsinler
1: ama
0: beni. Ama hepsi çok
1: evet.
0: önemli, değerli isimlerdi. Dönem dönem çünkü biliyorsunuz
1: Evet,
0: görevler nedeniyle
1: görev
0: Hatay
1: değişikliği oluyor.
0: dönemi,
1: Evet.
0: Hatay görevleri nedeniyle ayrılabiliyorlardı.
1: Evet.
0: Onların yerine diğer arkadaşlar katılıyorlardı. Onlarla da çalıştım. Hepsiyle çok güzel işler. Hepsiyle çok güzel anılarım oldu. Çok şeyler öğrendim kendilerinden. O programı yaparken sanatçılığım da tabii ki devam ediyordu. 5 yıl süren bir programdı o. Yıldız Sesler isminde bir program. Gerçekten müzik dünyamızın yıldız isimleri konuğum oldu. İlk programımda hiç unutmuyorum, titreyerek Handan Demiralp beni böyle sakinleştirdi. İlk konuğumuz Nesrin Sipahi'ydi.
1: Oh, evet.
0: Ardından Müzeyyen Senar geldi. Perihan Altındağ Sözeri geldi. Emel Sayın geldi. Seçil Heper geldi. Kayahan geldi. Ajda Pekkan geldi. Bu şekilde devam etti.

0: gitti. 5 yılı tamamladım ben. Sonra televizyona transfer oldum. TRT'den nasıl ayrıldım? Atatürk Kültür Merkezi'nin İstanbul Genel Müdürü oldum. Ayrılmam gerekiyordu
1: Bir de
0: artık.
1: idari
0: Evet.
1: göreviniz oldu. Öyle
0: İdari.
1: bir tecrübeniz de
0: Evet.
1: var. Evet.
0: Ondan sonra yani genel müdürlük görevimden sonra Türk Müziği Topluluklarının Müdürlüğü'nde yaptım. Birçok ünlü ismin müdürü oldum. Öyle de büyük bir mutluluk yaşadım. Musikiye başlarken Muazzez Abacı'nın sesine hayran olarak başlamıştım ilkokul yıllarımda. Muazzez Abacı'nın müdürü oldum. Bu akşam sanıyorum anacakmışsınız hocalarımdan bir tanesi. Cinüçen Tanrıkoğlu'yla
1: Evet,
0: çalıştım.
1: evet.
0: Onun son dönemlerinde öğrencisi oldum ve benim meslektaşım oldu.
1: Ne büyük şans, değil mi
0: Aynı iş
1: Efe?
0: yerinde arkadaşım oldu. Çok önemli, çok değerli bir isimdi çünkü. Necdet Yaşar hocam oldu. Yine tambur virtüözü. Dediğim gibi aslında Allah'ın yarattığı şanslı isimlerden biriyim. Şükürler olsun. Bu akşam da sizin gibi çok usta bir isimle, çok muhteşem bir sesle karşı karşıya olmanın
1: Çok
0: mutluluğu
1: teşekkür ediyorum.
0: içindeyim.
1: Şimdi tabii böyle bir kariyer ve böyle bir eğitim bugüne getirdi sizi.
0: Evet.
1: Şimdi bugün Senfonik Türk Müziği albümüyle müzikseverlerin karşısındasınız.
0: Evet.
1: Biraz bu albümden bahsedelim. İlk
0: İlk
1: albümünüz, ilk
0: albümüm
1: çalışmanız zannediyorum.
0: hayallerimden bir tanesiydi. Ben genelde farklı işler yapmayı seviyorum. Geleneğe çok bağlıyım. Musikide de öyle. Geçmişi yüzyıllara dayanan çok büyük bir musikinin içinden geliyoruz. Onun kesinlikle bozulmasını istemiyorum. O bir şekilde korunmalı. Ama bunun yanı sıra çağdaş denemeler de yapılmalı. Kesinlikle. Hayalimdi benim böyle bir şey. Önce klasik Türk müziği topluluklarında görev yaptım sanatçı olarak. Radyoda da Türk müziği sanatçısıydım. Daha sonraki yıllarda İstanbul Devlet Modern Folk Müziği topluluğuna geçtim. Onların isteği üzerine bu topluluğun genel sanat yönetmeni Zülfü Livaneli ve Ferhat Livaneli'ydi. Bu toplulukta da çok önemli Batı müziği sanatçıları vardı. Sezen Aksu Orkestrası orada diyebilirim. Yani plak dünyasının bütün star isimleri o
1: Evet.
0: toplulukta toplanmışlardı. Oraya geçince ufkum
1: O da
0: değişti.
1: başka bir
0: Evet,
1: tecrübe, değil mi?
0: ufkum değişti ve bir gecede karar verdim oraya geçmeye. Valla onu da anlatacağım size. Artık
1: Tabii, buyurun buyurun.
0: itiraf etme dönemindeyim.
1: Buyurun.
0: Şöyle diyeyim. Bir imtihanla sanatçı alınacaktı kuruma. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na. Klasik Türk müziği sanatçıları alınacaktı. Şu anda burada da görev yapan arkadaşlarım var onların arasında. Hepsi arkadaşım. Dönem arkadaşlarım. Konservatuvardan arkadaşlarım. Ve imtihan jürisinin başkanı seçildim. İnanın Sevda Hanım, 10 gün uyumadım. Çünkü kazanacak olanlar belliydi. Bir de böyle bir durum vardı. Evet, çok iyilerdi. Onlar da çok iyilerdi. Ama yani gerçekten zorlanıyordum. Ne yapabilirim diyordum. Ben bu görevden nasıl uzaklaşabilirim? Aklıma geldi. Kalktım bir sabah. Dedim ki ben bu topluluktan ayrılacağım. Türk müziği topluluğundan. Türk müziğine veda edeceğim. Daha modern işler yapan bakanlığımızın bir tane topluluğu var İstanbul'da. O da İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu. Hemen genel müdürümüzü aradım. Kültür ve Turizm Bakanlığı genel müdürüm. Genel müdürüm dedim. Ben dedim topluluğumu değiştirmek istiyorum. Sen müdürsün orada dedi. Nasıl olacak bu iş dedi. Nevzat Atlı'ya mı geçeceksin dedi. Hayır dedim. Tasavvuf müziği topluluğuna mı geçeceksin? Hayır dedim. Peki sen nereye geçeceksin dedi. Yani sana uygun yer neresi dedi. Ben dedim modern folk müzik topluluğuna geçeceğim.
1: Evet,
0: Çünkü
1: radikal. Evet.
0: onlar da beni istiyorlar zaten
1: Evet.
0: dedim. O zaman dedi bana 10 dakika zaman ayır. Ben Ferhat Livaneli'yi arayacağım, Zülfü Bey'i arayacağım dedi. Bakalım dedi ne diyecekler, fikirlerini alın. Çünkü sanat kurulu toplanacak orada da. Beni
1: Evet.
0: isteyecekler mi, istemeyecekler mi? Aradı beni. Tamam dedi ya seni onlar çok seviyor dedi. İstiyorlar dedi. Ben o topluluğun Türk müziği solisti oldum. Senfoni orkestrasının Türk müziği solisti
1: Peki
0: oldum.
1: şimdi bakış açım çok değişti, ufkum genişledi dediniz. Orayı biraz konuşalım, ayrıntılandıralım. Hangi manada?
0: Şöyle repertuar yaparken farklı çünkü o toplulukta

0: daha batı tonlarına uygun bizim Türk müziğindeki makamları kullanmamız gerekiyordu. Mesela bir sabaha okuyamazdınız, bir hüzzam
1: Evet.
0: okuyamazsınız. Çünkü tamamen batı müziği sazlar. Koma sesleri yok çünkü onların biliyorsunuz. Orada okuyacağım makamlar benim. Nihavend, Muhayyer Kürdi, Kürdili Cazkar, Buse'lik, daha batı
1: Evet.
0: tonları makamlar. Oraya geçince bir anda dünyam değişti zaten. Bu albümün aslında kıvılcımı orada doğdu. Bu şarkılar o konserlerin ilk
1: Peki
0: başladığım
1: kaç yıl önce?
0: kaç yıl önce? 20 yıl önce.
1: Oo, çok
0: Evet, 20 yıl önce.
1: yani
0: Çünkü
1: aslında pişmesi bayağı uzun
0: evet,
1: sürmüş, değil
0: 20
1: mi
0: yıl
1: efendim?
0: önce ben çünkü 18 yaşında sanatçı olmuştum, kadrolu. Daha
1: Evet.
0: konservatuvarda öğrenciyken.
1: Evet.
0: Yani çok genç yaşta kadro sanatçı oldum. O toplulukta da, modern folk müzik toplumunda da gerçekten çok önemli isimlerden yararlandım. Çünkü bir tarafınızda senfoni yaylıları var.
1: Evet.
0: Bir tarafınızda bir Ercan Irmak var. Neyzen. Bas gitarda Eylem Pelit var. Türk müziğinin en iyi bas gitaristi. Batı müziğinin caz gitaristi. Davul da Asım Ekren var rahmetli. Ya o kadar önemli isimler var ki işte yaylılarda dediğim gibi Türkiye'nin yine plak sazları oturuyor. Onlar da beni çok sevdi. Ben de onları çok sevdim. Onlara da sevecekleri bir repertuar sundum düzenlemeleri için. Bu şarkılar
1: Ya
0: oluştu.
1: inanılmaz bir zenginlik
0: Gerçekten
1: olmuş, evet.
0: oluştu. Bir günde de okudum. Aslında
1: Öyle mi?
0: plağın o özelliğinden de bahsetmek
1: Bu arada
0: isterim.
1: tabii bir plak tercihi var, ondan da
0: Evet,
1: bahsedelim.
0: evet, evet. O da benim hayalimdi.
1: Evet.
0: Çünkü ben bir plak...
1: Dijital dünyada, az
0: Evet,
1: önce
0: evet,
1: konuştuk dijital
0: evet, evet,
1: dünyayı,
0: evet.
1: dinleyiciyle buluşmak için böyle bir yolu
0: Sevda Hanım,
1: tercih
0: benim en
1: ettiniz.
0: büyük
1: Evet.
0: zevklerimden bir tanesi plaktır hayatım boyunca. Çocukluğumda bana hediye almak isteyen plak alırdı. Çok
1: O
0: zengin,
1: zaman zengin bir koleksiyonunuz
0: evet çok
1: olmalı.
0: zengin
1: Evet.
0: bir arşivim var. Bu mesela bana herkes der ki sen bir Türk müziği sanatçısın. İşte Eric Clapton nasıl dinliyorsun? Bende müzik ayrımı yoktur. Ben kaliteli her tür müziği dinlerim. Caz plaklarım çok fazladır. Klasik Türk müziği plaklarım vardır. Halk müziği plaklarım vardır. Ayrım yapmam, tür ayrımı. Benim için müzik kalitesi önemlidir. Müzisyenin kalitesi önemlidir. Müzisyenin dünyaya bakışı önemlidir. O yüzden plak benim için çok değerlidir ve plak şirketimin sahibi Ada Müzik'le çalışıyorum. Bülent Fort'a ilk söylediğim şey Bülent abi bana plak yapacak mısın? Onu ikna edene kadar biraz zorlandım ama. Çünkü
1: Peki.
0: plak çok masraflı bir şey.
1: Şöyle yapalım, bir virgül koyalım.
0: Tamam.
1: Bu şarkılardan, güzel şarkılardan birini dinleyelim.
0: Tamamdır.
1: Sonra kaldığımız yerden, bu plak
0: Tamamdır.
1: meselesinden devam edelim
0: Tamamdır.
1: sohbeti.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Şu anda stüdyomuzda Doktor Uğur Çınar, devlet sanatçısı bizimle birlikte. Az önce Nazende Sevgili'yi dinledik. Senfonik Türk Müziği albümünden. Hemen aradan önce de nasıl bu maceranın başladığından söz etmiştik. Long play çıkarma fikrinden bahsetmiştik. O noktadan devam edelim.
1: Evet, ben plak şirketimin
0: Israrcı
1: sahibini
0: oldunuz, evet.
1: ikna etmeyi başardım
0: Evet.
1: ve plak yurt dışında basıldı ve geldi. Bir de benim şöyle bir hassasiyetim var. Her şeyle kendim ilgilenmek istiyorum. Benim huyumu da bildiği için sevgili Bülent Ford'da inanın üç tane tasarımcıyla çalıştım kapak için. Hiçbirini beğenmedim. Ya beğenmedim derken benim istediğim şey değil. Yok bu ben değilim diyorum. Yani ben kendim böyle ifade
0: Bir de
1: edemem.
0: tabii 20 yıllık bir hayalden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: O hayalin
1: Evet.
0: içinde herhalde görsel manada da,
1: Evet.
0: değil mi?
1: Evet,
0: Elinize
1: evet.
0: aldığınızda ne görmek
1: Hem çok
0: istediğiniz de var.
1: sade olmalı istiyorum görüntümü. Mehmet Turgut çekti zaten
0: Evet.
1: fotoğrafları. O da çok mesleğinde çok üstlerde bir
0: Başarılı, evet.
1: isim. Çok sade, çok Avrupa'yı siyah beyaz bir kapak olmalı. Hep hayalim öyleydi çünkü. Evet hepsini başardım. Çünkü önce renkli kapaklar yapıldı. O kadar çok tasarım yapıldı ki hayır bunlar değil diyorum. O zaman kendin yap dedi bana patronum bağırdı. Bakın dedim şunu şunu şunu istiyorum. Ve aynı benim istediklerimi yerine getirdiler. Yazı karakterine varana kadar. Ben mutluyum öyle bir albüme sahip olduğum için. Böyle müzisyenlerle çalıştığım için bu albümde
0: Evet,
1: mutluyum.
0: ekipten bahsedelim.
1: Evet.
0: Bir de albümdeki değerli eserlerden
1: Evet,
0: bahsedelim. Lütfen iki
1: eserlerimiz...
0: tanesini
1: Evet,
0: dinledik.
1: eserlerimiz şöyle. Dede Efendi'den Nazım Hikmet'e uzanan bir yolculuk var. Efendim, Kaptanzade Ali Rıza Bey'den Erol Sayan'a uzanabiliyoruz. Bir Yozgat türküsünden bir Ege Zeybeğine uzandık. Yelpazemiz çok geniş
0: Ama
1: albümde.
0: yine çok dikkatli bir seçim.
1: Evet,
0: Anladığım
1: bayağı...
0: kadarıyla evet.
1: Emek verdim. Yani repertuar seçerken bayağı emek verdiğimi düşünüyorum. Bu da dinleyicinin hoşuna gitti.
0: Evet,
1: Takdir
0: ekip.
1: ettiler. Ekip de dediğim gibi yine Kültür Bakanlığı'nın ve Plak Dünyası'nın çok önemli isimleri yer aldı ekipte. Biz bunu bir de analog kayıt yaptık. Günümüzde hep dijital yapılıyor biliyorsunuz. Analog kayıt

0: olarak çalındı ve ben bir gecede okudum. Bütün şarkıları bir gecede okudum. Genelde yani bir 6 ayı falan bulur bir
1: Evet.
0: albümün çalışması. Bir gecede bayağı hızlı bir çalışma çıkarmışız ortaya. Böyle kar yağarken bir Şubat günüydü. Stüdyonun şöyle camına bir baktım. Dışarıyı seyrederek okudum
1: Ay ne kadar
0: gerçekten.
1: güzel.
0: Çok da hoşuma gitti. Yeri de zaten stüdyonun İstanbul'u biliyorsunuz çok yakından. Tünel bölgesinde. Oranın zaten çok böyle atmosferi, mimarisi de farklıdır. Bir taraftan da böyle boğaz görünüyordu. Aynı burada okur gibi. Direkt dışarı bakarak okudum. Geldi kulağıma müzikler. Bir gecede bitirdik. Ve çıktı plak da ortaya. Ben aslında şu an size bir müjdeyi daha vereyim. Çok yakında inşallah yepyeni bir albümle
1: Aa
0: geliyorum.
1: ne kadar güzel.
0: Şu an altyapı çalışmaları bitti. Bitti altyapı çalışmaları. Bir benim
1: Onu
0: okumam
1: da
0: kaldı.
1: konuşuruz, evet.
0: O albüm de çok güzel olacak. Bununla hiç alakası yok onun ama. O çok farklı bir
1: Bir
0: albüm
1: başka
0: olur.
1: hayal mi?
0: Başka bir hayal. Gerçekten,
1: Gerçeğe
0: gerçekten.
1: dönüştürülecek, evet.
0: O aslında benden biraz beklenen bir hayal. Yani dinleyicinin benden beklediği, istediği bir albüm olacak. Öyle düşündüm. Repertuar yine çok özel bir repertuar. Sound'u öyle. Yine Türkiye'nin çok önemli, çok ünlü virtüöz isimleri eşlik ettiler. Bu sefer kadro çok geniş değil ama hepsini çok yakından duyacaksınız, hissedeceksiniz. Kalbinize dokunacak
1: Evet,
0: şarkıların
1: merak
0: hepsi.
1: ettik
0: Gerçekten geleceğim.
1: şimdiden.
0: İlk size geleceğim
1: Şimdi
0: söz.
1: efendim tabii bekleriz. Yaklaşık 5 dakikalık bir zamanımız var. Şunu sormak istiyorum. Şimdi müzik severlerle bir long play aracılığıyla buluştunuz. Programımızın birinci bölümünde de dijitalleşmeden, dijital dünyadan bahsettik. Özellikle yapay zeka ile ya da yardımıyla müzik üretimi süreçleri de şu anda tartışılıyor. Sizin bu konudaki yaklaşımınızı ben merak ediyorum. Bir, ikincisi gençlerin bu albüme ilgisi nasıldı? Gençlerin Türk müziğine ilgisini nasıl görüyorsunuz? Çalışmalarınızın bu anlamda katkısı olacağına inanıyor musunuz? Gözlemlerinizi merak ediyoruz. Anlatın bize lütfen.
0: Öncelikle yapay zeka ile ilgili düşüncelerimi söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında bir söz ettim. Çok viral oldu o da. Ben hep şu görüşteyim. Müzikte yapay zeka kullanımı inşallah bir moda olarak, geçici bir moda olarak düşünülür. Yani bize dokunmasınlar, müziğe dokunmasınlar. Çünkü emek verenlerin hakkı yeniyor. Sanal bir örnekle veya bir gerçek örneği sanal bir sesle insanlara sunmak dürüstlük değil bence.
1: Evet.
0: Yani bunu belki hepimiz aynı görüşte olmayabiliriz ama ben kabul etmiyorum.
1: Evet.
0: Ben kabul etmiyorum. Gençlerin de müziğe bakış açısını negatif düşünmeden çok olumlu bakarak değerlendirmek istiyorum. Çünkü bizim musikimiz hakikaten geçmişi yüzyıllara dayanan çok önemli, çok büyük bir müzik.
1: Bir de artık şeyimiz de var,
0: Her
1: genlerimizde var,
0: zaman
1: değil mi?
0: şunu
1: Kulağımız
0: söylerim
1: çok
0: Sevda
1: yatkın.
0: Hanım, ben Türk müziğini sevmiyorum, dinlemiyorum diyenler 35-40 yaşına gelince o birikime sahip olunca özellikle sözler anlamında muhakkak
1: Yani bir
0: dinleyecekler.
1: olgunluk mu
0: Olgunluk
1: gerektiriyor?
0: gerekiyor gerçekten. Bu
1: Evet.
0: Batı müziğinde de böyle
1: Evet.
0: biliyorsunuz. Yani

0: anlamda. Çünkü basit bir müzik değil. Kolay bir müzik değil. 35-40 yaşından sonra herkes klasik Türk müziğini sevecektir ve
1: evet, yuvamız orası çünkü, değil mi?
0: Evet.
1: Peki efendim, bu albümle muhakkak buluştunuz genç dinleyicilerle
0: Tabii ki,
1: de.
0: tabii ki.
1: Karşılıklı
0: Tabii
1: konuşma
0: ki.
1: imkanınız oldu mu? Nasıl
0: Şöyle,
1: buldular?
0: zaten albümü alanların bence %70'i falan gençler. Öyle düşünüyorum ben. Genelde internet üzerinden satın alanların bir şeyini istedim geçenlerde. Anketini istedim. Dedim yapın bakalım kimler
1: Evet, değil
0: müracaat
1: mi?
0: ediyor. Ve aynı benim düşündüğüm rakam çıktı.
1: Evet.
0: %75 civarında gençler talep etmişler. Ama o %25'i de ben mutlu edeceğim. Önümüzdeki albümde. Çünkü öyle bir albüm geliyor.
1: Peki şimdi çok ayrıntıya girmeden, o ne zaman buluşacak dinleyicilerle?
0: Eylül-Ekim diyelim.
1: Aa, çok uzak bir şey.

0: paltomu giyip programımıza gelirim.
1: Tabii, peki o döneme kadar yine de konser ve benzeri çalışmalarınız var mı, onu soralım. Dinleyenlerimiz nerelerde buluşacak, evet, sizinle?
0: Benim konserlerim, dinleyicilerim yakından takip edenler biliyor, İstanbul AKM'de oluyor, evet, genelde. Atatürk Kültür Merkezi'nde oluyor. Onun dışında yurt dışı konserlerimiz çok oluyor. Onlar da genelde protokol konserleri oluyor, biliyorsunuz. Türkiye'nin farklı şehirlerinde de, kültür merkezlerinde de görevlendirme şeklinde konserler olabiliyor.
1: Evet. Peki efendim, o zaman dört gözle bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Zamanımızın sonuna geldik. Değerli dinleyenler, devlet sanatçısı Doktor Uğur Çınar'ı ağırladık. Senfonik Türk Müziği albümünü anlattı bize. Yeni projesinin müjdesini verdi. Ekim-Kasım gibi sanatseverlerle inşallah buluşacak. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
1: Sağolunuz efendim.
0: Tüm ekibe sevgiler, saygılar.
1: Teşekkür ederiz.

0: Geçmişten kalan.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk müziğinin önemli isimlerinden Cinüçen Tanrı Korur var. Şimdi 28 Haziran 2000'de aramızdan ayrılan bestekara ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.
2: Sanat, bir güzel idealin insanın yarattığı yapıtlarla anlatımı. Kimi zaman resimle, kimi zaman dansla, kimi zaman da müzikle gerçekleşir bu anlatım. Dili, dini, ırkı olmayan sanat, birbirini hiç tanımayan, kültürleri bambaşka insanları bile yakınlaştırabilir. Özellikle de müzik. Türk toplumunda dünden bugüne hemen her alanda müziğin önemli bir yeri vardır. Ozanlar destanlarını müzik eşliğinde anlatır. Şaman geleneğinde, ruhsal hastalıkların tedavilerinde müzik vazgeçilmez bir yere sahiptir. Düğünlerde, bayramlarda, hatta bir ölünün ardından yakılan ağıtta bile müzik ön plandadır. 14. yüzyılda yaşayan Abdülkadir Meragi ile başlayıp bugüne kadar gelen klasik Türk musikisi, makam, usul ve ses zenginliğiyle Batı müziğinin ardından ikinci sırada. Yaklaşık 600 yıldır binlerce bestekar, ses ve saz sanatçısı eserlerinde en iyiyi, en güzeli bulma çabasındalar. Tıpkı ut virtüözü ve bestekar Cinüçen Tanrıkorur gibi.

0: Yıl 1938. Genç Türkiye Cumhuriyeti 15. yaşını kutluyor. Her alanda devrimlerin, değişikliklerin yaşandığı yıllar. Özellikle de dil alanında. Dilde sadeleşmeye ve öz Türkçe'ye ulaşılmaya çalışıldığı bu günlerde İstanbul'da dünyaya gelir Cinüçen Tanrı Korur. Baba Zafer Şan Bey oğluna öz Türkçe bir isim koymak ister. Bu nedenle de o yıllarda yayınlanan sözlükleri karıştırır. Sonunda Arapça Zafer ve Farsça Şan kelimelerinden oluşan kendi isminin öz Türkçesini bulur. Cinüçen. Söylenmesi ve anlaşılması belki zor bir isimdir Cinüçen. Ama baba Zafer Şan Bey'in istediği gibi tamamıyla bize has ve öz Türkçedir. Cinüçen Tanrı Korur'un müzikle tanışması çocukluk yıllarına rastlar. O zamanlar İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi bölümünde okuyan amcasından ilk derslerini alır. Dönemin klasik ve neoklasik eserlerini onunla birlikte meşkeder. Aynı yıllarda Cibali Tütün Fabrikası'nda çalışan annesinin kısım amiri olan Neyzen Süleyman Ergüner'le tanışır. Bu tanışma Tanrı Korur'un müziğe olan ilgisini daha da arttırır. 10 yaşında ilkokulu bitirdiği zaman baba Zafer Şan Bey oğlunun müziğe olan ilgisini teşvik etmek için ona bir plak doldurtur. Müzik hayatındaki bu ilk profesyonel deneyim Cinüçen Tanrı Korur'un hayatının unutulmazları arasındadır.
1: 10 yaşımda ilkokulu bitirdiğim zaman babam hediye olsun diye beni çarşı kapıdaki yanlış hatırlamıyorsam Güler Yüz radyo mağazasına götürdü. Ve orada amatörlerin plak doldurmalarına mahsus bir kabin içinde bana bir plak doldurttu. Ve o zamanın, o günlerin sevilen iki şarkısı vardı. Bir tanesi Osman Nihat'ın Ellere Uzaktan Bak, Bana Yakın Gel. Ve Şerif İçli'nin Hüzzam şarkısı Sen de Leyla'dan mı öğrendin cefakar olmayı? Bu iki şarkıyı ben plağa söyledim.

0: İlkokuldan sonra İtalyan lisesine devam eder. Cinuçen Tanrı korur. Liseyi bitirdikten sonra da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde mimarlık eğitimi yapar. Bu yıllarda da müzikten hiç kopmaz. İstanbul Radyosu'nun sınavlarını kazanır ve burada göreve başlar. Daima en iyiye, en güzele, en etkiliye ulaşmak için çalışır. Klasik formda besteler yapar. 14 yaşında başladığı bu beste çalışmalarını bir röportajda şöyle anlatmıştır.
1: Ben besteciliğim üzerinde çok büyük bir önem ve iddia ile durmuyorum. Daha doğrusu besteci de kendimi pek kabul etmiyorum. Bir takım beste denemeleri, çalışmaları yaptım 14 yaşımdan itibaren ama pek fazla mühim bir anlam veya değer taşıyabileceğini düşünmüyorum.

Bestekarlığı büyük bir titizlikle seçtiği güftelere musikiyi giydirirken o güftenin bizatihi içinde yaşayan bir bestekardır Tanrı korur. Bestelediği her eser türünü örnek gösterilecek güzelliktedir. Bildiğim kadarıyla 3 ayin şerifi vardır. Bunlar Beyati Araban, Çağırgah, Evcara makamındadır. Bu eserler Cinuçe'nin formasyonuna yakışır düzeydedir.

500'ün üzerinde beste veren Cinuçen Tanrıkorur kendini hala yeterli bir bestekar olarak görmezken, Türk musikisinin bir başka değerli bestekarı Alaaddin Yavaşça ise onun büyük bir bestekar olduğu görüşünde. Tanrıkorur'un en bilinen eserleri arasında Şarkılara Susamış Geceler Gibiyim, Tarla Dönüşü, Yavru Güvercin sayılabilir. Ancak biri var ki bu eser Türk halkı arasında ayrı bir yere sahip. Şavkıması sana doğru yolların, sana doğru denizlerin çağrısı, çırıl çırıl ötelerde bir güzel, günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim.

anlayışının daima karşısında olan Cinüçen Tanrı Korur, Türk musikisine 3 tane de makam kazandırmıştır. Şebbi Sabah, Gülbuse ve Zavil Aşiran makamları.

Kağıt üzerinde bir makam oluşturmak kolaydır. Ancak bu makamda eserler verebilmek, işte bu gerçek bestekarlara has bir şeydir. Cinüşen Tanrı Korur iyi bir bestekar olmakla birlikte aynı zamanda bir ut virtüözüydü.

0: Cinüşen Tanrı Korur'un ut çalmaya başladığı yıllarda yaşadığı bazı zorluklar onun yıllar sonra bir ut metodu oluşturmasına neden olur. Bu kitap 1970'te TRT tarafından düzenlenen Sanat ve Bilim Ödülleri adlı yarışmada birincilik ödülünü kazanır. O günleri ve kitabın oluşmasını bir röportajda şöyle anlatır Tanrı Korur.
1: Ut metodu ile ilgilenmeye, çok yakından ilgilenmeye, ut çalmaya başladığım yıllarda, yani 18 yaşları civarındaydım. Tabii. O zaman başlamıştım. Bir metotsuzluk sıkıntısı içindeydim. Çünkü ut çalmaya başlamak için bütün öbür aletlerde de olduğu gibi her şeyden önce bir hoca, ondan önce de bir metot. Bu metodu hazırlarken benden evvel yazılmış ut metotlarını da inceledim. Birincisi zannedersem 1916 yılında eski harflerle basılmış Ali Selahi Bey'in bir ut metodudur. Takdir buyurursunuz ki 18 yaşımdayken bu metottan istifade etmem mümkün değildi. Evet. Ondan sonra başka metotlarda yayınlandı. Fahri Kopuz'un rahmetli. Evet. 42 yılında zannediyorum 1942'de Ameli ve Nazari Ud Risaleleri adı altında, evet, bir şeyi çıkmıştı. Bu ihtiyacı karşılamak için, tabii ihtiyaç önce kendim için söz konusu. Çünkü, evet, benim de öğrenmem gerekiyordu. Hem kendi kendime hem benden bildiğim ufacık şeyleri öğrenmeye gelen bazı genç arkadaşlara yardımcı olabilmek amacıyla ut metodu olabilecek bir takım alıştırmaların yazılmasına başladım. Böylece 10-12 yıl içinde metot olabilecek bir çalışma ortaya çıktı.

Cinüşen Tanrı Korur, bestekarlığı ve ut virtüozluğunun yanında ayrıca Türkçeyi çok iyi kullanan ve konuşan bir yazar ve dilci olarak tanınmaktadır. Türk dilinin doğru kullanımı konusundaki titizliği nedeniyle yazı göndermediği dergiler bile olmuştur. Hastalığının iyice arttığı günlerde Amerika'ya tedaviye giden Tanrı Korur, o zor anlarında da müzikten ve yazılarından hiç kopmamıştır.

ve elinde udu, medeni cesareti, güveni, güler yüzü, ciddiyeti ve titizliğiyle dünyanın dört bir yanını dolaştı. Amacı sadece Türk musikisini tanıtabilmekti. Bir görev gibi görüyordu bu işi. Çoğunda devlet desteği olmadan kendi imkanlarıyla verdiği konserlerle tüm dünyada tanındı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. Yazılarıyla, konferanslarıyla Türk musikisini öğrenmeye çalışanlara yol gösterici oldu. Hastaydı. Böbrek yetmezliği çekiyordu. Ama bu hastalık bile onun sanatına engel olamadı. Ta ki 28 Haziran 2000 tarihine kadar.

Unutulmazlar arasında yer almak kolay değildir. Bir ut virtüözü, müzik otoritesi ve bestekar Cinuçen Tanrı korursa, yaşarken de unutulmazlar arasındaydı, bu dünyadan göçüp gittikten sonra da unutulmazlar arasında kalacak. Eserleriyle, öğrencileriyle.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece de programımızın sonuna geldik. Programı Ömer Polat hazırlamıştı. Semih Ballı ve Atilla Aliler sesimizi size ulaştırdı. Ve mikrofonda ben Sevda Türker'i yarın buluşabilmek dileğiyle huzurunuzdan ayrılıyoruz. Müsaitseniz bekleriz. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD'ye ait savaş uçaklarının İran'ın füze ve insansız hava aracı depolama alanlarıyla kıyı radar tesislerini vurduğunu açıkladı. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık vereceğini duyurdu. Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir ticari gemiye düzenlediği saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Umman açıklarında bir kargo gemisi saldırıya uğramış. Birleşmiş Milletler, Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçici olarak durdurmuştu. Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş girişiminde bulunan 3 yabancı tankerin de devrim muhafızlarının uyarısının ardından geri döndüğü duyurulmuştu. Lübnan ve İsrail, ABD arabuluculuğunda Washington'da yapılan 5. tur doğrudan görüşmelerin ardından

Lübnan'dan çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma, Lübnan'ın güney sınırında Hizbullah'la yaşanan gerilimi azaltmayı amaçlayan diplomatik bir adım olarak niteleniyor. İşgalci İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreninde ihracatçılara müjde verdi. Reskont kredisinin günlük limitinin 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan, 2025 yılında mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını da vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracatta yükselen başarısına dikkat çekti. Bölgedeki sıcak savaşlara rağmen ihracatın arttığını vurguladı. Dış ticaret ve cari işlemlerde istikrarlı tabloyu sürdürmeyi başardık dedi. Türkiye'nin farklı coğrafyalara yönelik ticaretinin sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Silahların bırakılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili konuşan Yılmaz, çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibini sürdüreceklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin tarihi bir zirve olacağını, hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Savunma sanayi artık NATO toplantılarında en üstü düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konudur dedi. Zirvede savunma sanayine ilişkin özel bir gündem olacağını belirtti. Fidan, Kanadalı mevkidaşı ile yaptığı ortak basın toplantısında konuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar 1 milyon 767 bin konut inşa edildiğini, yaklaşık 7 milyon vatandaşın güvenli ve modern yuvalarına kavuştuğunu söyledi. 500 bin sosyal konut projesinde temellerin atılmaya başlandığını belirten kurum, anahtar teslimlerinin 2027 yılının Mart ayından itibaren başlayacağını ifade etti. Bir Yeşilçam efsanesi daha aramızdan ayrıldı. 77 yaşındaki Kadir İnanır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı için pazar günü Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. İnanır'ın cenaze namazı öğlen Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır için taziye mesajı yayımladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Kadir İnanır için taziye mesajı paylaştı. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son açıklanan verilere göre en az 920 kişi yaşamını yitirdi. 3000'den fazla kişi yaralandı. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Türkiye'den arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekip de Ankara'dan hareket etti. Haberleri dinlediniz.

Bazen omuz omuza bir halay, bazen diz dize bir sohbet tadındadır türkülerimiz. Hüznü paylaştığımız gibi neşeyi ve coşkuyu da paylaşmak, birliği, beraberliği pekiştirmek için buradayız. Programı hazırlayan Edip Tekin.

Çirkin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Raci Alkıraet Erzurum türküsüyle başlıyoruz. Fuat Durular sizlerle. Can bula cananını bayram ola.

Alper Sarı Sözen'in Dürriye Keskin'den derlediği Muş türküsüyle Kenan Tuna sizlerle. Havada bulut yok, bu ne dumandır? Mahallede ölüm yok, bu ne figandır?

Ezi Gürses'in Şahruh'dan derledi Azerbaycan türküsünü İmran Koç söylüyor. Aziz dostum menen küsüp incidi, ayrılık ya kimi çekti eridi.

Muzaffer Sarı Sözer'in Aşık Yanık Mehmet'ten derlediği Kahramanmaraş türküsüyle Gürkan Özpeker sizlerle. Güzel ne güzel olmuşsun, görülmeyi, görülmeyi.

Paşmakçı'nın Muhlis Akarsu'dan derlediği Sivas türküsüyle Süleyman Yıldız sizlerle. Bu yarayı dosttan dosta aldım ezeli. Eser şu bağrıma yel dertli dertli.

Gece Ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimi sizler için başlıyor. Bugün yine nezaketin suistimal edilen, en çok yanlış anlaşılan, belki de kalbi en çok yoran duraklarından birine daha konuk olacağız. İyi niyetin bir basamak olarak kullanılması hakkında konuşacağız. Nezaket denince akla her şeye evet diyen, her yüke omuz veren, sınırları belirsiz bir yumuşaklık mı geliyor? Oysa kıymetli dinleyiciler, gerçek nezaket haddini bilmek kadar muhatabına da haddini bildirmeyi de içeren bir şahsiyet meselesidir. Birinin sizin hoşgörünüzü, yardımseverliğinizi veya sessizliğinizi kendi çıkarları için bir basamak yaptığını fark ettiğiniz o an zarafetin susuğu ve izzetin

0: konuşması gerektiği andır. İyi niyet bir zafiyet değil, bir tercihtir. Ancak bu tercih bir başkasının hoyratlığına zemin hazırlıyorsa, orada durup o meşhur çizgiyi çekmek aslında hem kendimize hem de muhatabımıza yapabileceğimiz en büyük iyiliktir. Sınır çizmek kabalık değildir. Kendi ruhumuzun vatanını korumak sanatıdır. Sosyolog Bauman, modern insanın araçsallaştırıldığı bir dünyadan bahseder ve insanların birbirini birer fayda nesnesi olarak gördüğü bu çağda Bauman'ın penceresinden baktığımızda bizim iyi niyetimiz bir başkasının stratejik bir hamlesine dönüşmemelidir. Birini kırmamak adına kendi haklarımızdan vazgeçtiğimiz her an aslında o kişinin bencilce büyümesine sessizce hizmet etmemiz demektir. Gerçek bir toplumsal nezaket herkesin kendi sınırında vakur durmasıyla mümkündür. Kıymetli Kemal Sayar, ruhun sınırlarını korumak nefis terbiyesinin bir parçasıdır der. Kemal Sayar'a göre başkalarına hayır diyemeyen insan aslında kendi özüne de evet diyemiyordur. Kendi hakkını, vaktini ve emeğini koruyamayan bir ruhun bir başkasının hukukunu savunacak ne mecali kalır ne de samimiyeti. Nezaket, hayır kelimesini en asil tonla muhatabını küçültmeden ama kendi duruşundan da taviz vermeden söyleyebilmektir. Unutmayalım ki hayırımız aslında hayatımıza sahip çıkışımızdır. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu aydınlatan Saadettin Ökten Hoca'nın da işaret ettiği gibi o vakar sahibi insan kendi ağırlığını bilen insandır. İşte bu pencereden baktığımızda iyi niyetin basamak yapılmasına izin vermek o ağırlığı kaybetmektir. Bir insan iyi niyetini bir lütuf gibi sunmalı ama bir borç gibi değil. Başkasına basamak olanın kendi zirvesine çıkmaya vakti kalmaz diye bir söz vardır. Şehirli insan ikramı da reddi de bir estetik ölçü içerisinde yapabilen kişidir. Fransız düşünür Bergson hayatın yaratıcı bir hamle olduğunu da savunur. Bu hamle ancak özgür bir iradeyle anlam kazanır. Bir başkasının çıkarlarına boyun eğerek, iyi niyet maskesi altında sömürülmek, Bergsoncu bir bakışla o yaratıcı iradeyi bir başkasının eline teslim etmektir. İnce bir ruh bilir ki kendi iradesinin sınırlarını korumak için gerektiğinde o nazik ama aşılmaz barajı kurabilmek gerekmektedir. Kıymetli dinleyiciler, elbette iyi niyetimizi bir zırh gibi göğsümüzde taşımalıyız ama onu asla başkalarının ayakları altına bir halı gibi sermemeliyiz. Bize nezaketsiz denmesinden korktuğumuz için suistimallere göz yumuyorsak aslında en büyük nezaketsizliği kendi ruhumuza yapıyoruz demektir. Gerçek şıklık durulacak yeri bilmek ve sınırların ihlal edilmesine dur diyebilmektir. Kendi sınırlarına saygısı olmayanın başkasından saygı beklemeye hakkı olmayacaktır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, zarafet ve kararlılığın yolumuzu aydınlatması dileğiyle, sükunetle ve kendinize olan hürmetle kalın diyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, Teknik Yönetim'de Gülden Acar ve Spiker'iniz ben Sıla Koç. Kurgu filmlerinde gördüğümüz pek çok şey artık laboratuvarlarda gerçeğe mi dönüşüyor? Genlerimizi düzenleyebiliyor, hastalık risklerini daha doğmadan tespit edebiliyor ve yapay zeka yardımıyla kişiye özel tedaviler geliştirebiliyoruz. Peki insanlık gerçekten genlerini düzenleyebildiği bir çağa mı giriyor? Bu gelişmeler sağlık alanında nasıl bir devrim yaratacak? Ve en önemlisi, etik sınırlar nerede başlayıp nerede bitiyor? Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Burcu Irmak Yazıcıoğlu konuğumuz olacak. Yaz aylarında dikkat etmemiz gereken konulardan biri de cildimiz. Öyle ki cildimizi hem güneşten hem de sahte ürünlerden korumanın yollarını bilmemiz gerekiyor. Uzman dermatolog Özlem Gürbüz konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, programımızın ilk bölümünde yine çok ilgi çekici bir konumuz ve konuğumuz var. Genlerimizi düzenleyebildiğimiz bir çağ mı giriyoruz? Sağlıklı bir devrim mi yaşanıyor? Bu konuyu konuşmak üzere Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Burcu Irmak Yazıcıoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza Sayın Yazıcıoğlu.
1: Hoş buldum Sıla Hanım, teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Şimdi bu teknolojiyi CRISPR, değil mi? Doğru okuyorum. Belki CRISPR. Siz söylemelisin. CRISPR. Evet. Herkesin anlayabileceği şekilde nasıl açıklayabilirsiniz bize?
1: Şöyle, CRISPR-Cas9 teknolojisi, vücudumuzun gizli şifresini taşıyan DNA üzerinde çalışan mikroskobik, yani gözle görülmeyen düzeltme ekibi gibi düşünebiliriz. Milyarlarca harften oluşan devasa bir yaşam kitabımız olduğunu, ki bu DNA'mızı tarif ediyor. Hı hı. Ve bu kitaptaki tek bir harf hatasının ölümcül bir hastalığa yol açtığını hayal edin. İşte bu akıllı sistem o hatayı bulup düzeltmek için tasarlanmıştır. Sistem birlikte çalışan iki ana parçadan oluşuyor. CRISPR adı verilen ilk parça, navigasyon sistemi gibi görev yapıyor. Milyarlarca harf arasından o hatalı gen dizilimini el feneriyle arar gibi nokta atışıyla buluyor ve üzerine işaret koyuyor. Evet. Cas9 adı verilen ikinci parçada bu navigasyonun yanındaki moleküler bir makas işaretlenen hatalı kısmı tam yerinden hassas bir şekilde kesip dışarı atıyor. Daha sonra devreye hücresel tamir ekibi giriyor ve bu boşluğu doğru bilgiyle değiştiriyor. Hı hı. Doğru bilgiyi bu boşluğa yerleştiriyor. Hı hı. Ve hatasız bir şekilde çalışıyor.
0: Harika. Gerçekten en basit şekliyle böyle anlatılabilir galiba, evet. Ama ne olursa olsun bu gen düzenleme dediğimiz zaman bize biraz bilim kurgu gibi geliyor. Hem çok heyecan verici hem biraz tedirgin edici bazı açılardan. Bunları konuşalım sizinle, ama bugüne kadar günümüzde hani bu bilim kurgu olarak düşündüğümüz şeyde hangi noktaya gelindi? Gen düzenleme sayesinde mesela hangi kalıtsal hastalıkların tedavisinde somut başarılar elde edildi?
1: Evet, bu alandaki en önemli somut başarılardan biri FDA onaylı. FDA Amerikan Gıda İlaç İdaresi anlamına geliyor. Hı hı. Ve ilk CRISPR ilacı olan Casgevy ortaya çıktı. Bu ilaç orak hücre anemisi ve beta talasemi halk arasında Akdeniz anemisi olarak da biliniyor. Hı hı. Ve bunları kalıcı olarak tedavi ediyor. Bu sayede hastalar ömür boyu süren şiddetli ağrılı krizlerden ve haftada 2-3 kere başkasından kan nakli alma bağımlılığından kurtuluyorlar. Orak hücre ve Akdeniz anemisi gibi kan hastalıklarında vücut oksijen taşıyan hücreleri kusurlu üretiyor. Bu tedavide hastanın kendi kök hücreleri laboratuvarda bu bahsettiğim CRISPR teknolojisiyle yeniden programlanıyor. Sağlıklı ve yüksek kalitede kan üretimi sağlıyor. Buna ek olarak bu somut başarının yanında

0: Evet,
1: başarılar bunlar.
0: gerçekten.
1: Çok heyecan verici. Ama şunu da sormak isterim. Daha da fazlasını istiyor ya insan. Bu tedavi etmekten önce hastalıkları tamamen önleyebilecek bir aşamaya gelebilir mi gen düzenleme?
0: Yani şöyle gen düzenleme teknolojileri gelecekte hastalıkları daha ortaya çıkmadan önleme potansiyeline sahip. Bir kere bunda bir şüphemiz yok. Teorik olarak tüp bebek aşamasındaki embriyolarda CRISPR ile hatalı genlerin silinmesi hastalığı soy ağacından sonsuza dek silebilir. Ancak bunun altını çiziyorum. Bu yöntem insan gen havuzunu kalıcı olarak değiştireceği ve tasarım bebeklere yol açabileceği için yasak. Bu nedenle günümüz tedavileri etik engeli olmayan ve doğrudan yetişkinlerde uygulanan lisanslı onaylı tedavilere odaklanmıştır. Nitekim ilk FDA onaylı CRISPR ilacının ölümcül kan hastalıklarını kalıcı olarak iyileştirmesi bu teknolojinin güvenli ve somut bir devrime dönüştüğünün en büyük kanıtıdır. Tabii burada hani onu da konuşuruz. Yapay zeka da işin içine girebilir.
1: Evet. İsterseniz konuşalım hemen. Yapay zeka nasıl
0: Tabii.
1: kullanılıyor?
0: Tabii. Yapay zeka milyonlarca harften oluşan insan genomu verilerini ve karmaşık biyolojik süreçleri insan ömrünün yetmeyeceği bir hızda analiz ediyor. Genetik araştırmaların merkezine yerleşmiş durumda şu an. Özellikle büyük dil modelleri ve derin öğrenme algoritmaları DNA dizilimlerindeki anlamlı kalıpları saniyeler içinde çözebiliyor ve hangi gen varyasyonlarının hangi hastalıklara yol açabileceğini yüksek doğrulukla öngörebiliyor. Hücre biyolojisi ile ilişkili örneğin AlphaFold denilen bir sistem var. Bu yapay zeka modeli hastalıkların temelini oluşturan proteinlerin 3 boyutlu yapılarını kusursuz bir şekilde tahmin ederek laboratuvardaki deneme yanılma süreçlerini dijital ortama taşımaktadır. Ayrıca CRISPR gibi genetik makasların tasarımı sırasında devreye giren yapay zeka, makasın hedef dışındaki sağlıklı genleri, sağlıklı dizilimleri kesme riskini minimuma indirerek rehber molekül kombinasyonlarını saniyeler içinde hesaplamakta ve gen düzenleme çalışmalarına kılavuzluk etmektedir.
1: Evet, yapay zekanın bu arada yeni ilaçların geliştirilme açısından da çok büyük önemi var sanıyorum, değil mi? Süreci çok kısaltıyor.
0: Aynen söylediğiniz gibi Sıla Hanım, yapay zeka laboratuvardaki deneme yanılma zaman ve maliyetlerini sadece zaman değil aynı zamanda maliyeti de dramatik ölçüde düşürür. Bu teknoloji milyarlarca kimyasal bileşiği dijital ortamda saniyeler içinde tarayarak 3 ila 6 yıl süren klinik öncesi ilaç keşif sürecini 11 ila 18 ay kadar rekor süreleri indirmektedir. Örneğin yapay zeka ile sıfırdan tasarlanan ölümcül akciğer hastalığına ve Parkinson hastalığına karşı geliştirilen moleküller insan üzerinde klinik test aşamalarına geçmiştir. Milyonlarca başarısız kombinasyonu henüz üretime geçmeden eleyen yapay zeka ilk keşif maliyetini milyon dolar seviyesine indirerek ilaç sektöründe yıllık 110 milyar dolara varan bir tasarruf potansiyeli sunmaktadır. Ve gelecekte özellikle nadir hastalık ilaçlarının çok daha ucuz ve erişilebilir fiyatlarla piyasaya sürülmesinin önünü açabilir.
1: Sayın Yazıcıoğlu, şöyle sormak istiyorum. Gelecekte bir kişi doğduğunda onun genetik verilerine bakarak yapay zeka gelecekte hangi hastalıklara yakalanabileceğini tahmin mi edecek? Böyle bir dünya mı olacak?
0: Yani olabilir gibi görünüyor. Olabilir, neden olmasın? Şöyle yapay zeka bir kişinin sadece genetik verilere bakarak yaşamı boyunca hangi hastalıkları yakalanabileceğini çok yüksek bir doğruluk oranıyla tahmin edebiliyor. Poligenik risk skorlaması adı verilen ve günümüzde gelişmiş sağlık merkezleri ile biyoteknoloji şirketleri tarafından aktif olarak kullanılan bu yöntemde yapay zeka bireyin DNA profilini milyonlarca hastalığın verisiyle karşılaştırarak kişiye özel bir örneğin Alzheimer, tip 2 diyabet veya kalp damar hastalığı yatkınlık haritası çıkarabilmekte. Şu an bu teknolojinin küresel çapta tamamen yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel yapay zekanın eğitildiği genetik veri havuzunun eksik kalmasıdır. Çünkü yapay zekada eğitilebilen bir sistem. Doğru eğitmemiz lazım, doğru sonuç almamız için. Ancak bu veri eksikliği

0: giderildikçe sistem daha iyiye gidebilir. Bu öngörü yeteneği sayesinde insanları hastalandıktan sonra tedavi eden geleneksel yapıdan kişinin gelecekteki genetik risklerini görerek yaşam tarzını ve klinik takibini erkenden şekillendiren koruyucu bir yapıya evrilebilir, neden olmasın.
1: Hı hı. Ama diğer yandan tabii şu soru da geliyor akla. Genetik veriler yapay zeka sistemlerinde kullanılırsa gizlilik açısından bazı riskler doğabilir, öyle mi?
0: Çok çok haklısınız, doğabilir. Şöyle ki genetik verilerin yapay zeka sistemlerinde merkezi olarak toplanması ve işlenmesi, veri ihlalleri, kimlik ifşası ve genetik ayrımcılık başta olmak üzere çok ciddi gizlilik ve etik riskleri beraberinde getirmekte. Hı hı. DNA dizilimi bir insanın hayatı boyunca değiştiremeyeceği en mahrem ve benzersiz biyometrik bir şifresidir aslında.
1: Evet.
0: Bu verilerin siber saldırılarla çalınması durumunda geri dönüşü ya da şifre değişimi imkansız. Yani biz o şifreyi değiştiremeyiz ki çalınsa. Yapay zeka sistemlerinin yarattığı en büyük tehditlerden biri, isimler silinmiş olsa bile veri eşleştirme algoritmaları sayesinde bireyin gerçek kimliğini ve soy ağacını veri eşleştirmesiyle yeniden deşifre edebilmesidir. Daha da önemlisi, bu verilerin kötü niyetli üçüncü tarafların eline geçmesidir. Örneğin sigorta şirketlerinin kişinin gelecekteki hastalık risklerine bakarak poliçe yapmaya reddetmesine veya işverenlerin kronik rahatsızlıklara yatkın bireyleri dışlamasına yol açabilecek bir genetik ayrımcılık tehlikesi barındırmaktadır. Günümüzde uluslararası hukuk sistemlerinin ve biyopolitika kanunlarının üzerinde en çok durduğu bu riskler, biyometrik verilerin mutlak korunmasını sağlayacak yeni nesil bir siber güvenlik ve etik çerçeveyi zorunlu kılmaktadır Sıla Hanım.
1: Şimdi kişiye özel tıp, bu son yıllarda çokça duymaya başladığımız bir kavram. Ne anlama geliyor acaba tam olarak?
0: Şöyle, hassas tıpta diyoruz, kişiye özel tıpta diyoruz. Klinik kararların ve tedavilerin hastaların ortak paydalarına göre değil, her bireyin kendine has biyolojik özelliklerine göre şekillendirilmesidir. Geleneksel tıp ortalama bir insan modelini baz alarak herkese uyan tek bir beden yaklaşımıyla hareket ederken, hassas tıp yani kişiye özel tıp bireyin genetik yapısını, mikrobiyom çeşitliliğini, yaşam tarzını ve maruz kaldığı çevresel faktörleri bir bütün olarak masaya yatırır. Hı hı. Her insanın genetik profili tamamen benzersizdir. Bunun için bir hastalık hücresinin moleküler mekanizması ya da vücudun kimyasal maddelere verdiği metabolik yanıt kişiden kişiye değişir. Dolayısıyla kişiye özel tıp doğru hastaya, doğru zamanda doğrudan onun hücresel anomalilerini hedef alan ve yan etki riskini en aza indiren nokta atışı stratejilerin uygulanması anlamına gelmektedir.
1: Hı hı. Kişiye özel tıbbı özellikle kanser hastalığı ile ilgili çok duyuyoruz. Ne kadar yaygınlaştı kanser tedavisinde bu yaklaşım?
0: Evet, şöyle kanser tedavisinde kişiye özel yaklaşımlar günümüz onkolojisinde artık deneysel bir yöntem olmaktan çıkıp modern tedavi yöntemlerinin en temel standartlarından biri haline geldi. Eskiden kanser türleri sadece ortaya çıktıkları organa göre sınıflandırılır. Her hastaya benzer standart kemoterapiler uygulanırdı.
1: Hı hı.
0: Bugün yeni nesil dizileme teknolojileri var. Bu teknolojiler sayesinde doğrudan tümör dokusunun genetik mutasyon haritası kısa sürede ve yüksek hassasiyetle çıkarılabilmektedir. Bu genetik profil rehberliğinde sağlıklı dokulara minimum zarar vererek sadece kanserli hücreyi hedef alan akıllı ilaçlar kullanılmaktadır. Ayrıca hastanın kendi bağışıklık hücrelerini laboratuvarda kanseri yok edecek şekilde yeniden programlayan yine FDA onaylı CAR T hücre tedavileri klinik uygulamalarda yaygın şekilde kullanılmakta. Hı-hı. Hatta ileri biyoteknoloji ve biyoinformatik modellemeler sayesinde biraz önce konuştuğumuz gibi işte yapay zeka da bunun içinde hastanın tümöründen alınan genetik verilere göre kişiye özel mRNA kanser aşıları tasarlanmaktadır.
1: Evet.
0: Ve özellikle ileri evre kanser hastalarının hayatta kalma sürelerinde ve tedavi başarında yeni pencereler açmaktadır. Mesela melanom gibi, pankreas gibi, akciğer kanserleri

0: Bu Türkçelerden uygulanmakta.
1: Ama tabii bunu da düşünüyor insan, sormak lazım. Bunlar ekonomik olarak sadece bir kesimin erişebildiği uygulamalar mı olacak? Toplumun her kesimine ulaşabilecek mi?
0: Aslında şimdiki temel problemlerden birisi bu. Gen düzenleme, biyoteknolojik ilaçlar ve kişiye özel kanser tedavileri gibi teknolojiler şu an milyon dolarları bulan maliyetlere sahip ne yazık ki. Bu teknolojiler sadece belirli bir ekonomik kesimin erişebildiği lüks uygulamalar olarak öne çıksa da orta ve uzun vadede teknolojik ucuzlama ve devlet destekleriyle toplumun her kesimine ulaşma potansiyeline sahip. CRISPR ilacının 2.2 milyon dolar, SMA gen terapisinin ise 2.1 milyon dolar gibi astronomik fiyatlarla piyasaya sürülmesi küresel bir sağlık adaletsizliğinin endişesini yaratıyor. Yeni nesil dizileme gibi genetik haritalama teknolojilerin maliyetlerinin yıllar içinde milyarlarca dolardan standart bir laboratuvar tahlili fiyatına düştüğünü biliyoruz aslında. Ve bu fiyatlandırma çok hızlı bir şekilde düştü. İşte bu örnek bu endişelerin kalıcı olmadığını gösteriyor aslında. Dijital modelleme, robotik üretim ve tek seferlik tedavi avantajı sayesinde bu pahalı gen terapileri önümüzdeki 10 yıllarda tıpkı penisilin gibi antibiyotik olarak kullandığımız penisilin gibi herkesin erişebildiği rutin sağlık hizmetlerine dönüşecektir. Ben buna inanıyorum.
1: Ne güzel. Peki etik sınırlar, dönüyoruz dolaşıyoruz onu da konuşuyoruz ya, nasıl belirlenmeli ya da belirlenebiliyor mu, şu anda durum nasıl yürütülüyor? Çünkü genleri değiştirebildiğimiz bir dünyada pek çok sorun ortaya çıkabilir güzellikleriyle birlikte.
0: Çok doğru. Gen haritalama teknolojilerinin hayatımıza girdiği bir dünyada etik sınırların belirlenmesi insanlığın geleceğini ve toplumsal adaleti korumak adına çok önemli. Uluslararası tıp dünyası sınırını çok net çiziyor bu konuda. Diyor ki amaç hastalıkları iyileştirmek olmalıdır. Biyolojik tasarım yapmak değil. Yani biyolojik tasarımla ne demek istiyoruz? Sipariş bebek gibi düşünebilirsiniz. Mesela körlük veya kanser gibi veya aklınıza getirebileceğiniz diğer hastalıklar, kalıtsal hastalıkların genetik müdahalelerle yok edilmesi insani bir zorunluluktur, bir ihtiyaçtır.
1: Evet.
0: Zeka, boy veya dış görünüş gibi özellikleri seçmeye yönelik girişimler insan onuruna aykırı bulunarak sınırlandırılmaktadır. Gelecek nesillere aktarılan gen müdahaleleri rıza hakkı ihlali ve gen havuzunda kalıcı hata riski nedeniyle küresel olarak yasaklanmıştır zaten. Ve bununla ilgili yürütülen çalışmalar da durdurulmuştur. Sonuç olarak etik çerçeve yasal yaptırımlarla şekillenmektedir. Yani hukukla aslında etik iç içe bu konuda. Bu sayede ayrıcalıklı grupların tasarım bebekler üreterek biyolojik bir sınıf ayrımcılığının önüne geçilmektedir. Bu etik ve yasal uygulamalarla.
1: O zaman tabii konuşabileceğimiz çok konu var. Şunu sormak isterim size. Önümüzdeki bir 10-20 yıl içinde şu anda bilim kurgu gibi görünebilir bize. Ama ne gibi gelişmeler bekliyorsunuz? Neler üzerine çalışılıyor?
0: Önümüzdeki yıllarda. Evet. Şimdi baktığımızda ne hayal edebiliriz? Hani şimdi var olduğumuz noktadan 20 yıl sonrasında. Önümüzdeki 20 yılda genetik mühendisliğindeki gelişmeler hastalıkları oluştuktan sonra tedavi etmek değil. Çünkü şimdi öyle oluyor. Yani hastalık oluşuyor. Ondan sonra ona bir kişiye de özel olsa bir ilaç tasarlanıyor oluştuktan sonra. Yapay zeka destekli epigenetik müdahalelerle insanın biyolojik yaşlanma saatini yavaşlatmak ve tersine çevirmek olacaktır. Epigenetiğin ne olduğunu kısaca anlatmak gerekirse DNA kodlarını hiç değiştirmeden genlerin hangi durumlarda aktif veya pasif olacağını belirleyen çevresel faktörlerle de şekillenebilen sistemdir. Yakın gelecekte yapay zeka destekli epigenetik müdahaleler sayesinde bu süreç doğrudan yönetilecektir. Örneğin bir meslek düşünelim ve çok stres altında çalışacak olsun. Mesela astronot olmak istesin bir kişi ya da bir cerrah olmak istesin. Bu kişi henüz çocukken böyle bunu olmak istiyor, astronot veya cerrah. Henüz hiçbir psikolojik yıpranma veya kaygı bozukluğu yaşamamış olsun bu kişi. Bu kişinin genetik ve epigenetik haritasını analiz ederek gelecekte maruz kalacağı yoğun iş temposunun hangi stres genlerini kilitlemeye meyilli olduğunu önceden bilgisayar ortamında

0: simüle eder. Sonuçta ne olur? Kişi daha o yoğun ortama girmeden veya titretim hücreler üzerindeki olumsuz etkileri kalıcı hale gelmeden önce yapay zeka destekli koruyucu bir molekülle genlerin çalışma dengesi optimize edilebilir. Böylece kişi yoğun strese maruz kalsa bile beynindeki stres yönetimi genleri her zaman aktif ve sağlıklı konumda kalır. Kaygı bozukluğu daha hiç oluşmadan hücresel düzeyde engellenir ve kişi hayat boyu biyolojik olarak strese karşı dirençli yaşar. Böyle evet. Bir şey olabilir.
1: İnanılmaz bir şeyden bahsediyoruz.
0: Güzel olur değil mi?
1: Durup şöyle bir üzerine düşünmek lazım uzun uzun. Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Sağolunuz aktardıklarınız için, katkınız için iyi günler diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum, iyi yayınlar.
1: Sağolunuz. Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Burcu Irmak Yazıcıoğlu konuğumuz oldu.

0: Olmaz.
1: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde yaz geldi diyoruz ya, yazla ilgili pek çok konuyu ele almaya çalışıyoruz. Bugün de cilt sağlığımızı konuşacağız. Uzman dermatolog Özlem Gürbüz stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi her şeyden önce yazın cilde nasıl davranmak gerektiğini konuşmak üzere ciltte ne olduğunu konuşmak lazım herhalde. Cilt nasıl bir sürece giriyor? Hava ısınıyor, sıcaklık var, güneş maruziyeti
2: Evet.
1: var, nem dengesi değişiyor. Ne oluyor cildimizde? Bunu öğrenebilir miyiz?
2: Şimdi öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. Yazın şöyle bir sürece giriyor cildimiz. Ultraviyole ışını, sıcaklık, nem, terleme, terlemeye bağlı sürtünme gibi nedenlerden dolayı cilt bariyeri birazcık bozuluyor. Kuruluk olabilir, transepidermal su kaybından dolayı işte ultraviyole etkisiyle güneş yanıkları, akne, folikülitler, aknede artış, özellikle cildi kızarık, hassas ve rozasyası olanlarda rozasya alevlenmeleri, ataklar olabilir. Melazma dediğimiz bu lekeli ciltlerde de lekelerde artış olabiliyor.
1: O zaman en büyük riskler kuruluk herkes için olabiliyor
2: Aynen.
1: dediniz. Lekelenme,
2: Aynen.
1: güneş yanıkları, rozasyon atakları. Özellikle risk altında olan kişiler var mı acaba?
2: Var çocuklar, gebeler. Çünkü gebelik ve emzirme süreci hormonal yük anlamında birazcık daha ultraviyoleye duyarlılığı artırıyor maalesef ki. Açık teniler özellikle böyle doğuştan sarı, kızıl, yeşil mavi gözlü olan fenotipteki kişiler, ailesel deri kanseri öyküsü olanlar, kserodermopigmentozum pigmentozum dediğimiz genodermatozlar, yine ultraviyole duyarlılığı yaratan durumlar, koyu renkli ve lekelenmeye yatkın olanlar, melazması olanlar, yine rozasyası olanlar birazcık daha risk altında.
1: Kadınlar ve erkekler arasında fark var mı risk açısından?
2: Direkt cinsiyet anlamında bir fark yok aslında. Rozasyası olan bir erkekle rozasyası olan bir kadın aynı diyebiliriz. Sadece kadınlardaki bu östrojen, progesteron yükünden dolayı belki bir tık daha kadınlarda fazla olabilir.
1: Bu riskleri bilince korunmak istiyor insan tabii. Nedir korunma yolları?
2: Güneşten korunmanın en güzel şeyi düzenli güneş kremi kullanmak. Ama onun dışında şimdi bizde şöyle bir şey oluyor. Güneş kremi kullandığımda evet bitti. Yani artık güneşe çıkabilirim. Ama orada güneş kremi bizim bir izin belgemiz değil. Güneş kremini emniyet kemeri gibi düşünmek gerekiyor. En güzel şey fiziksel korunma aslında. Olabildiğince ultraviyole ışınlarının yoğun olduğu saat 10 ile 15 arasında güneş maruziyetinin olmaması, kaçınmak, gölge, şemsiye, tente, çadır altlarını tercih etmek, ağaç altlarında bulunmak, deniz havuz maruziyetini birazcık daha böyle akşamüstü veya sabah saatlerinde olması bizler için kıymetli. Tabii güneş kremini artık yani biz söyleye söyleye böyle dilimizde tüy
1: Evet,
2: bitti.
1: evet, evet.
2: Ama mutlaka yaz kış sabahları uygulamak gerekiyor. Hatta yazın da birkaç saatte bir terliyorsak deniz havuz sonrası da mutlaka tazelemek gerekiyor.
1: Tamam, bunlar genel bilgiler ama güneş kremi üzerine biraz daha konuşmak istiyorum. Ondan önce bu diğer riskler için mesela cilt bariyerinde bozulmalar olabilir dediniz. Bazı düzenlemeler yapmak gerekiyor mu? Mesela beslenmede dikkat edilmesi gerekenler var mı? İşte sıvı tüketiminde ya da yaşam tarzında.
2: Kesinlikle var zaten yani bunu sadece bir dermokozmetik problem gibi düşünmemek lazım. Sağlık bir bütün sonuç olarak. Ben hani güneş kremimi sürdüm, retinolümü, C vitaminim kullandığım gibi bitmiyor. Ben kendim de hep sosyal medyada bununla alakalı böyle bilinçlendirmeye çalışıyorum. Sağlık bir bütün, işte düzenli beslenmek, işte Akdeniz tipi antioksidan açısından beslenme, zengin bir beslenme. Ülkemiz zaten meyve sebze anlamında cennet diyebiliriz. Özellikle renkli sebze meyveler, yeterli sıvı tüketimi. Çünkü İzmir'in de ultraviyole indeksi oldukça yüksek. Yazın çok fazla sıvı kaybı, güneş alerjileri, güneş hassasiyeti yaratabiliyor. Yeterli sıvı tüketimi çok kıymetli o anlamda. Tabii spor yapmak, uyku, mesela uyku bedava bir anti-aging diyebiliriz. Onlara dikkat etmek gerekiyor.
1: Şimdi denize giriliyor, havuza giriliyor, bir de tatil mevsimi ya, havalar da ısındı. Güneş kremleri kafa karıştırıcı olabiliyor. İşte mesela kapalı alanda kullanmalı mıyız? Kışın kullanmalı mıydık? Mavi ekrandan etkileniyor muyuz? Havuza giriyorsak ne yapmalıyız? Denize giriyorsak ne yapmalıyız? Bunların hepsine göre de güneş kremi seçmek gerekiyor galiba. Nasıl başlayacağız? Ne arayacağız güneş kreminde?
2: Şimdi öncelikle güneş kremi kullanalım mı? Kapalı, yağmurlu havalarda ya da evde bile kullanalım mı? Kesinlikle kullanalım. Çünkü güneş kaynaklı ultraviyole 3 sınıfa ayrılıyor. Ultraviyole C, ultraviyole B ve ultraviyole A. Ultraviyole C atmosfer tarafından emiliyor ve yeryüzüne ulaşmıyor. Yeryüzüne ulaşan ultraviyolenin büyük kısmı ultraviyole B. Bu bizim bildiğimiz güneş yanıklarını, o kızarık, içi su dolu kabarcıkları yaratan aslında ultraviyole B. Aynı zamanda DNA hasarı yaratıp uzun vade deri kanseri riskinden de sorumlu olan ultraviyole B. Ama bizim bu yaş alma belirtileri dediğimiz işte ciltte kuruluk, elastikiyet kaybı, ince kırışıklıklar ve lekeyi yaratansa ultraviyole A. Evet, kapalı havalarda da bulutlu havalarda da ultraviyolenin yaklaşık 60-80 kadarı yeryüzüne ulaşıyor. Yani yaz kış kullanmak gerekiyor. Ev camlarından, pencere camından, işte araba camlarından ultraviyole B'nin büyük bir kısmı geçmiyor aslında. Ama maalesef ki ultraviyole A'yı engellemiyor. Dolayısıyla biz çalıştığımız iş yerinde cam kenarındaysak ya da dikkat ederseniz böyle uzun yol tır şoförlerinde güneşte daha fazla aldığı tarafta o ultraviyole A sebebiyle o bölgede yüzün o yarısında daha fazla ince kırışıklık, işte lekelenme, elastikiyet kaybı daha belirgin oluyor. Yani evde de kullanmak gerekiyor. Kapalı bulutlu havalarda kullanmak gerekiyor. Ben günlük hayat için SPF 30 ürünler yeterli diyorum. Şimdi SPF dediğimiz şey ultraviyole B'den korunmayı gösteriyor.
1: B'de.
2: Ultraviyole A'dan korunmayı gösteren bir belirteç değil. Onu gösteren de PPD, PA veya yuvarlak daire içerisinde UVA logosu. Yani güneş kremleri üzerinde. Bizim günlük hayatta dediğim gibi önerdiğimiz en az SPF 30 özellikte ve geniş spektrumda hem ultraviyole B hem de ultraviyole A'ya karşı koruyuculuğu olan ürünler. Ama lekeli derisi koyu olan, lekeli, lekelenmeye müsait veya melazması olanlarda bu görünür ışık spektrumundaki mavi ışık koruması da olan demir oksit içeren renkli güneş kremlerinin o lekelenmeyi azalttığını gösteren çalışmalar var. Ben hastalarıma da o şekilde öneriyorum. Ama tabii yaz aylarında deniz havuz ortamlarında çok sık havuza girdik
1: Ya da
2: çıktık.
1: açık havada vakit
2: Aynen
1: geçirmemiz
2: öyle.
1: gerekiyor
2: Açık hava
1: diyorsun.
2: çalışan kişilerde yazın ben SPF 50 ve üzerine öneriyorum. SPF 30, 50, 50 pluslar arasında aslında çok belirgin bir fark yok. SPF 30 %97 korurken SPF 50 %98 koruyor. Hiçbir güneş koruyucu %100 korumuyor. Yani biz güneş kremi sürdük. Ben yine de çıkarım böyle bir şey yok. Her türlü fiziksel olarak korunma çok daha kıymetli.
1: Ve yenilenmesi konusu çok kritik
2: Aynen
1: sanıyorum.
2: öyle. Yani denize havuza girdik, tazelemek gerekiyor. Çok fazla miktarda terliyorsak tazelemek gerekiyor. Ten rengimiz çok açıksa, ailede deri kanseri öykümüz varsa, rozasyamız varsa, melazmamız varsa 2-3 saatte bir tazelemek de gerekiyor.
1: Çok da sahtesi var bunların.
2: Evet.
1: Şimdi doğrusunu seçmekten bahsediyoruz ama sahteleri nasıl ayırt edebiliriz?
2: Bununla alakalı hani bildiğim kadarıyla bunu check edebileceğimiz herhangi bir sistem yok. Kaldı ki şu dönemde artık her şeyin orijinaline çok yakın birebir işte barkodu, bandrolü, lot numarası olan ürünler üretiliyor. Bununla alakalı yapılabilecek en güzel şey aslında yetkin eczanelerden, işte güvenilir dermokozmetik sitelerinden veya markaların kendi orijinal online satış sitelerinden alışveriş yapmaları aslında. Gelen ürünün işte ambalajı nasıl, üzerindeki seri numarası, lot numarası bir uyumsuzluk var mı? Son kullanma tarihi silik mi? Ya da ürünü açtıktan sonra bildiğiniz o doku, kıvam, koku farklı mı? Bunlar belirleyici olabilir. Hani genelde sahte üründe en büyük korku şu oluyor, alerjik reaksiyon. Ama alerjik reaksiyondan ziyade bence şu, sonuçta siz bir şeyi sürüyorsunuz ve korunduğunuzu düşünüyorsunuz ama korumuyor. Bence bu daha korkuncu diyebiliriz, alerjik reaksiyondan ziyade.
1: Evet. Mineral ve kimyasal, güneş kremleri var. Bu konuda da hani pek çok farklı tartışma söylenti var, tartışma var. Siz bu konulara nasıl nokta koyuyorsunuz?
2: Bir dönem bayağı bir karıştı ortalık. İşte kimyasal filtreler kanda saptanıyormuş, işte kullanmamak gerekiyormuş falan. Şimdi FDA şöyle bildirgeler yayınlıyor ara ara. Evet, bu organik filtreler kanda ölçülebilir düzeyde saptanmış filtreler var ama bununla alakalı direkt kesin toksik, zararlı kullanmamak gerekiyor gibi bir sonuca varılmadı. Orada FDA'nin yaptığı şey aslında daha fazla güvenlik verisine ihtiyaç var gibi. Riskli olduğuna dair, böyle kanserojen olduğuna dair direkt kesin bir çalışma yok dediğimiz gibi. Ama yine de ben bu konuda endişesi yüksek olan kaygılı hastalarda, o zaman hani hiç kimyasal filtreye girmeden çinko oksit, titanyum dioksit içerikli mineral filtreleri, güneş kremlerini kullanabilirsiniz diyorum.
1: Cilt tipine göre seçim yapmak gerekiyor mu?
2: Tabii önemli bir faktör o. Özellikle kuru ciltlerde daha krem formunda ve bariyeri destekleyici ürünler. Yağlı ve aknelenmeye müsait ciltlerde de oil free dediğimiz yağsız, işte non komedojenik, su bazlı, flut yani akışkan formda ve jel formunda ürünler tercih edilebilir. Çocuklar, gebeler, emzirenler, cildi hassas olanlar, ne sürsem cildim almıyor diyenler, rozasiyası olanlarda da yine hassas ciltler için olan ürünler veya dediğim gibi çinko oksit, titanyum dioksit içeren mineral filtreli ürünler olabilir. Lekeli ve lekelenmeye müsait melazması olanlarda özellikle mavi ışık koruması da içeren demir oksit içerikli özellikle renkli güneş kremlerini öneriyoruz.
1: Leke koruması için ekstra tavsiyeleriniz var mı yaz aylarına özel?
2: Tabii yine demin bahsettiğim o güneşten koruma faktörleri aslında, olabildiğince güneşin yoğun olduğu saatlerde çıkmamak, sık sık güneş kremini tazelemek, daha böyle demir oksit içerikli renkli güneş kremleri kullanmak. Bir de lekeli ciltlerde bazı hastalar, tabii yine doktor kontrolünde olmak şartıyla, polipodium lokomotos içerikli, eğrel tohutu ekstresi içeren, antioksidan içeriği yüksek olan oral takviyeleri de önerdiğimiz oluyor.
1: Rozasea için peki ne tavsiye ediyorsunuz?
2: Rozasealı hastalarda da özellikle sıcaklık, sadece yaz olmasını da gerekmiyor bu arada. Hani hamam, sauna, havuz gibi etkinlikler, çok yoğun stres de rozasea alevlenmesini tetikleyebilir. Bariyer koruması çok önemli. Yine mineral filtreli ürünler, olabildiğince sıcaktan kaçınma, seramit takviyeleri olabilir.
1: Cilt kanseri. Bu önlemler hem lekeden, rozaseadan, diğer hasarlardan korumak için ama aynı zamanda her şeyden önce cilt kanserinden korunmanın da yolları galiba.
2: Aynen.
1: Ve cilt kanserini konuşunca bir yandan da insanın aklına şu geliyor: ama cilt kanserinden korunacağım diye ben D vitamini de mi alamıyorum? Bu konudaki fikriniz nedir, tavsiyeleriniz nelerdir?
2: Bununla alakalı da kafalar karışıktı aslında. Hani ben güneş kremi sürüyorum, D vitamini alamıyorum gibi. Şimdi evet, D vitamini sentezi için ultraviyole ışını önemli. Ama D vitamini sentezletmek için de yıllardır bilimsel olarak kanıtlanmış ve deri kanseri için en yüksek risk faktörü olan ultraviyoleye maruz kalmak ve böyle saatlerce güneş altında yatmak çok daha tehlikeli. Ben böyle durumlarda hastalara bunu gıdalardan ve gerekirse dahiliye doktoru kontrolünde takviyelerden temin etmelerini öneriyorum. Kaldı ki çok yoğun güneş maruziyeti olan kişilerde bile D vitamini düşük çıksa yine çıkıyor. Poliklinikte biz bunu görüyoruz açıkçası.
1: Özellikle çocuklar risk altında dediniz. Aynen. Çocuklarla ilgili çok dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir acaba?
2: İlk 6 aylıkta güneş kremi kullanımını önermiyoruz. Çünkü derileri çok ince, hassas. O dönemde güneşten fiziksel olarak korunma, özellikle ultraviyole korumalı kıyafetler, işte şapka, çadır, tente, şemsiye altında olabildiğince güneşi çıkarmamak. 6 aydan itibaren çinko oksit, titanyum dioksit ya da yeni FDA onayı alan bemot rezinol içerikli filtreli güneş kremleri kullanmalarını öneriyoruz. Ama daha çok çıkmamaları. Çünkü uzun vadede özellikle bizim yapılan çalışmalarda ilk 13 yılda, ilk 16 yılda maruz kaldığımız ultraviyolin etkileri uzun vadede görüyoruz. Dolayısıyla çocukluk dönemi aslında çok kıymetli. Çünkü genelde böyle hastalar da bize geldiklerinde, hocam benim hiçbir şeyim yoktu, ne olduysa bu yaz oldu. Aslında o kadar da güneşte kalmamıştım gibi. Halbuki orada kümülatif bir ultraviyole maruziyeti var. Damlıyor, damlıyor, bardağı taşıran son damla oluyor. O son yıl maruziyeti gibi. Bizim çocukluk dönemi o yüzden kıymetli.
1: Tabii şimdi belli bir yaşın üzerinde olan herkes o riski taşıyor galiba.
2: Tabii.
1: Çünkü yıllarca bu maruziyeti
2: Aynen.
1: yaşadılar daha önce. Cilt kanserine karşı özellikle hangi konuda uyanık olmak lazım? İlk belirtileri ne olabiliyor?
2: Cilt kanserine yatkınlık anlamında genelde çok açık taneler. Sarı, kızıl olanlar, saçları, göz rengi ela, yeşil, mavi olanlar. Ailede melanom, squamous hücreli karsinom, deri kanseri öyküsü olanlar. Kseroderma pigmentozum dediğimiz bu genodermatoz varlığında bunlar çok daha risk altında aslında. Ailesinde başka kanser tipleri olanlar da yatkınlık artıyor kanser geni olduğu için aslında. Düzenli ben kontrolünü öneriyoruz biz hastalara mutlaka. Mevcut

0: vücut ve şeklinin nasıl olduğunu bildiğiniz bir beniniz varsa, son zamanlarda bir büyüme, şekil değişikliği, kenar düzensizliği, asimetri, bir kanama, kabarma şikayetleri varsa mutlaka dermatolog kontrolü öneriyoruz onlarda. Zaten ailesel yatkınlık durumlarında takip ettiğimiz dermoskopi cihazıyla follow-up çekimlerini yaptığımız işte 6 ayda bir, yılda bir takipler çok kıymetli. Erken dönemde ne kadar saptanırsa o kadar iyi. Güneşten korunma önerileri aynen o hastalar için de geçerli.
1: Çok teşekkür ediyoruz bugün bize katıldığınız için. Sağolunuz, önemli konular bunlar. Gerçekten hepimizin de üzerine düşündüğü, ne yapsam acaba, nasıl davransam dediği konular. Sağolunuz tekrar bize geldiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Uzman dermatolog Özlem Gürbüz konuğumuz oldu ve bugün de yaşamın ritminin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi görüşmek umuduyla hoşça kalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Mutfağın sırlarından selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Kiminle? Tabii ki yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte. Efendim bugün malum yaz geldiği için artık buzdolaplarını biraz fazlaca dolduruyoruz. Fakat buzdolabınızın yeterince soğutup soğutmadığını lütfen test edin. Çünkü buzdolabı yeterince soğutmazsa içeride bazı bölümlerde sıcak hava biriktirdiği gibi tabii ki çürümeyi hızlandırıyor. Bunu test etmenin çok basit bir yöntemi var. İnce bir şerit kağıt ya da işte streç filmi buzdolabının kapağının arasına koyup kapatın. Sonra çekmeye çalışın. Eğer hiç direnç göstermeden hop diye geliyorsa sizin contalarınız arızalanmış demektir. Aynı işlemi buzluk kapağı içinde yapın. Peki gevşeyen conta için ne yapılır? Tabii ki mutlaka bunu öncesinde silmek lazım. O contaların ara bölmelerinde birikmiş kirler, kırıntılar varsa ılık suyla bir bez yardımıyla tertemiz yapın. Sonrasında saç kurutma makinenizle buzdolabının o conta lastiklerini iyice ısıtın. Isındığında zaten o yavaş yavaş eski formuna kavuşacaktır. Baktınız ki bazı bölümlerde deformasyon var. O zaman parmak uçlarınızla o bölümleri biraz da sıkıştırarak ve ısıtmaya devam ederek contanın eski formuna kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

0: Buzdolabınız koku yapıyorsa özellikle o eski tip dolaplarda olurdu bu sorun. Kolayı var. Ağzı açık bir kabın içine taş kömürü koyabilirsiniz ya da süt koyabilirsiniz. Süt de taş kömürü de koku emici özelliği sayesinde içerideki kokuyu emecektir. Dondurucuya gelince, efendim donduruculara artık sebze, meyve, hatta artan yemekleri bile koyabiliyoruz. Uzun süre en az 6 ay kadar beklettiğimizde sonrasında çıkarıp tıpkı o günkü gibi kendi halinde çözdürüp besinleri tüketebiliyoruz. Ancak dondurucuları ve buzdolabını tıka basa doldurmak doğru değilmiş. Çünkü içerideki hava sirkülasyonunu yavaşlatıyorsunuz. Hatta çok doldurduğunuzda hava sirkülasyonunu kesiyorsunuz. Yavaş yavaş mevsiminde daha ucuz olan meyveleri, sebzeleri dondurabiliriz. Mesela ben bugün bolca biber doldurdum. Şöyle biberleri kızarttık. Kızarmış halde birer porsiyonluk cam kaplara koyarak ya da kavanoza koyarak dondurucuya koyduk. Neden? İşte ani bir misafir geldiğinde ya da kahvaltılarda onu kendi halinde çözdürüp üzerine domates sosu ya da sarımsaklı yoğurt koyarak gayet güzel servise hazır hale getireceğiz. Artan yemekleri de aynı şekilde dondurmanız mümkün. Sizlerle hafta içi her gün tam bu saatte görüşmek isteriz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

Radyo 1. Saat 3. Haberler. Sayın dinleyiciler, spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD'ye ait savaş uçaklarının İran'ın füze ve insansız hava aracı depolama alanları ile kıyı radar tesislerini vurduğunu açıkladı. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık vereceğini duyurdu. Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir ticari gemiye düzenlendiği saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Umman açıklarında bir kargo gemisi saldırıya uğramış ve Birleşmiş Milletler Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçici olarak durdurmuştur. Lübnan ve İsrail, ABD arabuluculuğunda Washington'da yapılan 5. tur doğrudan görüşmelerin ardından çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma, Lübnan'ın güney sınırında Hizbullah'la yaşanan gerilimi azaltmayı amaçlayan diplomatik bir adım olarak nitelendiriliyor. İşgalci İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bölgedeki sıcak savaşlara rağmen ihracatın arttığını vurguladı. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Kampta hem son bir yılın muhasebesi yapılacak hem de gelecek döneme ilişkin yol haritası belirlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi.